0: gollü bir karşılaşma bekliyor. Trabzonspor Galatasaray mücadelesi gollü geçer diyor. Onu da hep beraber göreceğiz. Bir dinleyicimiz demiş ki Franculino'yu niye bu kadar abarttınız? Hiçbirimiz yolda görsek tanımayız. Ya tabii Franculino'yu çok abarttığımızı düşünmüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. İkincisi Franculino bayağı iyi oyuncu. Hatta normal şartlarda o ağır sakatlığı geçirmese çoktan Avrupa'nın 5 büyük ligine gidecek yetenekte bir oyuncuydu Franculino. Fakat ciddi bir diş sakatlığı geçirdi. O yüzden de biraz oyuncu geri gitti. Yoksa çok kolay kolay buralara gelebilecek bir oyuncu değildi. Ona rağmen zaten genç olduğu için piyasa değeri de öyle çok fazla etkilenmedi. Ama oyunu biraz etkilendi. Onu söylemek gerekiyor. İstanbul'dan Cevat Çiftçi, Barış Sağbek önüne Sane sağlam ve güzel olmaz mı demiş. Bunu tabii biliyorsunuz Radyo Spor'da defalarca konuştuk, defalarca söyledik. Ben özellikle Galatasaray'ın iç saha maçları için Barış'ın sağbek olduğu bir rotasyonun iyi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii orada ne oldu? Galatasaray işte Singo'yu aldı. Singo sürekli sakatlık problemleri yaşayınca Şalay'ı oraya devirdi. Aslında bir bakıma aynı şey oldu. Çünkü Şalay da normalde bir sağ ön oyuncusu, bir kanat oyuncusu. Ama o da sağ önde ya da kanatta Galatasaray'ın beklentisi kadar skora katkı veremeyince geri çekildi. Geri çekildiği noktada da Şalay da sağ bek pozisyonunda başarılı oldu. Şu an Şalay sağ bek oynadığında hani Galatasaray'da öyle çok da fazla homurtular yükselmiyor. Hatta genelde olumlu karşılanıyor. Barış Alper için de aynısı olabilirdi ama Barış Alper tabii biraz daha fazla skor katkısı verdi. İşin hücum presi yönünde, fiziksellik yönünde Galatasaray'a çok katkı yaptı. O yüzden geri çekilmesi Şalay'a göre biraz daha zor bir oyuncu. Ama işte bundan bir sene önce kadar biz bunu zaten Radyo Spor'da konuşmuştuk. Hala bu formül geçerli olabilir mi? Yani Galatasaray bence zorunda kalmadığı sürece artık bu şeye dönmez, bu çözüme dönmez diye düşünüyorum. Murat Şengül bir Galatasaray taraftarıymış. Beşiktaş'ı tebrik ederim diyor. Öne geçtikten sonra aynı oyunu devam ettirmesi çok değerli. Bence Türk takımları genelde bir gol atınca yaslanıp devamını getiremiyor demiş. Evet, Beşiktaş için bu söylenebilir. Beşiktaş milli arada Necip için bir veda maçı yapacak demiş Bayrampaşa'dan Ramazan. Herhalde yeni bir haber ki onu ben pek görmedim ama olabilir. Bu milli ara uzun olacak. Beşiktaş'ta 21 günlük bir ara verecek. Bir hazırlık karşılaşması zaten garanti diye düşünüyorum ben, sabah konuştuk. İki de olabilir takımların planlamasına göre bu uzun milli arada. Bakalım mesajlara başka neler yazmışsınız. Bence demiş bir dinleyici, İtalyano'nun oyunu müthiş bir defans vaat etmiyor ama bugüne kadar oynadığı rakipler Beşiktaş'ı çok fazla zorlayamadı. Buradaki ana konu yediğinden fazlasını atmak, oyun dominasyonunu buraya getiriyor demiş. Beşiktaş'ın oyunu yediğinden fazlasını atmak üzerine değil, onu net bir şekilde görüyorsunuz. İşte az önce Doruk'la da konuştuk. Yani bugüne kadar Beşiktaş'ı Marsilya kadar geri koşturabilen bir takım olmadı ligde. Ben zaten bu iddiayı uzun süredir sizlerle paylaşıyorum. Yani lig standartlarını düşündüğünüzde büyük takımların aslında böyle standart, hafif standart üstü bir oyunla maçlarında çok zorlanmaması gerekiyor. Bu kadar büyük kalite farkı varken biraz belki onunla da alakalı olabilir ama Avrupa'da tabii iş biraz daha zor. Onu söylemek gerekiyor. Alaaddin Gül Beşiktaş hep iyi olsun demiş. Maçları da Doruk abi anlatsın. Uzun zaman sonra Beşiktaş'ı böyle görmek bizi çok mutlu ediyor demiş. Genco Boran nerede diye bir soru sormuş. Dinleyicimiz ismi Hamit. Bugün Genco izinli ama en azından sürpriz değil. Öyle düşünün. Tolga Bey ne demiş? Beşiktaş dün resmen kanatlarıyla uçtu. Goller sol açık, iki sağ açık ve sağ bekten geldi. Beşiktaş'ta eksik olan şey senelerdir buydu demiş. Evet, Beşiktaş'ın kanat rotasyonu şu an işliyor. İlhan da orada çok büyük bir fark yarattı. Devam edelim. Bir başka dinleyici Trabzonspor Galatasaray maçıyla alakalı olarak, Abdülkerim oynarsa Trabzonspor kazanır diye bir mesaj göndermiş. Dün akşam maçta takımın oyununu, hocanın dokunuşlarını, hakem yönetimini ve her şeyle şahane bir maçı konuştuk demiş. Pazar akşamı yine hakem konuşacağız. Hakemler artık yakamızdan düşsün. Gerçekten bıktık artık demiş. Biz futbol oynamak istiyoruz diye de bir dinleyicimiz eklemiş. Bakalım tabii Beşiktaş'ın pazar günü ligde de çok ciddi, önemli, kritik bir sınavı var. Ahmet'le deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş. İşte dün gördünüz Marsilya ile yine temposu yüksek bir karşılaşma oynadı. Oyuncuların sakatlıkları oldu. Çerni mesela sakatlanarak çıktı oyundan. Orkun'un zaten sakatlığı vardı. Şimdi 2 gün sonra gene zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmaya çıkacak Beşiktaş. Burada tabii oyuncuların fiziksel durumu da önemli olacak. Marsilya maçı tabii ki bir testti. Ama çok zor bir karşılaşmanın ardından deplasmanda oynanan bir başka mücadelede yine bayağı bir test olacak Beşiktaş adına. Hep beraber göreceğiz. Pazar günü saat 20'de Ahmet'le Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Evet, şimdi haftanın programını sizlerle paylaşayım. Ondan sonra bugün biraz erken izninizi isteyeceğiz. Çünkü Radyo Spor Stüdyosu'nda ufak bir işlem var. Onu halletmek için de biraz zamana ihtiyacımız var. O yüzden birkaç dakika programı erken bitireceğiz. Evet, Süper Lig'de bugün saat 20'de Kasımpaşa ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa yenilgisiz biliyorsunuz. Diğer tarafta Konyaspor'da geçen hafta Trabzonspor'u yenerek hayata döndü. Enteresan bir maç olabilir. Ben de merak ediyorum sonucunu. Bugün 20'deki bu mücadeleyle Süper Lig'de haftaya başlayacağız. Yarın 17'de 2 maç. Kocaelispor, Gaziantep, Çorum, Alanyaspor. 20'de Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir Gençlerbirliği mücadeleleri var. Pazar günü 17'de yine 2 maç. Erzurumspor, Samsunspor, Fenerbahçe, Eyüp ve pazar günü 20'de 2 mücadeleyle Ahmet Sportif Beşiktaş ve Göztepe Rizespor karşılaşmalarıyla Süper Lig'de 6. haftayı tamamlayacağız. Milli araya gireceğiz ve milli arada da milli takımımız 4 tane Uluslar Ligi maçına çıkacak. Bugün de herhalde artık eli kulağında artık Montella milli takım kadrosunu açıklayacaktır diyelim. Evet, böylece programın sonuna geldik. Herkese çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi Radyo Spor Stüdyosu'ndaki bir işlem için bir 2 dakika erken bitireceğiz bugünkü programı. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
3: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese bonjour, günaydın diyoruz. Neden böyle diyoruz? İşte Beşiktaş'ımız dün efsaneydi ya, şahaneydi Beşiktaş. Tebrik ediyoruz Kara Kartal'ımızı bir kez daha, 4-1. Şimdi Lyon'da herkes bu tarihi yenilginin, Lyon diyorum, Marsilya'da tabii bu tarihi yenilginin faturasının kime çıkacağı konuşuluyordur. İşte medyasındaki haberleri de çok merak ediyorum. Ama tabii şimdi ne yapalım? İsterseniz bir telefon hattını açalım. Özellikle Beşiktaşlı arkadaşlar, dün özellikle maça gidenler, bak maça gidenlere de öncelik tanıyalım. Maça gidenler, atmosfer bir kere inanılmazdı. Bir kısım beyaz, bir kısım da siyahtı. Hakikaten tribünler efsaneydi. 90 dakika boyunca inanılmaz bir coşku vardı. Tabi ara ara hoş olmayan bazı tezahüratlar da vardı. Dün ben hatta Twitter'dan da şey yazdım, yani tebrik ederim Beşiktaş dedim. Sen nasıl Beşiktaş'ı tebrik edersin falan filan. Ona küfür edildi, buna küfür edildi falan filan dedi. Böyle tepkiler oluştu ama sonuçta Beşiktaş ülke puanı açısından çok çok önemli bir zafere imza attı. Evet, 0212-363-0434 0212-363-0434 numara telefonumuz şu an itibariyle açılmıştır. 10.30'a kadar dinleyeceğiz. 10.30'dan sonra da bağlantılara geçeceğimizi söyleyelim. Aygün Özbek Twitter, Aygün Özbek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesabı.

0: hattından mesaj yazarsanız en içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Dün Beşiktaş maçın kaç kaç alır falan ben 2-1 demiştim. Bazı dinleyicilerimiz 3-1 vardı. Hatta WhatsApp'tan 4-1 falan yazanlar da vardı. Onları da şimdiden tebrik ediyorum. Muhteşem Beşiktaş. Harikasın Beşiktaş. Avrupa'nın amiri Kartal. Avrupa'ya Kartal geldi. Kartal parçaladı. Acımasız Beşiktaş. Muhteşem Beşiktaş. Buldozer Beşiktaş. Beşiktaş Marsilya'ya sahayı dar etti. 4 golü muhteşem galibiyet. Bunlar bugünkü gazetelerde 3 aşağı 5 yukarı manşetlerdeki haberlerdi. Anonslar böyle yapılmıştı. Hakikaten Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ilk hafta maçında Marsilya'yı 4-1 yendi. Siyah beyazlar Avrupa kupalarına 3 puanla başladığını belirtelim. İlk dinleyicimizi alalım. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Tayyip ben İstanbul'dan.
0: Tayyip hoş geldin.
1: Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik ederim. Gerçekten Beşiktaş'tan bir 8-4-4 takım olmuş abi.
0: Aynen.
1: Çok istekliler. Belki Fenerbahçe Galatasaray'dan kadro olarak kuvvetsiz gözüküyor ama birebir futbolculara baktığınız zaman. Ama takım oyunu olarak çok iyiler. Ve bu sene benim büyük ihtimalle şöyle söyleyeyim. Şampiyonluk adayım Beşiktaş abi.
0: Ben söylüyorum benim adayım da Beşiktaş. Çok iyi çünkü. Ben de söylüyorum. Ben de şampiyonluk adayım Beşiktaş diyordum. Hep söylüyorum her yerde söylüyorum. İyi bir kadrosu var bakma sen. Belki ara transferde bir iki takviye yapabilirler tabii ama şu anda kadro çok iyi.
1: Abi yani şimdi İlhan diye bir genç bir kardeşimizi almışlar yurt dışından. İkinci ligden Fransa ikincisinden herhalde.
0: Evet.
1: Demek ki bulunabiliyor. Yani gidip.
0: Önder Özen iyi takip etmiş.
1: Evet. Önder Özen'in alınması seninle konuştuğumuzda abi söylemiştik zaten. Oğuz Çetin'in Önder Özen neden gelmedi diye.
0: Evet abi. Futbol aklı Önder Özen. Neyse Oğuz Çetin neyse başka bir şey söyleyecektim vazgeçtim.
1: Oğuz Çetin'e yollar ayrılıyormuş herhalde abi böyle bir.
0: Ben bile çok plak aldı sevgili kardeşim çok plak aldı. Açık söyleyeyim çok plak aldı. Ne katkı
1: Hasan
0: sağladı?
1: Hasan Çetinkaya teklif
0: etmiş. Hasan Çetinkaya kabul etmemiş.
1: Oğuz Çetin yani Oğuz Çetin bilmiyorum tamam bizim çocukluğumuzda Fenerbahçe'nin
0: Fenerbahçe'nin şu anda ama... futbol aklına ihtiyacı var mı?
1: Yok abi. Yani şey olarak yok. Yani bu saatten sonra artık Fenerbahçe...
0: Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani transfer bitmiş, her şey bitmiş anladın mı? Yani o anlamda söylüyorum.
1: Abi bilmiyorum. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı olarak bu sene ben daha öncesinde yıllarda tabii şampiyon oldum. 13 senede şampiyon olamadık ama ben bu seneki kadar böyle karamsarlı yani genel olarak çevremdeki bütün Fenerbahçeli arkadaşlarımla taraftar arkadaşlarımla konuşuyorum ama birçoğu şu anda kafa olarak sezonu kapattı abi ben dahil. Yani çünkü görüyoruz. Şimdi hoca istifa ediyor, geri geliyor yapılanlar, bir amatör kulüpte yapılmayacak olan hatalar. Seninle konuşmuştuk abi hatta sen de aynı fikirdeydin o zaman. Kalişka sakın gönderilmesin. Sen de söylemiştin.
0: Aynen.
1: Semedo. Yani Semedo gitmesi lazım Kalişka'nın yerine.
0: Ne oldu ama... şimdi Semedo'yu gönderme kararı almışlar devre arasında. Osterwald ve Semedo. Niye peki Semedo'yu tutmak için Kalişka'yı gönderdiğini sormak lazım.
1: Peki abi
0: devre arasında Semedo ile yolların ayrılma kararı alınmış. Öyle haberler var bugün gazetelerde.
1: Sayın Başkan açıklama da yapmış. Sonuç ne olursa olsun senin sonunda görevi o zaman neden geldin abi yani? Bir senelik böyle geleceksen neden geldin? Yani ben gerçi inanmıyorum. Şampiyonlukta bir takım ben gideceğini zannetmiyorum ama.
0: Ben şampiyonsa Aziz Bey'i bırakacağını ihtimal bile vermiyorum. Aziz Bey'le yani, ilgili söylüyorsun değil mi Safa?
1: Evet Aziz Yıldırım'la ilgili. Sen Aziz Yıldırım'la ilgili. Ben bırakacağını
0: bir yandan mesajlarına bakıyorum da ondan dolayı ara ara kaçırabilirim.
1: Ama şampiyon olacağını zannetmiyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluğun Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçeceğini düşünüyorum.
0: Hiç Trabzon'da katın arkadaşlar.
1: Trabzon'da arkadan zorlayabilir ama ben gerçekten...
0: Katın abi katın. Trabzon'da hesaba katın. Trabzon'da yabana atmayın katın.
1: Evet iyi bir hoca aldılar.
0: Çok iyi. Thomas Reis. Rice. Ben Reis diyordum. Rice diyeceksin dediler. Dün beni uyardı bir arkadaş. Rice diyeceksin diyor. Bir ki Rice diyelim. Thomas
1: elimize,
0: Rice.
1: Elimize bir fırsat geçmişken Oğuz, Sayın İsmail Kartal ya istifa etmişken arada milli ara da vardı. Neden bir
0: milli ara önümüzdeki hafta itibaren var işte.
1: İşte olsun abi iki maçı Fenerbahçe çıksaydı. Hocasız da çıksaydık biz. Gaziantep karşılaşmasını beraber.
0: Murat Sekigöre ile yani. Çıkmadım da kimle çıkarsak çıkalım.
1: Abi o yüzden ben bilmiyorum. Fenerbahçe taraftan olarak pek umudum yok
0: peki.
1: Bu sene.
0: Çok,
1: artık önümüzdeki sene diyelim abi.
0: Çok teşekkürler. Kendine çok
1: görüşürüz
0: iyi bak.
1: Görüşürüz abi. İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Evet. Marsilya eski Marsilya değil. Fatih kardeşim bunu yazınca aklıma geldi. Öyle derler ya şimdi. Marsilya ya, eski Marsilya değil ya. Normal dört atması Beşiktaş falan filan. Böyle de bu başarıyı, zaferi bile küçümsemeye çalışanlar olabilir. Ben size söyleyeyim var ya. Aygün abi günaydın. Beşiktaş tebrik ediyorum. Tarihin en kötü Marsilya'sını yendiği için demiş. İroni yapıyor tabii kardeşimiz. Abi oynatmadı ki Beşiktaş ya. Bak ben sana söyleyeyim, oynatmadı. Helal olsun. Ya şöyle diyeyim ben size. Yani yerinden kalktığın an böyle hani bir yere gidiyorsun. İlk yarı tabii şeydi, 1-1 falan. İkinci yarı tabii devralsa ne konuşuldu bilmiyorum. Ne oldu ne bitti ama ikinci yarı muhteşem. Yani yerinden kalktığın an pozisyonları kaçırıyorsun. Öyle bir Beşiktaş maçını izledik yani. O yüzden oturduk, tamam mı? Yerimizden kalkmadık. Totemimizi yaptık. Beşiktaş'ımıza maçı kazandırdık. Ama tekrar söylüyorum, inanılmaz bir tribün vardı. Helal olsun Beşiktaş taraftarına. Helal olsun. Günaydın.
1: Günaydın Aygün abi. Müdavimi Serdar. Nasılsın?
0: Serdar iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Beşiktaş'la gurur duyduk abi dün akşam.
0: Şahaneydi. Helal olsun.
1: Bir takım hocasıyla, aynen, takımının oyunuyla, taraftarla nasıl bütün olur gösterdi bütün herkese.
0: Aynen.
1: Ben kendi açımdan Fenerbahçe taraftarıyım. Belki herkes biliyordur. Sürekli ballanırız biz sana. Biz de bazen yapıyoruz. Bizim taraftarlarımız da yapıyor. Özellikle deplasmanda, Avrupa'da. Şu Türkiye Süper Lig takımlarına küfretmeyi bırakalım abi. Orada biz gurur duymaya çalışıyoruz takımla. Oynuyor Beşiktaş, golünde gol diye bağırıyoruz. O kadar küfür hak etmediğimizi düşünüyorum ki. Tribünde Fenerbahçe çocuklar da vardı ara ara.
0: Evet, hem Fenerbahçe'de kısa da olsa Fenerbahçe ve Galatasaray küfeler olmuş. Hoş değil tabii, bunları evet, da söyleyelim.
1: Olmasın.
0: Onu yok, söyleyelim. Gerek yoktu yani, gerek akşam yoktu. Aynen. Zaferin tadını yaşar. Doğru.
1: Evet, inşallah örnek alır bizim takımlarımızda. Nasıl bütün olunur gösterir herkes. Bu arada abi küçümseniyor galiba ama ülkemizde. Bu akşam Süper Kupa maçımız var Fenerbahçe'nin, basketbol.
0: Evet.
1: Euroleague şampiyonu.
0: Euroleague, evet, doğru.
1: Evet ya, böyle bir turnuva var. Kimsenin de haberi yok. Ben radyoları dinliyorum sabahtan beri. Kimse
0: Sporu takip edersen her şeyden haberin olur. Radyo Sporu takip edersen her şeyden haberin olur.
1: Evet ya, olsun abi zaten de. Lütfen herkes birazcık böyle o tarafa da baksın. Bu akşam Fenerbahçe'mize canı gölden başarılar diliyorum. Hem hazırlık hem de şey açısından, prestij açısından o koç çok önemli. Doğru. İnşallah alır geliriz.
0: İnşallah.
1: Bir sözüm de İsmail hocama. Hı. Ya Allah aşkına şu takımı hani bırak da oynasın ya. Yani taktik vermeye gerek yok vallahi bizim futbolculara. Yani biz niye birlik olamıyoruz, ben bunu anlamıyorum abi. Şimdi Oğuz Çetin mesela bıraktı diyorlar. Ya ligin kaç puan var abi şu anda bizim Galatasaraylarımızda? 6 puan var.
0: Hayır, 6 puan yok. 22 puan var kardeşim. Öyle hesaplayacaksınız. Böyle bir şey yok. Senin önündeki takımlarla aradaki puan farklarını topladığın zaman 22 puan var. Senin önünde 6-7 takım var. Öyle yok. Ben ona göre öyle bakar. Bak öyle hesaplayacaksın.
1: Ama Aygün abi 29 hafta var daha ya.
0: Ama önündeki puan 22. Senin sadece rakibin Galatasaray değil. Senin sadece rakibin Beşiktaş değil. Trabzon var. Hepsini sayacaksın. Üstteki takımlarla puanları sayacaksın ona göre. 22 puan.
1: Lider diye ben onu kastettim. Yoksa ben sadece Galatasaray'la çekişiyoruz diye demedim.
0: Dedim, anladım ama liderle arandaydı ama diğerleriyle arandaki puanları topladığın zaman 22 puan var sevgili kardeşim. Toplam 22.
1: Eğer öyle bakarsak az önceki dinleyici arkadaş gibi, o zaman biz daha bir dükkanı kapatalım, daha Fenerbahçe.
0: Ama öyle bakacaksın. 22 puan nedir? Yani sen önündeki 7 maçın hepsini kazanacaksın. Senin üstündekilerin 7 maçının hepsini kaybedecek. Ancak o zaman kafa kafaya geliyorsun. Anladın mı demek istediğimi?
1: Yani inşallah ben kafam
0: bak,
1: biraz
0: bir anda karıştı. Puan cetvelini aç. Ben sana puan cetvelini aç. Üsttekilerle aradaki puanları tek tek topladığın zaman toplam anlamına baktığında 22 puan yapar.
1: Ama her hafta bir maç yapıyorlar abi. Şimdi bugün Beşiktaş örnek veriyorum, Ahmet'e gidecek. Galatasaray Trabzon'la oynayacak şimdi. Üsttekilerden mutlaka puan kaybı. Fenerbahçe'nin haftası olabilir bu hafta. Onu kastettim ben.
0: Sen ne demeksin? Ama gene de tamam, ben senin ne demeksin çok iyi anladım. Onu ben de anlıyorum. Ama toplam anlamda, total anlamda baktığın zaman senin üstle hepsiyle arandaki puan farkı 22. Neyse, ben anlatacağım bir ara sana. Tamam.
1: Tamam, ben gene de kafamı
0: sen gene
1: ben umutlu Fenerbahçelilerdenim abi.
0: Sen gene aradaki puan farkı 6 de. Ama 6 tamam, değil 22.
1: Bekliyoruz abi. İnşallah bakalım neler olacak. İyi hafta sonları diliyorum
0: abi. Kendine iyi bak. Bir anda yandı, beyin yandı değil mi? 22 puan. Ben öyle bakarım. Yani ben şimdi kimse kusura bakma. Sen tamam, Galatasaray'la puan farkın 6-7. Beşiktaş da 6-7 atıyorum. Topla hepsini, topladığın zaman 22 abi. Onu söyleyeyim. Yani sen her hafta kazan, yani bu 22 puanı eritmen için, üsttekilerle puanları eritmen için senin öndeki 7 maçı kazanman lazım. Senin üsttekilerin hepsinin de 7 maçı kaybetmesi lazım ki kafa kafaya gelesin. Öyle bakacaksın. Kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Günaydın Sinan, ben öncelikle Beşiktaş'ın mücadelesini ve galibiyetini tebrik ediyorum. Bir sorum olacak. Daha ligin başındayız ama şimdiden Ocak ayı transfer konuşulmaya başlandı. Takım zaten istediğimiz gibi bitmiyor. Bu haberin hasta hastaları nedir demiş. Normal zaten. Yani eğer sezon başı transferlerinde beklediğin performansı alamazsan ara transfer dönemi. Yani şu an Eylül-Ekim itibariyle yavaş yavaş başlar. Eksikler belli oluyor zaten. Fenerbahçe hala 8'de bir 10 numarası yok arkadaşlar. Bakmayın siz yani. Fenerbahçe'nin kadro planlaması çok kötü yapıldı. Geçen senenin ve ondan önceki Fenerbahçe'nin kadrosunu çok daha kötü noktaya getirdiler. Kimse kusura bakmasın. Günaydın.
3: Günaydın abi.
0: Kime görüşürüz?
3: Fırat, ben İstanbul'dan.
0: Biliyorum Fırat da işte sevgili kardeşim. Milyonların seni dinleyebilmesi anlamında soruyorum. Fırat hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Beşiktaş'ı kutluyorum. Beşiktaş'ın hocası...
0: Marsilya, eski Marsilya değil ama biliyorsun. Hani vardı Liverpool, eski Liverpool diye.
3: Tarihin en kötü Marsilya'sı.
0: Tarihin en kötü Marsilya'sı.
3: Yani biz...
0: Liverpool eski abi, Liverpool değil biliyorsun. Marsilya eski Marsilya değil.
3: Değişik bir milletiz bence.
0: Yani, bence de değişik milletiz.
3: Liverpool eski... Ya hiç kimse eski değil ki abi baktığın zaman. Yani şimdi şöyle, dünya değişiyor, takımlar, futbol değişiyor. Real Madrid eski Real Madrid mi sence abi? Osasuna yeniliyor mesela. Eski Real Madrid önüne geleni yenerdi. İşte... Barcelona yıllardır kötüydü, son iki senedir toparladı.
0: Evet,
3: yani
0: doğru.
3: Hiçbir takım eski takım değil zaten.
0: Doğru, doğru.
3: Bence bu kadar eskiye takılı kalmamalıyız. Fenerbahçe taraftarı da işte neydi o Anelka'lı zaman diyor. Yani abi Anelka'lı zaman yani kaç sene geçti artık, biraz önümüze bakmaz. Mesela hiçbir Galatasaraylı'nın ya Drogba'yı çok özledim dediğini duymadım. Niye? Çünkü adamlar Osimhen'i getiriyor. Drogba'yı kimse özlemiyor.
0: Doğru, doğru söylüyorsun. Yani üstüne katarak biraz... gidiyor.
3: Tabii ki önümüze bakmalıyız. Onun dışında Beşiktaş'ı kutluyorum. Bence Italiano İsmail Kartal'dan çok çok iyi bir hoca değil ama bence nasıl oynatması gerektiğini, elindeki kadroyla ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Beşiktaş çok iyi önde basıyor. Topu kaybettiği an inanılmaz bir baskı yapıyor. Foul yapıyor. Mesela Fenerbahçe son Gaziantep maçında foul yapmamış.
0: Evet.
3: Bu inanılmaz bir istatistik abi.
0: Evet,
3: ya ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak çok üzülüyorum. Yani İsmail Hoca'yı seviyoruz. Bunu daha önce de seninle konuştuk.
0: Evet,
3: ama takım oynamıyor. Bazı şeyleri de görmezden gelmemek lazım. Az Yıldırım hep Neşter'i erken vurmasıyla bilinir. Bence bir hata yaptı İsmail Kartal tekrar takıma geri döndürerek. Bence artık burada bir Neşter vurup yeni bir hoca getirmemiz gerekiyor. Çünkü bu dikiş tutmayacak.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Benim tanıdığım Aziz Yıldırım'la şu andaki Aziz Yıldırım arasında siyahla beyaz kadar fark var arkadaşlar.
3: Kesinlikle katılıyorum abi. Yani çıkıp konuşmuyor. Maçtan sonra iki tane penaltımız verilmedi mesela ilk maçta gençler bir. Yani hiçbir yönetici çıkıp eskisi gibi konuşmadı. Ya garip bir durum var. Ben de çözemedim ama biz mutsuzuz Fenerbahçe taraftarı olarak. Buradan sesimizi duyuralım. Artık duyanlar gerekli aksiyonları yapsın abi. Biz istiyoruz. Beşiktaş gibi oynamak istiyoruz. Önde basan, ileride baskı yapan, isteyen bir takım istiyoruz abi. Bizde Greenwood dışında isteyen bir oyuncu göremiyorum ben. Sen görebiliyor musun
0: yok,
3: Aygün abi?
0: Yok, yok, yok. Hocayla, hocayla kulübe arasında problemler olduğu gözüküyor.
3: Bir iletişim kopukluğu var.
0: Var.
3: Yani
0: bak, senin benim gördüğümüzü
3: sorun yaşıyor abi İsmail Kartal.
0: Evet.
3: Ben bunu anlamıyorum yani.
0: Senin benim gördüğümü yönetimin görmesi lazım. Futbol aklı dediğimiz Oğuz Çetin'in görmesi lazım ama görmüyorlar.
3: O biraz zor abi.
0: Görmüyorlar.
3: Şimdi çok fazla da konuşmayayım o konuda Aygün abi.
0: Neyse, ne demek istediğini anladı herkes.
3: Anladım abi.
0: Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm Aygün abi. Hayırlı yayınlar. Kolay gelsin. Dünkü Beşiktaş maçındaki 3-1'i demiştim. Hatırladınız mı diyor da maç 4-1. Evet dedim ya, ben de bazı dinleyicilerim 3-1 dedi. Hatta dün WhatsApp'ta 4-1 yazan falan filan da vardı. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Medet Durdu'yu da tebrik ediyorum. Ben 2-1 dedim. Açık öne söyleyeyim. Ama valla 4-1'i ben beklemiyordum, açık ve ne söyleyeyim. Yani 2-1 ideal kafamdaki skor 2-1'di ama helal olsun 5 de olurdu 6 da olurdu arkadaş. Tribünler zaten dün 5-5-5 diye bağırıyordu. Günaydın.
4: Günaydın abicim. Hayırlı cumalar. Alcan'a Selçuk ben abi. Nasılsın?
0: Sağ ol Selçuk. Abi? Nasılsın? İyi misin? Hoş geldin kardeşim.
4: Valla iyi demeyelim de iyi diyelim abi. Bu Fener'le ne kadar iyi olunur ne kadar olunmaz bilmiyorum abicim. Vallahi bilmiyorum abi, bize günaydın olmuyor, günaydın olmuyor. Alacakaranlık abi bize. Ne siyah ne beyaz. Ne çok karanlık ne çok gündüz güneşlik. Yok abi. Yemin ederim 2 gün önce annem ameliyat oldu abi.
0: Geçmiş olsun kardeşim.
4: Sağ olsun abi, Allah razı olsun. Hani ona müziliyim, fenerimi takayım kafayı. Ya bu işin içinden...
0: Sağlık her şeyin abi başına gelir arkadaşlar, söyleyeyim. Sağlık çok her şeyin başına gelir.
4: Ha bak bir şey daha söyleyeyim abi. Beşiktaş maçından sonra saat 11-11.30 sonra akşam ben fena başladım. Yalan yok. Gece 3-4'de hastane dedim. 2 tane serum yedim. Geçmiş o kadar işte stres yaptım ki abi. O kadar stres yaptım ki anlatamam sana. Yani Aziz Yıldırım başkanımız geliyor. Seviniyoruz. Olmuyor. Her bir yardım butonunda basıyoruz. İsmail Kartal Hoca geliyor. Ya akıl hocamız Oğuz Çetin. O apayrı bir şey zaten. Yemin ederim abi bir gün sen buradan gidersen senin yerine İsmail Kartal gelecek diye ben korkuyorum. Yorumcu olarak. Yemin ediyorum olur mu olur yani.
0: Yorumcu
4: yani
0: olarak.
4: Her şeyi bekliyorum abi. Ne diyeyim abi daha ben yani. Gülünecek hali, şey, ağlanacak halimize gülüyorum.
0: Ama
4: abi,
0: ben burada söyledim bak bunu hep söylüyorum. Eskiye rağbet olsa Bitpazar'ın Nur Yağı dedim ben defalarca uyardım.
4: Dedin,
0: hala
4: dedin abi,
0: söylüyorum.
4: Dedin abi.
0: Bizim
4: bak,
0: artık bunlara geçmemiz lazım diyorum.
4: Doğru
0: diyorum,
4: diyorsun
0: diyorum,
4: abi haklısın. Diyorum, sonuna kadar haklısın. Bak ben ne Aziz'im, ne Ali Koç'uyum başkanımız
0: sen
4: olarak.
0: Sen Fenerbahçelisin, bizler doğru
4: ben söylüyorsun. Ben Fenerbahçeliyim abi. Kravatlar gider, atkırlar kalır. Biz kalıyoruz abi.
0: Doğru.
4: Sefaet çeken de biziz, sefaet süren de biziz.
0: Doğru.
4: Ama 12 yıldan beri sefaet süremiyoruz abi.
0: Doğru söylüyorsun.
4: Lyon maçında, şey özür dilerim, o maçında doğru beraber kalıyoruz. Daha sonra İsmail hocamız 2 dakikada bütün şevkimizi yerle bir ediyor.
0: Kırıyor.
4: Ne diyeyim abi ben daha yani.
0: Bir daha geri dönmemek kaydıyla deyip dönüyor sonra.
4: Gitsin abi gitsin. Vallahi gitsin billahi gitsin. Çok samimi söylüyorum gitsin. Ama Aykut'a da dönülmesin. Ersun Yanal'a da dönülmesin. Hani Beşiktaş'ta da oluyor bu. Yok Şenol Güneş Trabzon'da da oluyor bu. Galatasaray'da da oluyor. Eski isimlere dönülmesin. Bak Beşiktaş hoca, Beşiktaş aslanlar gibi hoca buldu. Takım hocası. Oynatıyor. Kim biliyordu ismini abi? Kimse bilmiyordu. Eğer oturup doğru konuşalım yani.
0: Hiç kimse bilmiyordu. Hiç kimse bilmiyordu.
4: Yani abi. Yani doğru Beşiktaş'a doğru da tebrik ederim. Aslanlar gibi akşam çıktı. Belki de farkı kaçırdı.
0: Aynen. Aynen.
4: Yani artık bir son bir şey daha söyleyeyim. Ben kapatacağım abi. Ben Beşiktaş yönetimine artık ayrıca da istifaya davet ediyorum abi.
0: Kimi istifaya davet ediyorsun?
4: İstifaya davet ediyorum abi Beşiktaş yönetimine. Neden diyeceksin? Neden? Abi Nubel'i göremiyoruz ya. Nubel'i göremiyoruz abi.
0: Kaleci gör.
4: Aynen öyle abicim.
0: Peki.
4: Evet abim görüşürüz.
0: Sağ ol
4: abi,
0: kendine
4: abi,
0: çok iyi bak. Görüşmekte sağ ol olur hocam kardeşim. Kendine çok iyi bak.
4: Eyvallah görüşürüz.
0: Bir şarkıyla sizi selamlamak istiyorum demiş dinleyicimiz. Bak ne kadar güzel, bak inanılmaz zekice bir şarkı. Fırat Okya'ya teşekkür ederim. Hatıralar sardı dört bir yanımı diyor. Ben var ya hakikaten helal olsun be. Dün şey çalıyordu. İtalyana. La Chanta mi cantare sonar chitarra in mano. Değil mi oydu değil mi? İtalyano çalıyordu dün. Tribünlerde maç bittikten sonra. Ama bu da bak çok güzel şarkı bak. Bunun da aklına gelmiyor. Hatıralar sardı dört bir yanımı. Bunu tribünün söylemesi lazım aslında ya. Helal olsun kardeşim. Vallahi zekice helal olsun. Fırat kardeşimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Okey kardeşimizi. Günaydın.
5: Günaydın abi. Nasılsınız?
0: İyiyim İsmail Bey. O abi neredesin sen ya? İlan verdik seninle ilgili abi. İsmail abi nerede diye.
5: Şimdi geçen işe Cezayir Bey'e bağlandım.
0: Kime bağlandın abi?
5: Cezayir Bey var ya Radyo Spor'da. Radyo Trafik'te.
0: Radyo Trafik'te. Ha, Cezayir Bey'e bağlandı.
5: İsmail abi seni kaybettik dedi. Niye dedim? Dedi ki Aygün Bey'in programına gidiyormuşsunuz. Öyle hatırladım dedi. Dedim oraya da
0: kıskanmış mı Cezayir?
5: Dedi. Yok dedi orada görürüm seni dedi. Devamlı dedi. Güldük biraz. Senden selamla yolladım.
0: Aleyküm
5: sana.
0: Selam. Söyledi, söyledi söyledi. Cezayir abi söyledi yemekti. Beraber yemek yiyoruz onda çünkü. Söyledi abi.
5: Aynen. Selam söylersin.
0: Söylerim tekrar.
5: Şimdi hakemlerimizi beğenmiyorsun ama hakemlerimiz dünya tarihine girdi.
0: Ne anlamda dünya tarihine girdi abi? Şimdi merak ettim.
5: Yani dünyada rekor kırdı hakemlerimiz. Çünkü dünya tarihine hiç bu ya uzun yıllar futbol oynadım. Bir 5 yıllık futbol hayatım var. Artık iyi bir izleyiciyimdir. Sen beni iyi biliyorsun.
0: Evet.
5: Kornel'den offset veren
0: taçtan,
5: Türk hakemleri.
0: Taçtan offset verdiler abi. Kornel'den
5: taçtan offset verdi. Yani, taçtan offset veren bir Türk hakemi.
0: Var hocam.
5: Artı penaltı atılırken ikinci futbolcu oyuna girip gol atıyor. Bunu da Türkiye'de yaşıyoruz.
0: Doğru söylüyorsun. Yani, doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun.
5: Yani, o nasıl çıkıyor birisi diyor ki işte tamam diyor burada hata yapmışık diyor. Belki hata yapmışsa adamın gitti puanını. Nerede olacak bu?
0: Ya.
5: Veya maçtan iki gün önce çıkıyor diyorsun ki şu takım lehine karara vermeyin diyorsun. Bunu yalanlamadı.
0: Yalanlamadı onu maalesef.
5: Yalanlamadı
0: abi.
5: Yalanlamadı. Ya, o ne açıklama yapıyorsun? Bir gün sonra maç oluyor katliam oluyor. Şimdi ondan sonra başkanı çıkıyor.
0: Ya İsmail abi yapıyor. Bir şey sana söyleyeyim.
5: Başkanı İsmail sevk abi ediyorsun.
0: Güzel insan bir şey sana söyleyeyim mi? Biz aslında kulüp olarak kulüpler olarak söylüyorum. Bu kulüp başkanları tribün oynamayı bırakıp gerçek anlamda sen hiç kimsenin ağzından duydun mu MHK başkanı istifa etsin, TFF başkanı istifa etsin?
5: Yok.
0: Duyuyor musun? Yok. Duyuyor musun abi?
5: İsteseler bugün gönderirler.
0: Bak isteseler şu dakika gönderirler.
5: Tabii ki bugün gönderirler isteseler.
0: Bak bugünü bırak, şu an itibariyle gönderirler. Gün için ha. Günü katmıyorum, bak şu saniye gönderirler.
5: Aynen.
0: Abi, tribün
5: aynen.
0: Oynamayın arkadaşlar. Bak halk neyin ne olduğunu biliyor. İnsanlar neyin ne olduğunu görüyor. Ya bir tanesi aynen. Demiyor abi ya. Gidiyorlar ibra ediyorlar abi.
5: Aynen.
0: Emeleştiriyorlar, gidiyorlar ibra ediyor. Etmeyin abi ibra. Etmeyin. İbra ediyorlar abi. Ne diyeyim şimdi ben sana İsmail?
5: İşte biz de oturup burada Ahmet'le Mehmet'le birbirine giriyoruz.
0: Aynen
5: işte
0: abi.
5: Oldu, bu gidiyor. Ama gerek yok.
0: Gerek yok.
5: Yani birbirini üzmeye, birbirini kırmaya futbol yok ki.
0: Yok tabii abi. Bak kendi sorunu futbol yapıyorsun.
5: Eski hakemlerimizden biri çıkıyor işte şöyle olsaydı böyle olurdu da şöyle olsaydı böyle. İşte de, bir hakemimizi dinledim. Kendim de hakemini çok iyi biliyorum. Hı. Çıktı dedi ki o Deniz Sürüs'ün işte kartı sarı olacaktı dedi. Bence direktörümüz olacaktı. Hı hı. O niye şimdi şeye basıyor diyor ki işte ayağını katladı. Ya kardeşim katladı, sen daha önce aynı pozisyona kırmızı kart verdin, nasıl olacak?
0: Ya bunların hakemliğini biz biliyoruz hepsinin. Hepsinin hakemliğini de biliyoruz. Bugün o triyodakilerin neler yaptığını da biliyoruz. Hepimiz biliyoruz İsmail yani, abi. Çıkıp da şimdi hakem kesen eski hakemler var. Çoğu kanallarda çıkan. Onların da neler yaptığını biliyoruz. Doğru mu?
5: Aynen. Senin kanalına bağlanıp da ben sordum sana, daha cevap veremeyen hakem var.
0: Evet. Veremezler.
5: Galatasaray maçını belki hatalardan sordum ki şunu sordum ona. Doğru yaptığın karar neydi? Dedi ki ben dedi sana sen sordun, kendin sordun cevabını. Dedi ki ben yaptığımın arkasından doğru yaptığı kararın biri kendi gördü, kırmızı karttı.
0: Ya.
5: Penaltı veriyor. Adam arasında Trabzonspor arasında bak 1.5 metre mesafe, penaltı veriyorsun. Nasıl veriyorsun penaltıyı? Sen bunu hakem niye görmüyorsun? 1.5 metre var. Bugün biraz izliyorum, gerçekten 1.5 metre mesafe var orada. Nasıl görmüyorsun bunu? Adam çimene takır bir yere düşüyor. Başka bir maçta çimene takır adam yere düşüyor, Trabzonspor sarı kart görüyor.
0: İşte.
5: Yani bu kadar bizim.
0: Biz konuştuğumuz zaman ya yeter diyen arkadaşlar vardı bizi dinleyenlerden bazıları. Ama işte görüyorsunuz.
5: Ben sana şu an
0: yok sen için demiyorum abi, genel anlamda. Aynen abi, o anlamda söylüyorum. Çünkü, senden alakalı değil abi.
5: Futbol bilen insanım ben.
0: Doğru.
5: Kimin ne yaptığını iyi bilen insanım.
0: Doğru.
5: Dilimiz bu kadar bizim deniyor. Kusura bakma, zamanınızı aldım.
0: Saygılar abi benim.
5: Saygılar söylüyorum.
0: Kendine çok iyi bak abi. Sen de Allah'a emanet ol abi, dikkat et kendine. Aygün abi günaydın. Hakikaten dünkü maçın hakemi, onu da sevgili Ali Kunak ikinci bölümde, ikinci kısımda bağlanacak Ali Hocam. Ya keşke bizim MHK Başkanı da bunları izliyor mu acaba, bilmiyorum da. Bir alt kattan üst katlara çıksalar da izleseler. Ne kadar güzel hakem maç yönetti, gördün değil mi? Abi günaydın, İstanbul'dan Mahmut Zorer ben demiş. Hakemler normal olunca dünkü maçtaki gibi takımlar nasıl akıyor? Bol gollü geçiyor. Artık hakemler ligdeki şampiyonu belli etmesin. MHK ile birlikte topluca istifa etsinler. Beşiktaş'ımı da kutluyorum. Bütün ters köşe ailesine selamlar. İşiniz rast gitsin demiş. Teşekkürler sevgili kardeşim Mahmut, kardeşim benim. Allah razı olsun. Günaydın.
6: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Öncelikle Mahmut Bey'e de katılıyorum. Gerçekten güzel mesaj almış arkadaş.
0: Mahmut,
6: bütün hakemleri istifaya davet ediyorum. Ben de Ankara'dan arıyorum. Bir Beşiktaş taraftarıyım.
0: Tebrik ediyorum. Kimle görüşüyoruz efendim? İsim alalım mümkünse.
6: İsmim Soner benim.
0: Soner Bey, hoş geldiniz. Buyurun.
6: Hoş bulduk. Alanya maçında gördük. Fenerbahçe'ye Gençler Birliği maçında gerçekten Fenerbahçe'ye yapılan hataları gördük. Yani açıkçası hani taraf bir yana bırakalım. Herkese aynı şekilde adaletli şekilde yaklaşmaları gerekiyor. Vallahi dün de o kadar içim rahattı ki abi. 1-1 olduktan sonra dedim ya Beşiktaş bu maçı alacak. Çünkü bana öyle bir izlenim verdi. Öyle bir keyifli bir futbol verdi bana. Ben vallahi gerçekten çok mutluyum. Siz bu sene Beşiktaş'ı nasıl görüyorsunuz? Avrupa'da bir yerlere kadar gidebilir
0: miyiz? Bence gidecek Beşiktaş. Bak ara transfer döneminde 1-2 de takviye yaparsa Beşiktaş bu sene çok iyi gidiyor. Maşallah diyelim. Nazar değdirmeyelim Beşiktaş'a. Benim İnşallah. Zaten şampiyonluk favorilerimden hep söylüyordum. Bu sene benim şampiyonluk favorilerimden bir tanesi Beşiktaş diyordum. Onu da gösterdi. Evet. Hoca çok iyi. Uyum çok iyi. Çok iyi transferler yaptılar. Kalecisinden bak omurgayı çok iyi kurdu Beşiktaş.
6: Evet,
0: omurga
6: evet.
0: Dediğimiz kaleciden forvete kadar kısmı çok iyi kurdu. Tebrik ediyoruz Önder Özen'i. Başkanı tebrik ediyoruz. Yani tribünleri tebrik ediyoruz. Efsane tribünler. Dün de mesela inanılmazdı. Stat inanılmazdı.
6: Yıllardır lafınızı valla kestim. Yıllardır bir kaleci sınıfımız vardı bizim. İlk Onu defa kalede kaleciyi gördük. Yani bir
0: Aynen.
6: Beşiktaş taraftı. Gerçekten hani refleksleri de çok iyi. Hani
0: Nübel'in maaşını anında... indireceklermiş ama onu duydum. Top gelmiyor diye.
6: doğru. Çünkü savunmacı da artık biliyor ki arkada güvenlik gibi bir hani kale gibi bir kalecimiz olduğunu onlar da biliyor.
0: Ha şey soracağım. Bak, unutma. Ya efendim işte bu ligde böyle de işte bir zorlu bir takım çıktı zaman 5 yaşın ne olacağını gördük diyenler de dün herhalde görmüşlerdir. Doğru mu? Bir de böyle yorum yapan arkadaşlar vardı. Diyorlardı işte ya Beşiktaş tamam böyle böyle ama hele bir çıksın bakalım Avrupa'dan bir takım çıksın bakalım ne olacağını göreceğiz diyenler acaba şimdi ne diye düşünüyor? Ne diye düşünüyor onu da merak ediyorum.
6: Bu sefer de diyecekler ki Marsilya eski Marsilya
0: değil. Değil eski Liverpool da eski Liverpool değil Marsilya da eski Marsilya değil.
6: Ya, muhtemelen öyle diyeceklerdir yani.
0: Öyle diyecekler.
6: Başkaları bizim ülkede küçük görüyorlar yani küçümsüyorlar. O yüzden yani hayırlısı diyelim.
0: Teşekkürler.
6: Ondan sonraki Beşiktaş'ıma da başarılar diliyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olun kendinize bakın görüşmek üzere.
6: Sağ olun görüşmek üzere.
0: Evet 70'in üzerinde şu anda 71 oldu mesaj bekliyor. Günaydın Yeniray Gün abicim Beşiktaş'ımızı tebrik ederim. Allah başta Fenerbahçe olmak üzere her takıma İtalyano gibi teknik direktör versin. İzmir'den Musti demiş. Sevgili Musti'ye de tebrik teşekkürümüzü iletelim. Bir iki mesaj okuyayım şu mesajları azaltmam lazım ya. İnsanlar emek veriyor yazıyorlar. Biz de okuyamıyoruz. Abi ne bu ya meyve geldi abi. Nektarın erik almaya ayvalar olmak üzere buyurun her zaman demiş Eyüp. Eyüp Bey sevgilerimizi iletelim. Ayvalara baksana maşallah ya. Hakikaten şimdi var ya. Bak yutkundurdun bizi yemin ediyorum. Bak sabahın 10.30'unda yutkundurdun bizi ya. Ayvanın da tatlısı falan filan da efsane oluyor ayva tatlısı. Var değil mi ben öyle hatırlıyorum ya yedim çünkü. Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Günaydın efendim hayırlı sabahlar. Ben İstanbul'dan Metin Altunboğa. Beşiktaş hakkında çok erken konuştular. Bence günün sonuna bakmak lazım. İyi günler demiş. Teşekkürler. Saygı duyuyoruz düşüncenize. Metin Bey'e de saygılarımızı iletelim. Ama şu an itibariyle Beşiktaş'ın iyi olduğunu her seferinde söyleyelim. Aygün Bey günaydın. Her şerde bir hayır vardır. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olması oradaki en büyük hayır da sonsuza dek Aziz Yıldırım Bey'den kurtulacağız. Yalnız büyük kulüp bir boç altına sokarsa bu sefer aday bulamayacağımız için Aziz Yıldırım'ı mahkum kalabiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon gibi büyük kulüplerimiz her zaman başkan bulur. Kulüp ne kadar borç batağı içinde olursa olsun bu camialar büyük camialardır. Ve bu büyük camialar içinden çok önemli isimleri çıkartırlar başkan olarak söyleyeyim. Aygün abi Oğuz Çetin'i yollayıp Aykut Kocaman'a zemin mi? Aykut Kocaman arkadaşlar sevgili Aykut hocamız hayatta gelmez. Bakın net size söyleyeyim. Bu dönem hayatta gelmez. Devrim Kocaman'a teşekkür edelim. Reis'in Almancası pilav demek abi diyor. Reis'in Almancası. Pilav demekmiş. Dün yayına mesaj atan Emre Bey'e selamlar. Beşiktaş'ın yenileceğini yazmıştı. 4-1 yenileceğini yazmıştı. 4-1 skoru ona gelsin demiş Almanya'dan Yavuz Baysal. Vay be Yavuz abi de onu da takip etmiş. Kaçırmışım ben demek ki. Okumuşum ama kaçırmışım. Abi kolay gelsin yayınlar. Seni dinlemekten keyif veriyor. İnsana tarihin en kötü Marsilya'sını yenen Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Akari 36. Ya hakikaten bir de bu çıktı şimdi ya. Tarihin en kötü Marsilya'sını yenenler bunlar havaya girmesin diyenler de var maalesef ya. Kısa bir araya gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet saatlerimiz 10.34'ü gösteriyor. Dinleyici almaya devam ettiğimiz tekrar söyleyelim. Hatlarımız yanıyor. Dinleyici alacağız Batı kardeşimizden. Birazdan Hürsel Tekin Oktay hocamız bize bağlanacak. Dün akşamınki o güzel zaferi konuşacağız. Ama özellikle Beşiktaş arkadaşlar. Yani telefon hattını bugün sizler için özel açtık. Beşiktaşlı arkadaşlarımızı bekliyoruz. Beşiktaş dün özellikle maça giden o atmosferi yaşayan o 4-1'lik. Marsilya eski Marsilya diyenlere inat o atmosferi bize anlatın ya ben maça gitmedim ben televizyon başında izledim ama televizyon başında izlerken keyif aldım bir yandan çayımı içtim bir yandan Beşiktaş'ın efsane futbolunu izledim şahane futbolunu izledim seversin sevmezsin beni düşünün beğenirsin beğenmezsin ama bence Beşiktaş şu anda ligin en iyi pozisyonunda en iyi futbolunu oynayan en iyi görüntü veren takımı onu da söyleyelim. Günaydın.
7: Alo.
0: Günaydın.
7: İyi günler. İzmir Alsancak'tan taksiye Ayhan ben.
0: Ayhan'cığım hoş geldin. Nasılsın? İyi misin kardeşim?
7: İyiyim. Teşekkür ederim. Beşiktaş'tayım.
0: Keyfin yerinde?
7: Çok sağlıklı bir Beşiktaş'tayım.
0: Bugün taksimetre açmayı unutma keyiften. Unutursun.
7: Vallahi çektim gölgeye. Haziran ayından beri arıyorum daha yeni düşürdüm.
0: Dinliyoruz seni.
7: Öyle içimde şeyler birikti ki ama hepsi gitti. Gazı kaçtı.
0: Boşver gaz kaçsın. Şimdi bak dünün keyfini yaşayalım.
7: Ya evet ya. Ya çok iyiydik. Her şey çok güzeldi. Bakın bizim Türk hakemleri bir akşamki maçını seyrettim, maç nasıl yönetilir?
0: Abi onlar Riva'da pastanede şey yiyorlardı, kek ve pasta yiyorlardı. Maç izlemiyor onlar biliyorsun.
7: Değil mi Aygün? Şimdi adam kaç tane gol attı? Hepsini verdi. Ama bizim evet, burada öyle olmuyor. Ha. 5 tane attı mı 3 tanesini falan veriyorlar.
0: O yüzden takımlar bol atması lazım diyorsun.
7: Evet, bol gol. Özellikle Beşiktaş'ın. Özellikle Beşiktaş'ın bu sene çok gol atması lazım. Yoksa
0: hangi hakemdi ya? Hangi hakemdi böyle golü iptal etmek için uğraştı ya? Bir maçta hangi hakem? Ya Beşiktaş'ın ya Fenerbahçe'nin ya Trabzon'un da Galatasaray'ın maçında mıydı bir maçta? Ya golü iptal edeyim diye VAR'daki oradan ver, buradan ver. İptal etmek için yani VAR kararını iptal etmek için her şeyi yaptı ama en son beceremedi. Hangi hakemdi ya? Eğer hatırlayan varsa yazsın ne olursunuz. Ya buyur sevgili, yani seni dinliyoruz.
7: Bir de biraz evvel Fenerbahçeli bir arkadaş bağlandı da. Ya şey, şu olsun diye söyleyeceğim yani. İsmail Kartal dedi, Beşiktaş'ın antrenörü İsmail Kartal'dan daha iyi değil diye bir şey söyledi. Ben yanlış mı anladım?
0: Hayır, daha iyi dedi.
7: Şey olarak iyi dedi ama. Oyun oynatıyor dedi sadece dedi. Ama şey, o kalite olarak dedi mesela.
0: Yok,
7: öyle kalite anladım.
0: Öyle bir şey söylemedi. Yanlış anladın. Öyle bir şey söyledi.
7: Ben yanlış anladım.
0: Yok, öyle bir şey söylemedi.
7: Onu düzelteyim diyecektim.
0: Hatta dedi ki yani bak nasıl buluyorlar dedi. Bizimkiler niye bulamıyor tarzında söyledi arkadaşların bazıları.
7: Anladım. Çünkü görünenekleri kullanmak istemez biliyorsunuz.
0: Tabii. Öyle bir şey söylenmedi, bilgin olsun. Belki yanlış anlamışımdır o anda.
7: Yanlış anlamışımdır. Ben şey yapıyorum neyse. Çok teşekkür ediyorum.
0: Kendine çok iyi bak. Dikkat et bugün. Bugün keyifler yerinde çünkü taksimetre açmayı unutma. Taksimetre açmayı unutma. Bugün keyfin yerinde, unutursun, dalarsın, banarsın. Taksimetre açmayı unutma.
7: Yok. Kendine de iyi bakın.
0: Sağ ol, görüşürüz. Sağ ol, görüşürüz. Günaydın Aygün abi. Dünkü hakemi gördükten sonra bizimkiler biz ne yapıyoruz demişler midir acaba? Dördüncü golde nasıl hakemlik yapılır ders olarak gösterilmeli bizimkilere demiş. Aydın kardeşimize doğru söylüyor. Ya aslında bunları toplayacaksın Riva'ya. Tamam, bu tip maçlarda bu hakemlerin bunlarla hakemlerle maçları falan izleyeceksin. Yani işte mesela dün akşam Beşiktaş'ın maçı veya ne bileyim X bir maç toplayacaksın, tamam mı? Diyeceksin bak ne yaptı, ne etti, görüyor musun falan filan diye konuşacaksın. Ama nerede bizimkiler? Bizimkiler sadece aşağı insin, girişteki pastanede pastalarını, keklerini yiyip hesabı bize yazdırsın. Biz ödüyoruz çünkü. Vergilerimizden ödüyoruz oranın giderlerini de, onu da söyleyeyim. Onlar yiyorlar ama bizim vergilerden gidiyor. Günaydın Aygün abi. Beşiktaş tarihinin en kötü Fenerbahçesini ve Marsilya'sını yendi diyenler var mıdır acaba? Hayırlı cumalar Serkan Akyiğit. Dinici mi? Günaydın.
8: Günaydınlar Aygün Bey, nasılsınız? Hayırlı cumalar.
0: Teşekkürler Ünal Bey, hoş geldiniz. Keyfiniz yerinde bugün Ünal Bey.
8: Ya Beşiktaş'ımız yendi, nasıl keyfimiz? Ama tarihin en kötü
0: Marsilya'sı.
8: Marsilya'sı mıdır, Paris'i midir, nedir? Ya böyle diyenlere aklımla şaşıyorum yani. Ya arkadaşlar, bir futbol takımı, bu bir de Türk takımı. Sempati duyduğumuz yabancı takımlar da var. Yani onun bile yenmesini isterken bizim öz ve öz kendi vatanımızın takımı, kim ne derse en ufak takımla en güçlü takıma. Galibiyet için oynar, yenilir beraber kalır ama yendiğimiz zaman da bu keyfi lütfen şey yapalım, devam ettirelim. Değil mi?
0: Doğru. Doğru
8: yani
0: söylüyorsun.
8: Dün ben maçı o kadar net izledim. Hatta Allah'tan tek başımaydım evde. Hatta hanım dedi, ben dedi şeye geçiyorum dedi, bir börek çörek yapayım. Yine yemeğe girdim, Allah kahretmesin. En çok kimi beğendim? Bakayım bilebilecek misiniz? Sizce maçın en iyisi kimdi? Silah bakılı da güzeldi ama bence maçın en iyisi forvet Vialovic.
0: Ha, Vialovic ama yani genel anlamda...
8: Yok, şöyle demek istiyorum. Mevki olarak demek
0: istiyorum. O anlamda söylüyorsun.
8: Topu falan yarattı. Bir forvet stoperleri sırtını alıp nereye götüreceğini bilip arkadan golleri nasıl atıldığını gördük.
0: Çerni ile ilgili bu, acaba Sergen Hoca izliyor mudur maçları? Çerni ile ilgili neler düşündüğünü çok merak ediyorum.
8: Çerni çok iyi ama ilk yarıyı anlatırsa, ilk yarıda son final farklarını yapsa ilk yarı zaten 4 oluyordu.
0: Ama çok iyi ya, ben beğeniyorum onu.
8: Yok, Çerni iyi. Zaten benim kanımca soyunma odasında bir haşlama geldi teknik direktörden, İtalyanlardan. Niye geldi? Tam final pasları dikkat ettiyse ikinci yarı daha güzeldi. Daha dikkatliydi.
0: Doğru.
8: Yani gerçekten İtalyan'a çok iyi. Hatta bu maç çok güzel geçti. Kimse Trabzon Galatasaray maçını bile konuşmuyor. Demek ki Avrupa'daki güzel galibiyetler hasret kalmışım.
0: Doğru.
8: Hafta sonu da Trabzon Galatasaray maçı bence çok zor geçecek. İnşallah Okan Buruk Patrokov'u oynatır diyorum. Yani Patrokov Avrupa maçı şey pardon. En son oynadığımız Kocaeli maçında içeri oynatma zaman topu nasıl tamam şey oynadık. Baskılı oyun oynadık ama Patroko bence Galatasaray'a gerekli ve ısınması gereken bir futbolcu. Patroko'dan baskı geçmemesi lazım. Teşekkür ederim. Hayırlı cumalar.
0: Sağ olun. Görüşmek kendinize üzere. Bakın. Görüşmek üzere. Ankara'dan Cengiz Çetin demiş ki hoca değişikliği olsa en ciddi aday Sergio Conceição demiş. Conte veya Sergio Conceição'dan ikisinden biri zaten Fenerbahçe'ye gelecekti. Sayın Saadettin Saran devam etseydi söyleyeyim ben size. Bakın net söylüyorum. Bunlar net bilgiler. Aygün abi selamlar. Fenerbahçe Erdal ben senin gibi düşünüyorum abi. Fenerbahçe ligin sonuna kadar şampiyonluk için mücadele edecektir diye düşünüyorum demiş. Eski Marsilya'yı 2-60'lık yenisi zayıf çıktı. İngiltere'den Erkan. Bu da güzel. Bu da güzel. Erkan Bey'i tebrik edelim. Günaydın. Alo günaydın. Bugün dinleyiciye biraz yoğunluk gidelim ya. Günaydın. Alo.
9: Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Nasılsınız?
0: İyiyim. Teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız? Kime görüşüyoruz?
9: Sağ olun. Cem ben İstanbul'dan. Çarşamba günü görüşmüştük. Sizlerle.
0: Doğru. Sesten atım. Cem Bey hoş geldiniz tekrar. Buyurun.
9: Hoş bulduk abi. Sağ ol. Benden önce de aramdı yalnız bugün. Hakemler konusunda bağlanmaya çalıştım. Dünkü maçı hakemine alıp ismini bile ağzıma almak istemedim. MK başkanına.
0: Ferhat Bey.
9: Hakemleri fazla. Ferhat Bey'i toplayacaklar abi.
0: İzletiyor.
9: Bütün hakemlerimizi. Bu maçın hakemi bak ana ders başlığı olarak yazacaklar abi. Yanlış mıyım abi?
0: Sonuna kadar haklısın.
9: Adam dördüncü gol atacağı zaman olaydan düşüyor, kalkıyor, çekiyor. Bak düşün abi. Devam ettiriyor adam. Niye? Çünkü topu avantajı hala olaydan da görüyor.
0: Görüyor çünkü.
9: Orada geliyor Violic. Olaytan'a yardım ediyor. Tekrar Olaytan'a veriyor. Ara pas, toplu gol.
0: Acaba bu dünkü maçın hakemi Türkiye'ye gelse bu Ferhat Bey buna maç verir mi?
9: Abi vermez.
0: Vermez.
9: Abi iyi misin abi? Şaka mısın?
0: Vermez.
9: Vermez. Neden vermez biliyor musun abi? Ha. Çünkü adaletli maç yönetecek için vermez.
0: Vermez. Vallahi vermezler. Bir hafta verirler. Abi. İkinci haftadan sonra buna da bir eksi puan yazdırırlar. Tabii. Tamam mı? Ondan
9: dinlendirirler.
0: Aynen vermezler.
9: Abi 4-4'lük galibiyet. 4-4'lük taraftar.
0: Doğru söylüyorsun.
9: 4-4'lük bir hakem performansı. Beşiktaş hayırlı olsun. Ve bütün takımlarımıza da Avrupa'da temsil eden bütün futbol takımımıza da böyle onlamasıyla böyle dedikleri sözü kapatıyorum Aygün Bey.
0: Doğru. Peki çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak.
9: Sağ olun. Kolay gelsin Aygün Bey. Günler.
0: Aygün abi günaydın. Fransız basında Marsilya'nın ağır yenilgi aldı ve Beşiktaş tarafından küçük düşürüldüğü haberleri var. İyi yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Ha, Yusuf Özbakıcı'ya teşekkür ederim. Yurt dışından yazmış o da. Normal ama yani. Hakikaten darma duman yaptık ya adamları. 5-6 olurdu maç. Bak 5-6 olurdu. Murat Koca adam abi biliyorsun Fenerbahçe'm ironi yapacağım paylaşmışlar. Eski Marsilya değil ama gerçek şöyle bir eski Beşiktaş da değil abi. Diye. Doğru söylüyor. Hakikaten baktığımız zaman daha önceki dönemlerde bu işte bu dönemlerde Beşiktaş biraz ne yapıyordu? Umutsuzluğa kapılıyordu Beşiktaş taraftarı. Gene mi erken lige havlatacağız tarzı ama şu an herkes mutlu. Beşiktaşlar keyifli. Beşiktaş tribünleri keyifli. Beşiktaş camiası keyifli. Beşiktaş başkanı keyifli. Biz de keyifliyiz. Güzel maçlar izliyoruz. Özellikle Avrupa'da iyi maçlar izliyoruz. Biz de keyifliyiz. Dün hakikaten güzel bir 90 dakika izledik. Teşekkür ediyoruz Beşiktaş'ımıza. Günaydın.
10: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
10: Mehmet ben İstanbul'dan. Nasılsınız?
0: İyiyim Mehmet Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Buyurun efendim.
10: Beşiktaş'ı Karakartal'ı tebrik ediyoruz.
0: Biz de tebrik ediyoruz. Hakikaten güzeldi. İyiydi. Buyurun efendim.
10: Abartmayalım.
0: Peki filmin abartmayalım.
10: Filmin sonunu görelim.
0: Tamam görelim.
10: Hep öyle. Lig de öyle. Ben Fenerbahçeliyim. Kaçıncı haftadayız?
0: 5.
10: 5. 30 hafta var değil mi?
0: 29-30 hafta var evet.
10: Yani bu İsmail Kartal'la niye bu kadar uğraşılıyor? Ben hala çözemedim. Neden uğraşılıyor?
0: Siz devam etmesini yarından mı düşünceniz? İsmail Kartal'ın.
10: Gitsin mi?
0: Hayır ben size soruyorum bilmiyorum. Bilmediğim için soruyorum.
10: Hı. İşte siz Fenerbahçelisiniz de.
0: Siz de Fenerbahçelisiniz de siz düşüncenizi soruyorum ben. Devam bence, etsinden yönünden mi düşünceniz onu sormaya çalışıyorum. Yani memnun musunuz onu sormaya çalışıyorum.
10: Ya ben memnunum. Şimdi kendinizi boş kaleye atamayınca İsmail Kartal mı suçlu oluyor?
0: Sonuçta yani...
10: Kim atacak golü?
0: sizin mantığınız da...
10: Yani bu oyunu futbolcular oynuyor, doğru mu?
0: Doğru.
10: Dünkü maçta Beşiktaş'ta futbolcular mı kazandı, hoca mı kazandı?
0: Sizce kim kazandı?
10: Topçular koşuyor. Topçular kazanıyor.
0: O taktiği, o sistemi, o oyuncuları, o maçı
10: uygulayan kim?
0: Uygulatan kim?
10: Peki uygulayan kim bunu sahada?
0: Tamam, uygulatan
10: kim? Galatasaray.
0: Oradan oraya geçiyoruz.
10: Ben işin, benim kendi fikrimi söylüyorum.
0: Tabii hem fikir, yani saygı duyuyorum fikrimi.
10: Benim işim, benim fikrim futbolun, oyunun, yani takım oyunlarının sahada kazanıldığından inanıyorum ben. Bu oyuncunun karakteriyle ilgili. Şimdi Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. İşte Oğuz Aydın 2 maç var, 5 maç yok. İsmail 2 maç var, 3 maç yok. İşte Mert Müldür 5 maç var, 4 maç yok. Yani Fener'de futbolcu istikrarsızlığı var.
0: Yani bunun şimdi sebebi Beşiktaş, futbolcu diyorsunuz.
10: Hı-hı. Ya futbolcu %70'ini futbolcu katıyor. Şimdi Okan Buruk Osimhen'e ne anlatabilir? Icardi'ye ne anlatabilir? Ne bileyim işte Mertens'e ne anlatabilir? Torreira'ya Okan Buruk mu koş kardeşim diyor. Adam içeride oynayan oyuncu da bitiyor iş. Ya biraz da oyuncu oynayacak. Bakıyorsunuz ben hasta Fenerliyim. Hı hı. Ya hayalet gibi futbol oynuyorlar. Kamyonla geçiyorlar öbür sahaya. Hoca öyle mi diyor? Kamyonla mı geçin diyor.
0: Anladım. Peki.
10: Ya orta sahadan bir stoper geri pas verir mi hocam ya? Orta sahadan geri pas verir mi ya? Ya Ederson adam bakıyor bir top atıyor. 4 kişi oyundan düşüyor. Ya bir stoper atamıyor mu ya pası? Atamıyor mu ya? Kaleci atıyor da sen niye atamıyorsun? Ya bu insan, yani İsmail gitti, öbürü geldi. Aynı şey olacak. 2 maç mağlup olacak, o da gitti. Peki. Fenerbahçe'de oyuncular çok hoca gönderdi. Çok. Çok gönderdiler. Yani aşırı tamam, bir 2-3 tane hocamız iyiydi. Vardı, bir iki tane vardı. İşte Jorge Jesus iyi hocaydı. O da bir senelik yaptığı için işte sözleşme aldı gitti. Yani düzelecek. Evet. Daha 29 hafta var. Düzelecek.
0: Peki.
10: Kötü
0: peki.
10: De oynamıyoruz. Çok gol kaçırıyoruz.
0: Peki.
10: Çok kaçıyor yani.
0: Peki. Çok
10: ama kaçıyor. Yani bu kadar...
0: Yüklenmemek lazım diyorsun. Peki.
10: Yani bu kadar yüklenilmez daha. Yani 29. hafta bir durun bakalım. Fenerbahçe 11 puan geriden gelip şampiyon oldu. Başkan Aziz Yıldırım, bunu unutmayalım.
0: Peki. Çok teşekkürler. Kendinize bakın.
10: Güle güle.
0: Saygılar. Selamlar, kolay gelsin Sayın Özübek. Günaydın. Bir Fenerbahçe olarak 5 yaşı kutluyorum abi demiş. Talişko'nun gol gördüğümü çok üzgünüz. Gaziantep'ten Hasan demiş. Kısa bir ara gidelim.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, saatlerimiz şu anda 10.51'i gösteriyor. Hürsel hocamızın tabii sağlık probleminden dolayı bir bağlantı yapamadık. Onu da söyleyeyim. Seslerinde bir sıkıntı olmuş, faranjit olmuş. Şimdiden geçmiş olsun diyelim Hürsel hocamıza. Mesajları okumaya devam edeceğim. Şu an hattımızda MHK'si Genel Sekreteri ve FIFA Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Kunak hocam var. Hocam günaydın, nasılsınız?
11: Günaydın. Sevgili Aygün, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Hocam, Marsilya eski Marsilya değil hocam. Ne diyorsunuz?
11: Liverpool da öyleydi. Biraz önce dinleyince öyle dedi. Bu güzel geldi.
0: Liverpool da eski Liverpool değil hocam. Ama hakikaten şimdi hocam baktığın zaman yani belli bazı küçümsemeye çalışıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Yani neden bunu yapıyoruz? Ben onu anlamış değilim. Marsilya eski Marsilya değil. Tamam da gördük işte, darma duman oldular. Niye böyle yapıyoruz hocam? Neden biz böyleyiz ya?
11: Bardağın dolu tarafından bakmayı bilmiyoruz. Hep böyle boş taraftan. Ya da işte bir yerde bir nifak sokacak, bir fitne sokacak bir şey nasıl buluruz falan. Oradan bakmaya çalışıyoruz yani. Evet, tamam, eksikleri görelim de iyi niyetle bakalım, iyi niyetle görelim. Yani burada şimdi geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet, bir beraberlik almışız. Evet. Gruplardaki ilk galibiyetimizi Beşiktaş almış.
0: Doğru.
11: Yani bu başarıyı
0: puana katkı sağladı, doğru.
11: Tabii yani. Bu başarıyı küçümseyecek bahaneler üretmenin ne futbolumuza faydası var, ne gündeme faydası var. Bence fazla üzerinde durmamak lazım ya.
0: Hakemi nasıl buldun?
11: Çok kötü. Ya şöyle. Hayır, alışmadığımız bir yönetim tarzı vardı. O
0: ne yaptı hocam ya, hakikaten ya, çok kötü yönetti ya. Biz böyle şeyle alışmamışız hocam.
11: garipsedik yani böyle. Allah Allah falan. Bu maç böyle mi yönetiliyor falan diye.
0: Kolomba bize gelse maç alır mı hocam?
11: Ya biraz önce bir dinleyicim söyledi. Vermez dedi değil mi? Vermez dedi.

0: her maçı yaptıkça hafif hafif artarak gidiyor. Şimdi bak, bu çocuk bu sene olmazsa seneye Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maç alacaktır. Bak, takip edin. Bu çocuğu takip edin. Bu çocuk 4 sene sonraki Dünya Kupası'nda da yer alacak.
1: Final bir oynatabilir diyorsun değil mi?
0: Ya 8 sene sonra, daha 30 küsur yaşında, daha yeni yetişmiş. Hmm. Yani daha bunun 15 sene hakemliği var. O yüzden bunun 7-8 sene sonraki 2 Dünya Kupası sonraki Dünya Kupası'nda final de verir. Ama bunlar ne oluyor biliyor musun? Bir plan program dahilinde basamakları birer birer çıkartıyorlar. Birer birer çıkartıyorlar. Öyle veriyorlar maçları.
1: Ha, direkt bunlar bizim gibi 6 maçtan sonra MHK başkan olmuyor yani. 7 maçtan sonra. Doğru söylüyorsun. Bunlar en alttan başlayarak geliyor. Doğru. Doğru. Hak ederek ya, geliyor.
0: Basamakları birer birer çıkartıyorlar. Bak şimdi şimdi daldan dala atlıyoruz gibi.
1: Hocam gitti. Hocam gitti ama bağlantıyı kuracağız, söyleyeyim. Ankara'dan Tulağan Güler demiş ki gözümüzü kapatmadan izledik, tebrikler Beşiktaş demiş. Bir puan kaybında İsmail Kartal gider demiş. Şimdi bak, deminki söylediğim şey 22 puanı şöyle anlatmıştı. Bak, şampiyonluk şansı anlamında söylemiyorum sevgili arkadaşlar. Puan farkı var 22 diyorsun diye. Beşiktaş Galatasaray hangisinin şampiyonluk iddiası var diyorsun. Bak onu demiyorum. Üsttekiyle en alt, yani Fenerbahçe en üst arasındaki toplam puan 22 dedim. Yani işte biriyle 1 puan var, öbürüyle 2 puan var, kimiyle 5 puan var, kimiyle 6 puan var ama topladığın zaman 22 puan. Demiş olduğum nokta o. Yani şunu söylüyorum. Evet, şunlar 6 puan fark var. Tamam, 2 maç diyorsun ama senin öndeki 7 maçı kazanman lazım o puan farkını eritmen anlamında söylüyorum. Bu en önemli kısım bu. İzmir'den Ahmet Bey de teşekkürlerimizi iletelim. Sınıfta kaldın diyor. Matematikte sınıfta kaldın diyor. Matematiğim de fena değildir aslında ya. Aygün abim, önünde 15 takım olsa hepsiyle aralığında 6 puan fark olsa 2 maç kazansan onlar 2 maç kaybetsin aynı puana gelmiyor. Bak. Günün sorusu. Günün sorusu. İyi yayınlar dilerim Aygün abicim. Bayrampaşa'dan Klimacı Cengiz kolay gelsin abi demiş. Teşekkürler Cengiz. Sevgili kardeşimizle tebrik edelim. Onların da işleri kolay değil. Ya özellikle o yüksek binalarda falan filan, Allah yardımcınız olsun ya. O klima takmalar falan filan gerçekten çok zor. Kolay iş değil. Ki bende de yükseklik korkusu var. Mesela ben 5. katta oturuyorum. Ben balkondan aşağıya bakamam. Net söyleyeyim. Yani Allah hakikaten yardımcınız olsun. Günaydın Aygün Bey, Ankara'dan Nihat. Bence Tedesco devam etmedi, çok da iyi olurdu demiş. Devam edelim. Aygün abi, iyi yayınlar. Bence bu hafta İsmail Hoca'nın son maçı, milli arada yeni bir hoca gelir demiş Yusuf Bey. Abi Beşiktaş tebrik ederim. Ben rahat kazanacağını söylemiştim. Ahmet Ertaş, ben Galatasaray dün konuştuk abi, hatırlarsan doğru. Rahat kazanacağını dedim ama dün ya bir kişi yazdı tahmin ediyorum ya WhatsApp'a. 4-1 yazdı. Onu da tebrik edelim. Vallahi helal olsun. Bu konuda iyi. İnşallah iddia yaptıysa da parayı almıştır. Aygün Bey günaydın. İyi programlar. Ben Aydın'dan. Ömer DB'ye sormuşlar. Nerem doğru ki demiş. Benim yaşım 65, bu kadar kötü yönetilen bir Fenerbahçe bu zamana kadar denk gelmedim. Tamam, bazen takım iyi, antrenör kötüydü, bazen antrenör iyi, takım kötü ama hepsinin bir arada bu kadar kötü olduğunu ilk sefer görüyorum demiş. Ya bunu Fenerbahçe, bunu Ömer Bey, bunu hep söylüyorum ya. Fenerbahçe bunu tam anlamıyla yapamıyor. Ya iyi bir hoca, kötü takım. Ya kötü takım, kötü takım, ya kötü hoca, iyi takım. Ya iyi kötü takım, iyi hoca. Bir türlü iyi denk getiremedi Fenerbahçe. Aygün abi, hiçbir yere gidemezsin şakası bile kötü demiş. Bir yere gitmiyorum arkadaşlar, buradayım. Buradayım, bir yere gitmiyorum. Bugün konu Fenerbahçe olmasın lütfen, zaten her gün Fenerbahçe. Abi konuşuyoruz işte sevgili Hüseyin. Bir sürü dinleyicimiz de bağlandı. Şunları eritmem lazım, çok fazla mesaj var çünkü bekleyen. Hocamızla bağlantı kuruyoruz değil mi Batı? Kuruyormuşuz. Sevgili Aygün Özbek, eski Beşiktaş değil. İyi yayınlar. Beşiktaş eski Beşiktaş değil. Hakemlerimiz de dünkü maçı seyretselerdi hakemlik öğrenirlerdi biraz demiş. Valla ben şöyle söyleyeyim. Onların bir değil en az 50-100 maç izlemesi gerekiyor. En az. Hani 40 yıllık 40 fırın bilmem ne derler ya, öyle bir şey var ya. Hazımsızlık yapma Aygün Bey. Resmi olarak istifaya çağıran tek takım Galatasaray'dır diyor. Kimi çağırdı? Ferhat Bey mi? Ben duymadım Galatasaray yönetiminden Ferhat Gündoğdu istifa diye. Eğer varsa öyle bir şey, özür dilerim. Açık söyleyeyim. Aygün Bey, İstanbul'dan Oğuz, ben hakem konuşmamak çok güzel demiş. Hakikaten konuşmadık dün. Dün hakemi konuşulmadı.

0: Colombo. İstatistiklerine baktım, hakikaten herif çok çok iyi. Devam edelim. Maç sonucu 4-1. Resimler atmış dinleyicimiz. Günaydın Aygün Bey diyor. Bir fotoğraf daha var. Kendi değerini insanların büyütmemiz lazım bunu abi, bir dakika. Bu resmi ufak atmışsın. Kendi değerini insanların gözünde arama, çünkü sen Rabbimin bir tanesisin demiş. Teşekkürler. Bir de herkese hayırlı cumalar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. İzzet Şener Aygün abi, meğer ki arkası o kadar güç var ki ne federasyon başkanı görevlileri ne de kulüp başkanları istifaya çağırmıyor demiş. Valla ben kulüp başkanı olsam, X bir kulübün başkanı olsam, yapacağım çok net arkadaşlar. Bak, takım sahaya çıkarken parası neyse öderim, cezası neyse veririm arkadaş. Böyle bir tane pankart yaptırırım. Bütün şeye, takım futbolcuları çıkarken o pankartta çıkarttırırım. Bu MHK başkanı istemiyoruz diye. Tribünlere pankartlar koydururum. Bak, yapacak olsam. Maça 10 dakika 20 dakika geç çıkarım. Boykot anlamında. Sahaya futbol takımı çıkartırım. Topa dokunmayın derim. Tamam, dokunmayın topa derim. Böyle yaparsın yani. Yapmak istesen neler yaparsın. Ama bizimkiler yapmak istemiyor. Yapmak istemedikleri için bu noktadayız. İyi yayınlar Aygün abi. Trabzonspor Galatasaray maçına verilen hakemi 6 kez büyük olarak sadece Galatasaray maçlarına verilmiş. Hakem doğru mu demiş. O zaman kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ters köşe turumuzla devam edecek.
1: Aygün Özipek'le ters köşe devam edecek. Radyo.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
1: Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşe devam ediyor. Ali Kunak hocamızla demeyeyim, ufak bir bağlantı kesintisi oldu hocam. Rakipler de sesimizi kesmeye çalışıyor. Acaba Riva'dan mı kesmeye çalışıyorlar hocam, ne diyorsun?
3: Aynı şey aklından geçti de.
0: Riva olabilir mi hocam, ne diyorsun?
3: Bak, ortada bir şey yok ya, insanları suçlamak, inanmak yanlış olur ama aslından da geçmedi değil mi?
0: Aynı şeyleri aynı anda düşünüyoruz hocam ya. Hocam hakemi, dünkü hakemi konuşuyorduk hakikaten.
3: Ya hat kesilmiş, ben de böyle konuşuyorum karşıdan ses gelmedi.
0: Yok, son cümleniz gitti hocam. Onlardaki Colombo ile ilgili, hatta birkaç yıl sonra çok daha farklı yerlere gelecek cümlelerine kadar söylediniz hocam.
3: Tabii. Şöyle bak, bir örnek vereyim ben sana. Plansız hakem yetiştirme konusunda en son örneği biz yarın göreceğiz ligimizde.
0: Pardon, bir dakika. Çok önemli bir manşeti verdin. Detayını açman niye lazım? Ne, niye?
3: Şimdi bak, Batuhan Kolak yarın derbide, değil mi? Derbi diye. Yani dört büyük maç.
0: Dört büyük maçlardan bir tanesinde, doğru.
3: Maçlardan bir tanesi. Çok önemli bir maç bu maç. Ve Batuhan Kolak maçı rakibi. Batuhan Kolak daha önce kariyerinde Trabzon maçı yönetmiş mi? Baktın mı hiç?
0: İlk kez bir derbi maçına görevlendirilecek hocam. İlk kez bir derbi maçında. Öyle biliyorum ben.
3: Trabzon maçı yönetmiş mi?
0: Yok.
3: Yani tamam, derbi maçında ilk kez. Trabzon maçı yönetmiş mi? Ona baktın mı düdük olarak?
0: Bakayım hemen tekrar. Sen söylersen bakarım ben tekrar. Batuhan Kolak.
3: Bulursan beni yanlış, ben yönettiğini hatırlamıyorum.
0: Ben de hatırlamıyorum ama bakacağım şimdi tekrar hocam.
3: Kardeşim, derbi yönetmek Türkiye'de kolay bir şey değil. Haftanın en zor maçı, herkesin gözünün önünde olduğu maç.
0: Hocam en son ne maçını yönetmiş biliyor musun? Söyleyeyim mi? Vardaymış. Muğla Spor Kulübü artı değer Van Spor Kulübü futbol maçını yönetmiş. 6 Eylül 2026 var. Fenerbahçe Beşiktaş maçında 4. hakem. Ama Trabzon maçı görmüyorum hocam.
3: Görmüyorsun değil mi?
0: Görmüyorum.
3: Ya, ben de görmüyorum.
0: Görmüyorum. Trabzon maçı yok.
3: Şimdi kariyerinde ilk defa Trabzon maçında, Trabzon stadında görev yapacak adam, sen Trabzon Galatasaray maçına nasıl verirsin ya? Ateşli oynuyorsun arkadaş sen. Ayıp denen bir şey var ya.

0: yarınki maçta eğer hakemle ilgili bir şey olursa bunun sorumlusu Batuhan Kolak değildir. Bak kulüp başkanlarımız, Sayın Ertuğrul Doğan, çıkıyorsunuz oraya. Evet, eleştiriyorsunuz, laboratuvar diyorsunuz, o diyorsunuz, bu diyorsunuz. Ama Serhat Gündoğdu'nun adından bahsetmiyorsunuz. Bu atamaları kim yapıyor abiciğim? Şimdi biz burada yayın yapıyoruz. Sen bir programcısın ve konuk olarak beni alıyorsun. Şimdi ben burada hata yaparsam, sen burada hata yaparsan, bu radyonun yöneticilerinin kabahati yok mu yani?
1: Var tabii.
0: Sadece sen ben mi kabahatliyiz abi? Bizi görevlendiren radyonun yöneticisi değil mi? Ali Erim değil mi? Yani onu da gündeme getirmek lazım. Ama bakıyorum Ferhat Gündoğdu'nun fesini adına ağzına almıyor Sayın Kulüçler Birliği.
1: Şimdi
0: başına.
1: Şöyle sana söyleyeyim. Trabzon medyasında baktım şimdi hocam. Batuhan Kolak'ın Trabzon maçına atanması, Kolak maça bu psikolojiyle çıkarıp Trabzon'un aleyhine baskı altına alınmak mı isteniyor soruları sorulmaya başlandı diye haberler var şu anda. Trabzon medyasında.
0: Tabii ki yani şimdi bu çocuğun da ruh hali şu anda hakikaten zor. Ben şimdi bir yerde yaşayan bir insan olarak, bir hakem olarak da düşündüğümde ya şimdi Trabzon takımının, Trabzon camiasının, Trabzon yönetiminin hakemler üzerindeki baskısı malum. Geçen sene Arda kardeşlerin hakemliği bir gecede bitti. Ozan Ergün hakemliği FIFA'dan gidiyor. Ama bu baskı altında bir kalmayayım görüntüsü verirken bu defa işler tersine dönüyor. Trabzon aleyhine de kararlar çıkıyor.
1: 2025-2026 sezonunda Gençlerbirliği Galatasaray maçta VAR'daydı bu arkadaş, biliyorsunuz. Yunus Akgün'ün golünü coğrafi offside sözleriyle iptal etmişti. Ne diyorsun hocam?
0: Evet, onu gördüm. Düşmüş olsaydı düşmüş.
1: Evet.
0: Coğrafi offside yapmayın böyle şey arkadaşlar. Şimdi VAR'da konuşmanın belli bir terminolojisi vardır. Orada konuşulacak kelimeler bellidir. İşte offside'ımsı, coğrafi offside falan filan. Dikkattınız mı? Bu işler olmaz yani. O zaman işi siz ciddiye almıyorsunuz demektir. Kendi kafanıza göre yapıyorsunuz demektir. Dün akşamki maçın hakemini tüm dinleyicilerimiz dediler ki bizim hakemlerimiz seyretsin de. Ya bak, bizim hakemlerimiz maç seyretmiyorlar.
1: Bence hakikaten de seyretmiyorlar.
0: Belki yayıncı kuruluşun üyesi bile değiller. Bak yemin ederim. Bu konuda ben daha önce yöneticilerimde bir ikisine şahit oldum da zorla üye yaptım onları. Dedim ki mahpuzları bana getiriyor. Ya adam Süper Lig'de maç yönetiyor. Yayıncı kuruluşu şeyi değil, abonesi değil, biliyor musun? Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir lakaytlık var mı? Ama niye? Baştan kokar.
1: Hocam ben gazetede çalışırken o zaman tabi bu gazeteler daha çok satışlar vardı. Sabah mesela ben evime 3 veya 4 tane gazete alırdım abi hocam. Ben size söyleyeyim, bakardım ne oluyor, ne bitiyor diye. Okuyordum çünkü, ama bunlara kadar eğer bu doğruysa, ki doğru olduğunu söylüyoruz, görüyoruz. Büyük skandal hocam bu ya. Hakikaten skandal.
0: Yok, çok büyük skandal tabii ya. Yani olacak şey değil. Bizim hakemlerimize son dönemin yöneticileri artık böyle işte sen benim dediğimi yap, benim tarzımda gerekli icraatlarını yap, maçlarını al. Yöntem bu. Şimdi geçen hafta ligin en çok tartışılan maçı ne maçıydı? Beşiktaş maçıydı değil mi? Beşiktaş'ın iki tane iptal edilen var, bir tane de verilmeyen penaltı.
1: Verilmeyen penaltı var, doğru.
0: Tüm spor otoriteleri şey mi var, bir ağız birliği yaptı mı?
1: Evet. Evet.
0: Evet, da Beşiktaş kulübü de işte biz yendik ama bunu bir kenara bir şey yaptık falan diye öyle paylaşımlar yaptık.
1: Doğru, doğru.
0: Maçın hakemi kim? Gürcan Asova. Gürcan Asova bu hafta nerede?
1: Hemen bak.
0: Derbide 4.
1: Dördüncü beş.
0: Derbide 4. Arama.
1: Derbide 4.
0: Ya derbi diyoruz da işte.
1: Dört büyük arasında. Işte, ama yine dört büyük arasında maçtan bir tanesi. Yani tam şehir anlamında değil ama ya, bence derbi diye geçmesi demek gerekiyor ki, hocam. Buyurun.
0: Demek ki buradan şu alana çıkıyor. Geçen haftaki verdiği kararlar doğruymuş bu çocuğun ya. Yani o iki tane iptal edilen goldeki kararı doğruymuş. Şey doğruymuş. Vermediği penaltı pozisyonu doğruymuş. Buradan bu çıkıyor. Hatta bunu perçinleyen bir şey daha sana. Geçen haftaki maçın gözlemcisi, Gürcan Hasova'nın gözlemcisi kimdi?

0: Kimdi? Bakayım mı? Erol Ersoy'du. Erol Ersoy'du.
1: Bakma. Erol Ersoy. Peki Erol Ersoy bu hafta nerede?
0: Gene mi söyledi?
1: Abi o da yarın derbi de ya. Derbi. Bir derbi diyorum. Abi, çok özür dilerim. Yok. Trabzon Galatasaray maçında. Derbi diyeyim ya, fark etmesin. O da şeydi. O da Trabzon Galatasaray maçında. Bu nasıl bir şey ya? Bunların bir izahı yok. Yani ağam bizimle dalga geçiyor ya. Hakikaten dalga geçiyor ağam. Böylesine
0: önemli bir maç.
1: Kamuoyunun hemfikir olduğu pozisyonlarla ilgili ciddi hata yapmış çocuğu evde oturtmak emin ol o çocuğa katkı sağlar. Bak katkı sağlar. Şimdi Gürcan olsa o hafta evde otursaydı düşünürdü. Ha, ben bu hafta niye evdeyim? Ha, o pozisyonları bir daha seyredeyim. Ya evet bir daha seyredeyim falan. Böyle bir bakardı düşünürdü. Şimdi o derbiye 4 oldu ya. Ben dedi doğru yaptım ya. Aslan.
0: Demek ki ben işimi iyi yapıyorum diye düşünüyorum.
1: İyi yapıyorum dedi. Artı Gürcan Osova'nın bu sene birinci hafta düdük çaldığı maç hangi maç abi? Kasımpaşa Trabzon maçı. O maçta Trabzonspor aleyhine çok tartışılan bir penaltı verdi de maç bir berabere bitmedi mi?
0: Evet.
1: Yarın o çocuk şeydi abi, Trabzon'da sağ kenarında.
0: Ne yapmaya çalışıyor? Hay bak şimdi hocam, bu tip atamalar yaparsan ne yapmaya çalışırsın? Şimdi sen MHK'de çok önemli post...
1: Kaos yaratmaya çalışıyorsun abi. Ben öyle derim.
0: Kaos
1: ya yaratmaya arkadaş çalışıyor. Sen kaos yaratmaya mı çalışıyorsun ya? Yarın sen maç öncesinde maç esnasında sağ kenarında dördüncü hakemle Trabzon kulübesi, Trabzon seyircisi arasında yerini arttıracak davranışlara çanak tutmaya mı, tutup da ortamı karıştırmaya mı çalışıyorsun arkadaş? Ayıp denen bir şey var.
0: O zaman çok kısa bir ara verelim mi hocam? Aradan sonra şu Anthony Taylor, bir de şimdi bu haftanın maçlarındaki bazı hakemleri de soracağım size. Bir de Anthony Taylor'ın açıklamaları var biliyorsunuz hafta içerisinde. Anthony'yi de bize benzettik gibime geliyor. Çok kısa bir ara, aradan sonra Ali Konak'la sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Hocam, Batuhan Kolak'la ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Bu dördüncü hakemken özellikle kulübelerdeki hocaları biraz daha tahrik etmeyi seven, bu tabii benim kendi yorumum. Siz daha iyi tanırsınız Batuhan Kolak'ı. Tahrik etmeyi seven, hatta onlara karıt göstermek için uğraşan bir yapıda olduğu konuşuluyor. Böyle bir bilgi geldi. Doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Tabii bu bir iddia diyelim. Batuhan Kolak'la ilgili düşünceniz ne hocam? Neler söylersiniz sevgili Ali Kunak hocam?
1: Şimdi bunu çocuğun böyle bir şeyinde, davranış şekillerinde bir şeylik var, itişlik var. Kışında konuşmalarında falan bu konuda bir iletişim eğitimi alması gerekli. Kesinlikle bunu alması gerekiyor. Hatta Fenerbahçe Beşiktaş maçında da doğruluğunu bilmiyorum ama işte hakeme İsmail Kartal beni itti demiş de hakemde duymazdan gelmiş gibi bir
0: Halimut Meden'e duymazdan geldiği yönde bazı dedikodular var. Doğru hocam.
1: Dedikodular var. Ha bak, eğer böyle bir şey varsa ben şimdi bir dördüncü hakem olacağım. Teknik adam gelecek, beni ittirecek. Ben hakeme söyleyeceğim. Hakemde duymazdan gelecek. Abi bırakırım orada her şeyi, girelim soyunma odasına.
0: Ha, dördüncü hakem anlamında söylüyorsun değil mi? Doğru anlıyorum değil mi?
1: Abi canım sen de ya. Arkadaş, senin kişiliğin yok mu? Seni bir adam itiyor. Dördüncü hakem, bir teknik adam geliyor seni itiyor. Sen hakeme söylüyorsun, hakem de duymazdan geliyor. Yani ya geç bu işte. Ya bunu bak, daha önce de başka bir platformda ben bunu söyledim. Arkadaş çıkın deyin ki böyle bir şey olmamıştı deyin. Bir kapatalım konuyu.
0: Ama Halil Umut Meler bu hafta maç aldı. Demek ki yani sıkıntı olsaydı Halil Umut Meler maç vermezlerdi. Kocaeli Antep maç aldı Halil Umut Meler.
1: Bak şimdi entry çok başka bir konuya girdim biliyor musun? Şimdi geçen hafta Sivas Spor'un bir maçı vardı. Çok ciddi bir VAR'da sıkıntı vardı.
0: Sıkıntı vardı.
1: VAR'la ilgili bir sıkıntı vardı. Maçtan sonra Sivas Spor Başkanı açtı ağzını yumdu gözünü.
0: Doğru.
1: Yerden yere vurdu. Doğru. Bu arada kim vardı?
0: Hemen bakıyorum. Halimut Meler vardı.
1: Şimdi Halimut Meler'e bu hafta maç vermişler.
0: Evet.
1: Demek ki o zaman Sivas Spor Başkanı'na...
0: Şu mu çıkıyor hocam?
1: Seni tak mı?
0: Kulüpler Birliği'ndeki...
1: Acaba Mecnur Bey ile ilgili de, Mecnur Bey'in de federasyonda son dönemde Ferhat Gündoğdu'yla diyaloğunun iyi olmadığı, İbrahim Hacı Osmanoğlu Mecnur Otyatmaz soğumasında
0: etkili olduğunu,
1: önemli faktör olduğu, yani çok şeyleri böyle puzzle'ları birleştirdiği zaman bir yerlere oturuyor da bu kadar şüpheci olmayayım diyorum ya.
0: Ama bu iddialar
1: ama bak geçen hafta hakikaten çok önemli hataydı. Halil Mutmeler'in Varda yaptığı. Ona rağmen şimdi Halil Mutmeler düdük şey yaptı. Düdük görev aldı. Süper Lig'de maçı var. Geçen sene bir Sivasspor maçından sonra ne olmuştu? VAR'da hata yapan iki tane hakemi, VAR ve AVAR'daki hakeme havaalanında hakemlik bırakma dilekçesi
0: verdirttiler. Doğru.
1: Bunu da kim açıkladı biliyor musun? Federasyon değil.
0: Sivas Başkanı açıkladı. Doğru. Sivas Başkanı açıkladı.
1: Şimdi unutuyoruz zaman geçince olayların birçok şeyleri ama
0: ama hocam filler tepişiyor, takımlar gidiyor. Çimlerde bulunan takımlar darmaduman oluyor, eziliyor. Çimlerin tepişmesi, yukarıdakilerin tepişmesi kulüpleri mahvediyor hocam.
1: Yazık, hakikaten yazık. Acı bir şey yani. Bir de şimdi ya kulüpler var orada, işte kulüplerin de ter döken çocuklar var. Onlar ekmek parası peşinde geziyorlar. Orada faaliyet gösteren bir sürü insan var. Onlar rızıklarının peşindeler. Ama yukarıda enteresan şeyler oluyor. Gelişmeler oluyor.
0: Evet. Ne diyorsun? Kadir Sağlam Fenerbahçe Eyüp maçı.
1: Sağlam bir adam olmuş.
0: Ne anlamda sağlam? İki taraf açısından mı sağlam, ne anlamda sağlam? Hocam çok enteresan, bak bazı şeyler söylüyorsun. Beni böyle taca atıyorsun hocam. Ters köşe getiriyorsun beni, programlık şey gibi.
1: Bak şimdi.
0: Söyle hocam.
1: Bundan iki hafta önce Kadir Sağlam Başakşehir Beşiktaş'a Galatasaray maçı atandığı zaman burada seninle bir yorum yaptık. Dedim ki arkadaşlar bak yarın akşam Kadir Sağlam'ın hakemliği bir yere kadar geldi. Şimdi geri gidiyor. Yarın akşam da sıkıntılı bir yönetim izleyeceğiz. Ve işte tartışılan penaltı şu bu falan, hatta Galatasaray takımda tepki gösterdi.
0: Evet, doğru.
1: Enteresan yani, tuhaf uygulamalar var sahada. Göbeğini biraz küçültmüş, onu şey yaptım yani, farkına vardım varmadım değil.
0: Korse mi takıyor?
1: Halen korse takıyor.
0: Ha, bak ben de aynısını söyledim, korse takmıştır dedim.
1: Umarım iyi maç olur ama geçen seneki Fenerbahçe Eyüp maçından sonra Eyüp futbolcunun Fenerbahçe tribünde de yapmış olduğu hareketler falan, maç öncesi gerginlikler var, onlara dikkat edip baştan tedbir alması lazım.
0: Maçı kaçırmaması lazım diyorsun.
1: Tabii.
0: Doğru söylüyorsun. Doğru. Bu haftanın en önemli maçlarından bir tanesi şey hocam, Ahmet Beşiktaş maçı, Ali Şansalan. Bence çok önemli maç.
1: Evet ya, şimdi ligin ikincisiyle üçüncüsüne maç var.
0: Evet, çok önemli maç.
1: Ahmet üçüncü şaka.
0: Evet. İyi de oynuyor hocam. İyi de oynuyor. İyi transferler yaptı. İyi de kadro kurdu.
1: İyi de oynuyor. Evet. Ama şimdi bak Beşiktaş da başka yani. Şimdi dün akşamki da izledik. Şimdi pazartesiye kadar da dinlenme zamanları var takımda. Az çok yaş sakatları falan da var da. Ben Trabzon Galatasaray maçından daha güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Ha.
1: Ahmet Beşiktaş maçı olarak.
0: Ama Beşiktaş da biraz yorgun morgun da söyleyelim hocam. Çok önemli bir maçtan çıktı. İyi bir fizik anlamında biraz da tabii biraz düşük yaşayabilir. Düşme yaşayabilir. Ahmet hazır.
1: Yani,
0: çok zor bir maçtan.
1: Çektiği dikkat ediyorsan oyun işte maç 3-1 olunca İtalyano dinlenme amacıyla çekti herhalde onları. Ya futbolcunun şeyi bu hocam. Yani haftada iki maç oynayacaksın ya. Dünyada futbolcular oynuyor, bütün dünyada. Bizimkiler de oynayacak. Yani sen üç büyük takımda, bizim dördüncü büyüğümüz de Trabzon'da, onun da haftaya maçları başlayacak. Konferans liginde sonra, milyaradan sonra. Haftada iki maç oynayacaksınız arkadaş, yani buna alışacaksınız. Bunun için yorgunluk şu bu değil. Ya, yeter ki sakatlık olmasın. Ama Ali Şansalan'ın da böyle Ya bunu söylemek istemem ama söyleyeyim. Ne şiş yansın ne kebap tarzında evet bir yönetim tarzı var biliyor
0: evet
1: musun?
0: Evet ya aman sıkıntı yaşamayayım
1: bu
0: doğru
1: beni,
0: mu?
1: Bu beni üzüyor. Bak şimdi Ali'yi de severiz. Yani bir dönem...

0: hakikaten düzelmişti
1: çok
0: hakemliği.
1: İyiydi ya, bir ara iyiydi.
0: Bir ara yapıyordu. Hatta FIFA olma aşamasına geldi. Lisan probleminden dolayı olamadı. Gerçi hani önemli değil. Ferhat tutsaydı onu da yapardı, lisana rağmen yapardı da Ferhat da
1: tutmadığından dolayı olmadı.
0: Olmadı ama o da geri gitti şimdi. Umarım iyi bir maç yönetir.
1: Hocam,
0: Taylor.
1: Ona gelecek Taylor'a o yüzden oraya gelebilir miyim diye soracaktım size, müsaade ederseniz. Anthony Taylor.
0: Çünkü o zaman da.
1: Evet, Anthony Taylor açıklamalarda bunu, tartışmalı pozisyonları tek tek açıkladı. İstersen şeyden başlayalım hocam. Mert Müldür'ün pozisyonundan başlayalım. Gençler Birliği Fenerbahçe maçı ile ilgili ne diyorsun?
0: Ya arkadaş, bak futbol oyun kuralları da çok net bir şekilde.
1: Penaltı olmadığını ifade etti Anthony Taylor, onu söyleyeyim. Penaltı değil dedi.
0: Rakibe yapılan hareketlerde aranacak en önemli konu ne biliyor musun? Hakemin teknik ceza verebilmesi için topun oyunda olması. Top vurduktan sonra yaptı, bilmem ne yaptı falan filan. Böyle bir şey hiçbir yerde yazmıyor, ben görmedim. Ne ifatta yazıyor, ne eğitimlerde yazıyor, ne bir şey yazıyor. Abi sen şimdi topa vurmuş ama sen indir kafa kol makasa al, ayaklarında omuzuna bindir adamı, yatır yere. Bir şey yok diye topa vurduktan sonra yapılmış. Bak Anthony Taylor için bu hafta da yazdım Türk Günü'nde. Tamam, hakemlik kariyerine ben saygı duyarım ama senin yayında da bunu daha önce söyledim. UEFA'dan herhangi bir hakem eğitimi almış mıdır? FIFA'da böyle bir eğitim görmüş müdür?
1: Yok.
0: Anthony Taylor'ın eğitimci sertifikası var mıdır?
1: Yok.
0: Adam Amerika'da hakemlik yaptı. Hop 15 gün sonra hoppa güppa getirdiler bize elit hakem direktörü diye şey yaptılar. Tamamıyla bir vitrin süslemesi. Bak, tamamıyla bir vitrin süslemesi. Şimdi Anthony Taylor'ın yorumları hakkında da bizim hakemler de ufak tefek kendi aralarında fısıldaşıyorlarmış ha.
1: Ne diyorlarmış? Yani,
0: yorumların şey olmadığı konusunda, sağlıklı
1: olmadığı konusunda.
0: Kendi aralarında konuşuyorlarmış. Çünkü adam pot kırıyor. Ya şunu sen arkadaş hadi ya yapmayın, gözünü seveyim. Ya bir de şu var. O maç hangi tarihte oynandı? Tabii. 14 Ağustos.
1: 14 Ağustos.
0: 14 Ağustos. Hangi tarihte siz açıklıyorsunuz abi? 15 Eylül, 16 Eylül. 33 gün sonra.
1: Ya hocam birilerine sormuş demek ki Anthony. Cevap beklemiş.
0: 33 günde mi gelir abi cevap?
1: Ya hocam ama yani mailleşmiştir. Tam anlayamadım, bir daha yaz demiştir falan filan. Ne bileyim hocam yani. Bilmiyorum.
0: Hocam geçen hafta pazar günü Premier Lig'de bir maç oynadı. Bench'tir.
1: Hemen anında karar çıktı. Doğru söylüyorsun.
0: Abi 3 saat sonra çıktı.
1: Anında
0: saat,
1: çıktı ya.
0: 3 saat.
1: Aynen anında çıktı, doğru söylüyorsun.
0: Bizimkiler 33 gün beklediler. Adamlar 3 saat sonra açıkladılar.
1: Belki gelen yazı bir yere gitti, orada okundu, o çevirme yaptılar, oradan öbür tarafa gitti, onay çıktı.
0: Yok abi bak.
1: Aynı bina içerisinde.
0: Birilerine sorsalardı, evet bu penaltı der denirdi ona. Birilerine sorsalardı, çünkü doğru yorum penaltı orada ya.
1: Penaltı doğru.
0: Kimse bana izah edemez abi, yok top geçmiş de ondan sonra yaptılar. Geçin o işleri kardeşim. Top oyundaysa bir oyuncu top oyunda olduğu sürece yapmış olduğu hareketlerden dolayı eğer bir serbest vuruşu gerektirecek bir hareket varsa ve top oyundaysa direkt serbest vuruş ya da en direkt serbest vuruş verilir kardeşim. Topa vurmuştu, rakip topa vurduktan sonra yaptı falan, böyle bir şey hiçbir eğitimde, dünyanın hiçbir liginde uygulayamayan bir şey.
1: Şut çekme ve kafa vuruşunu etkilemediğinden dolayı demiş.
0: Allah Allah. Ya kafa vuruşunu etkileme. Abi topsuz alanda o zaman vur tekmeyi. Topsuz alanda yapılan şeyler de serbest o zaman bundan sonra. Çünkü niyet şey.
1: Etkilemiyor.
0: Nasıl olsa etkilemiyor. Oyunu etkilemiyor. Şut çekmeyi etkilemiyor. Böyle bir mantık var mı ya? Dünyanın neresinde var? Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Bu teknoloji devrinde bu insanlar dünya futbolunu da takip ediyorlar. Şu olur bak. Topa vurduktan sonra çok hafif bir temas olur. Göz ardı edilebilir bir temas olur. Ha o topa vurmuştu. Topa vuruşu engelleme diyebilirsin. Belki onu da. Ama burada abi adamın sen omuzuna kafayla çıkıyorsun. Ayaklarına çıkıyorsun. İndiriyorsun aşağı. Makas yapıyorsun falan. Bu göz ardı edilemez bir durum.

0: Galatasaray Göztepe maçıyla ilgili ne diyorsun? 59. dakikadaki kazandığı penaltıyla alakalı. Osimhen'in sağ ayağını top ile rakibin sol ayağının arasına yerleştiği, Osimhen'in topa dokunuş olsa da oyuncular arasındaki temasın savunma oyuncusundan ziyade hücum oyuncusunun hareketinden kaynaklandığı, bacakların birbirine bir miktar temas ettiği ancak gerçek anlamda bir çelme ihlali oluşmadığı, hücum oyuncusunun teması abarttığını dile getirmiş Taylor. Penaltı olmadığı yönde görüş bildirmiş. Ne diyorsun? Anthony Taylor.
1: Ya bu doğru. Bu doğru. Bunu ben ilk günde söyledim.
0: Sen bunu yani söyledin. Doğru.
1: Orada teması Osimhen alıyor.
0: Osimhen alıyor, doğru.
1: Osimhen alıyor orada teması. Ha şimdi oradaki pozisyonda hakem devam ettirdi olayı. Hah dedik ya, iyi bari bunda doğru devam etti. VAR çağırdı, verdi penaltı. Şimdi o VAR'ı niye siz ertesi gün tekrar oturttunuz şeye? Hani performansa göre Dansay Anthony Taylor, hani performansa göre görevlendirme yapılıyordu? Eğer o söylediğin doğruysa o VAR'ı ertesi gün evine gönderecektin abi sen.
0: Gönderemiyordur hocam ya. Niye biz kaç senede bu programı yapıyoruz, hiçbir şey olmuyor. Bizden fazla konuşan yok hocam. Bak, bizden fazla konuşan yok. Doğru mu?
1: Köyün delisi bilmiyiz
0: ha. İşte. Kulüplerde tribüne oynuyorlar. Tribünler çıkıyorlar, maçtan sonra açıklama yapıyorlar. Bir tanesi, ya duydun mu hocam sen? İbrahim Hacı Osmanoğlu görevini bırak. Ferhat Gündoğdu görevini bırak diyen cümle duydun mu hocam? Son sorumu olsun. Başkanların ağzından duydunuz mu sevgili Ali hocam? Duydunuz mu?
1: Bunu söyleyemiyorlar abiciğim.
0: Niye söyleyemiyorlar hocam? Niye söyleyemiyorlar?
1: Mahmut Özgener istifa, Haluk Ulusoy istifa, Yıldırım Demirören istifa, yer gök inliyordu ya.
0: E ne oldu şimdi?
1: Çerez Bey, Çerez Erzik zamanında. Çerez Erzik istifa diye neler yaptılar ya?
0: Doğru.
1: Ama şimdi yok böyle bir şey diye.
0: Evet, işte o yüzden çok fazla şey yapamıyorum.
1: Ondan sonra şeye de gel abi. Bak bu kafayla giderse bu yeni dönemde de İbrahim Hacı Osman'ı seçerler ben sana söyleyeyim.
0: Yok, orada farklı bir isim dolaşıyor hocam. Mustafa Eröğüt ismi, çok fazla ön plana
1: çıkıyor. Mustafa Eröğüt zaten bir şey yani daha önceki dönemlerde yönetim kurulunda da görev aldı. Futbol yöneticiliği konusunda da.
0: Başakşehir'de de görev yaptı.
1: Kulüp yöneticiliği de var kendisi de, bir yani kulüp CEO'luğu da
0: yaptı. Nisan da var, üniversite mezunu. Yüksek lisansını da yaptı.
1: Tabii.
0: Onu da söyleyelim. Hocam sonra git diyecek.
1: Bir dakika müsaade et.
0: Buyurun hocam. Buyurun.
1: İspanya Süper Ligi'nin lansmanında herkes konuştu. İşte federasyon başkanımızla konuşurken önündeki hazırlanmış metni okurken ki takılmalarında böyle bir dikkatimi de çekti. Böyle bir o geldi aklıma.
0: Benim de aklıma geldi hocam işte. Neyse. Öyle kaldı. Akıllarda kaldı. Yapacak bir şey yok hocam. Akıllarda daha neler kalıyor hocam? Akıllarımızda daha neler kaldı hocam da? İcraat yok işte hocam. Maalesef. Doğru mu hocam? Doğru mu?
1: İnşallah güzel bir hafta sonu olsun.
0: İnşallah.
1: Bu arada pazartesi gününden itibaren Bengi Türk TV'de tekrar programa başlıyoruz.
0: Ha, soracaktım hocam. Yayın başlıyor değil mi tekrar?
1: O yeni yayın dönemi. Pazartesi, her pazartesi liglerin olduğu haftalarda gündüz saatinde 15-16 arası Bengi Türk TV'de olacağım. Orada haftanın genel değerlendirmesi, hakem kararları konusunda paylaşımlarımızı yapacağız inşallah. Peki. Bekleriz efendim.
0: Peki hocam. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, hattımızda MHKS Genel Sekreteri ve FIFA Eski Yardımcı Hakemi sevgili Ali Kunak hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
5: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav, bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattını da paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Marsilya'yı kendi sahasında 4-1 mağlup etti. Çok güzel bir oyun vardı. Hatta ilk yarısı 2-0 3-0 da bitebilirdi. Karşılaşma yerinde Radyo Spor Bajans Spor adına takip ettim. Güzel bir maçtı, keyifli bir maçtı. Özellikle de Olaytan ve Olaytan'la birlikte İlhan Fakılı günün en önemli isimlerindendi. Her iki futbolcuyu da kutluyorum, Beşiktaş'ı kutluyorum. Sevgili dinleyenler, yollar açık olsun. Tüm takımlarımızın Avrupa'da yolu açık olsun. Avrupa'da tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Gelecek haftada UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlayacak. Bunu da paylaşmış olalım. UEFA Konferans Ligi'nde heyecan başlayacak sevgili dinleyenler. Gelecek hafta içerisinde bunu da hatırlatalım. Hemen kontrol ediyorum. Özür diliyorum. UEFA Konferans Ligi milli aradan sonra başlıyor. Özür dilerim. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Trabzonspor'a da şimdiden başarılar diliyorum. Dün karşılaşma bittikten sonra Kerem Öztürk, Mustafa Kayıcıoğlu ve ben, Radyo Spor'dan mesai arkadaşlarım, Radyo Trafik'ten, Saran Holding'den, karşılaşma bitti. Bir hayli trafik vardı. Trafikte çok yani böyle nasıl diyelim, şans eseri bir taksi bulduk. Taksideki abimiz de bizleri dinliyormuş. Halil Bey, Halil Okut. Bizleri de dinliyorsa şu anda selam olsun. Hatta şaşırdı Radyo Spor'dan Salim Manav dememe, Kerem Öztürk demesine, Kerem abinin. Bayağı da mutlu oldu. Halil Okut'a da selamlarımızı gönderelim. Dün söz vermiştim, hatta mesajlarım arasına da kaydetmiştim. Bizleri de dinliyorsa selamlarımızı iletelim. Mesajlarınızı bekliyorum sevgili dinleyenler. Süper Lig ve birincilikte milli ara öncesinde haftalar oynanacak. Bugün heyecan başlıyor. Bugün çok önemli bir maç var. Süper Lig'de saat 20'de Kasımpaşa'nın rakibi Konyaspor sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Birincilikte ise saat 16'da Bandırma Sporu Ümraniye Sporu konuk ediyor. Saat 20'de Muğla Spor Iğdır FK ile karşılaşıyor. Toplamda Türkiye liglerinde bugün Süper Lig'de birincilikte 2 olmak üzere toplamda 3 maç var. Bunu da paylaşmış olalım sevgili dinleyenler. Kasımpaşa Konyaspor maçına herhangi bir aksilik olmazsa yerinde takip edeceğim. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Konyaspor geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Kasımpaşa Gençler Birliği deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Güzel, mücadele gücü yüksek bir maç bekliyorum. Şu an için karşılaşmayı yerinde takip edeceğim. Herhangi bir aksilik olmazsa karşılaşmaya gideceğim sevgili dinleyenler. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da okuyalım. Hemen kontrol ediyorum. Ben Hüseyin Mecid. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Hoş gelmişsin Salim abim. Batıkan kardeşime de selamlar olsun. Yunus abiye, Mustafa Demirkaya'ya selamlarını iletmiş. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Akşam oynadıkları futbol için, aldıkları sonuç için saygıyla önlerinde eğiliyorum. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin demiş. Salim abi iyi yayınlar. Ben Adana'dan Erhan. Adana Demirspor'u bir iş insanı alacakmış. Bu konu hakkında araştırma yapıyormuş. Bilgim var mı? Henüz bu konuyla ilgili Erhan Bey, bilgim yok ama araştıracağım. Hatta reklam arasında da bu konuyla ilgili bilgi almak için çabalayacağım. Teşekkür ederim mesajınız için. Merhaba Salim Bey, hakem süperdi. Umarım bizim hakemler de maçı seyretmiştir. Dördüncü golde hakem inanılmazdı. Oyunu durdurmayarak bir gole katkı sağladı. Bizim hakemlerimiz de inşallah kendilerini geliştirirler demiş. Bursa'dan Ali Bey yazmış. Teşekkür ederim mesajı için. Şimdi ilk reklam arasına gideceğiz. Reklamların ardından hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte Süper Ligi ve 1. Ligi konuşacağız sevgili dinleyenler.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen mesajlar var, bunları da kontrol edelim. İyi yayınlar. Ben Spor Sergi Hüseyin. Türkiye Kupası'nda iki maç, yani tam mesaj düşmüş, 10-0'lık maçtan bahsediyor. Sence normal mi demiş? Bence normal. Yani 10-0'lık skor normal, yani bu olabiliyor zaman zaman. Benim mesela izlediğim stadyumda farklı galibiyetler. Yıllar önce Adana Demirspor İzmir Spor maçı vardı. 9-1 bitmişti. Ligin son haftasıydı. İkincilik A kategorisiydi o dönem. TFF birincilik, ikincilik A kategorisi olarak geçiyordu. 9-1 bitmesi lazım. Toplamda 10 gol olmuştu. Ligin son haftasıydı. İzmir Spor da küme düşmüştü. Hatta bakalım, yanlış da olmasın, 9-1 bitti diyebiliyorum o maç. Evet, 2003 yılında, 24 Mayıs 2003 yılında karşılaşma 9-1'lik skorla bitmişti. Ben de o maçı stadyumda takip etmiştim. O dönemin önemli golcülerinden birisi Taner Demirbaş, Adana Demirspor'daydı. Birinci ligi takip eden gurmeler mutlaka bilecektir. Taner Demirbaş ve Mustafa Diliçık hat-trick yapmıştı karşılaşmada. Beşiktaş Adana Demirspor maçı 10-0 bitmişti. Evet. Beşiktaş'ta Metin Ali Feyyaz'ın olduğu sezonda. İstanbul'dan Yusuf Yel, iyi yayınlar Salim Bey. Dün Instagram'dan Reels videon çıktı. Birkaç kişi dışında hayırlı olsun diyen olmamış. Ben de dün öğrendim. Hayırlı olsun, güle güle kullan. Allah tekerine taş değirmesin demiş Yusuf kardeşim. Teşekkür ederim Yusuf. Hemen kontrol ediyorum. Dinleyenimize teşekkür ederim Semih Bey'e hatırlattığı için. Süper Lig ve Birinci Lig'de heyecan devam ediyor. Önemli maçlar var milli ara öncesinde. Milli takımımızın da gelecek hafta Cuma günü önce Fransa ile ardından da Pazartesi günü İtalya ile maçlarının olduğunu söyleyelim. Milli arada iki önemli maç var milli takımımızın, iç sahada oynayacağımız. Önce rakibimiz Fransa, maç Kocaeli'de oynanacak. Ardından İtalya maçı ise Bursa'da oynanıyor. Bunu da aktarmış olalım sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bunu da aktarmış olalım. İki önemli maç. Bunun da altını çizmiş olalım sevgili dinleyenler. Gelen mesajları kontrol ediyorum. Adana Spor'u sormuş Mustafa Bey. Adana Spor'la ilgili gelişme var mı? Adana Spor'la ilgili bir gelişme yok. Kulüp Ergin Göleli üzerine hala bir şirket. Hatta benim araştırdığıma göre Ergin Göleli aile bireylerinden birisine devretmiş şirketi, Adana Spor'u. Bundan dolayı herhangi bir gelişme yok. Adana Spor da çok zor şartlar altında mücadele ediyor. Adana futbolu bitiyor. Adana futboluna indirgemeyelim. Güneydeki futbol bitti. Yani Akdeniz bölgesindeki, güney bölgesindeki futbol bitti. Antalya Spor geçtiğimiz yıl küme düştü. Sadece Süper Lig'de o bölgeyi temsil eden Gaziantep FK var. Ve Gaziantep FK ile birlikte Alanya Spor var. Birazdan hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Taner Karaman olacak. Taner Karaman'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Süper Lig ağırlıklı konuşacağız. Sorularınızı bekliyorum. Dünkü maçla ilgili şunu da söylemem gerekiyor. İlk yarıda skor 1-1 bitti ama 2-0, 3-0 olabilirdi. Beşiktaş'ın oynadığı futbolu çok çok beğendim. Gittiğim için de mutlu oldum. Keyif aldım. Bunu da paylaşmış olayım. Hattımızda birazdan konuğumuz Taner Karaman olacak demiştim. Birazdan kendisiyle bağlantı sağlayacağız. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Taner Karaman. Taner abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk sevgili Talip. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol Taner abi. Kırmadın, yayınımıza bağlandın.

0: Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bugün oynanacak olan Kasımpaşa Konyaspor maçıyla perde açılacak. Hem Süper Lig yorumunu alacağım, hem de dünkü maçı takip ettin. Beşiktaş'ı da yürekten kutluyorum. Temsilcimiz çok iyi başladı. 4-1'lik bir galibiyet. Neler söylersin?
1: Valla şöyle söyleyeyim, ligi biraz da arkaya atayım çünkü gerçekten Beşiktaş'ın oynadığı oyun da ve ortaya koydukları da gösterdiği mücadele de bence öncelikli konuşmayı hak ediyor ve
0: Evet.
1: Beşiktaş gerçekten iyi oyun ortaya koyuyor sahibim. Yani bazı otoriteler Avrupa Ligi'ndeki performansının ya da daha doğrusu ligdeki performansının Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a çok şeyler getirebileceğini vaat ediyor, söylüyor. Avrupa'da bu arada, sadece Türkiye'den bahsetmiyorum ve ilk oyun bunu gösterdi bize. Yani oyunun gidişatına bakıyorsun. Beşiktaş o bugün, evet, oyun içerisinde belki 10-15 dakika, ki bu çok normal. O da ilk yarının zaten son böyle 20 ila 30 dakikası arasındaydı. Ama gerçekten belki de çok uzun yerden sonra bir Fransız takımına karşı bu denli üstünlük sağladığımız bir müsabaka izledik. Beşiktaş'ı yürekten kutluyorum. Vincenzo Italiano'nun gösterdiği performans, ki ligdeki karnesi de zaten ben buraya geliyorum mu gösteriyordu. Doğru planlama yapan bir futbol kulübünde neler olabileceğini bize gösterdi. Ve gerçekten de Beşiktaş'ın Önder Özen'le birlikte girdikleri ilk yolda, işte bu futbolun, hani denilir ya, Türkiye'de işte sportif direktörlük olmuyor, futbol direktörlüğü olmuyor. Oluyor sadece. İşte eğer yönetimler bu tarz doğru isimlere teslim ederse kulüpleri, oluyor ve Beşiktaş şu anda çok iyi giriş yaptı. Dünkü performanslara bakıyorum. Maçın ilk yarısı Beşiktaş'ın gösterdiği performans 1.94 gol beklentisi. Rakibine verdiği sadece bir tane büyük şans var. İkinci yarıda hiç yok. Ve bu kadar üstün bir oyunu da ortaya koymak bence kıymetlidir. Ve bence en önemli şeylerden bir tanesi de, biz şunu görüyorduk Avrupa müsabakalarında. Rakiplere karşı takımlarımız etkin olabiliyorlar. Evet, ama nereden etkin oluyorlar kısmı çok önemliydi. Beşiktaş dün ne yaptı? 18 tane şut attı ama şutların neredeyse işte 5'i 6'sı dışında hepsi ceza sahası içi performansıydı. Yani içeriye girdi, topa hükmetti, farklı yerleri denedi ve farklı pozisyonlardan, farklı oyunculardan iyi şeyler yapmaya çalıştı. Ve bu gidişat açıkçası Beşiktaş adına bence çok önemli şeyler vaat ediyor. Ve bence başka önemli nokta da şuydu sevgili Salim. İtalyano maçın gidişatına göre oyunun dengesi de değişti. Mesela ilk 30 dakikaya bakıyorsunuz maç içerisinde. İlk 30 dakika içerisinde hava hakimiyeti sağlayamayan, rakibine hava toplarını veren bir Beşiktaş var. İlk 30 dakikada İtalyano bir anda oyunun dengesini değişti ve yerden oyuna dönüş yaptı biraz daha. Ve
0: Evet.
1: yerden ikili mücadele performansıyla rakibi avantaj sağladı, hava hakimiyetini geri plana itti. Ve bir diğer taraftan fizik kapasite, geçtiğimiz yılın kadrosuyla bu yılın kadrosunu böyle düşündüğümüz zaman aslında devasa farklar yok kadroda. Evet, var değişiklikler, çok kritik isimlerde, ama özünde oyunun dinamiğini bir teknik direktörün ne kadar değiştirebileceğinin en temiz örneğidir Beşiktaş. Ve ben hem ligdeki gidişatlarını hem de Avrupa'da oynanan bu oyunu sürdürülebilir kılarlarsa, ben Beşiktaş adına çok iyi günlerin daha da geleceği düşüncesindeyim sevgili Salih.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman, sohbetimiz sürüyor. Taner abi, Süper Lig'de heyecan başlıyor. Kasımpaşa Konyaspor maçıyla her iki takım da geçtiğimiz haftayı galibiyetle tamamladı. Bu maç özelinde neler söylersin? Bugün saat 20'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak karşılaşma.
1: Evet. Tabii şöyle bir şey var sevgili Salim. Oyunun gidişatıyla alakalı baktığımız zaman, geçtiğimiz hafta oynanan maça bakalım. Konyaspor, pardon, Kasımpaşa, yani
0: Gençler Birliği deplasmanında.
1: Gençler Birliği deplasmanı, böyle 75 dakika maçı izledim ve en son dedim ki herhalde daha fazla dayanamayacağım dedim ve televizyon kanalını değiştirdim. Diğer tarafta biliyorsun Iğdır maçı vardı, bir yandan da oynanan, eş zamanlı oynanan maçlar vardı.
0: Evet.
1: TF 1. Lig'e döndüm. Yani bir Süper Lig maçını kapatıp TF 1. Lig maçına döndüm ve Iğdır Mardin'di yanılmıyorsam. Iğdır Mardin maçı vardı. Burada da sonra son 15 dakikada uzatmalarla birlikte 20 dakika içerisinde çok baskın oynayan ve bence sürpriz diyebilirim. Evet, oyuna hükmetmeyi başarmışlar. Topa daha doğrusu hükmetmeyi başaran bir Kasımpaşa vardı ama nihayetinde 5 maçlık periyotta yenilgileri yok sadece. Yani öyle ya da böyle şu an ligin namağlup takımı durumunda bulunuyorlar. Ve Galatasaray'la birlikte yenilmeyen tek takım Kasımpaşa. Böyle bir tabloda evinizde oynuyorsunuz ve Konya'nın da tablodaki yerine baktığımız zaman 5 maçta 4 yenilgi. Konya adına zor bir maç. Kasımpaşa serisini sürdürebilir. Ama bu seriyi sürdürmek geçtiğimiz hafta oynadığı oyunla çok zor. Yani o geçtiğimiz haftanın son 15-20 dakikasında oynadıkları oyunu biraz daha 90 dakikaya yayamasalar bile 60-70 dakikaya yaymak gerekiyor gibi gözüküyor. Eğer böyle bir oyun oynanırsa evet, Kasımpaşa Konyaspor karşısında kazanmayı başarır.
0: Aslında Konyaspor'un geçtiğimiz hafta kazandı ama ifade ettiğin gibi Taner abi, ben Trabzonspor maçını canlı izledim. Konyaspor Trabzonspor maçını, ilk yarıda geçişten pozisyonlar bulan bir Konyaspor vardı. İkinci yarıda çok çok baskı yedi.
1: Öyle sevgili Salim, %29'du maçın ilk yarısında Konyaspor'un topa sahip olması. İkinci yarıda da gerçi %29'du ama topu çok fazla Trabzonspor'a teslim etti. Evet, maçı kazandı. Doğru. Fakat bu denli az topla oynayarak her maçı almanız çok mümkün değil. Biraz da Trabzonspor'un da açıkçası evet, ikinci dakikada gelen gole bir reaksiyon veremedi Trabzonspor. Trabzonspor'dan beklenti de daha fazlası. Yani bakıyorsun maçın koşu mesafelerine. Trabzonspor maç içerisinde 92.8 kilometre koştu sevgili Salim. Yani yedik durumda olduğunuz bir karşılaşmada gösterdiğiniz mücadelenin 0.92 gol beklentisiyle sonuçlanmaması lazım. Üretkenlik problemi vardı. Yani bunu acaba Konyaspor mu Trabzonspor'a bu oyunu oynattığı kısmına bakıyorsun. Yani görece öyle ama görece biraz daha Trabzonspor aslında maça belki de iyi hazırlanamamak. Evet, topa sahip oldular. Çok fazla pas yaptılar ki iki katından fazla Konyaspor'a karşı Trabzonspor topla oynadı. Pas yaptı. Ama bu pasların yapıldığı yere bakıyorsun. Üçüncü bölge pasından daha çok ikinci bölgede git gel pasları sürekli. Şimdi bugün, ya daha doğrusu o karşılaşmadaki Konyaspor oynadığı oyun biraz Trabzonspor'un da dersine iyi çalışamamasını verdi bir etiket. Evet, Trabzon Konyaspor'un o ön alanda, daha doğrusu merkez orta sahada oynayan oyuncularının biraz daha o işte Jetovic'in vesaire karşılaması, ki Adil'in de yine bence iyi oyunu görece vardı. Önemliydi ama işte Melih'le Jevtovic'le o merkezde rakibi kapatan Konyaspor Kasımpaşa deplasmanında biraz daha üretken olmaya ihtiyacı var. Bu kadar Kasımpaşa'ya verirlerse kazanmaları çok zor olabilir.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Taner Karaman, sohbetimiz devam ediyor. Taner abi, Süper Lig'de heyecan başladı. Milli ara öncesinde iki teknik direktör değişikliği yaşandı. Thomas Rice geldi Samsun Spor'a, Fatih Hoca ile yollar ayrıldı. Gaziantep FK'da Orhan Ak geldi, Radomir gitti. Bunun dışında kontrol ettiğimde dün Göztepe Stylo'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Böyle bir gelişme de yaşandı Stylo konusunda. Göztepe'de henüz galibiyetle tanışamadı. 2 beraberlik, 3 mağlubiyetleri var. Sıra dışı bir olay. Normal şartlarda böyle bir sonuç alan teknik direktörle yollar ayrılır. Sebebi ne olabilir?
1: Taraftara bir hafiften bir mesaj. Danimarkalıların verdiği bir mesaj var burada sevgili Salim. Yani bir kulübü günlük sonuçlarla yönetmiyoruz'un mesajını verdi aslında Danimarkalı, evet, yatırım grubu bu hamleyle. Çünkü Göztepe taraftarı yavaş yavaş homurdanıyordu, istifa sesleri vardı, bilirsin sen de, takip ediyorsun zaten Göztepe gündemini de, ve bu gündemi hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak için yapılmış olan bir hamle. Doğru bir hamle midir? Doğru bir hamle. Yani ben şunu söyleyeyim, 5. haftada teknik direktör göndermeyi doğru bulmuyorum. Üstelik kamp geçirmişsin, o kadar kampın üstünden gidip 450 dakikalık bir performansla, uzatmalarla 500 dakikalık bir performans sonrasında hoca göndermek, koca bir kamp sezonuna da bir ihanet aynı zamanda. Ha, hocan gitmek ister, gördük işte Fatih Tekke durumundaki gibi, bunu anlarım. Fakat teknik direktörü yapamıyorsun sen diye göndermeyi ben doğru bulmuyorum. Bir diğer taraftan da bugün Göztepe'nin attığı gol sayısına bakıyorum. Selim Sen 9 gol bulmuş durumda. Yukarıya doğru gidelim. Kimler 9 golün altında? Sana söyleyeyim. Kasımpaşa, Gizli, Kocaeli, Gaziantep, Alanya, Trabzon'un 9 golü var. Fenerbahçe, Gençler Birliği, Başakşehir, Samsun, Erzurum, Konya, evet, Eyüp. Bak, Göztepe bu saydığım takımların Trabzonspor dışında hepsinden fazla gol atmış. Trabzonspor'la da aynı gol sayısına sahip. Buradaki sorun ne? 13 gol yemiş. Yani ligin, evet, en fazla gol yiyen takımı. İşte bunu çözecek. Yani bu sezon Thomas Rice'ın, pardon, Thomas Rice'ın, Stallion'un belki yapması gereken en temel şey takımın bu kadar takım savunmasında problem yaşıyor olmasının

0: çözümünü bulursa zaten Göztepe bugün attığı gol sayısı ligin üst sıralarında performans gösteriyor. Yediği golle alakalı sorununu çözdüğü anda yukarıya sıçrayacak zaten yine. O yüzden ben yönetimin yapmış olduğu hamleyi doğru buluyorum. Takdir edilesi bir hamle ve taraftarın da buna saygı duyduğunu düşünüyorum.
1: Böyle bir karar alındı. Bunun da altını çizmiş olalım. Ve Danimarkalılar futbol şubesini direkt yönetiyor futbol aklı olarak. Mehmet Bey onursal başkan olarak devam ediyor. Ancak şöyle bir durum da söz konusu. Oyuncu satışlarından sonra biraz kadro yapısı da derinliği azaldı gibi Taner abi. Samsun Spor için de aynı durum söz konusu. Katılır mısın?
0: Katılıyorum ama iki kulüpte biraz ticari işletme gibi faaliyet gösteriyor sevgili. Evet. Yani sportif bir başarı arzusu elbette var ama bugün sahiplik sistemine de olan kulüplere baktığımız zaman bak Samsun, Göztepe, Başakşehir de buraya dahil edebiliriz. Şimdi bu kulüpler özünde temel amacı evet sportif başarı sağlamak ama sportif başarıya dahil olmanın ötesinde bir diğer taraftan da satış yapıp para kazanmak. O yüzden evet. Bu satış yapıp para kazanma konusunda da Samsun Spor bir talip çıktığı zaman ne yapıyor? Satıyor. Göztepe kez aynı şekilde. Başakşehir de kez aynı şekilde satış yapıyor. Ve finalinde de önemli olan şey, buradaki en önemli şey sportif başarıyla satışı dengelemek. Şimdi Göztepe bunu şu an için yapamadı. Katılıyorum sana. Bence Samsun Spor da yapamadı. Gönderdiği oyuncuların yerini tamamlayamamanın verdiği etkiyle birlikte de sezona kötü başlangıç yaptılar. Ama bu transferler daha sürer. Kış transfer sezonunda iki kulübün de yapacağı hamleler mutlaka olacaktır. Ve bu hamlelerin sonucunda da ben toparlanacakları kanısına bir sevgili saygı.
1: Peki dinleyenlerimizden gelen sorular da var. Bunları da göz atıyorum. Reis Trabzon'a gitti. Başarılı olur mu demiş dinleyenimiz Thomas Reis.
0: Valla Trabzonspor taraftarları çok mutlu sevgili sen. Yani burada Thomas Reis'dan önceki görüşülen isimlerle alakalı da bence önemli işler yapabilecek isimler aralarında vardı. Ama Thomas Reis konusu benim beklemediğim yerden geldi. Ama finalinde hoca çok istekli. O bölgeyi biliyor. O bölgenin insanını tanıyor. Süper Lig'deki performansı bence başarılı bir performanstı. Ve Trabzonspor kadrosu da son yılların en iyi kadrosu. Buradan mutlaka önemli bir iş yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki ilk maç Galatasaray'la Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlarda teknik direktör değişikliği yaşayan takımlar 3'er puan aldılar. Mesela Trabzonspor'da Hüseyin Cimşir geçici antrenördü. İlk maçında Gençler Birliği'ni mağlup etti farklı bir skorla. Orhan Ak Göztepe'yi mağlup etti Gaziantep FK'da. Bu haftaki maç özelinde neler söylersin? Yani bu mümkün mü Taner abi?
0: Sevgili Selim, tabii ki mümkün ama bilimsel olarak bir gerçek var. Teknik direktör değişikliklerinden sonra takımlar ilk 5 maçlık periyotlarında bir çıkış yakalıyorlar. Bu çıkışın altındaki sebeplerle alakalı yapılmış çalışmalar bir futbolcunun teknik direktörüne kendini ispat duygusuyla daha fazlasını ortaya koyması. 2 teknik direktörün yönetime karşı olan kendini ispat çabasıyla farklı bir diyalog içinde olması. Bir diğer taraftan da biliyorsun küme düşman olan takımların son haftalarda yaptığı hamlelerle ligde kaldıklarını görürüz genelde. Bu ligde kalmak aslında bunun bir sonucudur ve 5 maçın sonrasında yatay bir denklem oluşur. Sonrasında aşağı doğru bir iniş ortaya çıkar. Burada da yine benzer bir durum var. Ama ben bu çıkışın da daha kalıcı olacağı kanısındayım. Çünkü sezonun kalan kısmında iyi performans verecek oyunculara sahipler. Ama tabii ki rakibiniz bir Galatasaray'sa, bir Fenerbahçe'de, bir Trabzon'sa, bir Beşiktaş'sa o oyunun önceden öngörülmesi çok da mümkün olmuyor. Ama güzel oyun olsun ve üstüne sonrasında da oyunu konuşabileceği bir futbol ortada olsun inşallah.
1: Taner abi çok teşekkür ediyorum. Aktarmak istediklerim var mı? Birinci ligi de takip ediyorsun. Birinci ligde de heyecan çok çok fazla. Bunun da altını çizmiş olalım. Şehir takımları evet. Çok çok fazla. Her maçta goller oluyor. Ne dersin oradaki yarışla ilgili son olarak? 3 takım aynı.
0: Kayserispor, Bursaspor
1: ve Batman Petrolspor 16 puana sahip.
0: Şimdi orada tabii sevgili Salim, Kayserispor'dan bekliyorduk çıkışı. Bursaspor keza zaten doğal bir şampiyonluk favorilerinden bir tanesi. Batman'ın bence yakaladığı iğme çok kıymetli. Oyunun gidişatı

0: Sevgili dinleyenler, hattımızda bu bölümde konuğumuz Taner Karaman'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
1: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Emrah Yıldız. Emrah abi hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olayım. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Emrah abi. Kırmadın, yayınımıza bağlandın.
1: Her zaman.
0: Etimesgut'ta devam ediyorsun futbol direktörü olarak. İstersen oradan başlayalım. Bir değişim oldu. Başkanlık değişimi oldu. Evet. Yeni sezona dair hedefler nelerdir? Ve önemli işlere de imza attınız. Yurt dışına giden, denenmeye giden oyuncular vardı. Onlarla ilgili de bilgi verirsen çok sevinirim.
1: Şimdi Ömer Başkanımız bıraktı. Yerine yine yönetim kurduğumuzda Levent Başkanımız kulüp başkanı oldu. Genel kurul yaptık. Levent Onuk Başkanımız da bu konuda tecrübeli. Daha önce de Ankara gücünde yöneticilik yaptı. Böyle bir değişim içinde bulunduk. Tabii ki hedefimiz bu sene Allah izin verirse şampiyon olmak. Hedefimiz tamamıyla şampiyonluğa kurduk kadromuzu. İyi, dinamik. Üstliklerle ve altliklerde bu ligi bilen tecrübeli oyuncuları bir araya getirerek iyi bir kadro yapılanması yaptık. Yine geçen sene hocamızla devam ediyoruz, Aykan hocamızla. Onlara çok iyi bir sezon başı hazırlık dönemi geçirdiler. Ama tabii burada Levent Başkan'ın futbola vermiş olduğu önem çok önemli. Yani biliyorsunuz özellikle altliklerde tesis, stadyum gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Ama biz kulüp olarak biraz bu liglerin üzerinde bir kulüp vizyonumuz var. Başkanımız da bu vizyon anlamında bize gerçekten ciddi destekler veriyor. Hem teknolojik hem bilimsel olarak gerçekten sezon başından bugüne kadar çok iyi yerlere geldik. Bu konuda da isteklerimiz hiçbir zaman kırmıyor. Türk futbolun içinde de tabii ki futbolu seven, futbola yatırım yapan başkanların olması gerekiyor. Kulüplerde de futbol aklı çok önemli. Neden? Çünkü kulüpler hep zarar eden bir fabrika. Kim zarar eden fabrikayı bırakın bir yıl, iki yıl finanse etmeyi, bir ay, iki ay finanse etmek istemez. Bazen Samsunspor Başkanı bu konuda çok eleştiriliyor. Ama bence yani doğru şeyler yapıyor. Belki zıt bir görüş belli söyleyeceğim ama niye? Cebinden parayı koyuyor. Yanlış duymadıysam 2-3 ay önce 75 milyon euro gibi bir para harcadım dedi. Bu sene tabii ki futbolda inişli çıkışlı grafikleri olacak. Ciddi anlamda oyuncu sattılar. Oyuncu gelir elde ettiler. Yani Türkiye'de bu tür başkanlarımızın olması gerekiyor. Kendi bazen içindeki duygularını belki futbolun dilinde söylemiyor olabilir ama herkesin yani başkanın söylediği laflar da herkese doğru veya doğru gelmeyebilir. Yani bu konuda bu tür kulüp başkanlarına bence destek olmak lazım. Çünkü yayın gelirleri belli Salimciğim ortada. Biz bile yani bu sene tahminim federasyon 8 ile 10 milyon arasında bir gelir elde edeceksin diyor. Ama sadece deplasman ve kulübün içindeki personel maaşları bu rakamlar oluyor. En minimum bir takım kursan 3. ligde giderin 35 milyon civarında.
0: Evet.
1: Gelirin 8 milyon. Nasıl bu işle sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olacaksın ki? O yüzden bence futbola yatırım yapan başkanlara tamamıyla hem spor camiasında hem olduğu şehirde hem de futbol ailesi olarak destek olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani bu satışlar Anadolu kulüplerine nefes aldırıyor.
1: Tabii ki yoksa öz sermayeden tüketecek. Öz sermayede başkanlarımız

0: yapmış olduğu ticaret, ticaretten de efendime söyleyeyim bir kısmını spora aktaracak. Farkındaysan biz seninle 2 sene önce konuştuğumuzda artık topun oyunda kalma süresinin Türkiye'de çok 50 dakikaların altına iniyordu neredeyse ve Avrupa'da biz 13. sıradaydık. Slovenya bile bizim üstümüzdeydik. Biz hep dedik ki hakemlere bu konuyla alakalı eğitim verilsin dedik ve seninle yapmış olduğumuz bu radyo bağlantılarını bunu hep dile getirdik ve 2 sene sonra artık FIFA bu tür kararlar aldı. Sakatlanan oyuncu dışarı çıktığı vakit işte bir dakika beklenecek dedi. Biz seninle bunu konuştuk hatırlıyorsan. Dedik ki evet. Sakatlanan oyuncu dışarıya çıktığı vakit handboldaki gibi kenarda beklesin. Efendime söyleyeyim sahanın kenarına bir şey koyalım. Scoreboard gibi bir şey koyalım. Top kalecinin eline geldiğinde kaleci direkt orada 5 saniye veya 7 saniye yansın. Yani biz bu hafta bir maç oynadık. Tamam hakem hep futbol oynatmak anlamındaydı. Ama yani hakem 5'e kadar sayıyor, elini indiriyor. Ondan sonra kaleci top oyuna sokuyor. En az 4-5 defa oldu. Artık teknolojinin bu kadar üst düzey kullanıldığı yerde koy sahanın kenarına bir tane scoreboard. 7 saniye dolduğunda ötsün abi dıt diye. Kaleci elinden topu çıkarsın. Ben hep söylüyorum. Bunu bazen federasyondaki başkanlarla veya oradaki direktörle de konuşuyoruz. Ya statü ve talimatların değişmesi gerekiyor. Yani sakatla adamın kafası yarılmış saha kenarında. Anlatabiliyor muyum? Oyun durunca efendim oyuna girecek. Sakatlandı. Çıktı. Oyuncu değişikliği yapılacak. Anlatabiliyor muyum? Oyun durunca girecek. Ya yani sakatlanan oyuncuyu hakem topun uzak olduğu bölgedeyken oyuna davet edebiliyor. Oyuncu değişikliği yapılırken de dördüncü hakem baksın devam etsin veya offside kuralı eğer rakip %100 topla alakalı tehlikeli bölgede değilse bu offside düdüğünü kaldırma ben gördüm de yani artık biz Avrupa'da futbol kalitemizi belli bir süreye getireceksek ya biz Türkiye'de bazı radikal kararlar alalım. FIFA bunu bizden görsün. FIFA uygulasın. Yani benim bu söylediklerimi biz 2 sene önce söyledim. Biz bunları 1 sene sonra örnek veriyorum U19 takımlarında pilot olarak bunları yapsak daha sonra A takımlara çıkarsak veya Türkiye Kupası'nda uygulayıp bunları çıkarsak anlatabiliyor muyum? Daha da yenilikçi olarak dünya futbolunda gündeme geliriz. Yani o kadar çok yenilik var yani futbolda niye çift vuruş var ben anlamıyorum futbolun amacı gol gol neden var futbolun güzelleşmesi için anlatabiliyor muyum evet. Artık yani çok fazla o konuya kafa yoruyoruz Salimciğim mesela offside kuralı artık dünyada niye hep kompakt futbol oynanıyor bu 40 metrelerden başladı 25 metreye kadar düştü artık gözümüze futbol seyri iyi futbol maçları oynamıyoruz. Pep Guardiola'nın takımını izlerken artık sıkılıyoruz. İspanya'yı izlerken sıkılıyoruz. Portekiz'i izlerken sıkılıyoruz. Hep pas pas pas. Anlatabiliyor muyum? Yani gerekirse ofsayt çizgilerini biraz genişletip 45-50 metrede ofsayt kuralı uygulanırken bunu yani ceza alanların futbolda ikinci bölge tabir ettiğimiz iki tane ikinci bölgeden çizgiyi çekip offside bölgesini açtığımızda anlatabiliyor muyum? En azından bu sefer futbol 45-50 metre karede oynanır. Bireysel ve yetenekli futbolcular daha ön plana gelir. Yani işte basketbolda yıllarca topu 7 saniyede orta sahaya getirmiyordu basketbolcular. Öndeyken hep top çeviriyorlar. Ama şimdi 7 saniyede orta sahaya geçirmen gerekiyor. Eğer teknoloji futbol içine bu kadar girdiyse bana göre güzelleştirmek anlamında daha farklı radikal kararlar alınabilir.
1: Yani bu yapılabilir ifade ettiğin gibi. Zaten FIFA'nın da Dünya Kupası'nda buna yönelik yeni kuralları vardı. Bence iyi olduğunu düşünüyorum. Bu kurallar yani, topun oyunda kalma yani, süresi için.
0: Ümit Özat'ın bir lafı vardı ya. İşte Quaresma yapınca neydi Trevela? Ben yapınca bilmem ne diyorlardı. Yani bu biraz gerçekten Avrupa'dan ve dünya futbolundan Türkiye'ye geldiği vakit durum biraz farklı oluyor. Ama biz yapalım. Avrupa bizden örnek alsın. Tamam İngilizler futbolu buldu. Almanlar geliştirdi. Şu an İspanyollar bunu tam zirvede yapıyor. Her zaman böyle bir dünya

0: organizasyonu işte Almanya'daki gibi futbol içinden gelen birisi yönetsin dediğimiz vakit hemen konuyu değiştiriyorlar, ama en azından bu tür kuralların, talimatların, statülerin değiştirilmesinde de futbolun içinden gelen teknik adamlar ve sportif direktörlerle bir iki gün, üç gün çalıştay yapılsın. Her sezon bitince Mayıs ayının sonu, Haziran ayının sonunda futbolun gerçekten bir argesinin olması lazım. Argesi olmazsa sen Türk futbolunu mevcut bu şartlarda geliştirme ihtimalin yok. Herkes İlhan Cavcav'ı örnek veriyor. Tamam, ben İlhan Başkan'la çalıştım. Hem de en zor dönemlerde çalıştım. Gittiğimde takım lig sonuncusuydu. O takımı biz kümede bıraktık. Daha sonra Niyazi Başkan'la çalıştım. Yine lig sonuncusuydu. Yine kümede bıraktık. O zaman İlhan Başkan Afrika'dan oyuncu buluyordu. Ya şu an Avrupa'daki bütün takımların Afrika'da akademi takımı var. Hangi Türk takımının Avrupa'da akademi takımı var? Tamam, Samsunspor Başkanı Fransa 2. liginden bir takım aldı. Eskiden futbolcuyu bulabiliyordun Afrika'da. Ama şimdi Afrika'da bütün akademi takımları var. Bütün Avrupa dünya kulüplerinin orada scoutları var. Yerleşik scoutluk yapıyorlar. 11 ay, 12 ay orada yaşıyorlar. Adamlar hemen futbolcuyu alıp takımına götürüyor. Biz daha Afrika'daki U17, U18, U20 Afrika şampiyonasına scout gönderemiyoruz. Nasıl futbolcu bulacaksın? Hep hazır oyuncu alacaksın. Hazır oyuncu almanın da bir maliyeti var. Ben çünkü daha önce de seninle konuştuk. Vitinha'yı, Kriyavashvili'yi, Travis'i, ben bunların hepsini Başakşehir'deyken gittik, izledik, hepsiyle görüştük. Ha, transfer olmadı. Ha, belki o zaman Galatasaray, Fenerbahçe'nin şef scout olsa belki 7-8 milyona euroya Vitinha'yı alabilecektik. Ama o zaman duruyorlar, diyor ki ya 19 yaşında, 18 yaşında, bu bizde oynar mı, oynamaz mı gibi soru işaretleri çıkıyor. Yani burada gerçekten futbol aklı bana göre çok önemli Salim'ciğim.
1: Peki Etimesgut'tan yurt dışına denenmeye giden oyuncular vardı. Son durum nedir onlarla ilgili?
0: Ya bir tane oyuncumuzu gönderdik. Onlar da tabii ki beğendiler. Ama dediğiniz gibi yabancı kontenjanına takıldığından dolayı tekrar siz de oynasınlar, biz oynasın, üçüncülükte tekrar takibini yapalım dediler.
1: Hangi oyuncu durdu? Yeni Mersin Manyurdu'ndan gelen oyuncu diyebiliyorum.
0: Serhat.
1: Serhat. Hatta çok iddialı bir söylemim vardı. Yerli Kante demiştin oyuncuyla
0: alakalı. Beyaz Kante, evet. Gerçekten öyle. Ama dediğimiz gibi burada 2007 doğumlu Serhat. Bana göre Türk futboluna da uzun yıllar hizmet edecek. Bu sene fiziksel olarak nasıl Arda Güler Fenerbahçe'den Real Madrid'e gittiğinde fiziksel anlamda farklı bir boyuta geldiyse, Serhat'la alakalı da bu sene gerçekten dediğimiz gibi başkanımızın futbola bakış açısından dolayı ayrı bir atletik performans birimi kurduk. Burada fiziksel olarak oyuncularımızı farklı bir duruma getiriyoruz. İnşallah bu kardeşlerimiz 4-5 ay sonra fiziksel olarak daha farklı bir duruma gelecek. Hem mental olarak hem fiziksel olarak bu kardeşlerimizi hazırladığımızda Türk futboluna uzun yıllar hizmet edeceklerini düşünüyorum.
1: Peki bu tarz genç yetenekler var mı takımınızda ya da liginizde?
0: Ya şimdi atletlerde bizim takımımızda tabii ki yetenekli oyuncular var. Yine şimdi Efe Arıgül diye bir kardeşimizi kattık takımımız. O da 2007'li. Yalova'daydı. Karagümrük'ten Yalova'ya gitmiş. O da çok büyük bir potansiyel. Ama tabii bu sene biraz hedef takım kurduğumuzdan dolayı bu kardeşlerimiz yavaş yavaş süre alacaklar. Evet. Hep söylüyoruz yani Avrupa'da her üst düzey takımın bir ikinci takımı var. Türk futbolunun bence şu an U19'dan sonra çocuklarımızın oynayacağı bir lig yok. Ne U21 var, ne U23 var, ne de rezerv lig var. Evet. Ama baktığımızda Avrupa'da birçok takımın, İngiltere'de rezerv lig var. Ve Portekiz'de, İspanya'da, Hollanda'da da ikinci takım.

0: bizim Türkiye'de hiçbir takımın ikinci takımı yok. Artı milyon euroluk bütçelerin olduğu yerde üçüncü ligden hiçbir takım alınmıyor. Şimdi biz Melih Bostan'ı, kaleci Ertuğrul'u, Yiğit Efe'yi almasaydık Fenerbahçe'den gençlerine belki bu kardeşlerimiz futbolu bırakabilirdi. Özellikle bu 4-5 tane takımın Türkiye'de Trabzonspor dahil müthiş bir U19'u var. Ama bu çocuklarımız U21 ve 3. ligde bir profesyonelliği tatsalar, bunu şeyin yaptığı gibi, Gençler Birliği'nin yaptığı gibi Hacettepe takımı vardı bilirsin. O zaman tabii ki Oftaş'tı. Orada oyuncu U19 oynayıp Gençler Birliği'nde, Hacettepe'de oynamadan tekrar Gençler Birliği'nin A takımına gelmiyordu. Ahmet Çalık, rahmetli Ahmet Çalık hariç, onu da mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: O hariç her oyuncu Hacettepe'de oynamıştır. Ahmet Oğuz, İrfan Can, Ali İbrahim. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden kesin onun yapılması gerekiyor. Ya şimdi Fenerbahçe'nin Galatasaray 100-200 milyon euroluk bir bütçesi var. Ama 1 milyon euroluk bir bütçesi olacak. Burada bir tane oyuncu belki oynayıp 15-20 milyon eurolara satılacaklar. 15 yıl kurtaracak ama bir tane üçüncü takımları yok. Ya pilot takım uygulamasını kaldırmalı lazım. Niye pilot takım uygulaması olmuyor? Diyor ki ben sana 5 tane oyuncu vereyim oynat diyor. Ama bu oyuncular da orada yeterince ne yapıyor? Süre alamıyor. Yani o mevcut olan takımın oyun kültürü, o takımın antrenörü, o takımın sistemiyle oynayacak, o takımın aynet duygusuyla orada yaşayacak bir takımın olması gerekiyor.
1: Evet. Yani direkt ifade ettiğin gibi bu şekilde olması gerekiyor. Aynı
0: kesin. Kesin. Çünkü kulüpler, Türkiye'deki 3-4 tane kulübün sahibi var. Diğer kulüplerin hepsi spor kulübü oldu. Evet. Kanun değişikliğinden sonra. Şimdi herkes Aziz Başkan'ı eleştiriyor. Ama gerçekten finansal anlamda bunlar da çok fazla söylemiyor Aziz Başkan. Finansal anlamda çok ciddi problemi olan bir dönemde Aziz Başkan tekrar başkan oldu. İşte taraftar diyor şu transferi yap, bu oyuncuyu al, şunu gönder, bunu getir. Ama finansal fair play buna müsaade etmiyor. İçin bana göre bunların da açıklanması lazım. Eğer Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon olamasın, bu finansal tabloda gerçekten çok kötü bir duruma gelecek. Galatasaray'da alıp oynamayan oyuncuları Türkiye'de başka bir takım alsa ligi ya birinci bitirir ya ikinci bitirir Salimciğim.
1: Evet.
0: Şimdi alınan sağ bekler, alınan sağ açıklar, sol açıklar, Ziye, Nene, Zaniola, bak bunların üçü şeye geldi, Galatasaray'a geldi. Çoğu oynamadan gitti. Bir tarafta Barış Alper Yılmaz, bir tarafta Kerem Aktürkoğlu oynadı. Şimdi sen bu üç tane oyuncuyu Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Kasımpaşa'ya versen, Samsun Spor'a versen, Fromoski geldi sağ bek, 4 tane sol bek geldi, anlatabiliyor musun? Nelson stoper oynamıyor. Yani bunları hiçbir şey yapmaya gerek yok. Al takımına koy. Zaten ya birinci ya ikinci bitirirsin.
1: Evet.
0: Osimhen'in olduğu yerde Icardi yedek oturdu. Bunların maliyetlerinin bütçelerine baktığın vakit bu gelir işte Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde, maç kazandığında veya şampiyon olduğunda, oraya adım attığında ve Türkiye'de şampiyon olduğunda aldığın parayla şu an finansal tabloyu götürüyorsun. Tabii ki bir de ciddi anlamda inşaat projelerinden gelirler elde etti. Ama finansal fair play'i, disiplini bir hale getirmezlerse Galatasaray'da şampiyon olamadığı anda gerçekten çok büyük bir ekonomik olarak sıkıntıya girecek. Tamam, Fenerbahçe'ye hep Saadettin Saran dönemi hariç Ali Koç başkan olsun, Aziz Yıldırım başkan olsun, parası olan, ticareti iyi yapan zengin firma sahiplerinden yönetim oluşturup kaynak bulabiliyor. Bakalım Galatasaray bu sefer bulabilecek mi? Yani o yüzden biraz
1: aslında
0: daha
1: aslında burada satılan... Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir önemli. Şampiyon tamamladığınızda Şampiyonlar Ligi'ndeki gelir çok çok önemli. Yayın gelirleri artacak şeklinde bilgiler paylaşılıyor. Var mı bununla ilgili bir bilgin?
0: Ya yayın gelirlerinin artabilmesi için burada oturup çalışılması lazım. Yani Aziz Başkan burada çok büyük destek verdiydi pazarlık aşamasında. Ben hep söylüyorum abi, Türk futbolunu kulüp Kulüpler Birliği'nin içindeki bir şirketin yönetmesi gerekiyor. Federasyonun temsil makamı olması gerekiyor. Federasyon milli takımla uğraşsın. Federasyon işte ziyaretlere gitsin. FIFA ile olan toplantılara katılsın. Anlatabiliyor muyum? Federasyon bunu yapacak. Ama yayın gelirleri, paranın paylaşımı, anlatabiliyor muyum? İşte farklı şirketler kurup marka değerini Avrupa'da ve dünyayı ön plana çıkartmak gerektiğini. İngiltere modeli var. Yani gidip İngiltere'de bu şirketi yöneten CEO'nun yardımcısını getirsen Türkiye'ye, biraz sabır göstersen finansal anlamda. Futbolu bilen birisini de onun başına koysan, hep söylüyorum. İşte Mustafa Öğüt'ü. Başakşehir'de yakaladığımız başarı ortadaydı. Yani gerçekten kaç sene şampiyon olamadı. Allah bize nasip etti. Gittik şampiyonluk yaşadık. Ciddi bir Şampiyonlar Ligi'nden para geldi. Türkiye'de şampiyon olduğun için federasyondan ciddi bir gelir geldi. Ekonomik olarak ciddi bir rahatlama oldu. Ama şimdi sen yayın gelirini Türkiye'de ilk, Türkiye'yi Avrupa'da ilk beşlikten birini yapmazsan, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok ciddi destek veriyor. Beyin Spor geldi. Yani burada açık bir ihale yöntemiyle gelir arttırıcı projeler yapmadığımız sürece gelirler artmaz. Çünkü neden? İnsanlar yani tamam asgari ücret almasın 35-40 bin lira maaş alsa, bir Anadolu bir şehrinde bu insan nasıl bir maça gidip gelecek? Farkındaysan tribünler boş. Bu tribünlerin dolması lazım. Bu takımların gelirlerinin artabilmesi için forma satışı, sponsorluk gelirleri, stadyum gelirleri haber zirveye çıkıyorsun. Şimdi bir forma olmuş 2000 TL. Yani bir asgari ücretle çalışan adam çocuğuna nasıl forma alacak? Nasıl evet. maça gidecek?
1: Evet.
0: Yani gerçekten bir 10 yıllık bir proje yapmak lazım. Türk sporu ve Türk futbolu için. Başka türlü bunu bir türlü düzeltemeyiz. Yani ben hep söylüyorum ya, Fenerbahçe'nin şampiyon olması kadar kolay bir şey yok. Sağ olsun Başakşehir, git Emre hocam dedi, Avrupa'da bol bol oyuncu izledi dedi. Gittik izledik getirdik. Evet. Sağ olsun Okan hocayla da çok iyi bir uyum sağladık. Yaptığımız transferlerde o takım o sene şampiyon oldu. Bir ekip olarak bunu başardı. Evet. Ben iddia ediyorum yani Fenerbahçe kulübünde o kadar futbol oynamış eski futbolcular var.
1: Evet.
0: Yani üç tanesini güzel böyle scout bölümüne getirsen, anlatabiliyor muyum? 3 ay 4 ay Avrupa'yı geçse, dünyayı geçse Fenerbahçe 3 sene 4 sene şampiyon olur. Yani büyük konuşmuyorum da ben Ocak ayından Mayıs ayına kadar Avrupa'da maç izleyeyim. Fenerbahçe 2 yıl 3 yıl üst üste şampiyon olacak kadrosu kurulur. Çok doğru. Zor değil.
1: Evet, yani Avrupa'da bunu başarabiliyorlar. Emrah abi çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Görüşmek üzere.
0: Cuma'ya gideceğiz. Çok
1: evet, hayırlı cumalar. Mutlu haftasınlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emrah Yıldız'dı. Yayınımızı toparlıyoruz. Benden hemen sonra sevgili Burak Alaca Altıncan'ın programında sizlerle birlikte olacak. Mutlu hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.

0: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Sevgili dinleyiciler, birkaç dakikalık bir gecikmeyle karşınızdayız. Bugün 18 Eylül 2026 Cuma haftanın son Spor Kazanı programıyla sizlerle birlikteyiz. Ercan abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Dün muazzam bir Beşiktaş galibiyeti Marsilya karşısında. Tabii ki ana gündem maddemiz bu olacak. Ana gündem konumuz bu olacak. Dün futbola doyduk, atmosfere doyduk. Özellikle ikinci yarı muhteşem bir tribün ve saha içi performans. Bunları derin derin konuşacağız hep birlikte. Tabii ki sizlerin de katılımıyla birlikte. WhatsApp hattımız devrede. 0538 052 14 87. Bu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Evet Ercan abi, Beşiktaş ilk yarısı 1-1 biten maçın ardından, değil mi, İkinci yarıda muazzam bir futbol. Farka giden bir Beşiktaş, kanatlanan bir Kara Kartal. Fransa basınına da baktım, oraya da değiniriz. Rakibi sürklase etti.
1: İkinci yarıdaki oyun, bir ara oyunu yavaşlatmıştı Marsilya. Ya oyunu ben artık kontrol etmeye başlıyorum mesajını takım gösteriyordu. Ama Beşiktaş'ın o ön alandaki pres, gelen ikinci gol, arkasından korner üçüncü golle bütün oyunu Marsilya yarı sahasına yıkmayı başardı. Ve Beşiktaş takımı tam teknik direktörün istediği gibi, zaten ilk golde de antrenmanlarda çalışılmış bir pozisyon var. Ona göre hazırlanmış bir ilk gol izledik. Çünkü Beşiktaş'ın antrenmanlarda şunu biliyorum, çok tekrar, saatlerce çalışma ve bunun sonrasında elde edilen kazanımlar. Bunları başardıktan sonra Beşiktaş takımı bunu sahada uyguluyor ve böylece çok rahat bir galibiyete de imza atmış oluyor.
0: Şimdi tabii tek tek performanslara geleceğiz. Bir dinleyicimiz demiş ki İtalyano'nun en güzel yanlarından biri, maç biter bitmez herkes kutlama yaparken hala oha bir şeyler anlatıyor olmasıydı.
1: Evet, taktiksel anlamda İtalyano şunu da gösterdi bence. Beşiktaş takımında bir ara dikkat edersen Vlahovic ve oh sahadaydı. Yani yeri gelirse ben çift santrafor oynarım mesajını da verdi.
0: Yani bu da güzel.
1: Endesin ve ne yaparsın? Belki defansif olarak bir takviye yaparsın. Hayır, ben bir forvet daha aldım dedi. Oh'u. Oh ve Vlahovic işte beraber. Şu var ikinci yarıda. Tabii ki yine teknik direktörü ve ekibini burada çok olumlu düşündükleri için kutlamak lazım. Agbadu sarı kartı gördü. Hiç beklemeden ikinci yarın başında sahada Jalo vardı. Hiçbir şekilde riske girmedi.
0: Evet, genelde yabancı teknik direktörler bunu yapıyorlar.
1: Hiçbir şekilde riske girmemek şu anlama geliyor. Ben boşu boşuna 10 kişi kalmayayım. Ya Agba diyor istediğin kadar devre arasında uyar, işte aman dikkatli ol, sarı kartım var, ikinci sarıyı görmeye çalışma. Ama bu kesinlikle bir risktir Mehmet.
0: Belli olmuyor ama Ercan abi, dediğin gibi, çünkü pozisyon oluyor. Yani yan yana koşarken ayağına basıyorsun. Sarı kart. Gittin.
1: Ya da elini uzatıyorsun,
0: yüzüne geliyor.
1: Sen elle oynuyorsun. Sarı kartın var. O anda aklına geliyor.
0: Atıldın,
1: pozisyon icabı elini uzatmışsın ama yapacak. Ya da rakibini çekiyorsun mesela.
0: Evet.
1: Pozisyon icabı. Öyle bir sürü izleyebildiğimiz anlar var. Öyle değil mi?
0: O riske girmedi.
1: Girmedi tabii.
0: O riske girmedi. Teknik direktör İtalyano. Şimdi tabii çok itici bir güç tribünler, harikaydı. Dün herkes bunu gördü zaten. Bu coşkuyla da Beşiktaş çok çok iyi bir futbol oynadı. Devam edeceğiz Beşiktaş'ı konuşmayı. Sizlerden de mesajlar bekliyoruz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Maçla ilgili yorumlar var. En çarpıcı yorumlardan birini dün akşam Nihat Kahveci yaptı. Ercan abi, hiç bitmesin istedim dedi Nihat Kahveci. Her şey çok güzeldi dedi. Maçın bitmesine üzülmüş mesela.
1: Öyle bir maçtı.

0: bu yoruma katılmamak tabii ki mümkün değil. Keşke hiç bitmese, devam etse.
1: Evet, gerçekten de muazzam bir futbol akşamıydı Dolmabahçe'de. Herkesin yüzü gülüyordu. Tüm Beşiktaşlılar çok çok mutlu ayrıldılar stadyumlardan. Evlerinde olanlar da çok rahat bir uyku çekti. Ercan abim çok güzel bir futbol seyrettirdi Beşiktaş takımı taraftarına diyebiliriz. Şimdi diyor ki dinleyicimiz, İtalyano'nun bir diğer başarısı da yedek kulübesinden bir stoperi tereddütsüz sahaya atacak kadar hazır tutması olarak değerlendirilebilir mi?
0: Onu yapmaya mecbur zaten. Dediğimiz gibi ya, yayını açarken de belirttik. Onu yapmasa takım durup dururken 10 kişi kalacak. O ihtimal %50'den fazlaydı.
1: Tabii ki, tabii ki. Şimdi en önemli oyuncularını bile teknik direktörler sarı kartlıysa hemen alıyorlar yani, genelde ikinci yarıda.
0: Şöyle bir hatası var Agbadu'nun. 10. dakikada ya, pozisyon icabı da olsa ne olursa olsun, daha dakika 10 o kartı görmeyeceksin. Çünkü yer orta saha.
1: Gerek var mıydı?
0: Bence yoktu. Çok kontrolsüz bir hareketti.
1: Hı hı. Gerek de yok.
0: Ya biraz daha sert olsa hakeme göre, hı hı, bir anda 10 kişi kalabilirdin. Kırmızı bile gösterebilirdi. Çünkü topla hiçbir ilgin yok. Rakibin baldırına yapılmış bir hareket var. Onu kabul edelim.
1: Takımını yani bu kadar, hani bir çuval inciri berbat etti deriz ya bazen. Öyle bir şey olabilirdi.
0: Ama olmadı.
1: Evet, ama olmadı.
0: Tedbiri alındı.
1: Evet, tedbirini hemen aldı İtalyano. Şimdi dinleyicimiz İtalyano'ya çok övgü dolu mesajlar var. Dün tribünler de İtalyano'nun hakkını verdi. Maç içinde futbol severler haykırdılar İtalyano'nun ismini. İtalyano bir kimlik de kazandırmaya başladı sanki Beşiktaş futboluna.
0: Ya ne şu diyorsun? Var, seçim iyi.
1: Burada doğru seçilmiş bir teknik direktör.
0: Önder Özen'i ve yönetimi kutlamak lazım.
1: Evet.
0: Biz işte nasıl 4 yıl önce risk miydi Okan Buruk'u getirmek? Kimilerine göre riskti. 4 yıl öncesine dönüyorum. Beşiktaş bir sürü teknik direktör denemedi mi? Denedi. Burada hatta şu konuşuluyordu. Ya Beşiktaş'ın oyun kimliğine, Beşiktaş'ın oyun yapısına, Beşiktaş savunma yapmaz, Beşiktaş işte geçiş ucumlarını pek tercih etmez, rakip yarı sahada çok adamlı bulunur, pres yapar, baskı yapar. Yıllardır böyle bir teknik direktör arıyordu. Aramıyor muydu?
1: Arıyordu tabii. Arıyordu, evet.
0: Çünkü bu seyirciyi coşturacak oyun yapısını yönetimler de biliyordu, araştırıyordu. Ama bu yönetim futbol direktörünün önerdiği ismi dinledi, anlaştı. Ve bence bu taraftarı coşturan bu oyun yapısı. Başka bir şey değil.
1: Tabii ki.
0: Ya taraftar yıllardır bunu bekliyordu.
1: Takım oynarsa taraftar coşuyor.
0: Yıllardır bunu bekliyordu. Yani taraftarımız bizi desteklesin diyor ya birçok oyuncu. Ya destekler taraftar. Şimdi diğer takımları da, bütün takımları da hatta işin içine katarak söyleyeyim. Ama sen oynayamazsan, zor durumlarda kalırsan kendinde, taraftar seni nereye kadar destekleyecek? En azından maçına gelir ama sessiz kalır, coşamaz bile.
1: Ya tabii takım sahada oynamazsa Ercan abi, takımı gören taraftar da yani coşacak bir şey bulması lazım. Değil mi? Bir futbol görmesi lazım.
0: Bence öyle.
1: Dinamizm görmesi lazım. Onu görmezse olmaz. Dinleyicimiz diyor ki, Beşiktaş'ın kurtuluş reçetesi başlıklı yazısında hoca ile 5 yıl anlaşılsın, ekibi altyapıya gelsin. Barcelona bunu yapıyor. Çocuklar 10 yaşında A takımdaki gibi oynuyor. 5 sene sabredilsin.
0: Ya bu Beşiktaş'ta uzun vadeli çalışan teknik direktörlerin genel anlamda en son, işte Gordon Milne Beşiktaş takımı 3 sene şampiyon, 4. sene şampiyonluğu kaçırıyor son anda. Bunu yakalamak lazım. Fatih Terim, hı hı, dönemi. Bunu yakalamak lazım. Toprağı bol olsun, Fenerbahçe'de Christoph Daum geldi. Uzun süre ama bu Gordon kadar kalamadı. Hı-hı. Başarıyı sana gösteren olabilir. Bir teknik direktörün de belki son iki hafta şampiyonluğu kaybedebilirsin. Ama bundan sonraki sezon kaybedeceğin anlamına gelmez bu. Devam edeceksin. Buna devam etmen gerekiyor. O zaman bozulmayan bir kadro, şöyle bir örnek verelim. Beşiktaş'ın teknik direktörü neden uzun vadeli çalışmadı? O 99 gol değerlendiriliyor ya Fenerbahçe'de puan. Hı hı. İsmail Kartal'da teknik direktör. O kadro bozuldu mesela. Antrenörle de anlaşılmadı. O kadrodan giden oyuncular da oldu. O sisteme alışmış oyuncular da ayrıldılar. Mourinho geldi. O kadroda bazı oyuncular da gitmese, ısrar edilse, son anda kaybetmişsin şampiyonluğu. Ve o kadroya diyelim ki iki takviye yapılsa, yine antrenörüne devam etsen, daha iyi bir sonuca gitmez misin?
1: Gidersin. Bizde o istikrar problemi var zaten Ercan abi. Yani yakalanması gereken konulardan biri bu istikrar. Devam edilebilirdi. Jesus'la da devam edilebilirdi.
0: Jesus kendi kalmadı.
1: Kendi kalmadı. İşte ne bileyim İsmail Kartal'ın hani 99 puanlı sezonu, fena futbolu yoktu. Devam edilebilirdi. Denenebilirdi. Mesela aklıma geliyor. İşte Amorim çok uzun süre kaldı değil mi? Ten Hag çok uzun süre kaldı. Beklediler, biz sabrettiler. Olur mu, düzelir mi?
0: Evet.
1: Yani eğer ihtimal kalmadığından emin oldukları anda yabancılar değiştiriyor. Düzelme ihtimali tamamen ortadan kalkınca değiştiriyorlar. Çünkü zamanı ihtiyacı olduğunu biliyorlar teknik direktörlerin. Futbolun oturması için, o sistemin oturması için bir zaman var. O zamanı tanımaya çalışıyorlar mümkün olduğunca. Bizde belki İşte bulunduğumuz coğrafyanın iklimi bilmiyorum ama çok tez canlılık var. Hemen her şey olsun istiyoruz. Ya çok kısa sürede.
0: Doğru söylüyorsun. Mesela Kovac, Borussia Dortmund'a geldi Nuri Şahin'den sonra. Dortmund vazgeçti mi? Geçmedi. Hı hı. Ve şu anda da yine Bundesliga'da şampiyonluğa oynuyor.
1: Devam edeceksin.
0: Tabii ki devam edeceksin.
1: Bir de büyük takımların bir futbol anlayışı vardır. İsmediğin de o futbol anlayışını devam ettirecek teknik direktöre hep giderler.
0: Evet.
1: Öyle olması lazım. Yani Beşiktaş'ın futbolu budur diyeceğin bir anlayışın olmalı. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un aynı şekilde. Ve o sistemi oynatabilecek diyelim bugün bir teknik direktörle yolları ayırdın. O sistemi devam ettirecek teknik direktörle devam etmen lazım. Bir sonraki adımın. Mesela Santos gelmemeliydi zaten Beşiktaş'a.
0: Ya oyun sistemi olarak Santos'un ne oynattığı belli.
1: Mesela Fenerbahçe'de Mourinho'nun da gelmemesi lazım da örnek veriyorum. İsmail Kartal'dan sonra.
0: Başka bir oyun. O zaman Mourinho'ya devam edeceksin.
1: Ya da getirdin Mourinho'yla devam edeceksin.
0: Ya şu oldu, berabere kaldık, işte bu oluyor, neden puan kaybediyorsun? Olmadı.
1: Hı hı.
0: Ama devam, ısrarla devam edeceksen bir şeylerin ortaya çıkabileceğini, o istikrarı yakalayabileceğini bilmen gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi dinleyicimiz demiş ki keşke demiş Satılmış Bey Sefaköy'den, imkanım olsa da gidip oradaki herkese, futbolculara, taraftara sarılabilsem demiş, çok mutlu olmuş o da. Bir başka dinleyicimiz Bayrampaşa'dan Ramazan Bey, Çerni'yi çok ağır eleştirdim ama demiş sezon başına göre bayağı bir hareketlilik var Çerni'de.
0: Oyuna katılma, topla buluşma, oyunu kurma. Bu yine teknik direktörde oluyor iş. Ben senden bunları bekliyorum. Şunları yapmasını istiyorum dediğin anda saha içinde. Ve bunları başarıyorsa bir oyuncu, tabii ki oyuncudan vazgeçilmez. Çerni dün oyundan çıkarken ayağına kramp girmişti.
1: Evet.
0: O kadar yüksek efor sarf etti ki. Artık o kanatta oynamak kolay değil biliyorsun. Hem savunmaya geleceksin, sonra ortaya geleceksin, oyun kuracaksın, kaleye şut girişiminde bulunacaksın, ikili mücadeleye girip

0: Oyuncu geçeceksin, rakip takımdaki oyuncuları. Bu yoruluyorsun ama bunu başarıyorsun. Kendinde de bu ortaya çıktı ya Salih. Salih apayrı bir fayda getirmiyor mu takıma?
1: Getiriyor. Tabii ki.
0: Olayta'nın nasıl faydalı olacağını bulmuş bir teknik direktörden de bahsediyoruz. Ya hiç Olayta'nla hiç uğraşmadı. Ya yani şöyle ya solda mı deneyelim, biraz sağa mı alalım? Hiç uğraşmadı.
1: Çok formda bu ara bir de Olayta. Maçın yıldızı bence.
0: Olayta'na gerekli özgürlüğü verdi. İstediklerini anlattı. Olayta'nı da sahanın her yerinde görebiliyoruz, dikkat edersin.
1: Her yerde Olayta. Çok doğru transfer. Altını çizelim. Kaç aldı Beşiktaş, şunu hatırlıyor musun?
0: 5 milyon.
1: Çok iyi. Bir büyük takım oyuncusu 5 milyona geldi. 11'in değişmez oldu.
0: İlhan'a gelelim şimdi.
1: Oraya gelecektim ben de. Şimdi
0: İlhan 2'yi biraz geçiyor.
1: Şimdi İlhan alt ligden gelmiş, bir de Fransa 2. liginden bulunmuş, evet, alınmış ve 11'e monte edilmiş harika bir oyuncu. Ya, zaman zaman 11 oynamıyor tabii Trossard olduğunda ama oynayabilir.
0: Geldiğinde işte boşu boşuna ya yine genç bir oyuncu geldi, Beşiktaş bunları denedi, olur mu olmaz mı diye karşılıklı sorular soruyorduk birbirimize.
1: Evet.
0: Ama oluyor.
1: Şu anda fiyat performans açısından baktığımızda ligin belki de en iyi transferi İlhan Fakı'nı. Fiyat performansa baktığımızda.
0: Bence milli takıma seçilir.
1: Seçilmesi lazım.
0: Bence seçilir.
1: Ya bu formuyla seçilmesi lazım. İlhan, bir çağrılması lazım.
0: İlhan öyle bir oyuncu ki daha çok genç.
1: Barış mı, Kerem mi, İlhan mı?
0: O kadar genç bir oyuncu.
1: Şu anda.
0: Ama oyunda neler yapabildiğini gösteren. Gol pozisyonlarına girdiğinde o ilk gol, bir topu da direkten döndü biliyorsun. Defansa geliyorsun, sağ içine bir bakıyorsun İlhan orada. Birebir de ceza sahası içine girişler, rakipleri zor durumda bırakan mükemmel çalımlar. Bunların hepsi kimde var? İlhan'da var. Var.
1: Var var. Goldeki mesela pası verdi, devamında koşuyu bırakmadı, ceza sahasına girdi. Olay tam da iyi gördü.
0: Çok iyi gördü. Ya Vlahovic'in bir tane de ince pası var ilk kere biterken. Vlahovic'in o pas yollarında da ne kadar iyi ve başarılı olduğunu da gördük. Dün. Bir özelliğini daha sahaya, ben zaten biliyordum, sen de biliyordun. Hı-hı. Mesela ters kanada çok ani pas atabiliyor.
1: Büyük oyuncularda var mı?
0: Bitiriyor rakip savunmayı. Dün iki tane pası var öyle. Bir tane de ceza sahası içinde Orkun attığı pas. Orkun'un için zaten bir şey demiyorum. İki asisti var. İkinci yarıda da ikinci golde yine oyunda pası başlatan, o pas hareketini başlatan Vlahovic.
1: Şimdi Vlahovic ayrı bir parantez ama İlhan'ı biraz daha konuşalım Ercan abi. Milli takım dedin ya, şu anda bakıyorum o pozisyonda Kenan'ın sakatlığı var. Kerim'in ve Barış'ın formsuzluğu var.
0: Evet.
1: Şimdi orada benim aklıma ilk gelen oyuncu oluyor hatta. Şu anda formuyla.
0: Ya şimdi kariyeri dört değil. Oyuncu, dört Türk oyuncu. Emirhan, İlhan, Salih, Orkun. Dördü de bence milli takıma çok yakın. Onu söyleyeyim. Bence.
1: İlerleyen günlerde göreceğiz, açıklanacak.
0: Sezon başından beri gösterdikleri performansla bence çok yakınlar.
1: Tabii. Çok iyi girdiler bir kere sezona. Şimdi Çerni'de diyor dinleyicimiz, kötü oynarken bile ısrar etti, ondan bir şeyler çıkaracağını biliyordu İtalyano demiş Çerni için. Ve çıkardı da.
0: Geçen sene Çerni'nin oynadığı bazı maçlarda tek başına galibiyet getirdiği karşılaşmaları hatırlıyorsun İtalyan'ı yokken.
1: Hı hı.
0: Kupada Fenerbahçe maçı da örnek verebilirim. Yine attı golünü biliyorsun. Gollerini. Bu yüzden ben de teknik direktörün bu kararını çok olumlu karşılıyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Şimdi maçın en güzel noktalarından biri de bence Ercan abi, maçın bu kadar akıcı olmasını sağlayan hakem yönetimiydi.
1: Çok iyi bir konuya girdin. Nasıl maç yönetilmesi gerektiğini bana göre çok iyi gösterdi. Dikkat et, sarı kartlarda bile öyle hırsla sarı kartını çıkarmadı.
0: Evet.
1: Burada neyi demek istiyorum? Pozisyonun olduktan sonra biraz oyuncuların nefes almasını bekledi. 5-10 saniye bile çok önemli bu gibi konularda. İşte oyuncu diyelim faul yaptı, rakip yerde yatıyor, onun tedavisi yapılırken oyuncuyu sakince yanına çağırdı ve kartı gösterdi. Böyle sarı kartı da işte yüzüne yaslar gibi değil, gayet sakin çıkarttı, gösterdi.
0: Aynen.
1: Hiç oyuncu tahrik olmadan pozisyon geçtikten sonra ikili mücadelelerde o kadar yakın ki kimse itiraz edemedi. Ben bu tabii ki tamamıyla yüksek kondisyona bağlı bir olay. İtalyan hakem Colombo. Yüksek kondisyon. Pozisyonların hep yakınında. Faul yapsan bile itiraz edemiyorsun. Kafayı bir çeviriyorsun, hakem yanında. Böyle dikkat et, bizde birçok hakem orta sahadan faul veriyor.
0: Orta sahadan penaltı veren var.
1: Orta sahadan, evet. Ne göz var değil mi?
0: Veren var.
1: Şimdi sen o kondisyonu çalışarak geliştirebilirsin. Ya koşan hakem, pozisyonlara çok yakın olan hakem, inan bana daha az hata yapar.
0: Dün de öyle.
1: Oyuncunun da diyecek hiçbir şey kalmıyor.
0: Bariz bir hatası var mıydı?
1: Ya Olaytan'ın attırdığı bir gol var. Gözümüzün önüne getirelim. 3 tane faul var orada Olaytan'a. Hemen atlayıp bir düğünü çalmadı mesela.
0: Bekledi.
1: Bir faul yapıldı, Olaytan ayakta. İkincisi yapıldı, ayakta. Üçüncü de tutmaya çalıştılar, yine dengesini bozuyorlar. Yine düşmedi, ayakta ve pas veriyor. Her şeyi bekledi. Ya bu o tam bir derslik pozisyon. Ya o da faul verse pozisyonda hiçbir şey olmayacak. Ne gol pozisyonu olur ne bir şey olur. Orta saha çünkü. Rakip yerleşir.
0: Tabii.
1: Kendi yarı sahasına.
0: Serbest vuruş kullanırsın, devam edersin. En fazla.
1: Ya o pozisyonlar bence çok önemli Mehmet.
0: Tabii tabii. Yani hakeme ben dün çok beğendim. Maçın yıldızlarından biri de hakemdi.
1: Bence de.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi tabii dün bence Mourinho'yu da konuşmak lazım. Golcü bir sağ bek performansı çiziyor son maçlarda baktığımızda. Hem gol hem asist Mourinho'dan.
1: Erzurumspor maçında attığı bir gol var Beşiktaş'ın. Yine Orkun kullanıyor ceza sahasına doğru korneri. Emirhan atmıştı hatırlarsan. Yine aynı bölge ve yine aynı bölgeye atılmış bir top. Bu sefer kafayı Modil'le vurdu. Bu da duran topta çalışmanın karşılığı. Yine aynı bölge. Kale sahasının dışı, penaltının biraz yakını. Gözümüzün önüne getirelim. Bu Mourinho'nun attığı golü. Hemen orada kafayı vuruyor. Daha yeni atılmış bir gol. Orada yine zaten 3-1'den sonra Marsilya teslim oldu. Ya 5 olsa 6 olsa ki oluyordu. Emirhan'ın direkten dönen topu yine kaçan gol fırsatlarında hatırlarsak. Mükemmel bir başlangıç bence. Mükemmel.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Ha şunu da belirteyim yalnız. Maçı ben tabii televizyondan izledim. Maçtan hemen sonra, maç bitiyor ya, biraz o coşkuyu vermek gerekiyor ve yayınların, maç sonu yayınlarının dünya standartında stat'tan yapılması lazım. Avrupa maçları, büyük maçlarda. O stadın içindeki atmosferi göstereceksin. Bunu da belirtmeden edemeyeceğim. O anda neler oluyor? Oyuncuların coşkusu ne? Stüdyoya sonra geçersin. Ya taktiği

0: tekniği. Daha sonra rahat rahat konuşabilirsin. Ama o an derler ya, o an. İyi ya da kötü. UEFA Avrupa Ligi'nde bir Fransız temsilcisine, ki bilinen bir Fransız takımına 4 gol atıyorsun Masi. O maçtan sonraki o coşkuyu ben görmek isterdim.
1: Biter bitmez saha içinden yayın.
0: Tabii tabii.
1: Sıcağına, atmosfer sıcakken.
0: Ha, yayını hiç kesmeden. Ne oluyor ona? 3-4 dakika versen ne olacak?
1: Onun mutlaka verilmesi lazım Ercan abi. Bir yayıncı olarak bunu söylüyorum. Ama maalesef Türkiye'de buna şey yapılmıyor. Riayet edilmiyor. Hemen maç biter bitmez reklama gidiliyor, o atmosferin tamamı kaçıyor.
0: Hayır, sonra da verilmiyor.
1: Sonra da verilmiyor, evet öyle onu. Hayır, çünkü sosyal medyadan görüyoruz.
0: Ya onu maç sonu neler oldu diye hemen reklamdan sonra o maç sonunu kayıt yapıp ekrana getirmen lazım.
1: Hani reklam anlaşman yüzünden belki
0: tamam,
1: hemen
0: öyle bir anlaşman var diyelim.
1: Ama bu anlaşmayı da öyle yapma o zaman, başka türlü yap. 2 dakika sonra ver.
0: Ya o anda yapılmış röportajların bile çok büyük değeri var.
1: Çok, çok değerli. Çok değerli Ercan abi. Şimdi dinleyicimiz pek okumuyorsunuz diyor ama mümkün olduğunca okumaya çalışıyoruz mesajları. İtalyan öyle devam edilmeli diyor.
0: Zaten 2 yıllık sözleşmesi var.
1: Evet.
0: 2+1 diyebiliyorum. Yani şu anda
1: yani dişler kötü gitse bile devam edilmeli.
0: Tabii, tabii,
1: bu sene
0: tabii.
1: Şampiyon olunmasa bile seneye olunur diyor.
0: Ben katılıyorum dinleyicim.
1: Ben de katılıyorum.
0: Ben
1: gösterdi çünkü oyununu gösterdi adam.
0: Ben güzel oyunu çok seviyorum. Keşke bütün takımlar böyle oynasa. Bu oyunu güzelleştiren başka bir etken de Genesio'nun Marsilya'sı. Böyle katı savunma falan yok. Onlar da top oynadı.
1: Oynamaya elinden geldiğince oynamaya çalıştı.
0: Onlar da top oynadı. Yeri geldi maçın içinde bazı bölümlerde oyun olarak maçta öne geçmediler ama oyun olarak bir üstünlüğü almak istediler.
1: 35-45 diyebilirim.
0: 10 dakika. Evet. Evet.
1: Onlar da futbol oynamaya geldi sonuçta buraya.
0: Keşke böyle bir oyun olsa.
1: Adrenalin dolu bir maçtı diyor dinleyicimiz. Şimdi Beşiktaş'ta bir dinleyici yönetim bir futbol maçından çıkan bir taraftarla röportaj yapılmıştı. O da güzel bir espri yaptı. Diyor ki yönetimden diyor şikayetçiyim diyor. Beşiktaş yönetiminden. Niye diye sordular. Şöyle bir cevap verdi. Nübel'in yanına bir semaver falan koysalardı diyor. Bir çay kahve içse çocuk diyordu. Üşüyor falan yaptı.
0: Doğru.
1: Top gelmiyor Nübel'e dedi. Ya gerçekten takım savunmasını da Beşiktaş'ın biraz konuşmamız lazım. Yani geçtiğimiz yıllarda bu savunma çok kolay geçilen bir savunmaydı.
0: Bu kesinlikle bir takım savunmasının başarısı Mehmet. Mesela ilk golde nasıl takım savunması biraz düşmüştü. Defans
1: evet.
0: Arkaya adam kaçırdı. Uyuduysa Beşiktaş'ın yediği golde. Ama maçın geneline baktığınızda takım savunması o kadar düşmedi. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Dün maçın yıldızı bana göre Olay Tandı dedim. Sence başka bir isim var mı?
0: İlhan var.
1: İlhan
0: Salih var. O kadar çok var ki esasında.
1: Şimdi Olay Tan'ın istatistiklerine bir göz atalım. 3 kilit pas Ercan abi. 0.65 asist beklentisi. Ceza sahasına isabetli pas. Bu çok zordur. 5'te 4.
0: Evet.
1: 3. bölgede isabetli pas. Bu da zordur. %67. 21'de 14. İsabetli duvar pası 2'de 1. Ara pas 1. Yaratılan büyük şans 2.
0: Evet.
1: İsabetli pas %83. İsabetli uzun pas %67. 7 ileri top taşıma. 8'de 6 ileri pas. Toplam 1 şut. Kazanılan faul 3. İkili mücadele %54. Hava topu mücadelesi %100. 3'te 3. Bakıyorum. Top kapma 3. Yani başka ne istersin ki?
0: Bir orta başka sahadan. Başka hiçbir şey isteyemez.
1: Bir orta sahadan ne istersin ki başka? Muazzam bir performans. Gerçekten.

0: İlhan da muazzamdı. İlhan'ı taraftar da onore etti maç sonunda. Vlahovic klasını yine gösterdi. Biz bunu zaten hep bekliyorduk Vlahovic'den. Onun da %79 pas isabeti. 3. bölgede 12'de 9 isabetli pas. Ceza sahasına isabetli pas 2'de 1. Kafa şutu 1. Ceza sahası içinden 3, dışından 1 şut. Gol beklentisi 0.27. Toplam 4 şutu var. Vlahovic'in de İkili mücadele 6'da 4, o fizik gücünü hep konuşmuştuk zaten. 6'da 4 ikili mücadele kazanmış. Hava topu 3'te 2 kazanmış. Yerde ikili mücadele 3'te 2 kazanmış. Ceza sahasından bir top uzaklaştırmış, bir top kapmış, bir de faul yapmış. Vlahovic de çok iyi bir maç çıkardı diyebiliriz. Vlahovic her ne kadar gol atmamış olsa da, değil mi?
1: Atmasa da
0: maçın içinde her an.
1: İkinci yarı forvette bir oyun kurucu gibi çok iyi işler yaptı. Yani gollerin başlangıcında var. Rakip defansın dengesinin bozulmasında var. Mesela kale arkasındaki kameradan Murillo kafayı vuruyor. Orada Vlahovic'e dikkat ettin mi? Çok önemli bir şey yaptı. Savunmanın sağ kanadında oynayan oyuncularıyla kalecinin önünü hemen kapattı. Murillo kafayı vurduğu anda. Topu göremediler. Ve top ağlara gitti.
0: Aynen.
1: Bu çok akıllı bir hareket. Tam böyle santraforlardan beklediğimiz bir hareket. Kaleci o arada hiçbir şey göremedi.
0: Tabii tabii görmedi.
1: O zaman da top ağlara gidiyor.
0: Biraz da Poku'yu konuşalım. Nasıl buldun? Oyuna girdikten sonra etkiliydi bence.
1: Zaten etkili olacağını tahmin ediyordum ben.
0: Evet evet, Poku oyuna girdikten sonra etkiliydi.
1: Golde de acayip geldi sağ kanatta. Yani o golün olduğunu gayet iyi hissettiriyor. Ya Poku'nun golü, ama öncesinde tekrar söyleyeceğim. Orada olayı pozisyonunu devam ettiren hakem işte benim her zaman görmek istediğim hakemdir.
0: Hakem tamamen maçın içinde, her şeye hakim.
1: Ya şöyle bir şey var. 65 dakika top oyunda kalmış. Bunun da kimin başarısı var? Hakem. Bak sana söylüyorum. Net kesinlikle hakem başarısı.
0: Net hakem. 65 bayağı yüksek bir sayı.
1: 65 dakika biz oyun seyrettik. Top oyunun içinde oyun seyrettik. Bunda hakemden başkasının bir payı yok. Yönetim böyle olmalı. Evet.
0: Çok iyi bir maç yönetimi kesinlikle. Yani bunu söyleyelim. Beşiktaş'ın futbolu kadar hakem yönetimi de gerçekten son derece üst düzeydeydi. Beşiktaş önce hücum pres yapıyor ama çok aceleci davranmıyor mu? Çok top kaybedip atak yiyor demiş dinleyicimiz.
1: Olabilir. O heyecanı, o coşkuyu sahada önemli olan yansıtmak. Tabii ki top kaybedeceksin. Atak da yiyebilirsin. Fakat buna rağmen bunu devam ettirmen çok başarılı bence.
0: Ligimizde güzel futbol oynayanlar Avrupa'da da başarılı oluyor bir yere kadar yorumu geldi.
1: Değil mi?
0: Evet. Sonuçta güzel futbol oynuyordu ligimizde de. Yeni Atiba Salih Özcan'dır diyebilir miyiz? Demiş dinleyicimiz. Erken
1: Salih
0: mi?
1: Salih ayrı, Atiba ayrı. Değil mi?
0: Evet. Ayrı profiller. Ama Salih de yani bedava gelen bir oyuncu. Bonservissiz aldı evet. Beşiktaş. Çok faydalı.
1: Bedava bonservisle gelip böyle bir performans gösterici. Zaten tam bir profesyonel. O belli. Tamam, Borussia Dortmund'un oyun sisteminde kendine yer bulamamış olabilir ama yıllardır Almanya'da, Dortmund'da olsun, diğer kulüplerde olsun, bildiğimiz milli takımımızın da direkt oyuncularından biri. Öyle bir oyuncunun bonservisi elinde kaldığında o öyle oyuncuları kaçırmayacaksın. Hı-hı. Ben sana söyleyeyim. Mesela tabii, Can Uzun'un bonservisi kendisinde, Can Uzun işte transfer yapılıyor. Ne yapıp ne edip mesela transfer yapacaksın. Alacaksın Can Uzun'u.
0: Can Uzun'u alacaksın, aynen öyle. Salih'i buldun, alacaksın. Kaçırmayacaksın.
1: Ya böyle oyuncular kaçmaz.
0: Yerli çok değerli bir kere. Bir de milli takım oyuncusuysa hiç kaçmaz. Şimdi Türkiye'de klasiktir. 3 maç kaybettiği zaman hoca iyi mi kötü mü

0: yönetim duracaktır eğer kötü sonuçlar da alınırsa diye düşünüyorum ben. Evet, Italiano'dan söz açılmışken Italiano'nun bu maç sonunda gerçekten önemli açıklamaları oldu. O da atmosferden son derece etkilenmişti. Oyuncuların performansını övdü. Italiano'yu bir dinleyelim.
1: L'arbitro bene.
2: Bence de hakem bugün iyiydi. Çünkü bu tür maçları yönetmek bence kolay değil. Neden? Çünkü ritim ve temposu çok yüksek. Çok koşulan bir maç olduğu için kolay değil tabii ki de hakem için. Ama aynı zamanda bu yeni değişen kurallar var biliyorsunuz. Bunlar bizim gibi takımlara yardımcı oluyor. Çünkü oyun daha hızlı oluyor, daha az duruyor. Ama bu hakemin işini biraz daha zorlaştırıyor. Ama bugün hakem gerçekten iyiydi. Ki zaten Colombo'da İtalya'da önemli bir hakem. Ve onu tebrik etmek istiyorum bu yüzden bugünkü performansından dolayı. Maç hakkında konuşmam gerekirse bence iyi başladık. İlk yarıda bir 10 dakika birazcık afalladığımız bir dönem oldu. Çok fazla pas hatası yaptık ve rakibe kontra şansı verdik. Ve 10 dakikadan dolayı çok mutlu değildim. Sonra ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda bence harika başladık. Ve çok iyi bitirdiğimizi düşünüyorum aynı zamanda ikinci yarıya. Herkes çok yüksek seviyede oynadı. Herkes mükemmel performanslar ortaya koydu. Ki beni çok mutlu etti. Sonunda 3 puan aldık. Ama bu 3 puan daha yetmez. Daha çok fazla puan almamız gerekiyor. Eğer gruplardan çıkmak istiyorsak da ailelere gitmek istiyorsak. Ve taraftarımıza da bugün harikaydı onlar da. Bu galibiyete hediye ettiğimiz için onlara teşekkür etmek istiyorum.
1: La squadra.
2: Bence bu takımın önünde hala potansiyel olduğunu düşünüyorum. Hala daha da gelişebileceğini düşünüyorum. Mesela ne geliştirebiliriz? Zor anlarda daha işlerin iyi gitmediği anlarda daha çok topu tutabiliriz, sahip olabiliriz. Daha az risk alabiliriz bence. Oyuncularımı gerçekten hepsini çok seviyorum. Çünkü sahada ne yapıyorsak, idmanlarda ne yapıyorsak beni çok iyi dinliyorlar, onu yapıyorlar ve maçlara da yansıyor bu. O yüzden gerçekten bu konudan çok mutluyum. Hepsi gerçekten çok karakterli ve aynı zamanda oynadığımız oyunda onlara çok benimsemiş olduğunu düşünüyorum ve beni çok dinlediklerini düşünüyorum. Onlar da bu oyunu seviyor. Bu yüzden de çok mutluyum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Umarım bu güzel periyot, şu ana kadar giden harika periyot uzun süre devam eder ve bitmez. Çünkü bu performans ve bu heyecan, bu istek, arzu bizi çok ileriye doğru taşıyacağını, iyi yerlere götüreceğini düşünüyorum.
1: Ci sono partite.
2: Maç maçta değişiklikler olabiliyor. Mesela bugün biz gerçekten çok çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bir 10-15 dakikada da problem yaşadık. Rakibe çok fazla kontra şansı verdik. Çünkü çok fazla hata yaptığımızı düşünüyorum topla beraber. Orkun oynadı bugün çünkü kendisini iyi hissediyordu ve bugün gerçekten harika bir performans verdi ve işini çok iyi şekilde yaptı. Ama zaten Orkun oynamak istemese de, Orkun'da bir problem olsa Orkun zaten oynamazdı. Ama bugün bence işini harika bir şekilde yaptı. Sadece o değil, herkes, bütün oyuncular işini çok iyi bir şekilde yaptı. Sadece işte 10-15 dakika daha dikkat etmemiz gerekiyor çünkü gereksiz yere top kaybı yaptık. Zorladık bazı yerlerde oyunu. Daha basit opsiyonlar varken zorladık ve karşında rakip bize kontralarla geldi. O yüzden ne oldu? Daha çok koşmak zorunda kaldık. Daha fazla geniş alan kapatmak zorunda kaldık. Bu da bizi yoran bir şey. Daha iyi yaptığımız şeyleri daha da iyi yapmamız gerekiyor. İçerideki problemleri de, yani eksik olanları da düzeltmemiz gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Orta sahalardan da ben çok memnunum. Bugün herkes çok oynadı. Endi de iyi girdi. Miletti de aynı şekilde. Kartal da geçen maç asist yaptı. Herkes işin içinde, yani herkes harika şekilde oynuyor, performans gösteriyor. Ama daha sezon uzun, o yüzden daha da önümüze çok yol var, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor.
0: İtalyano bunları söyledi, çalışmaya devam etmeliyiz dedi, durmak yok mesajını verdi taraftarına. Şimdi Beşiktaş ile ilgili mesajlar da geliyor. Tabi performanslara da yavaş yavaş değiniyoruz. Beşiktaşlı oyuncular iyi bir performans sergilediler. Buna şüphe yok ve bu çok büyük de yankı uyandırdı uluslararası basında. Onlara da değinelim kısaca. Fransa basını gerçekten Beşiktaş'ı ciddi şekilde övdü. Mesela ekip diyor ki Marsilya Avrupa Ligi macerasına İstanbul'da Beşiktaş'a karşı aldığı ağır bir yenilgiyle başladı diyor L'Équipe. Le Figaro

0: Marsilya Beşiktaş karşısında 4-1'lik aşağılayıcı bir yenilgi aldı demiş. Beşiktaş mükemmel olmaktan uzak olsa da acımasızca etkili bir Türk takımıydı. Mükemmel bulmamış Le Figaro Beşiktaş'ı. Hatta
1: İtalyanlar şu anda mükemmel değiliz diyor. Daha iyi olmalıyız diyor.
0: Evet, Marsilya'nın da kötü bir dönemi. Hatta bir soru da soruldu Fransız basın mensubundan, istifa etmeyi düşünüyor musunuz diye. Orayı geçiştirdi Bruno Genesio. Ama Paris Saint Germain maçı da böyle biterse büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Kesin gözle bakılıyor Fransız basınında. Fut Mercato Vincenzo Italiano'nun oyuncuları diye başlamış haberine. Maçın başından itibaren baskı kurarak büyük bir istek sergilediler. Yaklaşık bir saat boyunca tutarlı bir oyun sergileyen Marsilya nihayetinde savunma zaafları nedeniyle mağlup oldu demişler.
1: Savunmaların ortası çok ağır. Bunu yayında Ahmet'le dün konuşmuştuk takımın analizini yaparken. Bu ağırlığın bedelini ödediler.
0: Le Monde milyonlarca euro ile kurulmuş bir takıma karşı ve nefes kesen bir atmosferde Marsilya zaman zaman umut vaat etti ve hatta yaklaşık yarım saat boyunca iyi bir mücadele sergiledi ama ikinci yarı felaket oldu. Beşiktaş'ın üstünlüğü inkar edilemezdi diyor.
1: Evet.
0: 20 dakika gazetesi Marsilya Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Beşiktaş'a karşı ağır bir yenilgi aldı. 50 dakika iyi oynadılar ancak sürekli gerilim altında olmak sonunda yorgunluğa yol açtı. PSG maçı öncesinde moralsiz bir Marsilya göreceğiz diyorlar.
1: Moralsizlik olabilir. Bunu net olarak söyleyebilirim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fransa basınına bakıyorduk. Fransa basını nasıl değerlendirdi bu mücadeleyi diye. Mesela RMC Sport demiş ki Marsilya Avrupa Ligi'nde özgüvenini yeniden kazanmaya çalışıyordu ama ağır bir yenilgiyle döndü demiş. Beraberlik golü umut ışığı vermişti ama devre arasından sonra çöktüler diyor.
1: Evet.
0: La Provence diyor ki ilk yarıda iyi bir performans vardı ama ikinci yarı bu ivmeyi koruyamadı. Marsilya ve Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Avrupa'nın en gürültülü stadyumu olarak anılan tribünleri dolduran 42 bin fanatiğin ve üst üste 4. yenilginin sonucu olarak gece eve baş ağrılarıyla döndüler diyor.
1: Doğru.
0: Bu sefer migren, kasvet veya depresyon aşağılayıcı bir sonuçla daha da şiddetlendi demiş La Provence. Bu arada amili takım kadrosu açıklandı Ercan abi. Şimdi bakacağız, sen dedin ya İlhan mutlaka çağrılmalı diye. Aral çağrılmış, onu görüyorum. Aral Çimşir. Şimdi bakacağım ben de, ekrandan da okuyamıyorum çok uzak kaldığı için bana ekran, amili takım kadrosuna buradan bakacağım, oradan devam edelim. Hemen söyleyeceğim amili takım kadrosunu, bakıyorum şimdi. Ercan abi, kaleci Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır.
1: Evet.
0: Savunma Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik. Orta saha Bartu Elmaz, Demirege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun Denizgül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün. İrfan Can çağrılmış. Ne diyorsun?
1: Kendi bilir hocanın. Ne oynadı, ne bekledi, milli takıma uyumlu mu? Bir şey diyemiyorum. Hakikaten bir şey diyemiyorum.
0: İrfan Can için ben de bir şey... Direkt olarak zaten sana İrfan Can'ı sordum. Ben de... Beklemiyordum.
1: Şimdi oynamayan oyuncular var.
0: Beklemiyordum.
1: Bak kalecilere bakalım. İki kaleci de sakat. Ya yani sakat derken şu. Muhammed
0: Şengezer.
1: İyileşti mi bilmiyorum. Altay oynuyor mu Celta Vigo'da?
0: Bilmiyorum. Bakmadım son maçına. Hemen bakayım.
1: Oynamıyor. Ben baktım.
0: Ha, oynamıyor mu? Bilmiyorum, ben bakmadım. Peki Mert Günok da bugün yaptığı açıklamayla milli takım kariyerini noktaladı.
1: Mert'e de Türk futbolunda milli takıma yaptığı hizmetler için ben de teşekkür ediyorum.
0: Hı hı.
1: Kendisi gayet iyi hizmetlerde bulundu. Yaptığı çok kritik bir kurtarış var Avusturya maçında. Hemen gözümün önüne o geldi.
0: Hı hı.
1: Ben kendisine teşekkür ediyorum.
0: Şimdi kaleci konusunda tereddütlerim var anladığım kadarıyla. Değil mi?
1: Evet.
0: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kucuk, Uğurcan Çakır. Evet. Herhalde zaten Uğurcan'ı oynatacağım deyip diğerlerine bakmadı mı? Bilmiyorum ki.
1: Ya Uğurcan var işte. İdare edecek. Zaten Uğurcan oynayacak.
0: Diyor.
1: Değil mi?
0: Öyle diyor herhalde.
1: Samet oynuyor mu Trabzonspor'da?
0: Düzenli oynamıyor.
1: Çağlar'ı almamış değil mi?
0: Yok, Çağlar yok. Şimdi Altay son maçta yedek. Diğer maçlarına bakacağım. İki kaleci için oynamak çok önemli bir şey.
1: Tabii.
0: Evet, Radu'nun yedeği Altay. Diğer maçlarda da öyle. Yedek kaleci.
1: Evet.
0: Hep Radu ile oynuyor Celta Vigo. Tüm maçlara baktım.
1: Ben de takip ettiğim için oynamadığını biliyorum.
0: Yani acaba dedim bir tane maçta oynamışlığı var mı? Yok, oynamışlığı yok Celta Vigo. Daha hep Radu. Kaleci hep Radu, onu çağırmış. Tamam, Muhammed Şengezer, Okan Kucuk, Uğurcan Çakır. Savunmaya baktığımızda savunmada Samet Akaydın. Hocanın bazı şeyleri var. İşte yola beraber çıktığı oyunculardan vazgeçememe sanki. Bunu hissediyorum.
1: Evet.
0: Kadro seçimlerinden bu sonuca varıyorum ben.
1: Ben de öyle. Hiç daha farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Milli takıma başarılar dileyelim. Başlasın maçlar, konuşalım. Değil mi?
0: Şimdi bir kez daha söyleyeyim ben kadroyu. Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kucuk, Uğurcan Çakır. Defansta Abdülkerim Bardakçı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Melih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik.
1: Zeki oynuyor. Juventus'un da golünde.
0: Zeki oynuyor, evet. Şimdi mesela bilemedim. Bertu Elmas, Demir Getik, Naz İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan, orta saha Arar Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün'de forvet rotasyonumuz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Mert Günok'u söyledik zaten. Milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Mert Günok. Çok önemli maçlarımız var. Milli takıma şimdiden başarılar dileyelim. Tabii ki. Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Çok orada maçlarımız var Ercan abi. O milli maç zamanı konuşuruz zaten. Ayrıntılı analiz yaparız. Rakip analizi yaparız. Kendi takımımızı analiz ederiz. Dünkü Beşiktaş mücadelesinde atladığımız bir konu var mı? Bakıyorum dinleyicilerimizin de yorumlarına. Bakıyorum. Bakalım. Hiçbir rakipten korkmuyoruz bir Beşiktaşlı olarak demiş Sertaç Bey.
1: En azından İtalyano o havayı verdi.
0: Yani kendi oyunumuzu oynarsak bu takım herkesi
1: yenebilir. Çıkıyorum oynuyorum diyor.
0: Çıkıyorum oynuyorum diyor, aynen. Bu açıdan baktığımızda Beşiktaş'ta bir özgüven var kesinlikle. Tabii özgüven kazandıkça artıyor. Özellikle bu tarz tabii yüksek tempolu maçlarda alınan farklı

0: Bir galibiyetler ekstra bir moral oluyor.
1: Evet.
0: Oyuncular için. Bir Ouattara sanki Ercan abi aksayan isimlerden biriydi.
1: Aksama değil de ben şöyle söyleyeyim.
0: İstediklerini mi yapamadı?
1: Zaman zaman yapamadı ama ilk geldiğinden bu yana Mehmet kendisine gelişme var. Onu gördüm. Bak onu söyleyeyim.
0: Şimdi Ercan
1: abi. Belki ayrılabiliriz.
0: İstatistiklerine bakıyorum. Şimdi bir defans oyuncusu kazanılan ikili mücadele 7'de 1.
1: Olsun.
0: Sıkıntılı. Hava topu mücadelesi 1'de 0. Yerde kazanılan ikili mücadele 6'da 1. 7 top uzaklaştırması var. 3 top kapması var. Şuta sebep olan hata 1.
1: Çok az değil mi 1?
0: Evet. 61 kez topla buluşmuş. Topu ileri taşıma 1. İsabetli uzun pas 2'de 0. İleri pas 6'da 4.
1: 6'da 4'ü mü?
0: Evet. İleri pas 6'da 4. Güzel. 3. bölgede 4'te 4 isabetli pas.
1: Bu önemli değil mi?
0: İyi. Bu önemli.
1: Ya ne diyorum? İlk üçüncü geldiği bölgede. Dönemden itibaren ben fena bulmadım dün. Çok acayip hareketleri vardı ilk geldiğinde.
0: İşte diğer şöyle gördüm ben de, yani diğer takım arkadaşlar o kadar üst düzey oynadı ki sanki geride, evet, kaldı.
1: Olabilir.
0: O performansın gerisinde kaldı.
1: Ben de toparlanma belirtileri olduğu kanaatindeyim.
0: Hı-hı. Emirhan da sahanın en iyilerinden biriydi Ercan abi bence.
1: Evet.
0: Ne diyorsun? İkili mücadele 10'da 9 kazanma.
1: Çok yüksek bir rakam.
0: Olağanüstü. 10'da 9 çok iyi.
1: Ben hani yayını açtığımızda konuştuk ya, Emirhan, ondan sonra İlhan, Orkun vesaire, banko dedim, milli takıma seçilir. Aday kadro açıklandı.
0: Ne de seçildiler. Yerde ikili mücadele kazanma 9'da 8, hava topu 1'de 1. 12 top kapması var Ercan abi. %85 pas isabeti. 3. bölgeye isabetli pas 12'de 8. İsabetli uzun pas 19'da 9. İleri pas 20'de 11. 3. bölgede isabetli pas 12'de 8. 3. bölgede de oynamış topla.
1: Evet.
0: Başarılı top sürme 1'de 1. Yani sahanın en iyilerinden biri. Kesinlikle Emirhan Topçu. İstatistikler de bunu söylüyor. Emirhan'ı da unutmayalım. Herkesi konuştuk.
1: Emirhan dün rakip yarı sahada pes yapıp top alan bir stoper görüntüsüyle bayağı Avrupa takımlarında oynayan stoperler gibiydi. Buna dikkat etmek lazım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Bir son dakika gelişmesi Ercan abi. Türkiye Futbol Federasyonu yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 tarihinde yapılacağını açıkladı. 3 ay sonra yani.
1: Evet, 3 ay sonra ihale var.
0: 3 ay sonra yayın ihalesi var. Futbol paydaşlarının yıllık yayın ihale bedelinin 150 milyon dolardan 400 milyona kadar çıkması gibi bir beklentisi var yani kulüpler.
1: Ya şimdi bu hayırlı olsun önce.
0: Hı hı.
1: Biz bu yayın işinde yer aldığımız için şu değerlendirmeleri mutlaka bence yapmamız lazım.
0: Ne yapalım?
1: Yayın ihalesini alacak kuruluşun, şu andaki kuruluş da olabilir, başka kuruluş da olabilir, kuruluşlar da olabilir. 4 yıllık bir imkan vereceksin. 400 milyon dolar istiyorsan, 450 milyon dolar.
0: Hı hı.
1: O kuruluş şöyle bir 4 yıl vereceksin. Sonra şartların ne olmalı? Şartname oluyor ya.
0: Hı hı.
1: Kulüplerin zeminlerinden tut, stattaki kamera platformlarını hazırlamasına. Ya kulüpler de işin içinde olmalı. Sen bana parayı ver, hı hı, ne yaparsan yap mantığıyla yayın ihalesi olmaz. Ben diyelim ki X yayın şirketinin sahibi olarak, hı, ya da sorumlusu olarak diyeceğim ki ben 30 kamerayla çekeceğim maçı. Bana şuralarda platform vereceksin. Ve zeminin Futbol Federasyonu'na da diyeceksin ki ben ekrana çok güzel bir zemin vermek istiyorum. Sararmış zeminlerle maç çekmek istemiyorum. Ben çünkü para veriyorum. Vereceğim. Böyle 3 senede de olmaz bu iş. Çünkü 1 senede ancak kendini toparlarsın.
0: Bir bile yetmeyebilir Ercan abi.
1: Ancak kendini toparlayabilirsin.
0: Evet.
1: Başka bir kuruluş olsa.
0: Hı-hı.
1: Ha, kamera sayısını arttırdın. 25 kamera yaptın. 30 kamera yaptın. Hı-hı. Ona göre profesyonel bir ekip oluşturman gerekiyor. Ekipler oluşturman gerekiyor. Bu sadece tabii TFF Süper Ligi için değil. Alt ligi de alıyorlar ya, birinci ligi.
0: Tabii.
1: Aynı durumların orada da olması lazım. Ki bu işin yurt dışına pazarlaması, mesela Salah'ın olduğu Mısır'a ya da diğer Afrika ülkelerine veya Arap ülkelerine bu yayını isteyen çok ülke olabilir, Salah'lı kadroyu diyelim. Örnek olarak söylüyorum bunu. Ya da yurt dışında yaşayıp Trabzonspor'u, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı izlemek isteyenler, belki yabancılar da olabilir.
0: Olabilir.
1: Bunu pazarlaman lazım.
0: İşte bu liyakatte kadrolar var mı Türkiye'de? Mesela bence Arap Yarımadası'na Türkiye Süper Ligi'nin kesin pazarlanması lazım. Getireceksin oradan Arap spiker, anlatacak.
1: Tabii ki.
0: Kesin pazarlanması lazım. Kesin yani, bu %100. İşte Avrupa'dan çok önemli yıldızlar gelmiş. Bilal Hoca gelmiş.
1: Ya gelmesine de gerek yok. Gelmiş. Adam oradan anlatsın. Of tip yapsın.
0: Yani mesela, örnek veriyorum yani.
1: Eğer uçak parası...
0: Yok, demek istediğim bir Arap spiker anlattır demek istiyorum. Demek istediğim bu. İşte Vlahovic'i gelmiş, Osimhen'i gelmiş, işte ne bileyim Sanesi gelmiş, Avrupa'ya yayın mutlaka satman lazım, vermen lazım, yayınlatman lazım.
1: Biraz global düşünün.
0: Global düşünmen lazım. Sadece işte Türkiye ile sınırlandırırsan bakış açısını kaybedersin. Paran da çıkmaz. O parayı çıkarmak da kolay değil. 400 milyon dolar bekleniyor.
1: Artık şey işi de bitti. Şu var. Kutu işi bitti biliyorsun dünyada.
0: Yani evet.
1: Kutu derken dekoder diyorum.
0: Hı hı.
1: Ne oluyor? Smart TV'ler var. Uygulama indiriyorsun. Oraya üye oluyorsun. Öyle değil mi?
0: Hı hı.
1: Onun çıkışını güçlendirmen gerekiyor. Yani senin aplikasyon çıkışını bir anda çökmemesi lazım. Görüntünün donmaması gerekiyor. O garantileri de alman lazım. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Ya Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları oynandığında yoğunluk o kadar fazla olacak ki. Dondu mu görüntü, millet nasıl seyredecek o maçları? Bu garantileri de çok vermen iyi sunman gerekmiyor mu?
0: O özellikle dijital yayıncılıkta büyük problemlerden biri Ercan abi. Bunun altyapısını iyi hazırlanması lazım. Yani şu anda da yayıncı kuruluşun dijital platformu var. Adını işte vermek doğru olmaz. Bazen oradan yazılan şikayetleri ben okuyorum sosyal medyada.
1: Ya şimdi kulüpler
0: yayın gitmiyor.
1: Kulüplerin donuyor. Mutlaka kulüplerin yardımcı olması lazım. Saha içinde röportajlarda, ya maç öncesi röportajlara bakıyorum mesela. O takımda o gün forma giymesine imkan olmayan gencecik bir altyapı oyuncusu röportaja geliyor.
0: Hı hı.
1: Ben şimdi bu ürünü pazarlıyorum. Taraftarlar, spor severler izliyorlar. Niye altyapıdan gelmiş hiç kimsenin tanımadığı bir oyuncu röportaja geliyor?
0: Neden? Gelmemişsin i̇şte lazım. Yani yayıncı kuruluşun da zaten bir dakika ya, benim bu kadar para veriyorum.
1: Hayır, onu kağıda dökeceksin.
0: Kağıda dökmesi lazım. Aynen.
1: Ya o takımın kaptanı gelecek. Kaptan o gün yoksa en fazla gol atan oyuncusu gelecek. Gelecek. Ya yani bunu sağlamak zorundasın. Ya da yıldız oyuncularından biri gelecek. Kanat forvetlerden biri gelecek. Her hafta böyle olmalı.
0: En kötü şunu yazabilirsin. O gün ilk 11'de başlamış bir oyuncu gelecek.
1: Evet.
0: En kötü. O gün ilk 11'de başlamış bir oyuncu.
1: Maç sonunda da mutlaka golü atan, pası veren oyuncu, ya yani gol atan, asisti yapan oyuncu spor severlerin karşısına gelecek röportajda. Ya kaybetse de gelecek. Bu dünyada böyle yapılıyor.
0: Şimdi NBA'de mesela milyon dolarlar alıyor oyuncular. Yani Türkiye'deki futbolcuların kazançları bazen işte şu kadar milyon oluyor.

0: diyoruz ya, daha da üstüne alıyorlar. Ama yayıncı kuruluş geldiğinde oldular, Reblon James de bekliyor yayıncı kuruluş. Röportajını verip öyle gidiyor soyunma odasına.
1: Evet.
0: Çünkü kural bu. Çok büyük ceza alıyor. Bu röportaj vermez.
1: Bu kuralların mutlaka şartnamede yer alması gerekiyor. Hem yayını alacak kuruluşların lehine hem de kulüplerin lehine. Yani kulüpler şunu düşünmesin. Ya versinler işte 450 milyon doları da biz işimize bakalım mantığı tekrar ön plana çıkarsa, hı hı, boşu boşuna yapılmış bir hale olacak. Değil yine mi? Aynı problemler devam edecek. Versinler. Bu problemlerin oluşmaması gerekiyor.
0: Aynen aynen.
1: Sen bana mükemmel zemin vaat ediyor musun? Stadyumda maçı çekebileceğim o platformları, kamera açılarını sağlayabiliyor musun ki? Sağlamak zorundasın.
0: Parayı istemeyi biliyorsun, değil mi? O zaman bunları da sağlayacaksın.
1: Ya bazı statlarda ben anlıyorum onu. Var bunu niye çekemedi diyorlar ya. Açı yok ki. O platform hazırlanmamış. Çekemiyor ki. Belki daha net çekebilecek bir pozisyonu. Çekemiyor. Gösteremiyor. Hı hı. Ben biliyorum o işi. Açı olmadığı için, çekemediği için de ortalık birbirine giriyor. Var bunu nasıl çekem, yani maç nasıl çekemez bunu, kurum bilmem. Yo, sen vermemişsin zamanında. Bazı tatların ışıklandırmasında problem var. Loş romantik ortamda maç oynanıyor gibi bir hava oluşuyor bazı tatlarda. Bunu kabul edelim.
0: Mum ışığında maç.
1: Bazen hissetmiyor musun?
0: Öyle bir görüntü oluyor. Evet, hissediyorum.
1: Ya bunu değiştirmek için ne yapacaksın? O ışıkları değiştirmen ve güçlendirmen gerekiyor. Senelerdir bu böyle. Komik değil mi?
0: Komik komik. Ya çözülmesi gereken birçok problem var. Ya hiçbir şey bilmiyorsan, işte yeterli personelin yoksa, kim aldıysa ihaleyi, ya gidersin İngiltere'deki yayıncı kuruluşa, ya siz nasıl yapıyorsunuz bu işi, öğrenir gelirsin. En kötü hiçbir şey bilmiyorsan.
1: Ama o adam şartlarını söyleyecek, diyecekler ki biz bunu burada yapamayız.
0: Ya yapacaksın, yapamayız diye bir şey yok. Ya burada yani çatladı kapı ülkesi değil ya. Burası da Türkiye yani. Yapacaksın burada da.
1: Hayır, sen 400 milyon dolarlık bir yatırım yapıyorsun. Hı hı. Ne diyorlar? Nakden yayın arabası deniyor değil mi?
0: Evet.
1: İşte 25 kameralık. O arabalara yapacağın şu andaki yatırım 10-15 milyon dolar. 4 dörtlük yayın yapman için bir sürü araba alman lazım. Sipariş vermen ya da kira, yurt dışından kiralayıp getirmen lazım. Lazım. Ama yeni arabalar bunlar. Nuh Nebi'den kalma değil. Hı hı. 2000'lerin başının arabası değil. Ya da ortalarının. Değil mi? Yepyeni araba gelmesi lazım. O belirli markalar var. Onları getiremedikten sonra senin aldığın ihale de işe yaramaz. Bu sefer protestoları sen de görürsün. Başkası alacaksa. Başka çaresi yok. Bunu yapman lazım.
0: Kesinlikle yapman lazım ama işte Türkiye'de de genelde derme çatma iş yapıldığı için işte idare edelim. Şununla idare edelim.
1: Vallahi bunun idaresi olmaz.
0: Bununla idare edelim.
1: 2027'ye gidiyoruz. 2027 yılında ihale var. 13 Ocak.
0: 3 ay sonra.
1: 2027. Hı-hı. Yani 2027-2028 sezonu belki başka yayın kuruluşunda olacak.
0: Belki de.
1: Yeni sezonda. Sen bunu bir de çok iyi tanıtmak zorundasın. Şöyle çekeceğiz, böyle yapacağız, ihale bizde. Çünkü insanlar artık kutu işine girmiyorlar. Zaten bunu biliyorlar. Hı hı. Bir zamanların o kutu dolu ortamından artık smart TV'lerle kurtulmuş oluyorsun.
0: Üst üste kutuları dizerdik böyle.
1: O iş bitti.
0: O bitti. Şimdi başka çözümler bulmak lazım. Yayıncılığı geliştirmek lazım. Dediğin doğru Ercan abi ama nasıl yapılacak bilmiyorum Türkiye'de. Demedim yani. Yapabilirler mi, yapamazlar mı?
1: Ya ben gördüklerimi peki, söyledim. Peki, yani sen de herhalde gördüklerini söyledin.
0: Aynen aynen. Çok eksik var yayıncılık konusunda.
1: Evet. Tekrar kadroya dönelim mi?
0: Kadroya dönelim Ercan abi. Bir dinleyicimiz demiş ki yani her şeyi taşerona yaptırdıkları için böyle oluyor demiş.

0: Ya taşeronla bilmiyorum. Olumlu taşeronsa neden olmasın? Dediğim yepyeni arabalarla persona değil mi?
1: Hı hı.
0: Ama dediğin yayın kadrosu diye, ana yayın kadrosu diye bir ekip oluşturman lazım.
1: Mutlaka.
0: Bazı önemli addedilen işte derbiler, büyük maçlar.
1: Kesinlikle.
0: O senin ana kadron çekmeli onları.
1: Ana kadron çekmeli, ana spikerlerini anlatmalı.
0: Evet. Nasıl elit hakem varsa.
1: Tabii. Elit kadro olacak. Elit spiker, elit yönetmen.
0: Hepsi öyle olmalı.
1: Evet, evet. Ama Türkiye'de yayıncılık şuraya döndü Ercan abi. İşte siyaha düş... Eskiden siyaha düşmekten korkardı yönetmen.
0: Evet.
1: Siyaha düşmüyorsan yayın başarılı. Günümüz yönetmenlerine göre böyle. Siyah... İşte ben yayından çıkıyorum, rapor yazıyorum mesela. Bu bunlar eksikti, bunlar yanlıştı diyorum. Önemli değil diyor ya, siyaha düşmedik diyor mesela.
0: Değil mi?
1: Ya inanılmaz gerçekten. İnanılır gibi değil. Yani Türkiye'de yayıncılığın içi de boşaltıldı, her şey de olduğu gibi. Akıl almaz şeyler oluyor. İşte ses varsa spikerin Türkçesi doğru mu, yanlış mı, diksiyonu var mı, ona bakılmıyor.
0: Evet,
1: işte bir ses var. Yayında ses varsa maç anlatılıyor zannediliyor. Böyle giderse de zaten hiçbir şey elde edemeyiz. Bir adım ileri gidemeyiz.
0: Bence de öyle.
1: Şimdi kadroyu yeniden gelelim Ercan abi. Var mı kadro ile ilgili söyleyeceklerin? Milli takımın kadrosu açıklandı.
0: Yani açıklandı. Yapacak bir şey yok. Bu arada hemen bakıyorum. Bir de Leao'yu da çağırmışlar.
1: Evet, Leao çağrıldı milli takıma.
0: 18 milli takımına, evet. Kadro
1: Jesus
0: belli.
1: Çağırdı.
0: Jesus çağırmış, evet.
1: Bu tamam, milli takımlarla devam edelim bir iki dakika ama yarışlarımız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Milli takım kadrosunu değerlendirdik, kadroyu paylaştık. Messi'nin de Ercan abi, Arjantin milli takımına veda edeceği bir hazırlık maçı var. O hazırlık maçı Benin'le ve Olaytan'da kadroya çağrıldı. Yani Olaytan Messi rekabetini görebiliriz, evet. Veda maçında.
0: Evet.
1: Messi'nin veda maçı, milli takıma veda ediyor. Arjantin formasıyla son kez
0: son
1: sahada.
0: Son kez vedası. Arjantin Benin'le oynayacak.
1: 6
0: bir
1: Ekim'de.
0: Not daha var önümde. Belçika milli takımı da açıklamış. Lukaku'yu çağırmışlar.
1: Hı hı.
0: Tosar, o da çağrılmış.
1: Evet.
0: Bunu da bir not olarak belirteyim.
1: Şimdi Mert Müldür'le ilgili bir açıklama yaptı Fenerbahçe. Menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı.
0: Evet, o da yeni haberlerden biri. Geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun Mert Müldür'e. Bugün gelen bir haber bu. Fenerbahçe kulübü açıkladı. Dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır denildi. 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak Mert Müldür. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim Mert Müldür'e. Leao'yu söyledik, Jesus çağırdı milli takıma diye. Mert Günok da milli takıma veda etti. Bunu duyurdu kendisi. Trossard'a Ahmet karşılaşması için özel bir program hazırlandı Ercan abi. Ahmet spor maçında sahada olmasını istiyor İtalyano. Çünkü kupa maçında yoktu, yani Marsilya mücadelesi
0: hem
1: yoktu.
0: Dinlendi. O özel program.
1: Tedavi devam etti.
0: Ben oynayabilme ihtimalini yüksek görüyorum.
1: Oynama ihtimali son derece yüksek. Tabii Bruno Genesio ile de ilgili bazı istatistikler var. Şimdi onun ayrılıp ayrılmayacağı konuşuluyor. Daha önce Olympique Lyon'u çalıştırdığı dönemde de karşılaşmıştı. Beşiktaş'la 2-1 kaybetmişti.
0: Evet.
1: Marsilya ile de 4-1 kaybetti. Yani pek Dolmabahçe ve Beşiktaş uğurlu gelmiyor Genesio'ya.
0: Evet.
1: Bunu
0: evet.
1: da söyleyelim. Kaybediyor İstanbul'daki mücadeleleri.
0: Bir haber de Futbol Federasyonu'ndan, yeni bir haber. Bunu da tabii programımızın içinde paylaşalım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması, 3. lig 3. grupta yer alan Malatyaspor 2 maça çıkmıyor. Federasyon kararıyla bir alt lige düşürülüyor. artık Malatya ekibiyle sezon sonuna kadar karşılaşacağı tüm maçları diğer takımlar maçları oynamadan hükmen galip sayıyor.
1: Bölgesel lige gitti yani. Üçüncü
0: yani ligden. Bizim deyimizle amatör kümeye düştü.
1: Amatöre düştü.
0: Nereden nereye değil mi?
1: Tabii canım. Yani.
0: Ya Serginho'ların.
1: Ederlerin.
0: Ederlerin bir zamanlar transfer edildiği Brezilya takımı oyuncuları. Kaleci Carlos'un uzun süre ligde ses getiren Malatya Spor'un adı daha sonra değişmişti. Yeni Malatya Spor oldu. Bu takımda yaşayamadı.
1: Evet, bu takım olmadı. Yani ekonomik destek bittikten sonra takımlar da doğal olarak Ercan abi bir gerileme sürecine giriyorlar. Artık o gerileme ne kadar
0: ben uzun yıllar sürerse. Mehmet Malatya'ya gidip maç anlattım. TRT yıllarında, o yıllarda işte Malatya'nın birincilikte çıktığı dönemler. Şehirde son derece sevilen futbol, tribünlerinde olduğu maçlar. Malatya'nın ortamı da güzeldir. Bilmiyorum, eskiden çok fazla kayısı bahçesi vardı.
1: Onlar yeri site oldu.
0: Oralar site olmuş deniyor. Sen anlatmıştın. Evet. Geçen. Neyse, yine vardır ama.
1: Tabii tabii var. Dışarılarda var. Şehir dışlarında vardır. Var. Ama şehir içine yakın bölgeler site oldu
0: maalesef. Güzel şehirdir Malatya. Ve futbol her zaman sevilmiştir kentte. Artık nasıl tekrar toparlanır? Bu iş tamamıyla mali bir yatırım. Zor ama imkansız değil. Koskoca Malatya'dan bahsediyoruz.
1: Ya toparlanabilir Malatya'nın, işte dediğin gibi zengin iş insanları da var. Ben küçükken mesela Malatya'da belediyenin iştirakinde olan bir market vardı. Oradan alışveriş yaparken hep Malatya Spor'a yardım kutuları da olurdu.
0: Evet.
1: Gönlünden kopan işte 3 lirayı 5 lirayı atabilirdin o kutulara. Halk da sahip çıkardı. Çünkü Malatya gerçekten iyi bir takımdı, Malatya Spor. Dediğin gibi o işte Carlos'lu, Eder'li, Serginho'lu dönemler. Ama ondan sonra o bağ da koptu. Yani şehirle takım arasındaki bağ da kopunca her geçen gün kulüp geriledi. Sonrasında tabii alt liglere düştü. Yeni Malatya Spor ismiyle yeniden çıktı. Sonra o takım da yeniden alt liglere geriledi. Ve şu anda pek Malatya'ya gittiğinde hani futbol pek konuşulan bir konu olmaktan çıktı.
0: Evet.
1: Maalesef evet. Böyle bir durum söz konusu. Çoğu Malatyalı bilmiyor bile takımı kaçıncı ligde.
0: Maalesef.
1: Orada. Oraya gel, şimdi, kadar geldi konu.
0: Enteresan bir haber daha var. Elit Hakem Direktörü Merkez Hakem Kurulu'nun Anthony Taylor Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği kanalıyla kulüplerden resmi mail adreslerini talep ediyor. Taylor maçlar bittikten 48 saat sonra maçı biten kulübün tüm kritik pozisyonlarla ilgili değerlendirmesini kulübün mail adresine iletecek.
1: Bu çok iyi bir uygulama.
0: Olumlu ve şeffaf, gayet güzel bir uygulama. Kulüpler maçı bitmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz ederse Taylor 24 saat içinde pozisyonlarla ilgili değerlendirmesini kulüplere sunacak.
1: Yani diyor ki öyle boş boş konuşmayın maç sonrasında.
0: Ya bu sayede hakem programlarına gerek kalmadan Türkiye Futbol Federasyonu kendi bünyesinde pozisyonlarla ilgili değerlendirmelerini kulüplere sunacak. Yani işin özeti, ben diyor hesabını veririm diyor Anthony Taylor.
1: Ya bu güzel, bunu daha önce biz dile getirmiştik. Yani bu yapılabilir demiştik. Hatta bir YouTube kanalı açılabilir. Orada maç sonunda bir yetkili çıkıp değerlendirebilir sıcağı sıcağı.
0: Evet, haklısınız. Bu pozisyonda hakem yanlış karar verdi.
1: Diyebilir yani, bir yetkili diyebilir. Taylor diyebilir mesela.
0: Taylor da kulüplere diyecek ki burada hakem hata yapmıştır. Özür dileriz.
1: Aynen. Yani nasıl İngiltere'de oldu derbide? Offside pozisyonu.
0: Tabii City United çıktılar. Hata yapıldı dediler.
1: Bitti. Yani Manchester United kulübü başkanı federasyonu basmadı mesela. Değil mi?
0: Evet. Hata yapıldı. Hakeme de hem var hem de maçın hakemine bu hafta maç verilmedi.
1: Yani bir yönetici çıktı maçın sonunda muhabirleri toplayıp ver yansın etmedi.
0: Evet.
1: Hakemle ilgili. Resmi Twitter hesabından bir açıklama da olmadı.
0: Hiçbir şey olmadı, evet.
1: Federasyon başkanının işte odasına da gidilmedi.
0: Ya bu
1: bunlar bizde olan şeyler.
0: Gayet olumlu. Sırbistan milli takımının da açıklandı kadrosu. Vlahović de kadroya davet edildi.
1: Evet, Vlahović de kadroya davet edildi.

0: Şimdi baktığımızda milli takım kadrosunda Ercün abi dikkat çeken iki isim var. Çağlar Soyuncu ve Kaan Ayhan. Sakatlıkları olmayıp kadroya davet edilmeyen isimler bu
1: şimdi
0: kez.
1: Şimdi Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 5, Beşiktaş'tan 4, Trabzonspor'dan 3 oyuncu dahil edildi. Diğer davet edilen takımlara baktığımızda Braga'dan 1, El Ahli 1, Frankfurt 1, Hoffenheim 1, Celta Vigo 1, Brighton 1, Juventus 1, Real Madrid 1, Samsunspor'dan 1, Konyaspor'dan 1 ve Başakşehir'den de 1 oyuncu.
0: Hakan'ın sakatlığı var, Kenan'ın sakatlığı var, Mert Müldür'ün sakatlığı var. Son dönemde form tutmuştu ama Rıdvan Yılmaz'ın da sakatlığı var ve Kenan'ın da sakatlığı var. Sakat olup da çağrılmayan isimler bunlar. Mert sakat, evet, bugün Fenerbahçe kulübü açıklama yaptı. Yaklaşık 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak Mert Müldür. Bunu da söyleyelim.
1: Bir haber daha. Ake'de Hollanda milli takımının kadrosuna davet edildi.
0: Ake'de çağrıldı. Doğru. Evet. Şimdi Galatasaray ve Trabzonspor yarın karşı karşıya girecekler. Lemina Singo ve Osimhen Trabzonspor maçı kafilesinde yer almadı. Olabilir deniyordu. Takımla birlikte olsalar bile oynamayabilirler deniyordu. Giderler 10 dakika oynarlar diyen muhabirler vardı ama kafileye baktığımızda bu 3 oyuncu Lemina Singo, Osimhen kafilede yer almadı.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyiciler, maç tabii son derece önemli. Rice'ın ilk maçı, iki kulüp içinde sezonun ilk büyük mücadelesi. Biz derbi demiyoruz çünkü iki farklı şehirde olduğu için büyük maç.
1: Büyük maç tabii.
0: Mesela Manchester United Liverpool maçı bir derbi değildir.
1: Evet.
0: O büyük maçtır.
1: Merseyside deniyor.
0: Evet. İşte. Liverpool ile Everton derbidir.
1: Evet.
0: O maç derbidir. Büyük maç ve geçen sene Galatasaray'ı mağlup etmişti Trabzonspor kendi evinde. Bu kez yeni bir teknik direktörle Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Trabzonspor. Son hafta mağlup oldular. Galatasaray'da Kocaelispor'u mağlup etti. Şimdi ev sahibi avantajını Trabzonspor kullanmak istiyor. Galatasaray'da da eksikler var.
1: Ya bu eksikler şimdi Singo, işte Lemina, Osimhen, Lemina çok önemli eksikler. Özellikle de Osimhen'i ayrı bir yerde tutmamız lazım. Fakat bu oyuncuları da şimdi kadroya alsa, yedek kulübesinde otursa bile milli takıma gitmek zorunda.
0: Şimdi Nijerya'dan da davet aldı bu arada Osimhen.
1: Aldı. Tamam aldı. Evet. Gidebilir Nijerya'ya. Tam gider. Kontrolleri yapılır ve geri döner. Bu işler böyle biliyorsun.
0: Şimdi Galatasaray'ın da Nijerya Futbol Federasyonu'yla irtibata geçeceği ve Osimhen'in gelmemesini rica edeceği haberleri var. Yani sakat oyuncumuz gelmesi sakatlığının daha da artmasına neden olabilir. Gelmezse daha iyi olur şeklinde bir başvuru sanki olacak gibi.
1: Öyle. Osimhen'in kendisi de söyleyebilir bunu.
0: Evet, Osimhen'in kendisi de söyleyebilir ama milli maç ve milli duygular var ya.
1: Evet.
0: Bilmiyorum orada Osimhen'in nasıl bir reaksiyon vereceğini. Galatasaray'da teknik heyet ve sağlık ekibinin hazırlayacağı son değerlendirme Osimhen'in kısa vadeli programını da belirleyecek. Haber böyle.
1: Evet. Osimhen, Lemina, Singo ve Kaan Trabzonspor maçı kadrosunda yoklar.
0: Kaan'ın da aşil tendonunda bir sakatlık olduğu söyleniyor. Kaan ve İlkay'la da devre arasında yolların ayrılma ihtimali var Ercan abi. Gelen haberler en azından böyle.
1: Zamanı geldi sanki Mehmet. Acı ama gerçek. Bunu söylemem lazım.
0: Acı ama gerçek diyorsun.
1: Evet.
0: Bakıyorum yine son, ya bugün bayağı bir haber çünkü geldi. Trabzonspor'a karşı da Galatasaray'ın oyun planı nasıl olacak şeklinde muhabirlerden gelen haberler şöyle. Ön alan baskısını Lizbon deplasmanındaki gibi ilk yarıda yapıp skoru almak isteyecek diyor muhabirler.
1: Ya bunu yapabilen bir ekibi var Okan Buruk.
0: Yapabilir.
1: Saha içinde.
0: Osimhen siz de yapabildiğini gösterdi.
1: Tabi. Takım bunu zaten yıllardır beraber çalışıyorlar.
0: Özümsemiş.
1: Tabii ki. Teknik direktörle beraber çalışıyorlar. Bu yüzden de ben gayet normal karşılarım böyle maça.

0: başlamalarını.
1: Şimdi tabii Çimşir'den sonra, Hüseyin Hoca'dan sonra Rice'ın gelmesiyle şöyle bir beklenti var Galatasaray'da anladığım kadarıyla. Geçiş kovalayacağını düşünüyorlar Trabzonspor'un. Salah gibi isimlerle,
0: Evet.
1: Salah'ı da Jakobs'la durdurma planı var. Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar karşılıklı.
0: Eğer presi zamanında iyi yaparsan futbolda o baskıyı geçişleyemezsin. Geçiş demek ya da pres demek sadece rakip yarı sahada rakip çıkmasın diye yapılan bir baskı değildir.
1: Aynı
0: Presi
1: zamanda savunmadır.
0: hem savunmadır bir de presi sahanın her bölgesinde uygulayabilirsin. Orta alanda da uygularsın. Rakip senin yarı sahana geldiği zaman da yakın oynayabilirsin. Derler ya işte çok yakın oynuyorlar, nefes alamıyor forvetler diye. Öyle de oynayabilirsin. Ya pres sadece rakip sayı yarı sahada yapılan baskı demek değildir ki.
1: Şimdi Leao'yla ön hatta Yunus'un yeri garanti görülüyor. Son maçta Deniz de beğenilmiş.
0: Denizli de başlayabilir.
1: Deniz, Leao, Yunus garanti gibi. 10 numarada Batrakov başlar mı başlamaz mı, burada bazı soru işaretleri var. Muhabir arkadaşlar da ben başlaması gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Artık başlasın değil mi?
1: Evet, Sané ve Barış arasında da bir tercih sanki yapılacak. İkisi de formsuz Ercan abi. Yani Sané de çok iyi bir giriş yapamadı. Barış da çok kötü başladı sezona.
0: İkisi biriyle başlayıp birini oyuna daha sonra alabilirsin tarzında bir düşünce de olabilir.
1: O da olabilir. Şimdi beklenti ikisi birden de Batrakov başlarsa yedek kalabilir. Hem
0: Evet.
1: Barış hem
0: Evet.
1: Sané böyle bir durumda olabilir ama beklenti şöyle: Şalay, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, önlerinde Yunus, Batrakov, Leao, en önde Denizgül. Yani Barış'ın ve Sané'nin birlikte yedek kaldığı senaryo bu şekilde
0: Değerlendirilebilir.
1: değerlendirilebilir. Son maçta Sara da bayağı sallandı. Lisbon maçında da bayağı sallanmıştı.
0: Sarıda düşüş olduğunu kabul edelim.
1: Değil mi? Yani
0: Evet.
1: o bayağı bir kendini belli etti. Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Trabzonspor rahat kazanır. O kadar rahat
0: Ya
1: kazanabileceği bir ortam bulabilir mi her iki takımda? Zor.
0: bu maçlar kimsenin rahat kazanacağı maçlar gibi değil. Tabii dinleyicimizin yorum ve görüşleri başımızın üstünde, saygı duyuyorum. Ama bu tarz maçlar öyle değil sanki.
1: Ben bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un yeni teknik direktör, hep böyle olur. Yeni teknik direktörlerle ilk maçlarda takım bir reaksiyon verir.
0: Ama karşısında da yılların deneyimi bir takım ve teknik direktör var. Böyle maçları 100 kere oynamış bir teknik direktör var.
1: Evet.
0: Stres dolu maçları. Öyle değil mi?
1: Tabii, çok daha stresli maçlar oynadı Galatasaray. Bakacağız yani hangi takım daha iyi reaksiyon verecek. Kendi evinde olması tabii ki çok büyük avantaj Trabzonspor'un. Kocaeli maçında Galatasaray'ı beğenenler olmuş, beğenmeyenler olmuş.
0: Ben beğendim Kocaelispor maçında. Rakip takıma nefes aldırmayan dakika sayısı çok fazlaydı.
1: Şimdi Trabzon'da, Lizbon'da da maçın belli bölümlerinde iyi bir Galatasaray vardı ilk yarı mesela.
0: Evet.
1: Hep birlikte maç saatini bekleyeceğiz. Yarın saat 20'de mücadele.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Trabzonspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ameliyat olduğunu duyurdu
0: Ona da
1: Ercan
0: geçmiş
1: abi.
0: olsun.
1: Uzun süredir zaten bir sakatlık süreci
0: Toparlanamadı.
1: yaşıyordu. Evet. Mücadeleye devam ediyorum mesajını verdi Okay Yokuşlu. Geçmiş olsun. Dileklerimizi kendisine de iletelim. Ameliyat oldu Okay Yokuşlu. Şimdi Arda Güler'in performansı Avrupa'da çok konuşuluyor Ercan abi. Zlatan İbrahimovic de ki yani söylediği her şey manşet olan bir isim İbrahimovic. Arda Güler'in performansını değerlendirdi. Çok iyi bir oyuncu. Onun şu anda dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğunu söylesem abartmış olmam dedi İbrahimovic'den bunları duymak da kolay değildir.
0: Ya şimdi hem öyle bir de gerçek.
1: Ondan daha iyi olduğunu söyleyebileceğim çok az oyuncu var diyor. Doğal bir on numara dedi Arda Güler için.
0: Katılmıyor musun? Ben katılıyorum.
1: Katılıyorum canım. Tabii ki.
0: Ya istesen de istemesen de Arda Güler şu anda dünyanın en pahalı takımlarından biri olan Real Madrid'de gayet iyi işler yapıyor. Arda'ya 240 milyon euroya İngiltere'ye transfer olsa şaşırır mısın mesela?
1: Florian Wirtz 135'e transfer evet. yaptıysa Arda'nın da bu transferine şaşırmam.
0: Onu söyleyeyim.
1: Şaşırmam. Diyor ki topla oynayabilen, pas verebilen, çalım atabilen ve topu koruyabilen orta saha oyuncularını çok severim diyor Zlatan İbrahimovic.
0: Ve bu oyuncuların sayısı da futbolda çok fazla değil. Tam keşke da, fazla olsa.
1: Tam da bu şekilde devam etti. Diyor ki onların nesli yavaş yavaş tükeniyor diyor.
0: Böyle oyunculara tekrar dönmesi lazım.
1: Futbolun.
0: Tekrar aranması lazım öyle oyuncuların. Mutlaka bulunması lazım. O oyuncular tribünleri dolduruyor.
1: Kesinlikle. Mesut Özil örneğini vermiş. Maradona, Messi, Totti ve Juan Mata gibi oyunculardan söz ediyorum diyor İbrahimovic. Arda'nın eskiden 10 numaralarda gördüğümüz bu özellikleri geri getirmesi beni mutlu ediyor diyor.
0: Evet.
1: Eskiden 10 numara için biz maç izlerdik Ercan abi. 10 numaraları seyredelim diye. Değil mi? Maradona için maç izlerdik hepimiz.
0: E tabi Messi oynadığı zaman.
1: Messi için maç izlerdik.
0: Şu anda Messi Avrupa kıtasında oynasa Amerika'da saatler
1: ters.
0: Çok geç ya, ters ya. Ben futbolu bırakana kadar Messi'nin maçlarını izlemek isterdim. Hı hı. Şimdi ancak özetlerine bakabiliyorsun.
1: Özetlerine bakıyoruz.
0: Çünkü gece saat 3.30'da başlayan maçı oturup nasıl seyredip ondan sonra işe geleceksin değil mi?
1: Bana göre diyor dünyanın en iyi 10 numarası Arda aynı zamanda dünyanın en iyi oyuncusu olma potansiyeline sahip olduğuna da inanıyorum.
0: İyilerinden biri olabilir. Neden evet. olmasın? Bunu rahatlıkla hepimiz söyledik zaten.
1: Ligde 6 karşılaşmada görev yaptı. 4'ünü ilk 11'de başladı. 295 dakika sahada kaldı. Bir gol ve 2 asistlik performansı var.
0: Değil mi?
1: Gayet iyi yani 21 yaşındaki oyuncumuz. 8 şut çekti. 21 kez top kazandı. Ve rakiplerine de 8 faul yaptırdı. Yani 3 gollükte katkısı var bu sezon. Sürekli her evet. basın toplantısında da Mourinho'ya soruyorlar zaten Arda'yı İspanyol medya mensupları.
0: Ya evet. Arda kendine has stili olan nadir bulunan oyunculardan biri. Hı hı. Bunu hemen anladığı için zaten Real Madrid'i de tebrik etmek lazım değil mi? Barcelona da biliyorsun bayağı uğraştı Arda'yı almaya.
1: Evet. Yani ikisi aynı anda talip oldu. Real Madrid başardı. Arda Güler'i kadrosuna katmayı.
0: Evet.
1: Şimdi Arda Güler milli takımda Hakan yokken tamamen liderlik yapacak. Umarım kendisini orta sahanın ortasına koyar. Arkasına da onu destekleyecek oyuncularla beraber güzel bir maç izletir bize diyor. Dinleyicimiz teşekkür ediyoruz mesajı için.
0: Evet.
1: Şimdi olay tam 5 milyona geldi Beşiktaş'a. Batrakov 25'e Galatasaray'a geldi. Bu oyuncular Türk olsa hangisini milli takıma alırdınız diye enteresan bir soru geldi.
0: Zor bir soru.
1: Yani Batrakov'u tam yani %100 analiz ettiğimizi ben söyleyemem. Onaytan tabii geçen senenin transferi ve çok başarılı bir dönem geçiriyor. Batrakov'un da ben başarılı olacağını düşünüyorum şahsen. Yani Galatasaray'ın oyununa sahada olduğu dönemlerde bir akıcılık getirdiğini görüyorum Ercan abi.
0: Ya ikisi de bana sorarsan değerli oyuncu.
1: Tabii yani Olaytan'ın fizik gücü mesela şu anda Batrakov'dan öndedir diye düşünüyorum.
0: Evet ama değerli oyuncu. İkisi de bizim ya benim sevdiğim tarzda teknikleri de iyi.
1: Evet evet yani ikisini de alırız.
0: Neden olmasın?
1: Formdaysa o ilk 11 başlar, diğeri yedek olur.
0: Evet.
1: İkisini de alalım. Ama Batrokovic'in de ben ümitliyim.
0: Ben şahsen de ümitliyim.
1: Batrokov'dan bir şeyler olacak gibi. Ben bayağı gol atacağını düşünüyorum. Hala o ilk golü gelmedi ama ceza sahası koşuyor.
0: Arıyor
1: yani, o onlar var. Bakalım. 15-20 hakim etrafında lig dönüyor. Bunun da bu havuzunda geliştirilmesi lazım demiş dinleyicimi.
0: Evet.
1: Hakemlere değinmiş. Tabii. Yani bizim şimdi hakemlerle ilgili bir diğer yorum da şöyle. Katılıyorum buna. Hep ben bunu söyledim zaten. Konu hakemlerin hata yapması değil. Hakem hata yaptığında bilerek yaptığı düşünülüyor bizde.
0: Genelde öyle.
1: Maalesef.
0: Bunu
1: maalesef
0: bizim düzeltmemiz gerekiyor. Ya bizim derken senle benim değil, kendi futbol ailemizin bunu düzeltmesi lazım.
1: Aynen öyle.
0: Bu da çok çabuk düzelecek bir husus değil. Ama dün akşamki maçı yöneten İtalyan Colombo gibi hakemlerin bizde de çoğalması dileğiyle diyebilirim ancak.
1: Hı hı. Tabii hakem programları da, ben yani çok karşıyım hakem programlarına ya. Maalesef. Onlar da ateşliyor ortamı.
0: Evet.
1: Bakıyorum. Takımlarında forma bulamayan oyuncular niye milli takıma seçiliyor demiş.
0: Bu soru hep vardır. Bazı milli takım teknik direktörleri, ya bizimki değil sadece, Montella'dan bahsetmiyorum, böyle bazı oyuncuları oyun sistemine uydukları için davet ederler. Bu hı-hı konuya da ben bir şey diyemiyorum.
1: Yani o da teknik direktörün tercihi.
0: Tabii,
1: diyoruz.
0: Teknik
1: ama
0: direktör tercihi.
1: Ben doğru bulmuyorum oynamayan oyuncuların çağrılmasını. Çünkü bu iş bir ritim işi, form işi.
0: Ya ben de pek doğru bulmam.
1: Hı-hı.
0: Bu genelde şu olabilir bu tercihlerde. Mesela kaleci kendi takımında uzun süre oynamıyordur ama milli takım için ideal bir kaleci olarak düşünüyordur o teknik direktör. Şimdi Jesus'a bakıyordum. Rafa Silva'yı sormuşlar. Ben onu hiç düşünmedim diyor. Milli takım için mesela.
1: Çünkü onun o baskı oyununa uymayan bir profil.
0: Evet, ben hiç düşünmedim.
1: Profil uymuyor yani.
0: Başka soru var mı diyor. Geçin mi bu soruyu demek istiyor.
1: Evet.
0: Ya ben bana uyan, devamı da var. Benim oyunuma uyan oyuncularla çalışmak istiyorum diyor. Zaten cevabı vermiş. Değil mi?
1: Tabii oyununa, dediğim gibi zaten baktığında Rafa Silva uymuyor Jesus'un oyununa. Berk Özer neden kazanılmıyor? Oradaki kopukluğun nedenini de bilmiyorum. Yani bilmiyoruz diyeyim. Değil mi Ercan abi, sen de bilmiyorsun. Bir soğukluk oldu.
0: Soğukluğun nedeni milli takım kampından ayrıldı. Evet. Haber vermedi.
1: Haber vermeden gitmesi. Onu biliyoruz ama o şeyi bilmiyoruz.
0: Ya şimdi Berke'nin başarılarına saygı duyuyorum. Biliyorsun Lille'de ayın oyuncusu seçildi. Fransa'da başarılara devam ediyor. Fakat burası da milli takım. Bu konu nasıl halledilir? Kendisinin artık net olarak samimi bir şekilde ben hata yaptım, özür dilerim demesiyle halledilir gibime geliyor.
1: Hı hı.
0: Samimi bir şekilde kamuoyuna yapacağı.
1: Onu da yapmadı herhalde.
0: Şu ana kadar duymadım.
1: Aynen.
0: Şu ana kadar duymadım.
1: Şimdi birazdan yarış arasına gideceğiz ama bir başka soru Beşiktaş'ın dünkü mücadelesiyle alakalı Ercan abi. 4-1-4-1 oynuyor ya Beşiktaş normalde.
0: Evet.
1: Çift forvete döndü. Bir bölümde. Orada
0: Oh ve Vlahovic.
1: Vlahovic beraber.
0: Evet.
1: Orada diyor gereksiz risk almadı mı diyor.
0: Oynayabileceği
1: dinleyicimiz.
0: Ya şimdi futbolda risk alabilirsin de oynayabileceğini gösterdi. Ve bunu da antrenmanlarda da mutlaka test etmiştir teknik direktör. Maçta da bir göreyim dedi. Çünkü rakip tamamen nakavt olmuştu Mehmet.
1: Hı hı. Evet.
0: Rakibin nakavt olduğu anlarda bir bakalım iki santraforla nasıl oynuyorlar diye bakmak istedi.
1: Olabilir. Olabilir.
0: Ya elinde Oh var. Güney Kore milli takımının santraforu. Vahovic var. Juventus'tan gelmiş Sırbistan milli takımının işte santraforu. Ben bu arkadaşları bir

0: dünkü mücadeleye dönelim. Beşiktaş dedi ki rakip düşmek üzere düşüreyim. Doğrusunu yaptı bence.
1: İyice düşüreyim.
0: İyice yani. Düşüreyim. Ya Klitschko dedi ki ben kazanıyorum zaten derken mesela ters iki tane yumruk yiyip maçı kaybetti. Beşiktaş da bir tane şanssız gol yiyip orada rakibi ümitlendirebilirdi.
1: Tabii kritik o hadi arkadaşlar biraz geriye çekilmemiz lazım dese teknik direktör. Ceza sahasına gömülsen
0: bitti.
1: Gol yersin.
0: Gol yiyebilirsin tabii. Ve bu yani bu psikolojiyi de iyi yönetiyor. 10 kişi kaldı, forvet attı sahaya mesela.
1: Evet.
0: Değil mi? Kazandı. 10 kişiyken kazandı. Burada ikinci forveti attı. Yani bu bir mesajdır oyuncularına. Biz skor ne olursa olsun defansa çekilmeyeceğiz kardeşim.
1: Bu takım defans yapmayacak.
0: Evet, bu takım defans. Bu takım hücum. Sabaha kadar hücum.
1: Evet.
0: Öyle bir.
1: Ya mesajı bu.
0: Mesajı bu ve çok net oyuncular da bunu anlıyorlar. Tribünde zaten anlıyor. Çok da güzel bir oyun ortaya çıkıyor neticesinde. Beşiktaşlıyım demiş bir dinleyicimiz. Bizim demiş sürekli başkanlarımız federasyona gidiyor demiş. Belki bu Anthony Taylor'ın uygulaması federasyona gitmelerin önüne geçer diye düşünüyorum. Ya ben sizden bakıyorum.
1: Kulüp itiraz ederse 24 saat içinde Anthony Taylor cevap verecek. Hı-hı. Güzel değil mi?
0: Güzel. Çok güzel.
1: Kimsenin de gitmesine gerek kalmıyor böylece. Hı-hı.
0: Fenerbahçe çift forvet oynayamaz mı demiş dinleyicimiz mesela.
1: İsimlere bakarsan
0: Lukaku, Muriç.
1: Neden olmasın? Ama formlarına bakarsan olur mu? Biraz zor.
0: Şimdi bu Fenerbahçe sorusundan sonra bugün gündeme düşen bir haber var Ercan abi. Fenerbahçe'de idari yapılanmada bir değişiklik olabilir deniyor. Bugün Sözcü Gazetesi'nin haberi bu. Oğuz Çetin'in yerine eski futbol direktörü Hasan Çetinkaya'nın gündeme geldiği belirtilmiş.
1: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu işler böyle gündeme geliyor da...
0: Kaynak artık
1: yola çıkmışsın artık.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, artık son bölümdeyiz. Biraz da Trabzonspor'u konuşalım Ercan abi. Onuaçu çünkü büyük ihtimalle oynamayacak. Franklinucu ki benim beğendiğim genç oyunculardan biri.
1: Trabzonspor Galatasaray değil mi?
0: Evet, çünkü Franklinucu hareketli bir isim. Önde biraz daha sanki hareketi artırma düşüncesi olabilir Trabzonspor'da. Tabii Rice'ın reaksiyonu ne olacak? Rakibi şaşırtacak mı? Muhtemel 11 şöyle... Cabral, Savic, Envaivu, Pina savunma dörtlüsü, Melih, Fabinho, Muçi orta saha, solda Aral, sağda Salah, en önde Franklinucu, kalede de Onana görünüyor Trabzonspor'da. Bu kadro, şimdi Fabinho çok iyi bir oyun kurucu, çok iyi bir 6 numara ama fizik olarak ne durumda biraz bakmak gerekecek. Galatasaray'ın orta sahasıyla mücadele edebilecek bir orta saha gibi gelmedi bana, açık söyleyeyim.
1: Bence de.
0: Ben biraz zorlanır diye düşünüyorum bu orta saha.
1: Eğer bu kadro çıkarsa.
0: Bu kadro çıkarsa, çünkü muhtemeller şu anda veriliyor televizyon kanallarında, gazetelerde. Şimdi bu orta saha biraz zorlanabilir diye düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani şöyle bir baktığımızda kadroya, ne dedik az önceki konuşmamızda? Hı-hı. Baskı, pres yapacak Galatasaray dedik. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Böyle bir şey olduğu zaman da bu kadronun orta sahası, şöyle bir bakalım orta sahaya tekrar. Şimdi Ozan, Fabinho, önlerinde Muçi, Aral oynuyor, Salah, Franklinucu oynayacak. Bu orta saha preste zorlanır.
0: Bu burada evet, Trabzonspor'un şu orta saha yapısı, ben Galatasaray'a karşı zorlanabileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi Barış oynarsa pres yapar. Yunus pres yapar. Sara yapar. Ve Torreira pres yapar.

0: Leao da bireysel anlamda yetenekli. Onu söyleyeyim. Bu rakip savunmayı bayağı rahatsız edebilir. Deniz de pres yapacak.
1: Evet.
0: Ozan, Fabinho ve Muçi. Biraz zorlanacak bir orta saha var.
1: Ben de aynı kanaatteyim.
0: Yani daha bu kağıt üzerinde bakıyoruz. Fakat bu Galatasaray'ın orta sahası daha güçlü. Yani
1: Tabii tabii yani
0: fizik ve
1: o.
0: mücadele oyununda daha güçlü. Bunu kabul edelim.
1: Bir de Sabiç'in biraz hani o bel çevirme olaylarında ben problem yaşamaya başladığını düşünüyorum Ercan
0: Sabiç
1: abi.
0: formsuz.
1: Evet yani dönme konuları biraz ağırlaşmış. Yaşta geçmiş, değil mi?
0: Aradan yıllar geçiyor. Ya bunu da tabii ki değerlendirebiliriz. Neden? 35 yaşında bir stoperden bahsediyoruz.
1: Orada biraz ağırlaştığını düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi bakıyorum bir de mesajlara. Beşiktaş'la ilgili tabii çok konuştuğumuz için mesajlar da Beşiktaş'la alakalı. Hemen hemen her soruya cevap verdik Beşiktaş konusunda. Bazen mesajlarda arka arkaya aynı konular konuşulduğu zaman bir dinleyicimizin ismini zikrediyoruz. Sizin mesajları görmediğimiz anlamına gelmiyor bu sevgili dinleyicilerimiz.
0: Evet, bir de Mehmet şunu söyleyeyim. Şimdi Galatasaray diyelim ki Trabzon'da maçı kazandı. 16 puan yaptı.
1: Evet.
0: Kazanırsa. Trabzonspor 7 puanda kalıyor.
1: 9 puan.
0: Bu
1: 9'dan gelip şampiyon olan sadece bir takım oldu galiba ligde. 9 puan farktan. O yüzden yani 66 yılda bir kere oldu bu.
0: 66'da bir
1: Evet.
0: deriz buna. Ya bu o kadar önemli bir istatistik söyledim ki şu anda imkansıza yakın.
1: O zaman öyle bir şey olursa şimdi yönetime de görev düşüyor, taraftara da takımın Rice yönetiminde bir sistem oturtması için zaman tanımak gerekecek. Diyelim ki yenildi Trabzonspor. Yani yense de zaten bunun için zaman tanıması gerekiyor ama hani biz yarıştan koptuk diye hemen Rice'e bir cephe alınmaması lazım. Onu demek istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Yani zaman tanımak lazım
0: Yani
1: teknik direktöre.
0: Rice'ın elinde sihirli değnek yok. Klasik bir cümledir
1: Aynen.
0: bu ama gerçektir.
1: Hı.
0: Onun da bir sistemi, oyun anlayışı, bunları ön plana almamız gerekiyor.
1: Hı. Trabzonspor iç sahada mutlaka galibiyet için sahaya çıkacak. Sayın Ertuğrul Doğan da yeneceğiz dedi. Çok net konuşmuştu. Bakalım yani Galatasaray'da formda geliyor. Son maçta ben de fena bulmadım Galatasaray'ı. Belki 1-0'lık bir galibiyet, zor gelen bir gol ama oyun anlamında fena işler yapmadı. Abdülkerim'in formu, Davinson'un formu dikkat çekti. Batrako biraz daha alıştı. Leao bir hafta daha takımla birlikte çalışma fırsatı buldu. Belki kondisyonunu 45'ten 60 dakikaya çıkardı. Bilemiyoruz. Onu da göreceğiz. Belki Sané'nin yeniden sahaya döndüğü, ilk 11'e döndüğü bir mücadele olur. Orada da kararı Okan Buruk verecek. Sol bekte Galatasaray'da tabii Salah düşünülerek Jakobs öne çıkıyor. Sarı kırmızılılar Jakobs da oynayacak gibi görünüyor. Deniz Gül de bir açıklama yaptı. Trabzon deplasmanı için hazırım, yine her şeyimi vereceğim. İlk golümü atmak için sabırsızlanıyorum dedi. Deniz Gül de beğenildi Ercan abi. Birçokları beklentilerinin üstünde performans gördüklerini söylediler Deniz Gül'le alakalı.
0: Evet.
1: Galatasaray'da bir de zemin problemi var. Zeminin yenilenmesi için de 40 milyon liralık bir masraf yapılacakmış ve Barcelona mücadelesine yetiştirilmeye çalışılıyor zemin. Barcelona'da yani üçer dörder beşer altışar yedişer atarak geliyor Ercan abi. Sıkıntı.
0: Öf. Messi'li dönemden bir başlangıç var. Dün bu konuyla ilgili çok iyi bir araştırma okudum. Aynı zamanda aynı maç sayısıyla o Messi'li harika takımın 25 gol atarak sezona başladığını söyleyeyim. Ama bu takım 35 gol atmış toplamda. Arada 10 gol fark var. Ya Messi'li dönemde de böyle bir başlangıç var. Atılan gol sayısı 25 toplamda.
1: Bu sefer
0: Bu
1: 34.
0: sezon 35'e çıkmış rakam.
1: Korkutucu değil mi?

0: Tam Terminator, Terminator 1'di o. Bu Terminator 2 oldu.
1: Eyvah. Şimdi tabii bazı kulüplerimize de 3 dönem transfer yasağı geldi Ercan abi. Bu cezalar gelmeye devam ediyor. Biz bu cezalarla ne yapacağız bilemiyorum. Yani kulüplerimiz sürekli ceza alıyor.
0: Sarıyer var, Kayseri Spor var.
1: Evet.
0: Takımların içinde 3 dönem, yanlış şunu söylüyorlar not olarak FIFA, parayı öderseniz ceza kalkar diyorlar.
1: Ödeyebilecekler mi?
0: Bilemem. Bu kulüplerin mali durumu. Antalyaspor galiba değil mi?
1: Şimdi 4 takıma transfer yasağı geldi. Şimdi bakıyorum, Sivasspor, Kayserispor, Sarıyer ve Serik Belediyespor.
0: Evet, Antalyaspor değil. Ay yakıt Serik.
1: Serik Belediyespor'a da.
0: Evet.
1: Üçer dönem ceza geldi. Bu ya takımlar için çok sert bir ceza yani. 3 dönem transfer yapamayacaksınız. Elinizdeki kadroyla devam etmeniz gerekecek. Bu da kolay kolay başarılabilecek bir şey değil diye düşünüyorum. Evet, milli ara öncesi dev bir randevu. Yarın Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek saat 20'de. Yeni teknik direktörüyle sahadaki yerini alacak Trabzonspor. Galatasaray geçen sene mağlup olduğu Trabzonspor'dan rövanşı almak istiyor. Yarın 20'deki mücadele öncesinde biz de burada değerlendirmelerimizi kısaca yaptık. Ercan abi, ağzına sağlık. Var
0: çok
1: mı ekleyeceğim bir şey?
0: Artık futbol severler için güzel bir hafta sonu olsun, benim dileğim bu. İyi maçlar olsun, oturup zevkle spor severler o maçları izlesinler. Özetle söyleyeceğim, herkese iyi hafta sonları.
1: Evet, tabii tüm gözler yarın Trabzon'da olacak. Trabzonspor Galatasaray mücadeleleri her zaman zevklidir. Bugün de Kasımpaşa ve Konyaspor kozlarını paylaşacak saat 20'de. Yarın Çorum Futbol Kulübü, Alanyaspor, Kocaelispor, Gaziantep Futbol Kulübü, Başakşehir Gençler Birliği ve Trabzonspor Galatasaray mücadeleleri oynanacak. Pazar günü Erzurumspor, Samsunspor'u, Fenerbahçe Eyüpspor'u, Ahmet Spor Beşiktaş'ı, Göztepe'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek ve milli araya bu maçların ardından gidilecek. Haftanın son spor kazanının da sonuna geldik. Ağzına sağlık Ercan abi.
0: Herkese iyi akşamlar ve sevgiler.
1: İyi akşamlar, hoşçakalın.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Radyo Spor.
4: Radyo Spor. Reklam.
2: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
4: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor.
3: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Radyo Spor.
0: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.

0: Reklam. Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam.net.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi başlıyor.
1: Taraftarın Sesi'ne başlıyoruz. Radyo Trafik İzmir'de ve cumartesi sabahında da Radyo Spor'da. Bu yayının tekrarı yayınlanıyor. Herkese selamlar. İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Ben Şişko ile birlikte yine Taraftarın Sesi olacağız ama bir de değerli konuğumuz var. Haldun Amaç. Öncelikle Mert Şişko'ya bir hoş geldin demek istiyorum.
2: Hoş bulduk Hakan Taşyaran. Yollarda olanlara, bizleri dinleyenlere, onlara da hoş geldiniz diyelim. Hem Radyo Trafik İzmir hem Radyo Spor dinleyenlerine.
1: Evet, seninle de yine tabii ki değerlendirmeler yapacağız ama tabii ki çok değerli bir konuğumuz var. Spor yazarı Haldun Amaç. Ona da bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Ben de sizlerin dileklerine katılayım. Yollarda olanlara sağlıklı bir sürüş dileyelim. Hayırlı yolculuklar dileyelim.
1: Çok teşekkürler. Haldun abi nasılsınız öncelikle?
3: Çok teşekkür ederim. Ben biraz size göre uzaktayım şu anda.
1: Giresun'da.
3: Evet, Giresun Kirebuğ'dayım şu anda. Biraz böyle hani fındık için geldik. Fındık derken biraz böyle buralarda işte bir vesileyle hem bir yandan da yakın çevredeki maçları izleme şansına sahip oluyoruz. İşte kısa bir süre sonra Trabzonspor Galatasaray maçı var. Orayı takip edeceğiz canlı olarak. Yani böyle yani bir yandan işte bu fındıktı, şuydu, buydu, onlarla devam ederken bir yandan da böyle takip ediyoruz. Tabii buranın önemli bir sorunu var. Onu da söyleyeyim. Karadeniz'in önemli bir sorunu, bir kokarca istilası var burada.
1: Öyle mi?
3: Maalesef. Evet, onunla da uğraşıyoruz. Kahverengi kokarca maalesef kışlayacak yer arıyor. Kışın kışlıyor ve gerçekten müthiş hızla çoğalıyor. İnanılmaz bir hızla. Yani ciddi bir savaşa ihtiyaç var ama şu ana kadar çok fazla bir şey yapamadık, söyleyemeyeceğim.
1: O zaman kolay gelsin.
3: Başka.
1: Tabii. Arif Bey diyor ki şimdi değerli gazeteci Haldun Bey diyor, programınız olması çok güzel. Kendisi Anadolu takımlarını takip ediyor. Eden ender gazetecilerden biri demiş. Gerçekten de öyle. Zaten hani Giresun'da olmanıza rağmen de Urla'da ikamet ediyorsunuz son yıllarda.
3: Doğru.
1: Ve İzmir takımlarını da çok yakından da takip ediyorsunuz. Göztepe ile başlayalım öncelikle isterseniz. Göztepe sezona kötü bir başlangıç yaptı. Henüz daha bir galibiyet alamadı maalesef ki. Ama hani hedefleri olan bir takım aslına bakarsanız. Ve tüm bunlara rağmen de dün Stoylov'la sözleşme uzatıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu çerçevede Göztepe'yi?
3: Şimdi yani Göztepe'nin sevk ve idaresini yapan grup çok farklı bir felsefeye sahip, öyle söyleyelim. Mehmet Sefil Başkan da onlarla beraber ortak bir düşünce içerisinde. Şimdi Göztepe günlük başarılar ve günlük gelişmelere göre hareket eden bir kulüp görüntüsünü sergilemiyor, bunu söyleyelim. Stoylov'la 2028'e kadar sözleşme uzatma felsefesinin arkasında yatan bir gerçek de bu. Hatta şunu söyleyeyim, yani çok böyle hani bir dostumuz o grupla beraber oturdukları bir sohbette şu konuşmayı bana aktardı. Yani bizim için önemli olan kulübün hayatta kalması, yaşaması ve tabii ki belli bir hedef koymak ama bu arada da bu hedefleri koyarken de oyuncu konusunda alım satım noktasında kararlı bir tutum izlemiyoruz diyorlar. Kararlılıktan kastı şu. Yani biz bu oyuncuları tutarız. Onun için şampiyon olmak isteriz. İşte ilk 3'te olmak isteriz. Avrupa'da olmak isteriz. Ama her şeye rağmen bu fedakarlığı yaparız düşüncesinde değiller. Değerini bulan oyuncunun da gönderilmesi bir bakıma onların felsefesi. Yani buna karşı çıkan olabilir, yanında olan olabilir. Tabii ki her türlü düşünceye saygı duymak zorundayız. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var ki geçtiğimiz yıldan bu yana, yani geç

0: yıllardan bu yana baktığımızda işte Romulolar, Olaykanlar, şimdi en son olarak Anthony Denizler aslında bu felsefenin de bir uzantısı gibi görünüyor.
1: Bu anda olacaktı, yani, olamadı.
0: Yani değerini bulanın gitmesi, gönderilmesi, yerine eş değer oyuncuların ikame edilmesi gibi bir düşünce var. Tabii şimdi bu süreçler her zaman Hakan sağlıklı bir şekilde işlemiyor. Hemen istediğiniz dakikada tak diye yerine oturmuyor. Böyle zaman zaman sıkıntılar oluyor. Şimdi yeni transferler daha yeni uyum sağlayacaklar. O nedenle bir dalgalanma süreci geçirdi Göztepe. 5 maçta sadece 2 beraberliğinin olması bizim pek de beklediğimiz, alıştığımız bir durum değil. Tabii. ama en başta şunu söyleyeyim. Yani bir noktada baktığımızda hani futbolun içerisindeki temel felsefelerden bir tanesi atanınız ve tutanınız noktası var. Tutan konusunda Mateusz Wiz'in gitmesinden sonra tam da yerine oturmadı. Onu özellikle söylememiz lazım. Atanınız konusunda zaten geçen seneden bu yana işte o Romulo'nun gidişi bu an belki orada biraz daha oraları tamamlamaya çalışıyor. Savunmada keza üçlü oynarken iki uzun boylu güçseli stoperiniz varken birinin gitmesi sıkıntı oluşturdu. Ve şunu da söyleyeyim, ben şöyle bir baktım, gerçekten de çok sayıda da sakat var. Yani sakat oyuncu sayısı çok fazla. Böyle olunca 7 tane sakat saydım. Tabii bunlar ilk 11 oyuncusudur değildir ayrı bir konu ama çok ciddi sakat var. Furkan Bayır gibi, Godoy gibi, Miroshi gibi, Miroshi falan oynayan oyunculardı geçen seneden. Yani İbrahim Sabra gibi. Yani bunlar da sakatlıklar da yanına eklemek gerekiyor. Ben Göztepe için şöyle söyleyeceğim. Bu ligin Göztepe rengidir. Yani İzmir'in yani temsilcisidir ve olmasının mutlaka gerektiği bir kulüptür. Öyle bakıyorum. Yani bize keyif veren bir kulüp. Onu da özellikle söyleyelim. Ligde izlemekten de keyif aldığımız bir kulüp. En kısa sürede bu sarmalın içerisinden çıkacağını düşünüyorum. Tabii ki işte az önce söylediğim gibi kaleciniz konusunda Gürcü kaleciyle ilgili sorunlar yaşandı. İşte kadro dışı vesaire gibi konular. Yani oralarda bence hani bazı noktalarda biraz sıkıntı yaşandı diyebilirim. Orta alanda Anthony Deniz'in gitmesi, onun yerine alınan oyuncunun işte henüz tam orayı kapatabilecek görüntü sergilememesi, Henrique'den beklentiler tam yerine oturmadı. Yani pek çok şeyi konuşabiliriz Göztepe ile ilgili ama umutsuz konuşamayız. Yani enseyi karartacak bir durum yok.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
3: Evet Aydın abi, ben şunu sormak istiyorum. Ben 3 seneden beri Göztepe maçlarını burada Gürsel Aksel'de elimden geldiğince takip ediyorum. Yani hiçbir maçı kaçırmamayı özen gösteriyorum. Şimdi bu hafta Rize maçı var ama 2 senedir izlediğim Göztepe ile bu seneki Göztepe arasında dağlar kadar fark var. Taraftarın tepkisi artık gerçekten had safhada ki geçen hafta işte o kaleciyle olan problemden sonra kalecinin açıklamaları vesaire. Şimdi taraftarla takım arasında da böyle bir ufak bir artık şey oldu, sinirler gerildi. Yani taraftar Göztepe'nin artık galibiyet bekliyor. Geçen sene Göztepe ilk 5 maçta bir galibiyet aldı. 4 tane de beraberliği vardı. Bu sene 5 maçta 18. sırada. Daha galibiyeti yok. Rasmussen'in açıklamaları vardı. Geçen hafta işte taraftarlardan soru alacağız vesaire denildi. Yaptığı açıklamalarda ben çok fazla tatmin olmadım. Yani biz 10 milyon euroya oyuncu satarız ama işte gidip de yine 7-8 milyon euroya ya da 10 milyon euroya oyuncu alamayız. Tamam, burada haklı olabilir ama ya gidip de işte 800 bin eurolar, 500 bin eurolar, İngiltere 3. ligi, işte Brezilya'nın işte tanınmayan isimleri vesaire, bunların getirilmesi Göztepe taraftarının biraz daha şimdi Göztepe'ye ticarethane gibi bakılmasına neden oluyor. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi yani ben dedim ya, bir onlarla ortak bir masada oturan arkadaşımın bana aktardığını sizinle paylaşmaya çalıştım. Yani biz oyuncu satarız ve işte değerini bulduğu andan itibaren de göndeririz felsefesi var. Yani bunlar az önce söylediğin gibi senin bir noktada bir ticari bakış açısıyla yönetiyorlar Göztepe'yi de. Ama Göztepe'nin taraftarı çok haklı olarak biz daha farklı şeyler bekliyoruz diyor. Yani ben Göztepe taraftarını zaman zaman bağlandığımızda da anlatıyorum. Göztepe taraftarı bu ülkede çok farklı bir taraftar kimliği sergiliyor. Yani biz

0: bizim İngiltere'de Premier Lig'de işte o Sunderland'de, Southampton'da falan gördüğümüz kimliği görüyoruz. Biri Süper Lig'de ise de taraftar var. Bir alt ligde, birinci ligde ise de var. İkinci ligde ise de var. Yani ben ikinci ligde Göztepe yer alırken Sarıyer'de futbol şube sorumlusuydum. Hı hı. Hani yine o zamanki eski statta, Alsancak'ta eski statta 5000 taraftar vardı ikinci ligde. Üstelik biz şampiyonluğa oynarken Göztepe ortalarda yer alıyordu. Yani Göztepe taraftarının takıma sahip çıkması böyle hani Türkiye'de çok nadir rastlanan bir durum. Belki hani dört büyükleri dışarıda bırakalım ki onlar bile zaman zaman dalgalanıyorlar. Yani acaba soru işareti, hani böyle bir şey beklenmez de hani ikincilikte olsalar bu düzeyde bir takip, bu düzeyde bir destek oluşturur mu bilmiyorum ama Göztepe taraftarı gerçekten saygı duyduğumuz bir taraftar. O açıdan baktığımızda şimdi bu şartlar güzel şartlar mı derseniz değil, yani güzel şartlar değil ama diğer taraftan baktığınızda da birkaç tane kulüp dışında bütün kulüpler tırnak içinde iflas eşiğinde, yani sürekli destek peşinde koşuyorlar. O manada baktığımda Göztepe'nin o konuda avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu da vurgulamak lazım. Tabii ki burası bir ticarethanedir diye bakılacaksa o da yanlış. Onu da özellikle söyleyeyim. Neredeyse Arda Okan da gidiyordu yani. Yani biraz rakamlarda bir esneme olsa o da gidecekti. Hatta ben Ocak ayında bu kulüplerin, hani büyük kulüplerin Arda Okan için de aynı şekilde Göztepe'nin kapısını çalacağını ve Göztepe'de rakamı bulursa vereceğini düşünüyorum.
1: Evet. Zaten o anda gidecekti. Ama o da gitmedi. İyi ki de gitmedi. Çünkü takımın en golcüsü diyebiliriz. Belki de kurtarıcısı olacaktır bundan sonraki maçlar için. Şimdi başarıyı başarısızlığı bir kenara bırakacak olursak sevgili Haldun abi. Haldun Domaç spor yazarı konuğumuz şu anda Radyo Trafik İzmir'de ve Radyo Spor'da Taraftan Sesi programında. Başarıyı ve başarısızlığı bir yana bırakacak olursak da yani şu tabloya bakıldığında hangi takım olursa olsun ki yani Türkiye'de alışılagelmiş şekilde teknik direktörün işine son verilir ya da teknik direktör istifa eder. Kabul edilir edilmez o ayrı mesele de edilmeyen çok fazla istifalar var son dönemde. Onlar çok fazla bizim konumuz değil ama yani başarısızlıkla birlikte en azından ilk 5 haftadaki başarısızlıkla birlikte hocanın da çok fazla eleştirildiği bir ortamda hocayla Stoylu'yla sözleşmenin uzatılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu gerçekten de hani Türkiye'de bir örnek teşkil edilebilir mi? Edebilir mi diye size sormak istiyorum. Çünkü ilk defa karşımıza çıkıyor belki de bu böyle bir olay. Başarısızlık var ortada, sezona başarısız başlandı ama hocanın sözleşmesi uzatılıyor.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Şimdi çok örnek bir tavır, örnek bir eylem, öyle söyleyeyim. Yani bir kere genel anlamda sizin de söylediğiniz gibi bu tür durumlarda hocanın görevine son verilir ya da hoca istifaya zorlanır. Yani öyledir, yani istifa etmek durumunda kalır. Şimdi bir kere önce o tarafını söyleyeyim. Yani bu istifa ve sonrasındaki dönüşler bence son derece yanlış. Yani istifa eden bir hocayı geri döndürmek sonuç getirmiyor. İki tane örnek bu sezon yaşadık. Fatih Tekke, sonra Ahmet Spor maçı. İşte İsmail Kartal, sonra Konya Spor maçı. Gaziantep maçı. Gaziantep maçı. Şimdi baktığımızda demek ki bu gidiş gelişler pek bir fayda sağlamıyor. Bir kere onu söyleyeyim. Öte yandan baktığımızda şunu vurgulayabiliriz. Oyun olarak da, sonuç olarak da Stoylov belli ki ciddi bir kredi oluşturmuş yönetim üzerinde. Ciddi bir kredisi var. Ve gerçekten de bu krediyi sağlayacak performansı da, yani bu krediyi de bize gösterdi. Yani kredide haklı olduğunu. Şimdi taraftara baktığımda, tabii ondan diyeceksiniz ama taraftar mutsuz. Yani taraftar kazanamadığınız zaman her zaman mutsuzdur. Yani bu böyledir. Yani şu şekilde 5 maç, 3 galibiyet, 2 beraberlik olsa taraftar niye o 2 beraberliği aldık? Keşke birini daha kazanıp lider olsaydık der. Yani taraftarın bakış açısı bu. Ama ben şunu söyleyeyim, Göztepe'nin bulunduğu yerden de ben de mutlu değilim yani, onu özellikle söyleyeyim. Yani şu anda bulunduğu yer beni de mutlu etmiyor. Ama o uzatma meselesi bir güven vermektir hocaya. Yani biz senin oyun anlayışına, oyuncu seçimlerine güveniyoruz. Belki de şunu da söylemeye çalışıyorlar. Burada biz de bir hata yaptık.

0: ben gerçekten Anthony Davis'in satılmış olmasının çok ciddi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani öyle bakıyorum ya da işte belki şunu da söyleyeceğim. Chani'nin, Mateus Niz'in, yani onlar gerçekten çok kilit ve anahtar oyunculardı.
1: Heliton.
0: Yani öyle bak. Ha, Heliton. Heliton, yani zaten onu söyledim. İki tane stoperiniz var. Yanına bir tane yerli koyuyorsunuz ve gerçekten mükemmel iş yapıyordunuz.
1: Evet.
0: Şimdi bütün bunlar da belki yönetim şunu da düşünmüş olabilir. Ya biz de hocanın elini zayıflattık. Zayıflattığımız için hoca sonuçları da çok yüksek bir şekilde geri alamıyor demiş olabilirler. Yani ben hani Stoylov'a ben de güveniyorum. Ha, bu güveniyorum cümlesinin arkasından şunu söyleyeyim. Biz öyle şeyler gördük ki, ya sizler de yaşamışsınızdır mutlaka. Gerçekten 5 yıllık sözleşme imzalayıp 2 ay sonra giden hocalar gördüm ben. Evet. Hatta 2 ay görmeyen hocalar gördüm. Yani onun için sözleşmeler, hani Sergen Yalçın'ın bir sözü vardı. Çok güzel bir söz o. Ben yani onu gerçekten Türkiye gerçeği için kabul edilebilir bir güzellik diye kabul ediyorum. Yani güzel söz diye kabul ediyorum. Dedi ki beni hiçbir zaman kontrat korumadı dedi. Beni hep sonuçlar korur dedi. Yani sizin sonuçlarınız yoksa, kontratınız isterse yani şey olsun, 2045 olsun. Yani sonuçlar olmadığı sürece kontratlar aslında gelip geçici. Ha, kontrat sizi ne yapar? Korumaz. Sadece bütçenizi korur. Yani giderken, ayrılırken para istersiniz. Yani yapacağınız başka bir şey yok. Yani kontrat bu anlama geliyor. Yani ben Göztepe taraftarının, ki gerçekten çok seviyorum. Şimdi uzakta olduğum için maça gidemiyorum gerçekten. Ancak uzaktan izleyebiliyoruz. Tabii ilk geldiğimiz anda Allah nasip ederse hemen bir Göztepe maçına gideceğiz. Göztepe taraftarını haklı buluyorum. Ama biraz sabırlı olmalarının daha faydalı olacağını düşünenlerdenim. Ama ticari bakış, az önce sorduğunuz soru diyorsanız, evet, orada bir ticari bakış var. Yani ne kadar bizi eleştirseler de, biz bazen diyoruz ki ona 5 milyon verilir mi, buna 3 milyon verilir mi, bu satılır mı, bu alınır mı dediğimiz zaman bize şey diyorlar, siz muhasebeci misiniz, gazeteci misiniz, yani gerçekten öyle bir tepkiyle de karşılaşıyoruz. Ama netice itibariyle şu var, biz muhasebeci değiliz, kabul ediyorum. Ama bir de bir gerçek var ki, kulüplerin yönetilebilir olmaları çok önemli. Bu konuda birkaç tane örnek kulüp var. Yani o kulüplerle o kulüpler hayatlarını böyle idame ettiriyor. Yani neden Ümit Akdağ'ı sattı Alanyaspor? Çok net cevabı. O bu seneyi onunla kurtardı. Yani bir oyuncu göndererek, bir ilçenin takımı olmasına rağmen. Yani anlatmak istediğim bu da gerekli. Ama Göztepe gibi bir takımı da böyle bu kadar da hani elindeki değerlerden uzaklaştırarak yönetmeye de gerek yok. En azından kaleciyi tutabilirsiniz. En azından Heliton'u tutabilirsiniz. Yani bir oyuncu da tutmak lazım. Yani bu kadar da boşaltmak bence çok anlamlı değil. Çünkü bak, konuştuğumuz konu, kaleciniz gidiyor, Heliton gidiyor, Anthony Davis gidiyor. Yani o zaman sizin omurgayı, yani işte o omurgayı bir anda yıpratmış oluyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Yani bu da şey, ya bu da yanlış. Yani hani klasik Nasrettin Hoca hikayesi gibi, işte sen de haklısın, sen de haklısın der gibi oldu ama
1: evet.
0: Yani yönetim kendi açısından bir bütçe planlaması açısından kendini haklı görüyor. Taraftar ve camiada biz Göztepe'yiz kardeşim, bunu hak etmiyoruz diye isyan ediyor. Onlar da haklı kendi açılarından.
2: Peki, çok teşekkürler size. Çok çok selamlar gönderiyor dinleyenlerimiz. Değerli buluyorlar görüşleriniz, ki zaten öyle. Sevgili Haldun abi, Haldun Domaç yine konuğumuzdu. İlerleyen zamanlarda hatta daha fazla da görmek istiyorlar sizi. Öyle mesajlar var. Mehmet Bey'den, yine İsmail Bey'den, Ömer Bey'den gelen mesajlar hep bu yönde. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Yine görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Size de iyi yayınlar diliyorum. İnşallah en kısa sürede görüşmek üzere.
2: İnşallah. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Sağ olun.
2: Evet. Haldun Domaç spor izleri konumuzdu. Göztepe'yi konuşuyor. Göztepe'yi konuşmaya bu arada devam edelim sevgili Merşişko. Çünkü senin de görüşlerini çok merak ediyorum. Stoylov'un sözleşmesinin uzatılması konusunda. Ama bir araya gitmemiz gerekiyor. Reklam saati geldi. İsmail Trafo ile taraftarın sesine birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Radyo Trafik, İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. İsmail Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
2: Taraftarın sesine devam ediyoruz. Hakan Taşaran, ben Merşiş Şükür'le birlikte Radyo Trafik İzmir ve Radyo Spor'da İzmir takımlarını konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi 14.25 Cuma, 14.25 itibariyle bazı bölgelerde yoğunluklar var.

0: Onları da anlatalım radyo trafik izmeyen dinleyenlerimize. Uzun tünelde bir kaza olmuştu. Esot kalmıştı bir de. Esot'un hala bölgede olduğundan da Emre Bey bilgi verdi. Bornova yönüne doğru. Örneköy kavşağından başlayan bir yoğunluk var. Taşkent kavşağında Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde yoğunluk var ve Mecitbey'de budama çalışması olduğundan haber veriyorlar bizlere. Esbaş'taki Karabağlar yönündeki mazgal çalışması devam ederken de bölgenin yoğunda etkili bir hal gösteriyor şu anlar içerisinde. Onun da bilgisinin detayını paylaşmış olalım sizlerle birlikte. Şimdi biz taraftarın sesi olmaya Merşişko ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk bölümde Haldun Domaç konuğumuzdu. Göztepe'yi konuştu ama ben Merşişko'nun da Göztepe ile alakalı görüşlerini çok merak ediyorum. Göztepe Stoylov'la sözleşme uzattı. Görüşün nedir sevgili Merşişko?
1: Yani Göztepe'nin Stoylov'la sözleşme uzatması Stoylov'a güvendiği anlamına geliyor. Ama şu demek değil ki Rize maçında puan kaybı, Eyüp maçında puan kaybı, sonra bir puan kaybı daha 3 maç sonra Stoylov istediği kadar sözleşme yapsın. Az önce Haldun abinin de söylediği gibi isterse 2040'a kadar sözleşmesi olsun. Yani ilk bileti kesilecek kişi takımlarda biliyorsun hoca oluyor. Yani teknik direktör oluyor. Yönetim gitmeyeceğine göre, oyuncular da gitmeyeceğine göre Stoylov gönderilecek. Yani Stoylov biraz başarıya oranla.
0: Ben sana katılmıyorum endeksli. Bu konuda. Yani iki sözleşme imzalandıktan sonra iki maç kaybedilirse ben hala devam edeceğini düşünüyorum.
1: Yani o zaman Göztepe bu sezon küme düşer. Net bir şekilde küme düşer. Yani Stoylov'la madem böyle bir karar alındı, yani o da tam hani neden alındı, tam ligin böyle 5. haftası geçmiş durumda, sonuncu takım, takımdaki sıkıntılar devam ediyor, yönetim aynı şekilde işte geçen hafta çıktı Rasmussen YouTube üzerinden işte soruları işte cevapladı. Yani çok tatmin etti mi Göztepe taraftarını? Hayır. O da tabii hani işin biraz ticari boyutuna bakıyor. Ama Stoylov'la neden sözleşme yenilendi? Herhalde yani yönetimin bilmediği, bizim de bilmediğimiz başka şeyler var diye düşünüyorum. Stoylov kötü bir hoca değil. Yani iyi bir hoca. Ama elindeki kalite, kadro kalitesi iyi değil. Bu sezon yönetimin, Göztepe yönetimin oluşturduğu kadro hem geçen sene hem ondan önceki sene Süper Lig'de olduğu dönemde, ki geçen sene Göztepe Samsun maçını kazansa Başakşehir'in yerine bu sene UEFA Avrupa Ligi'ne elemeleri de geçerse gidecekti. Ama takıldı Samsun'a.
0: O zaman sence nasıl olurdu transfer politikası?
1: Ya o zaman bence biraz daha Avrupa'ya gidecek diye daha iyi isimler getirilebilirdi, gelirdi diye düşünüyorum. Ama yani şundan dolayı yapılmadı değil. İşte bu sene Süper Lig'de devam ediyor Göztepe diye kadro bu kadar kötü değil bence. Çünkü ya bir şekilde ligde kalması lazım bu takımın. Yani ilk 10'a, işte ilk 5'e neyse bir şekilde girmesi lazım. Ama yani bu herhalde biraz da işte bu kulüplerin ekonomik krizden kaynaklanıyor. İşte borcumuz olmasın. Borç olmayınca, transfer yapılmayınca başarı da gelmiyor. İşte son 5 haftada alınan sonuç ortada. Yani Göztepe şu ana kadar yaptığı transferlerde 20.5 milyon euroya Romulo'yu sattı. 5 milyonda Olaytan, işte bonuslarıyla vesaire falan. 30 milyon euro da Emerson, 3 milyon euro. Ya, Ahmet Yıldız'ı verdiler o zaman 15 milyon TL'ye. Deniz gitti. Ya nereden baksanız bir 40 milyon euroya yakın bir para girdi kasaya. Yani 40 milyon euronun hani 10 milyon eurosunu da mı transferi harcayamıyorsunuz? Yani dörtte birini de mi transferi harcayamıyorsunuz? İşte son gelinen durum ortada. Evet. Yani Gaziantep maçı, ben gitmedim o zaman.
0: Ya biraz da şanssızlıklar, belki işte takıma uyum sağlayamayan futbolcular, sakatlıklar vesaire de etki etmiş olabilir. Mehmet Bey diyor ki sözleşme yenileme değil de opsiyon uzatma tarihi gelmiş. Onlar da kullanmışlar diyebiliyorum. Ve fark etmez ki, sonuçta uzatıyorsun yani. Hani başarısızsa, o opsiyon tarihi gelmişse de uzatmazsın o zaman diye düşünüyorum. Demek ki başarılı görüyorlar ki uzatıyorlar. Ama şöyle, sözleşmesinde bulunan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanarak diye bir açıklama var. Onun da zaten zamanı şimdi gelmemiştir bence. Şöyle hani takıma bir motivasyon olsun, belki hocaya da bir motivasyon olsun diye yapılan bir hareket, bence bir adım diye düşünüyorum ben.
1: Olabilir. Ama Stoylov zaten genelde hani soğuk bir insan. Hani kulübeden çok fazla çıktığını görmüyoruz. 60-70'lerden sonra çıkmaya başlıyor. Onun öncesinde genelde kulübede oturuyor.

0: özür diliyorum. Yani onun genel anlamda çok böyle hani sıcak kanlı bir şey değil. Basın toplantılarında da yine aynı şekilde yaptığı açıklamalarda da belki yani hocaya işte bir güven oyu kazandırmak olabilir.
1: Ankersen'in şu şekilde açıklaması var. Yani o sözleşme imzalandı, uzatıldığını açıkladıkları paylaşımda bugün zorlu bir süreçten geçerken aynı inancı kendisine gösterme sırası bizde demiş. Bu sebeple teknik direktörümüz Soylov'a olan desteğimizi göstermek amacıyla diyor sözleşmesinde yer alan tek taraflı uzatma opsiyonunu kullanma kararı aldık. Sana inanıyoruz ve bu zorluğun üstesinden Bild'de geleceğiz. Rasmus Ankersen imzalı bir açıklama bu. Dediğim gibi sanki böyle bir sana güveniyoruz'u aşılamak açısından yapılan bir...
0: Yani ne olursa olsun biz senin arkandayız diyor yönetim şu an yapmış olduğu hamleyle. Aynen. Yani ne olursa olsun biz senin arkandayız diyor. Bakalım işte.
1: Sözleşmesi ucuz galiba demiş. Yani çok da pahalı olduğunu düşünmüyorum zaten ben de. Evet, Mehmet Bey'den de böyle bir haber geldi. Peki Rize maçı nasıl geçer? Hani ben sana geçtiğimiz hafta ne dedim? Alay deplasmanı kaybetmez dedim hatırlarsan. Maç oynanırken konuştuğumuz sohbeti de açıp bakarsan da ben yine kaybetmez demiş sana ve kaybetmedi gerçekten de. Alanya deplasmanında bir toparlanma sürecinde girdiğini ve gireceğini düşünüyorum bu saatten sonra. Ben Rize maçından da, gerçi Rize'den deplasmanlarda sürekli kazanan bir takım bu sene. Evinde kaybediyor, deplasmanlarda kazanıyor enteresan bir şekilde. Konya deplasmanı ilk hafta kazandı. Evinde Samsun 2-0 mağlup oldu ki hani kötü Samsun zaten, hani kötü başlangıç yapan bir Samsun. Sonra deplasmanı Gaziantep'i yeniyor. Bak yani Gaziantep'te deplasmandır yani. Hani evet. Evinde Alanyaspor'u mağlup oluyor. Deplasmanda hadi Eyüpspor'u da tamam yenebilirsin. İçeride 2 maçını kaybeden, dışarıda 3 maçını kazanan bir Terku Rize. Yine deplasman, yine Göztepe, ama bu sefer o istatistiği bence çürüyecek. Yani kazanamayacak gibi geliyor bana Göztepe karşısında Terku Rize Spor bu sefer.
0: Bu arada Stoylov'la ilgili, yani Göztepe biraz bu maddi konuları gizli tutuyor. Hani hoca ile ilgili işte yardımcı antrenör vesaire falan, kim ne kadar alıyor tam net bir şekilde bunlar bilinmiyor. Yani basında da paylaşılmıyor. Bu Ocak ayında Spartak Moskova'dan bir teklif gelmişti o zaman Stoylov'a. 2,5 milyon euro yıllık, 2,5 milyon euroluk bir teklif yapılmıştı ama Stoylov gitmedi o zaman. Projeye sadık kalmak için, Göztepe'deki projesine. Belki bununla ilgili de hani sözleşme uzatma durumu da meydana gelmiş olabilir ki ben Stoylov'un yıllık 2,5 milyon euro Göztepe'de alacağına inanmıyorum ben zaten.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Ya o, ben şeyin de, o Bulgar takımın da vereceğini o parayı düşünmüyorum. Bu arada bir de Ankersen'in geçtiğimiz hafta o taraftarın sorularını yanıtladığı canlı yayında da şey dediğini hatırlarsın. Büyük bir takımdan teklif geldi, evet, yine gitmedi gibi bir açıklaması vardı. Yani kim o? Beşiktaş bence belki de olabilir. Belki Trabzon olabilir.
0: Olabilir.
1: Yani onların da öyle bir şeyi vardı. Evet. Bir açıklaması vardı. Yine teklifler geliyor, gitmiyor. Göztepe'nin projesine inanıyor ama yani bunun içinde bir gelişme göstermek gerekiyor. Oyun anlamında bir gelişme görmüyoruz ki biz Göztepe'de. Yani bunu da bir açıkça konuşmak gerekiyor açıkçası.
0: Tabii yani hem taktik anlamında, hem oyuncu seçimi anlamında, oyuna müdahale anlamında, yani bunların hiçbirini sezon başladığından beri pek görmüyoruz. Samsun Spor maçı ayrı. Samsun Spor maçı ayrı. Zaten onlar da yani kötü gidiyorlar. Samsun Spor da kötü gidiyor. Yani neredeyse artık boş tribünler oynayacaklar. Yani daha Süper Lig'in 5. hafta maçında. Ama Göztepe öyle değil. Ne olursa olsun taraftar gidiyor. Bir şekilde destekliyor ama tabii şimdi Gaziantep maçında sen ilk yarıda 4 tane gol yersen taraftar ikinci yarıda arkasına bakmadan gider yani. Onun için o konuyla ilgili çok bir şey söyleyemeyeceğim. Rize maçı kritik. Dediğin gibi Rize iyi bir takım, kadrosu iyi bir takım. Deplasmanda da Rize'de de iyi mücadele veren bir takım. Yani buradaki maç ne olur bilmiyorum. İşte yine sakatlar var, etkileyen sakatlar var Göztepe'yi. Kaleci kadro dışı, yine oynamayacak.
1: Arda iyi bence.
0: Arda, yani evet, Arda elinden geleni yapıyor. En azından hani güven veriyor yani Luka'ya oranla. Güven veriyor. O da ne olur bilmiyorum. Yani enteresan bir şekilde taraftarları Instagram'dan böyle bir tehditvari konuşması, yönetim ne yapar ne eder onunla ilgili. Onu da tam net bilmiyoruz.
1: Yok ama, abi bu saatten sonra dönüşüyor. Kadro dışı zaten.
0: Disiplin bence de yani. Evet,
1: bundan sonra
0: Göztepe'ye dönüşü biraz zor olur gibi. Ama Rize maçında ya şey maçı kötü değildi

0: Aslında Alanya maçı kötü değil.
1: Bence de.
0: Yani 2-1 öne geçtikten sonra hemen golü yemesi, kalesinde golü görmesi tabii biraz daha oyunu zorlaştırdı. İşte bir VAR'dan gelen bir penaltı. Bu sefer penaltı gole çevrildi. Göztepe'nin penaltı atamama sorunu var.
1: Konuştuğumuz mesele atar mı bu sefer diye.
0: Evet.
1: Ama Juan atınca oldu yani. Evet,
0: Juan kaçırmadı, attı. Yani en azından Stoylov şunu anladı. Defans oyuncularına penaltı attırmıyor yani. Forvet oyuncularını attırıyor. Bu da bir seçenek. Biraz geç de olsa Stoylov'un bunu öğrenmesi bence iyi olmuş. Rize maçı zor maç. Yani biraz beraberlik ve biraz bol gollü geçecek gibi geliyor bana. Ama kazanması gerekiyor. Kesinlikle artık 3 puanı 6. haftada Göztepe'nin alması gerekiyor ki bu haftalar yani çok önemli. Çünkü sonrasında işte Fenerbahçe ile oynayacak, Beşiktaş ile oynayacak, Kocaeli maçı var. Yani zor maçlar var.
1: Yani bu seneye baktığımız aslında hani şu maç kolay geçer diyemiyoruz.
0: Diyemiyoruz
1: yani,
0: tabii.
1: Gerçekten öyle. Şimdi bakalım bu hafta işte Çaykur Rize maçı var. Çaykur Rize de basmanda 3 maç kazanan bir takım. Eyüp'e bakıyoruz. Eyüp de basmana çıkacak bir sonraki hafta ki yani 2 haftalık bir ara da olacak. Milli takım arası olacak bu haftadan sonra. Eyüp'ün o 2 haftada ne yapacağını bilmiyoruz. Kocaeli bayağı iyi bir takım.
0: Evinde iyi oynuyor.
1: Çorum'u zaten hani geçtiğimiz hafta izledik, gördük. Göztepe'ye gelecek. O da
0: İzmir'e
1: gelecek. 25 Ekim'de Çorum'un ne yapacağını yani az çok kestirebiliyoruz. Yani bayağı iyi oynayan bir takım. Sonra Fenerbahçe'de deplasmanı var. Başakşehir evet biraz kötü gidiyor ama başında Nuri Hoca gibi bir hoca var. Ona da destek çıkıyor yönetim.
0: Evet.
1: Onun da ne yapacağını bilemiyoruz. Erzurum deplasmanı tam böyle soğukların başladığı zamanlarda.
0: Aralıkta, tam Aralık'ta.
1: 22 Kasım'da.
0: Kasım mı? Ha, Kasım.
1: Kasım'da oynanacak bir karşılaşma. Sonra Trabzon geliyor İzmir'e. Kasımpaşa iyi başladı, iyi gidiyor Emre Hoca ile birlikte. Konya'nın o zamana kadar işte Aralık'ta 13 Aralık'ta maçı Göztepe buraya gelecek. Ahmet deplasmanı var. Yani şöyle fikstüre bakınca.
0: Zor fikstür. Zor. Ahmet maçından
1: aslında
0: sonra
1: bakarsan
0: da,
1: her takım için aynı
0: Ahmet
1: şey
0: maçından
1: geçerdi.
0: Sonra da Beşiktaş İzmir'e geliyor. Sonrasında da Samsun geliyor İzmir'e. İki maç arka arkaya burada oynuyorlar. Yani kolay maç yok. Kolay maç yok. Fikstür de biraz evet. Arka arkaya zor maçlar var. Bu kadroyla bilmiyorum ne yapılabilir. Nasıl?
1: Ben toparlanacağını düşünüyorum. Yani o bazı futbolcular tutmayabilir. Onu her takımda görüyoruz. Yani çok iyi futbolcular da geliyor. Ama performanslar tutmayabiliyor. Ama yani ben Göztepe'ye alınan futbolcuların öyle hani var tamam birkaç tane böyle olmayan oldu ama yani genelde de işte biz ne saydık? Kuanlar sayıyoruz, Elitanlar sayıyoruz, Denizler sayıyoruz. Olaytan yarım sezon oynadı. Bak şimdi Beşiktaş'ta neler yapıyor yani. Hani onu Romolo geldi. Neler yaptı ve gitti. O kadar da para kazandırdı. Ben hani bir taş atalım belki tutar belki tutmaz meselesinin olmadığını yani bir şeyler bekledikleri futbolcuları aldığını düşünüyorum ben hani yönetiminde Ankersen'in de Sportif Pratik'inde yani o yüzden de biraz daha sabretmek gerektiğini düşünüyorum. Stoylova da bu konuda da yönetimin güvenmesini de anlayabiliyorum ben.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Son olarak da bir de şey Torino'dan orta saha Anjorin diye bir futbolcu geldi. O da orta sahada oynuyor. Kiralık geldi. Akanor yine aynı şekilde. Biraz toparladı o. Sol kanatta Alanya maçında fena değildi. Yani hem ileri çıkışları hem geri dönüşlerinde. Talha biraz formsuz. Alanya maçında ben çok iyi bulmadım yani Talha'yı. Arda İyiydi Alanya maçında.
1: İşte futbolcu küstürmeyeceksin. Oynatacak. Yani futbolcu oynadıkça şey yapar, form tutar. Geçtiğimiz sezon Arda'yı hiç hatırlıyor musun bir maçta oynadığını? Ben çok hatırlamıyorum açıkçası. Geçtiğimiz bir sezon önce bayağı başarılıyken geçtiğimiz sezon o tandem Eliton Bokele'ydi mesela. Tabii. Arda hiç yoktu.
0: Eliton Bokele'yi oynatıyordu orada.
1: Arda hiç yoktu.
0: Solda Çerni vardı. Ondan önceki sezonda Jalma vardı.
1: Evet. Hiç yoktu yani Taha. O yüzden de yani ben onu anlayabiliyorum. Oynadıkça gelişecek futbolcular zaten bunlar. Bence biraz daha sabretmek gerektiğini düşünüyorum ama bu sefer de işte o yeni transfer Noah iyileşecek gelecek. Ondan sonra işte diğer sakatlar iyileşecek gelecek. Bu sefer Taha yine kadro dışı kalacak. Kadroya girebilecek.
0: Yedek oyuncu olacak ama yani işte biraz daha toparlaması gerekiyor kendini. Özellikle bu Alanya maçında hataları da vardı benim izlediğim kadarıyla. Yani onun haricinde bu haftaki maçta da nasıl bir kadro seçimi olacak? Yani o

0: üçlü hep değişiyor işte. Armstrong oynuyor, Henrique oynuyor, Janderson oynuyor, Juan oynuyor. O iki forvet ve arkasındaki isim sürekli değişiyor Göztepe'de. Ama Henrique'yi daha çok tercih ediyor. Ya ondan da çok verim alamadı şu 5 hafta içinde. Hani en çok verim aldığı isim kim dersen şu 5 haftada. Hani belki Arda'yı koyabiliriz son haftalarda.
1: Ama o da şeyden ya. Sonra yani 4 Eylül'den sonra transfer sezonu kapandıktan sonra.
0: Tabii.
1: Biraz da performansı yani arttı hani gerçekten de.
0: Göztepe'de kalacağını anladıktan sonra. Bir de işte ben
1: hani Juan 4 gol şu ana
0: Juan,
1: kadar.
0: Evet, Juan ve bir de Akanos işte sol bek oyuncusu orada yani Çerni'nin yerine zaten o alındı. Fena işler yapmıyor, bakalım biraz daha. Yani biraz tabii erken de konuşuyoruz ama işte yani Sonko mesela geldi ve sakat defans oyuncusu. Tecrübeli bir isim o. Şeyden geldi. Ludogorets'ten bonservisini aldı Göztepe'nin 30 yaşında. Ama şey yapamadı. Yani faydalanamadı şu an için. Sabra mesela o da yine aynı şekilde kiralıktan döndü. 20 yaşında ama onun da sakatlığı var. Yani bilmiyorum, bakalım bu Stoylov'un kadro kurma şeyi performansı özellikle Rize maçında biraz daha maçın gidişatını ilk 11 belirleyecektir diye düşünüyorum.
1: Ben çıkışa geçecek bir maç olarak düşünüyorum.
0: Ya inşallah yani tabii.
1: Çaykur maçı için, Çaykur Rize Smart maçı
0: en
1: için.
0: En azından hani biraz daha toparlanması açısından. Çünkü araya sonra şey giriyor. Milyara evet. Girecek. Bayağı bir ara var. En azından o dönemde de işte o sakatlar gelir.
1: Biraz daha milyara diyoruz da bazı takımlara iyi gelebilir, bazı takımlara kötü gelebilir. O ayrı mesele de evet. Çok da güzel maçlarımız olacak. Yani o bu İtalya maçları, Fransa vesaire, Belçika maçları gerçekten de önemli. Uluslar A Ligi'nde mücadele edeceğiz. O maçlar da çok güzel olacak.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Bu arada yine futbolla çok ilgilenmeyen bir ama sporla ilgilenen bir dinleyenimiz var. Genç Kan Bey. Espaşa altı içinde konak yönünde bir kaza olduğundan bilgi vermiş. Zaten orada mazgal çalışması vardı. Onun yoğunluğu yaşanırken bir de kaza olduğundan da 14.40 itibariyle de bize bilgi iletiyorlar. Genç Kan Bey teşekkürler. Şimdi Arif Bey de sana bir mesaj göndermiş. Diyor ki Rize maçında görüşmek üzere demişler. Kendisi Fenerbahçe'nin yanı sıra Madrid derbisi de var. Bu maçlardan sonra Göztepe maçı nasıl olur inşallah. Yani bunları izlemeyi maça geleceğim demiş sevgili Arif Bey. İnşallah seyirci yüksek bir maç olur demiş. Seninle de görüşmeyi diliyor orada.
0: Güzel güzel. Ben bir buçuk saat önce stat çevresinde, stat civarında oluyorum, olmaya çalışıyorum yani. Hatta Ege Bey'de gelecekti maça.
1: VIP tarafı, yani basın tribünü tarafında daha çok değil mi? Gürsel Aksel Bulvarı
0: aynen,
1: tarafında daha çok.
0: Ege Bey de gelecekti. O da yazmış ya, daha doğrusu şey sesli mesaj göndermişti. Tek ceza alan blok var.
1: O da
0: onların olduğu taraf. Gaziantep maçında tek blok ceza almış. O da onların olduğu yer. Maraton tribünde.
1: Genç kalmaydı. Düzeltti, futbol severim. Ben izlerim de ama maça gitmiyorum demişler. Biz de yani genelde de hani öyle her maça giden insanlar değiliz eskisi kadar. Evet. Fransa maçına bilet bulamadım. İnşallah İtalya maçına gideceğim diye Arif Bey'den bir mesaj geldi. Peki onu da yine önümüzdeki haftada konuşuruz. Tabii ki. Bu arada Madrid derbisi demişken de yani İstanbul'da da Kral Kupası final maçları oynanacak. 3 takımımızın, 3 şampiyon takımımızın da statlarında oynanacak maçlar var. İşte Sociedad, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona. Finalde belki Barcelona Real Madrid. El Clasico maçı İstanbul'da oynanabilir. Çok
0: olabilir.
1: Enteresan. Bence abi ona bilet bulmaya çalışsın ya.
0: Bence de. Yani öyle bir maç kaçmaz yani Real Madrid Barcelona maçı.
1: Evet evet. Abi bence siz ona bilet bulmaya çalışın. Peki. Diğer takımlarımıza konuşacağız ama taraftar sesinde yine ara vakti. Radyo Trafik İzmir'de canlı yayındayız. Radyo Spor'da da cumartesi sabahında tekrarımıza yayınlanıyor. Herkese güvenli sürüşler.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Taraftarın Sesinde son bölüme girmiş bulunmaktayız. Hakan Taşyaran, ben Mert Şişko ile birlikte Göztepe'yi konuştuk. Şimdi diğer takımlarımıza geçelim. Tabii ki sorular, değerlendirmeler geldikçe de diğer takımlarımıza da geçeriz. Bu arada Beşiktaş'ı tebrik edelim. 4-1 Marsilya galibiyetiyle başladılar kesinlikle, Avrupa Ligi'ne.
0: Kesinlikle.
1: Göz dolduran futbol. Arada yine bazı form düşüklüğü olsa da takımda maç içerisinde. Ama 4-1'lik Marsilya galibiyeti de gerçekten çok değerliydi. Beşiktaş'ı da yeni bence yüzüyle birlikte bir tebrik etmek gerekiyor. Onlar da iyi başladılar Avrupa Ligi'ne. Diğer takımlarımızın
0: ya, hocanın net bir şekilde
1: İtalyan gerçekten
0: Beşiktaş'a net bir şekilde
1: dokunuşu
0: var yani. Onu sahada görüyoruz. Oyuncular çok istekliydi. 1-1 olmasına rağmen ikinci yarı oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Ya Marsilya'nın hocası zaten tartışılıyordu. En son geçen hafta deplasmanda mağlup oldular Fransa Ligi'nde. Bu hafta da Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecekler. Yani o maçtan da eğer mağlubiyetle ayrılırlarsa muhtemelen Marsilya'nın hocası gönderilir diye düşünüyorum. İkinci yarıda Beşiktaş yani bütün hatlarıyla savunmada, orta sahada, forvette iyi bir oyun ortaya koydu. Yani zaten sonra da maç farka doğru gitti. Yani Nübel çok herhalde zorlanmadı. Yani çok fazla topta şey yapmadı, gelmedi. Bu arada Alman milli takımından
1: ya bir tane şey almış. Taraftar maç sonunda röportaj veriyor, diyor ki istifa etsin diyor, yönetim istifa etsin diyor. Nübel'e diyor bir tane böyle tabure, masa bir şey ayarlamamış diyor. Hiç böyle orada
0: Serhat Bey onun mesajını göndermişti sabah.
1: Öyle mi?
0: Seçti mesajını gönderdi.
1: Enteresan. Nübel de Alman milli takımına seçildi. Tebrik ediyoruz gerçekten de. Bu arada şimdi Fenerbahçe Olimpik Lyon'u yenerek zaten Şampiyonlar Ligi'ne girdi. Marsilya'yı Beşiktaş mağlup etti. Sıra Galatasaray'da Paris Saint Germain'i mağlup etsin o da inşallah diyelim.
0: Evet. Burada mı deplasmanda bu maç?
1: O maç Ege Bey neredeydi o? Onu bir söyler misiniz bize? Burada Barcelona, burada deplasman.
0: Deplasman
1: olması gerekiyor.
0: Boz biraz Fransa deplasmanı.
1: Öyle hatırlıyorum ama Ege Bey'de bir baksınlar.
0: Barcelona burada. Barcelona ile burada karşı karşıya gelecekler ama Paris Saint-Germain'le deplasman.
1: Yorumlarınız için iyi ki varsınız diye de Gebey'den de bir mesaj geldi. Severek dinliyoruz demişler. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi biz diğer takımlarımıza geçelim. Önce bir İzmir takımlarının programına bakalım. Cumartesi günü Karşıyaka Bursa Yıldırım deplasmanında olacak. Saat 16'da başlıyor bu karşılaşma. Elazığ deplasmanında olacak. Ala iyi başladı. 2-2 ile gidiyor. Elazığ deplasmanında olacaklar. Bu maçta cumartesi 19'da. Yine cumartesi 19'da Menemen Ankara Spor'u konuk ediyor. Menemen kötü başlayanlar arasında. Göztepe son saniye basketiyle iyi başladı. Galibiyetle başladı. İstiklal'i mağlup etmişlerdi onlar da. Şimdi Orman Spor'a konuk olacaklar. Cumartesi saat 14'te başlayacak bu karşılaşmada. Onu da bilgi olarak vereyim.
0: Arada Ali Ağa demişken sabah Hayrettin Bey fotoğraf gönderdi. Ali Ağa futbol takımını taşıyan otobüs yoldaydı ama havalimanına mı gidiyor yoksa direkt Elazığ otobüsle mi gidiyorlar? Yani eğer Elazığ otobüsle gidiliyorsa çok sıkıntı.
1: Yok, bugün gidilse de bugünden gitmezler. Değildir o.
0: Ama maç yarın
1: havalimanına gidiyordur.
0: Değil mi? Bence de havalimanına gidiyordur. Yani İzmir'den Elazığ
1: tabii.
0: Kaç saat sürer? Sonra maç oynayacak halleri kalmaz.
1: Tabii
0: yani.
1: Bir gün, hani dün olmuş olsa da belki ama gitmezler diye düşünüyorum. Ona bakarız şimdi. Pazar günü de Bucaspor'du bu arada hani
0: kazandılar bu hafta.
1: Geçtiğimiz hafta kazandılar. Temiz Kup deplasmanında yani kazanan tek takım var. 4 takımımız arasında 3. ligde.
0: Evet.
1: O da Bucaspor. Altay Gemlik Sümer Bey'e konuk edecek. Altay en son derbide 1-1 berabere kalmışlardı Karşıyaka'yla ve Göztepe'de yine pazar 20'de Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Şimdi Ala'dan başlayalım. Gerçekten de Ala'nın şu an için baktığımızda 2-2 yaptığı bir senaryo var. Deplasman'da Arnavutköy'ü mağlup ettiler. Bu arada Arnavutköy yine hani öyle çok basite alacağımız bir takım değil aslına bakarsan. Yine geçtiğimiz haftada evinde Isparta 32 Spor'da mağlup ettiler. Gerçi bu takımların henüz daha puanı yok ama 2-2 ile başlamak önemliydi. Elazığ deplasmanında da olacaklar. Bu arada Elazığ'da 2-2 ile başlayan bir takım.
0: Evet, Elazığ'da 2-2 ile başlayan bir takım. Yani dediğin gibi Arnavutköy'ü İstanbul'da deplasmanda 4-1 gibi bir de farklı bir skorla, net bir skorla mağlup ettiler. Geçen hafta Sparta'yı 2-0 burada kazandılar. Elazığ maçı ve Urfa maçları biraz daha işte belirleyici olabilir. Hani o iki haftadan sonra. Ama iyi başlayan bir takım var. İyi bir kadro da var. Geçen seneye oranla. Yine Mehmet Ateş ile beraber devam ediyorlar. Yani 3 puan, 2 haftada alınan 6 puan Aliağa için gerçekten önemli. İnşallah devamı gelir yani bu hafta ve ondan sonraki hafta ile beraber devamı gelir. Güzel de bir başlangıç yaptılar. Onlara da tebrik edelim.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı taraftarın

0: Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: 19'da başlayacak cumartesi Elazığ Atatürk Stadyumu'nda karşılaşma. En son dediğimiz gibi Isparta 32 mağlup etmişlerdi. İyi bir başlangıç yaptılar. İyi oyun problemiyle de yeni bir oyun problemiyle de karşılaşacaklarında Elazığ'da çözmeleri gereken yeni bir oyun problemiyle karşılaşacaklarında ifade ediyor Namet Ateş. Bunu da bilgisini vereyim. Sinan Özcan da Trabzon bölgesi hakemlerinden de karşılaşmayı yönetecek. Alaya başarılar dileklerimizi iletelim. Menemen çıkış peşinde, çünkü onlar ilk maçını kaybetti evinde İnegöl Kafkas'a. Son maçında da Muş deplasmanından 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Onlar da bir çıkış peşinde olacaklar tabii ki. Çünkü önce bir hani çekilelim çekilmeyelim bir meselesi vardı. Ama bu hafta da yine Ankara Spor'u konuk edecekler. Onların da bir çıkış aradığında söylemek mümkün olacaktır. Tolga Doğan Tez Hoca ile birlikte neler yapacaklarını biz de çok çok merak ediyoruz.
2: Yani 2'de 0 şu an için puan yok. Kendi evinde İnegöl'e mağlup oldular. Sonrasında da Muş'tan deplasmanda 4 gol yediler. Bu hafta yani ne yapıp ne edip Ankara Spor karşısında kesinlikle puan almaları gerekiyor. Ankara Spor'da onlara da tek galibiyeti var. 2 maçta 3 puanları var. Zor maç. Menemen için zor maç. Ligde kaldılar ama inşallah yani ligde kaldıklarına değen bir sezon olur diye düşünüyorum şey için, Menemen için. Çünkü sıkıntılar var yani, maddi sıkıntılar. Ve yani destek de yok şeyde, Menemen'de taraftar anlamında da.
1: Evet,
2: çok fazla destek yok yani.
1: Şimdi Altay, Karşıyaka-Altay maçı 1-1 sona erdi ve biliyorsun bir bayrak olayı yaşandı.
2: Maç enteresan, evet.
1: Yani 1-1 biten bir maç, deplasman konumunda olan Altay. Orası bizim evimiz diyorlar ve belki haklılar ama yani bayrak dikince ne oluyor ki? Yani ben... Ne oluyor yani, bir Ulubatlı Sunus'u hatırlıyorum. Bir onun 30 senesi var herhalde değil mi?
2: Sunus'un tabii.
1: En az 30 senesi vardır onun. Yani Fenerbahçe Kadıköy'e bayrak diktiği bir maç. Ben ne oldu?
2: Şimdi işte zaten derbilerde orta sahada önlem alıyorlar güvenlik güçleri. Hani bayrak dikilmesin diye. Yani çok enteresan, bilmiyorum.
1: Arif Yanarlı genç bir futbolcu. Yani öyle bir durum oldu. 10.000 TL'de para cezasına çarptırıldı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından.
2: Evet. Ben son yarım saatini izledim maçın. Fena bir maç değildi Karşıyaka-Altay maçı. Evet. Zevkliydi. Karşıyaka öne geçti hemen sonrasında, yani çok fazla Altay mağlup durumda kalmadan beraberliği yakaladı ve birbirlik skorla ayrıldılar. Ya biraz kısır tabii, hani pozisyon anlamında da kısır bir karşılaşmaydı. Taraftarların ilgisi bayağı yoğundu mücadeleye, ama tabii son hani maç sonunda yaşananlar, Karşıyaka Başkanı'nın işte orada olması.
1: Ona da 5000 TL para cezası verilmiş.
2: Sahaya girmenin cezası 5000 TL miymiş?
1: Yok, müdahale. Onun sahaya girmesiyle alakası yok. O müdahaleye...
2: Müdahaleden mi 5000 TL? Yani bilmiyorum. Komik rakamlar değil mi yani? Enteresan. Yani verilen cezalar biraz böyle caydırıcı olması lazım ki bir de aynı şeylerin yaşanmaması için. Ama gerek de yok tabii. Yani hani maç 1-1 bitmiş. Hani zaten kazanmamışım, maçı kazanmamışım. Neyin bayrağı gidip oraya dikiliyor Altay adına? O da enteresan.
1: Ulubatlı Sunus. Yani aklıma işte Paris Saint Germain maçı deplasmanda olacak diye gibi maç. Ama son maç olacağını evet. Da iletmişler. Belki o zaman da yine kadroyla çıkarlar Fransız takımlarına karşı 3-3 yaparız demişler. Bu arada sevgili Meleğin de kızının da doğum günüydü dün. Onun da bilgisini yine paylaşmışlar. Tekrardan doğum günü sevgili Meleğin de biz de kutlamış olalım. En azından dün kutladık. Bugün de Taraftar Sesi programında da kutlamış olalım. Bu arada şimdi Altay'la Karşıyaka bu haftaki maçları 2'de 2 yapan takımlara karşı olacak. Bursa Yıldırım deplasmanda olacak. Karşıyaka. Karşıyaka'da sakatlar da var. Veysel Karahani ve Emircan gibi sakatlar da var maalesef ki. Henüz daha 1 puanı olan bir Karşıyaka sezona iddialı başladı ama Hurantin Hoca ile birlikte Bursa Yıldırım deplasmanda olacak. 2'de 2 yapan bir Bursa Yıldırım var. Aynı zamanda Altay'da yine onlar da 2 beraberlikle başladılar sezona. Altay Denizli İdman Yurdu'yla ve sonra da Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı. Onlar da bu hafta Gemlik Sümerbey ile karşılaşacak. Gemlik Sümerbey de yine 2-2 ile başlayan bir takım. Bu maçları da bir kısaca değerlendirmeni rica edeceğim senden.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
2: Yani evet, Karşıyaka'nın Altay'la berabere kalması tabii, puan kaybı olması Karşıyaka açısından biraz sıkıntılı bir başlangıç oldu. İşte maç sonunda yaşananlar vesaire derken. Ama bu hafta nasıl bir sonuç ortaya çıkar, ne yaparlar? Deplasmanda özellikle, ilk deplasmanda oynayacaklar. Yani bana göre bu hafta Karşıyaka biraz daha sanki galibiyete yakın gibi duruyor diye düşünüyorum. Yani Altay maçında işte o golü atıp sonrasında hemen kalesinde golü görmeseydi muhtemelen sezona 3 puanla başlayacaklardı. Ama berabere kaldılar. Bu hafta ben Karşıyaka'nın biraz daha galibiyete yakın tarafı olduğunu düşünüyorum. Bakalım tabii, hani futbol biraz daha şey, sürprizler oyunu. Bunu başarabilecekler mi? Yani taraftarların en azından şeyde, deplasmanda bilmiyorum, belki Bursa'da, Bursa Yıldırım'da taraftar gider mi gitmez mi, ama onlar da sezona iyi başladılar. 2 maçta 6 puanları var. Yani en kötü bir beraberlik Karşıyaka için kötü olmaz deplasmanda, Bursa Yıldırım.
1: Bursa Yıldırım deplasmanda olmaz. Gaziemir Gençlik Ortak Girişim Grubu Tire'yi almışlardı biliyorsun. Onlar da ikisi de sıfırla başladılar,
2: onlar
1: ama
2: da puan alamadı.
1: Hafta içerisinde Buca Spor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda tur atlayan bir takım Gaziemir. Buca Spor'u elediler. Gaziemir belki moral olmuştur. Onlar da Denizli'den yurdunu konuk edecekler. Bu maçın da pazar günü oynanacağını hatırlatalım. Bu arada yine Altay'da mağlup olarak da elendi. Söke'ye 4-2 yenildi.
2: Söke.
1: Onu da söylemiş olalım. Bu arada Altay'da bir kayyum davası vardı biliyorsun.
2: Var. Evet, o da var.
1: 15 Eylül'de görüldü ama 22 Eylül ertelendi. Bu arada Sinan Kanlı'nın da, başkanının da son işte o bayrak dikme olayından sonra yaptığı açıklamalarla birlikte de taraftarların biraz daha Sinan Kanlı'ya baskı yaptığı ve takımın başında kalması gerektiğini söylediklerine dair haberler var.
2: Başkana. Evet. Yani sence iyi mi kalması, devam etmesi?
1: En azından sahipsiz kalmaktan iyidir. Yani Sinan Başkan da evet biraz daha yorulmuş olabilir ama kendisi de bu işe isteyerek bilerek başlayan bir...
2: Çünkü bize geldiğinde biliyorsun programda birçok borçlarının olduğunu, işte puan silme cezalarının verildiğini söylemişti. Ama işte destek çıkan da kimsenin olmadığını söyledi.
1: Destek çıkan yok, başkan adayı yok. O yüzden de yani Sinan Başkan'ın bir süre olsun daha devam etmesi de önemli ama ya bunu da çocuk oyuncağına dönüştürmesine de ben gerçekten de karşıyım, üzülüyorum da aynı zamanda. Çünkü işte sen gittin ben geldim, ben gittim sen geldin meselesi olmasın artık diye Altay, yani asılık camialarımızın da böyle durumlarla karşı karşıya kalmamalı.
2: Ama gemlik maçı zor.
1: Hemen ne diyoruz? Zor.
2: Zor, yani gemlik maçı da zor. Bir de tabii hani bu sıkıntılarla uğraşırken futbolcuların kafası da çok hani rahat olmayacaktır. Bir yandan işte kayyum, bir yandan
1: Tuna Üzümcü'nün de yani gerçekten de bu zorluklar içerisinde takım başında yer almayı istemesi de önemliydi. Tuna Üzümcü'ye de başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Ve taraftarın sesinin yine sonuna geldik. Hı-hı. Sevgili Merşişko.
2: Evet, bu hafta da bir saat çabucak bitti. Bakalım hafta sonu cuma, cumartesi, pazar maçları, pazartesi maçlarında neler yaşanacak. Zaten ondan sonra milli bir araya girilecek, milli ara olacak. Devamında tekrar, ki biz o arada da zaten yayını gerçekleştiririz. Haftaya da yine seninle olacağız. Necat Toy Sezgin olmayacak. Haftaya da yine bakalım İzmir takımlarını değerlendiririz. Yine konuklarımız olursa, gündeme göre, değişen gündeme göre konuk ve konuklarımız da olabilir.
1: Ne kadar arada olsa, yaz tatilinde bile biz taraftan sesi olmaya burada çalıştık, devam ettik. Evet. Yine devam edeceğiz. Milli arada da milli takımları konuşuruz. Aradaki yine gelişmeleri konuşuruz elbette. Taraftan sesinde haftaya tekrardan görüşmek üzere.
2: Şimdilik hoşça kalın.
1: Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Smile Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz. Radyo Spor. Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
3: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı

0: Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
1: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle beraber her cumartesi olduğu gibi Radyo Spor'da hafta sonunun ilk gününe birlikte başlıyoruz. Herkese mutlu, keyifli, bol bol dinlendiği, keyifli vakit geçirdiği bir hafta sonu diliyorum. Selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim ve başlayalım. Evet, Euroleague'de bir süper kupa organizasyonu vardı dün itibariyle start alan. Bugün de üçüncülük ve final mücadeleleri oynanacak. Hepsini konuşacağız ama başlamadan, her cumartesi olduğu gibi programımızın daimi konuğu sevgili Onur Kıran bizlerle birlikte. Günaydınlar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
1: Sesini duyduk, daha iyi olduk, seni sormalı.
2: Teşekkür ederim, ben de öyle.
1: Evet, dün ilginç bir program izledik. İlginç bir karşılaşma izledik. Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe maç boyu önde götürmüştü. Son çeyrek 10 sayıdan giden bir mücadele oldu. Fournier'in ekstra bir performansını gördük. Ne diyorsun Fenerbahçe Beko için? Yani genel itibariyle takım potansiyeli

0: yüksek gözüktü ama bu şekilde kaybetmek de daha sezon başında biraz benim canımı sıktı açıkçası.
1: Tabii ki rekabet dozu yüksek, iki yarı final maçı izledik ama ben çok ciddiye almamız gerektiğini düşünmüyorum açıkçası bu organizasyonu. Takımlarda oyuncuların aldığı sürelere de baktığımızda aslında biraz da hazırlık maçı kıvamında geçtiğini de söylemek gerek. Evet, maç içerisinde rekabet dozu yükseldi. Takımlar tabii ki finale gitmek ve kupayı müzelerine götürmek istedi. Ama şöyle bir baktığımızda bence rotasyonlar, süreler, takımların hazırlanışı, taraftarların eksik oluşu biraz da hazırlık turnuvası tadında geçecek gibi geliyordu zaten bu Süper Kupa. Hani önemli bir hazırlık organizasyonları gibi oldu diyebiliriz bence.
0: Ya burada şey var, bu turnuvanın eğer devamlı gelecekse ilk şampiyon olmak önemli ya. Ben o açıdan biraz önemli bakıyordum ama tabii devamlık konusunda da muğlakta bir durum var. Hani kesin geleceğinin de bir garantisi olmadığı için kulüplerin de ya da oyuncuların da biraz turnuvaya karşı ekstra motive olmaması beni şaşırtmadı. Bu arada Fenerbahçe Tarfin, Beko demişim, o konuda bir düzeltme geldi, onu da yapmış olalım. Yani ne diyorsun, Fenerbahçe'nin görüntüsü genel itibariyle sezon adına ümit verici mi peki?
1: Evet, yeniler özellikle iyi performanslar ortaya koydu. Zaten bunu da bekliyorduk. Yaskevicius'un yeni transferlere en azından ciddi bir hazırlık maçı tadında geçmesini beklediğimiz bu karşılaşmada biraz daha fazla süre vermesini ve biraz daha bu yenilenen takımı görmek istemesini bekliyorduk. İşte Marcus Bingham, Trent Forrest, Braxton Kay gibi oyuncular, Shavon Shields iyi bir katkı verdi bence. Bunun dışında Will Clyburn biraz benim beklentimin altında kaldı. Özellikle maçın başında çok fazla işi kişiselleştirdi. Sonra da dönem dönem ortadan kaybolduğu anlar oldu maç içerisinde. Ama biraz daha işler oturdukça, işte Larkin de bu takıma katılacak, çok önemli bir oyuncu. İşler oturdukça Fenerbahçe daha da gelişecektir. Hücum potansiyeli yüksek bir takım ama yine bir 5 numara sorunu sezon boyunca bence yaşanabilir.
0: Bingham'ı beğendin mi?
1: Yani zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dün de çok fazla sahada kalmadı aslında.
0: 13 dakika oynadı.
1: Evet, sahada kaldığı anlar içerisinde etkili performanslar ortaya koydu. Fakat hani biraz daha zamana ihtiyacı var takımla o uyum görüntüsünü göstermesi için.
0: Dün Wade Baldwin ve Taylor Norton Tucker çok maça ağırlık koymadığı için sanki tamamen yeni bir Fenerbahçe tarifini izledik gibi oldu. Bak, senelerdir az alışkanlığı olmuş. Ben hala kendimi yenileyemedim ama hala dediğim gibi yeni bir Fenerbahçe tarifini izledik gibi. Geçen seneki oyunculardan çok bir katkı gelmedi.
1: İşte ya belki box score önünde varsa görürsün sen de, hani oyuncuların süre dağılımlarına da baktığımızda, ki diğer takımlarda da böyle, Olympiakos, Dubai, Real Madrid açısından da bu şekilde biraz daha böyle yenileri takıma monte edebilmek adına sürelerin onlara ağırlıkla dağıldığı ve işte hazırlık maçı tam anlamıyla biraz ciddi bir hazırlık maçı edasında geçiyor bu organizasyon. Özeti bu şekilde yapabiliriz aslında. Hani yenilerin de etkili olmasını bekliyorduk bu karşılaşmada ama tabii ki Horton Tucker'ın da ufak bir sakatlığı vardı. Buna rağmen oynadı. Bunu da belirtelim. Baldwin biraz beklentinin altında kaldı diyebiliriz, dürüst olmak gerekirse.
0: Baldwin için aynısını söyleyebiliriz. Clyburn için söylediklerine katılabilirim. Dün çok kendi gibiydi. Biraz burada kendinden farklı biri olması gerektiğini düşünüyorum ben, başarılı olmak istiyorsa. Shavon Shields'ı çok beğendim. Braxton Key inanılmaz verimliydi. Çok beğendim yine. Burada Sarunas Yasikevicius'un istediği enerji ve tempoyu sanki en net verebilecek oyunculardan biri gibi gözüküyor. Johnny Juzang bence dün hani o fırsatı bulamadı. Marcus Bingham bence aldığı süre kısmında fena gözükmedi ama daha farklı olabilir. O da çok bildiğimiz tarzı 5 numara değil bu arada. Onu da dün net bir şekilde gördük. Ne dersin?
1: Evet, katılırım. Bu arada Braxton Kane'in de takıma kattığı dinamizm bence çok önemli. Fenerbahçe bu atletizm ve dinamizmi bence arıyordu ve ihtiyaç duyuyordu. Braxton Kane sezon boyunca aranan kanlardan birisi olacak. Bu arada Olympiakos cephesinden de bakacak olursak, Olympiakos geçtiğimiz sezon zaten müthiş bir takımdı. Çok önemli bir takımdı. EuroLeague şampiyonuydu. Bunun yanı sıra bir oyun kurucu sorunu da yaşıyordu aslında. Thomas Volkap her ne kadar hücum sahasında çok etkili olamasa da savunmada iyi bir oyuncuydu. Ama hücumda biraz takımı aşağı çekiyordu. Burada zaten müthiş bir transfer yaptılar. Jean Montero'yu kadrolarına kattılar. Bunun etkisiyle tempoları da yükselecektir. Sezon içerisinde o Vezenkov'un üstündeki yük, Tyler Dorsey'nin, Evan Fournier'in üzerindeki yük zaman zaman Montero'ya kaydıkça Montero bunu diğer takımla da eşit şekilde iyi paylaştıracaktır ve gerçekten hücumda Olympiakos çok akıcı da olacaktır diye düşünüyorum. Bu sezon bence epey güçlendiler bir nokta atışı transferle.
0: Bir de Miller McIntyre eklemesi var bu arada. Dün çok iyi gözükmedi, az süre aldı ama.
1: Tabii o da önemli bir oyuncu. Euroleague'in tecrübeli isimlerinden birisi diyebiliriz onun için de artık ama yani ben Montero'yu çok öne çıkartmak istiyorum. Geçtiğimiz sezonunda zaten parlayan yıldızıydı.
0: Katılırım. Dubai Real Madrid maçına geçmeden kısa bir reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatıp ona gidelim. 0530

0: 0532 1487. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
3: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
7: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Hattımızda sevgili Onur Kıran var. Euroleague Süper Kupa organizasyonundan biraz bahsediyorduk. Ya da Euroleague Super Cup diyelim. Olympiakos Fenerbahçe maçından biraz bahsettik. Dilersen Dubai Real Madrid maçına geçelim. Para basketbolu alt edemedi. Doğru mu?
8: Evet. Parayı veren düdüğü çalamadı. Aslında parayı veren düdük ağzında başladı maçı ama...
7: Ya bu arada öyle bir algı oluştu ki Ortadoğullardan. Real Madrid'e gariban muamelesi yapıyoruz burada. Hakikaten yani iyice ayarlarımız bozuldu son iki senede.
8: evet katılıyorum. Ya burada Dubai'nin de gerçekten önemli bir kadro kurduğunu söylememiz lazım. Bu tarz organizasyonlara da işte daha önce Final Four'a ev sahipliği yaptı Abu Dhabi. Bu tarz organizasyonlara da katılmak istiyorlar. Artık oralarda takım olarak var olmak istiyorlar. Bu da bir Final Four provası gibi oldu onlar için ama... Yani keyif de verdiler aslına bakarsan fakat buralar için hala bence yetersizler. Öyle ya da böyle uzatma sonunda da olsa Real Madrid maçı kazanmayı bildi ki Dubai'de de mesela Thomas Volkamp büyük paralar vererek aldıkları bir oyuncu, buyout ödeyerek aldıkları bir oyuncu, ne kadar verimsiz olduğunu dün gördük.
7: Ya Thomas Volkamp'a 2.4 milyon dolar verdiler. Beşiktaş İlhan Fakılı 2 milyon euroya aldı mesela, anladın mı? Yani hakikaten ziyan bence.
8: İlhan Fakılı gelip Dubai'de oyun da
7: kurar. Yapar mı yapar bilemiyorum. Ben Marsilya maçında çok etkilendim. O yüzden bir paylaşmak istedim ufaktan.
8: Evet, gerçekten kaliteli bir oyuncu.
7: Yani sen diyorsun ya bu gibi organizasyonlarda da

0: çok yer almak istiyorlar vesaire. Yani hak edilmiş biçimde değil de Birleşik Arap Emirlikleri base'li bir şirketin yaptığı sponsorluk anlaşmasında zorunlu olarak Dubai'nin olduğu bir Süper Kupa organizasyonu tertip edilmesi de bana çok etik gelmiyor. Bilmiyorum, ne dersin?
1: Yani bir de beklenildiği kadar da sorgulanmıyor bence. Hani biraz sorgulanması lazım. Dubai neden burada? Neden bu organizasyonlar onların ev sahipliğinde? Garip yani.
0: Ya burada mesele ne biliyor musun? Boş vermişlik olarak adlandırırsak hoş gözükmeyebilir ama burada vazgeçmişlik var bence. Artık direkt kapitalizme yürürük altın tepsiyle sunulmuş durumda bana sorarsan.
1: Şimdi bir de NBA yönetiminin EuroLeague'i satın alma ihtimali de var biliyorsun yakın
0: Direkt
1: zamanda
0: bırakırım bu arada
1: toplantı.
0: işi. Öyle söyleyeyim. Basketbol konuşmam mesela.
1: Yani takımlar buna ne diyecek bilmiyorum ama bu orada büyük ihtimalle bir hayır kararı çıkacak gibi geliyor bana. Hisseder kulüpler arasından. Fakat ona hayır diyorsanız Dubai'nin gelişine neden evet dediniz?
0: Ayıkla birinci taşını.
1: Evet, gerçekten hani ya bilmiyorum, Dubai aslında çok da antipatik bir takım değil. Hani daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. Hapoel olduğu için belki de bu kadar antipatik gelmiyor bize. Hapoel daha antipatik geldiği için Dubai biraz daha orada bize sempatik kaçıyor
0: Ölümü
1: ama
0: gösterip
1: hani
0: sıtmaya razı getiriyorlar işte.
1: iyi de bir kadroları var aslında. Rekabet edebilecek de bir kadroları var ama hani şu organizasyonun içerisinde olmamalılardı bence.
0: Ya bu artık zorla yapılmış bir şey. Şimdi hani orada olması gereken, mesela Panathinaikos orada olsa şu turnuvanın bence reytingi de, tribünleri de, en azından PR'ı da çok daha farklı bir seviyede olabilirdi. Şu an mesela herkesin hazırlık maçı kafasına baktığı bir turnuva kimliğinde.
1: Tarihteki ilk Süper Kupa ise eğer 2020'lerin başına damga vuran Anadolu Efes de olabilirdi burada.
0: Mesela.
1: Yani bir ev sahibi kontenjanıyla Dubai'ye alındı. Real Madrid finalist olarak alındı. Olympiakos son şampiyon ve Fenerbahçe bir önceki yılın şampiyonu olarak buraya geldi. Bilmiyorum, ben çok hani güzel bir dörtlü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Doğru bir dörtlü olduğunu düşünmüyorum.
0: Ha, ev sahibi kontenjanı bu kadar mesela mühimse uyduruyorum mesela, hani şu an Euroleague'de yoklar ama Berlin'de güzel bir arena, Mercedes-Benz salonu var biliyorsun. Gayet başarılı bir arena. Gidip orada yaparsan mesela Alba Berlin'i Final Four'a atmaları çok makul olur mu?
1: Evet.
0: Bir
1: Bu
0: fark
1: arada
0: görmüyorum.
1: organizasyonda beklenen ilgi yoktu. 7.000-8.000 civarında bir taraftar yanılmıyorsam salondaymış. Bunun dışında hani taraftarlar zaten genelde oradaki yerel halktan oluşuyor. Takımların taraftarları ki zaten Yunanistan'dan, Türkiye'den gitmenin çok da mümkün olmadığı bir nokta böyle bir organizasyon için. Yani biraz FIBA Şampiyonlar Ligi'nin Final Four'una benzedi bence. Tribünler de boş kaldı.
0: Vallahi yazık. Bu arada Etihad Arena'da 17-18 bin kişilik bir salon, hani 7 bin kişilik bir talep var diyorsun ki onların çoğu tanıdık bildik biletlerini olduğunu düşünürsek 2-3 bin kişinin oraya kendi hür iradesiyle bilet alıp katıldığını söyleyebiliriz.
1: Evet, oradaki arkadaşlarımızın da bildiği kadarıyla salonun üst kısmını kapatmayı düşünmüşler
0: Dolu
1: maçlara
0: gözüksün
1: kısa bir
0: diye.
1: süre kala. Evet, kısa bir süre kala. Sonrasında vazgeçmişler. Hani son dakikalarda acaba şehirde etkinlik yoksa buraya gelenler olur mu diye. Ki orada öyle bir olay varmış biraz daha. Son dakika etkinliklerine ilgi oluyormuş beklenenden fazla ama o da biraz beklentilerin altında kalmış sanırım.
0: Yazık. Ya
1: Ya yazık.
0: benim bir arkadaşım
1: Evet.
0: Dubai'ye yerleşti mesela geçtiğimiz hafta. O gibi ilgilenmedi mesela, ki basketbol oynamış da biri, severdi ki ailesi Dubai basket kombinesi falan almış, organizasyon dikkatini çekmemiş mesela. Demek ki
1: Evet,
0: orada da PR'ı
1: belki
0: zayıf yapıldı.
1: zaman içerisinde bu organizasyonun sürdürülebilirliği sağlanırsa ilgi artabilir. Ama doğru takım tercihleri veya işte kim nasıl orada olacak, doğru bir şekilde bir organizasyon yönetilmesi gerek. Ve işte dediğim gibi bunun sürdürülebilir kalması lazım. Bir All-Star'la mesela canlandırılabilir sezon içerisinde bu tarz organizasyonlar gelecekse, değişik aktivasyonlar gelecekse, aktiviteler gelecekse. Ya biraz Euroleague'in de buralarda acemiliğini gördük bence.
0: İşte NBA güdümüne girerse ondan sonra da mesela senin dediğin yönde fazla aşırı ve aşılım olabilir. Ne bileyim, smaç yarışma, pardon, All Star organizasyonları, sezon içinde Christmas game'ler, öyle şey, ilginç ilginç şeylerle birlikte iyice Euro liginde şirazesi kayabilir mesela. Yani buradan hangi kısım olsun istediğime ben karar veremiyorum o yüzden.
1: Dengeyi korumak lazım aslında ama bu denge de çok korunabilecek gibi de değil işte. Paranın gücü girince işin içerisinde biraz terazinin kefeleri şaşmış durumda.
0: Ya bir de Amerikalıların eline attığı hiçbir şeyde zaten o denge korunamıyor bak. İngiltere'de futbol takımlarına mesela Chelsea'nin Todd Boyle diye bir tane sahibi vardı biliyorsun, Abramovich'ten sonra takımın devredildi. Hisselerini satmış mesela. Bu çok iyi bir haber. Eline attıkları her yeri karma karışık bir hale getiriyorlar. Adamlar Avrupa spor kültüründen o kadar anlamıyorlar bir haberler ki. Çok da birden şey yaptım, ne denir ona, Amerika'nın nefreti kusmuş gibi oldum ama durum o değil yani, yanlış anlaşılmasın.
1: Evet, şirket gibi bakıyorlar olaylara.

0: Yani inşallah olmaz velhasıl. Çok hani kendi düşüncelerimi kısaca aktarmam gerekirse, inşallah böyle bir el değiştirme durumu, satılma durumu. 2 milyar dolar vermişler bu arada. Ben düşünürdüm. Yalan yok. İnşallah olmaz. Onur Kur'an attı mı? Okey, bu çok kısa, Onur Kur'an tekrardan alalım. Ben de böyle şey, ne denir ona? Kaç saniye geçtiğini idrak edemedim. Cevap bekliyordum. Dalmışım. Yani dediğim gibi, eğer NBA'in Euro Ligi satın alması gibi bir durum olur da söz konusu olursa, bundan sonra basketbol programı yapmayı düşünmüyorum. O yüzden burada takdiri, pardon, düzeltiyorum. Takdir edilirse şayet bir belki futbol programı yapılabilir. Onun haricinde dediğim gibi, eğer NBA Euro Ligi alırsa, ben bir iki sene içinde direkt basketbol programcılığını bırakıyorum. Ya çünkü keyif almam muhtemelen. Kendimi de zorlamaya gerek yok. Evet, Onur Kıran tekrardan attığımızda ne diyorduk?
1: Evet, şimdi NBA Euro Ligi alırsa ben 1-2 seneye bırakıyorum yorumuna denk geldim
0: Ultimatom verdim
1: Erkan.
0: buradan.
1: Çok da büyük konuşmayalım tabii ki, yani sana da ihtiyacımız var.
0: Yani böyle olacaksa olmasın abi. Ben abuk subuk Oğuz, Vedat abi, buyur abi. Bunu söyleyeyim ya. Bence bu komik olabilir diye düşünüyorum. Vedat abi şey demiş. Tavşan daha küsmüş diyeyim hadi. Dağın haberi yok diye bir söylemde bulunmuş. Yani fark etmez. Ben hani... Güzel. Varlık nedenini iyi bilmek lazım. Basketbol var ki sen varsın dedi, ama dediğim, ben NBA güdümünde yokum. Ben de kendimi de yok edeceğim bu şekilde. Ne denir ona? Self-destruct Türkçesi ne oluyor? Kendini imha etmek. Futbola döneceğim ya. Yapacak bir şey yok. Ne diyorsun?
1: İlhan Fakıhlı çok etkili olmuş bence senin görüşlerin değişmesinden.
0: Beşiktaş Marsilya maçını izleyince bütün hayattan şey, hayata bakışım değişti ya, gerçekten ilginçti. İstersen biraz mesajlara bakalım. Bayağı da mesajımız var çünkü.
1: Tabii.
0: Öncelikle şunu yapalım. Bugün için final tahminlerini alayım mı?
1: Ya ben Olympiakos'un kazanacağını düşünüyorum ama yine böyle kafa kafaya giden bir karşılaşma olur. Biraz seyir zevki yüksek bir maç yapmaya çalışırlar. Yüksek skorlu bir maç olur. Organizasyona ilgi çekmek istiyorlar çünkü. Olympiakos kazanır diyorum.
0: Üçüncülük maçını kazanınca Dubai'ye, yine şey, ne de finalde kupayı Dubai'ye verirler mi, jest olsun diye.
1: Verebilirler.
0: Hakikaten ilginç.
1: Bir bronz madalya çıkartırlar belki Dubai üçüncü olursa.
0: Çok biliyorsun, o coğrafyadaki insanlar bronz sevmez ya. Muhtemelen o da altın olur. Üçü de altın
1: Olur.
0: olur. Şey, bir iki altın gümüş, üç yine altın olur, öyle düşünüyorum.
1: O zaman herkese altın verirler belki Dubai kaybeder diye.
0: Yani her şey olabilir. Günaydın en sevdiğim radyo ikilisi. Koç yeni olsa, takım yeni olsa maç sonu kaybını kabul edebiliriz, ama maç kazanma alışkanlığı olan Olympiakos ile oynanan bir maçta Fenerbahçe'nin farkı açtığı maçta kazanmasını beklerdim. Üzüldüm açıkçası, demiş Emre Fatih Atalay.
1: Şimdi aslında bir yandan buna biraz ciddi bir hazırlık maçı gibi bakmak lazım ve Olympiakos gerçekten iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. 5 güçlü rakip, 4 güçlü rakibe karşı 5 galibiyet aldılar. Kızılyıldız'la 2 kez oynadılar. Fenerbahçe biraz daha inişli çıkışlı bir hazırlık dönemi geçirmişti ki hala da devam ediyor. Arayışlar var, oyunculara verilen sürelerden ve koçların da açıklamalarından zaten bunu görüyoruz. Yani çok da bu mağlubiyeti böyle ciddiye alıp karalar bağlamamak lazım bence.
0: Ya bu arada sezona bir kupayla başlamak moral olabilirdi, ama çok da elzem değil.
1: Tabii ki. Yani.
0: İlginç bir mesaj var şu anda. Bir yandan yapay zeka, bunu çözümlemeye çalışıyorum. Çince bir mesaj. 2 gündür bir benim söylemim üzerine ortalık karışmış durumda. Ben Radyo Spor'un Çin'de de frekansı olduğunu düşündüm, ama aslında yazan dinleyicimiz Aydın Çin'i ailesindenmiş. Öyle bir yanılgı oldu. Çince yazının Mandarin Çincesi okunuşu. Şimdi oynatabiliyor muyuz abi sesi? Çince bir cümlenin telaffuzunu oynatabiliyor muyum? Türkçe anlamını biliyorum. Ha, okey, sıkıntı varmış. Girmeyelim o zaman o topa. Önder Tabanlı yazmış Çince. Çin Önder Tabanlı, Çin Halk Cumhuriyeti. Çevirisi de şöyle demiş: günaydın, iyi yayınlar Burak kardeşim. Ya dediğim gibi, ben hani Çin'de, Şangay'da vesaire dinlendiğini zannettim. Hani illa frekans da değil, bir hani uygulama vesilesiyle, ama dediğim gibi Aydın Çin'in mahallesindeymiş. Bu durum sevgili Ali Erim'in, Ali abinin kulağına gidince biraz sonraki programlarda da olay köpürtülmüş. Halen yankıları devam ediyor.
1: Selam olsun kendisine.
0: Buradan Önder Bey'e selamlar. Evet doğru, ben frekans var zannettim, ama şey, Vedat abi söyledi, Ali abi bir şey söyledi, herhalde oraya dikmemişlerdir radyo istasyonu, o yüzden doğru. Mantıklı değil. Anlık ya.

0: Düşünsem ben de yanlış olur fark ederdim muhtemelen. Devam ediyorum. Günaydın Burak kardeşim. Dün oynanan maçta Fenerbahçe tarifin bana umut verdi. Kazansa iyiydi ama Olympiakos eski gücünden bir şey kaybetmemiş, üstüne de koymuş. Fenerbahçe tarifin bu sezon çok transfer yaptı. Neredeyse baştan aşağı yenilendi diyebiliriz. Biraz yaşlı bir takım olduk ama kaliteli oyuncularımız ve gerçekten Saras gibi iyi bir koçumuz var. Zamanla çok daha fazla daha iyi olup Euroleague'e yine damga vururuz. Senin değerli görüşlerini de merak ediyorum demiş Ali Bey Bursa'dan. 3 çeyreği önde kapatıp final periyodunda yaş ortalamasından dolayı bir düşüş olabilir mi demiş. Burada ne dersin bu
1: Bence
0: duruma?
1: olmamalı ve olamaz diye de düşünüyorum. Evet, hani yaşlı bir takım olduğumuzu kabul ediyorum ama bunun yaşla bağlantılı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta tecrübe son çeyreklerde biraz daha gençlik ateşinden öne basar bence, ağır basar bence. Fenerbahçe'nin zamana ihtiyacı var. Ben de bir Fenerbahçeliyim ama şu kadroya baktığımızda kağıt üzerinde bu takım bu şampiyonluğun, Euroleague'in bir numaralı adayı diyemem. Ama iyi bir Final Four takımı olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
0: Şu an yine bir numaralı aday bana Olympiakos gibi geliyor.
1: Olympiakos, Panathinaikos, Real Madrid, Fenerbahçe. Bu dörtlü arasında zaten gider gelir gibi görünüyor yarış. Ben Dubai'nin oralarda çok olabileceğini düşünmüyorum. Barcelona çok güç kaybetti. Valencia çok güç kaybetti. Bu takımlar bu rekabetin içerisinde bence çok olabilecek gibi değil. Yine bu takımlar dörtlü arasında gider gelir.
0: Ben Žalgiris'in oraya dördüncü takım olarak sürpriz yapma ihtimalini biraz görüyorum.
1: Yani sanmıyorum ben pek Žalgiris'in oralara girebileceğini.
0: Valenciunas, Carson Edwards, Sterling Brown eklemesi geçen sene iyi de bir koç performansı vardı. Bilemedim yani, heyecan verici bir takım, en azından izlenir bu sene, onu söyleyebilirim.
1: Evet ama Carson Edwards'la oynamak da biraz zor.
0: O artık biraz şey ehlileşmemiş midir ya? Senelerdir burada, yani artık bir şeyleri çözmüş olması gerekmiyor mu?
1: Vallahi pek sanmıyorum.
0: Yani üzücü ama bir bayağı renkli bir takım olacak bu arada herhalde. Öyle duruyor.
1: Evet. Ya bu arada Fenerbahçe'de de zaman zaman iyi performanslar gösteriyordu. Sonrasındaki kariyerinde de işte iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Gerek Bayern Münih'te gerek işte Virtus Bologna'da. Önemli bir Euroleague oyuncusu haline büründü. Orada en azından o seviyelerde kendini kabul ettirdi. Fakat bir şampiyonluk oyuncusu değil.
0: Yanında Nigel Williams-Goss gibi bir toparlayıcı olması biraz onu acaba daha verimli kılar mı, ne dersin?
1: Sanmıyorum.
0: O da mı kurtarmaz?
1: Yok, kurtarmaz.
0: Pekala. Burak Bey, son periyotta takımın formsuzluğu ve şutlarda kararsız kalması. Önce üçlük sonra ikilik çok kötü kullandı. Takım değil, Taylor Horton Tucker'dan bahsetmiş. Pardon. Hocanın son saniyelerde mola kullanmaması hocaya yazar. Son periyodu çok kötü oynadı demiş İzzet Şener.
1: Bence Horton Tucker'ın bu maçta riske edilmemesi dahi gerekiyordu. Ya oyuncu da maç içerisinde maça çok girmeye çalıştı gerçekten. Ama hani tam anlamıyla giremediğini de zaten maç boyunca söyleyebiliriz. Fakat bence hani bunu da çok da ciddiye almamak lazım. Ya dediğim gibi bu maçı çok fazla ciddiye alıyoruz bence. Bir hazırlık maçı gibi görebiliriz. Tabii ki kupayı kazansak güzel olurdu. Final oynasak Real Madrid'de çok güzel olurdu. Ama çok da bir şey kaybetmiş değiliz.
0: Burak Bey günaydınlar. Sizce Karşıyaka bir sezon düşüş sonrasında daha sağlam geri gelmek için mi bu sezon parkeye çıkacak, yoksa futbolda olduğu gibi önüne geçilemez bir durum mu söz konusu? Bu şekilde devam eder mi? Bir İzmirli
1: Önüne
0: olarak buna
1: geçilemez.
0: cevap vermek sana düşer.
1: Yani önüne geçmeye çalışılan ama çok da geçilebilecek gibi görünmeyen bir durum söz konusu. Bence Karşıyaka eğer düşerse devamında geri dönmesi gerçekten çok zor olur. O arada sponsor desteğini artık hiç bulamaz noktaya gidebilir diye düşünüyorum. Umarım ligde kalır çünkü hani sonuçta bizim ligimiz için de çok önemli bir değer Karşıyaka. Ki ben kalacağını da düşünüyorum son gelen o birkaç hamleyle.
0: Bakalım ya, ben Xavier Mumford, Bryant Weber ve Steven Enoch hamlelerini beğendim bu arada. Ümit ediyorum yeterli olur ligde kalmak için. Tabi burada düzenli ödeme meselesi biraz kritik.
1: Bu oyuncuları bir yerde tutabilecek koç var mı bilmiyorum
0: Yok
1: işte.
0: yok yok, Markovic'den bilmiyorum ya, olabilir ama hani güvenerek bir yorum yapamam kendisi için.
1: Evet, burada Ahmet Kandemir takımın başında kalsa, sezon başında bir kamp geçirse oyuncularla ve istediği kadroyu da elde edebilse belki daha başarılı olabilir, daha umutlu olabilirdi en azından taraftarlardan.
0: Şimdi bir mesaj gelmiş. Bu mesajı programda söylediğimiz neyin üzerine bir yorum olduğunu sana bırakacağım. Ben anlamadım çünkü bu hani İngilizce testlerinde vardır ya, fill in the blanks, boşlukları doldurun diye. Metni veriyorum, boşluğu sana bırakıyorum. Büyüklük kime göre, neye göre? Başarıya göre ise futbolda Galatasaray bu ligin açık ara en büyük takımıdır. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın toplam kupa sayıları zaten Galatasaray kadar yapıyor. Bir de UEFA ve Süper Kupa var. Süper Kupa'da da hani yanlış anlamayın, Real Madrid'i yenip alıyor. Bu programın hangi kısmındaki bir diyalog üzerine gelmiş bir mesaj olabilir?
1: Vallahi biz burada basketbol konuşuyoruz.

0: konuşuyoruz. Bir tek futboldan İlhan Fakılı'ya değindik bugün ama.
1: Ona da laf söylettirmem kimse, kusura bakmasın.
0: Belki genel bir yorum yapmak istemiş olabilirler ya da farklı bir programa yorum yapmak istemiş olabilirler.
1: Ben bu mesajı ekran görüntüsü alıp masa üstüne bırakıyorum her programdakilere. Yani üzerine ne denir ona? Anlam yükleyen biri varsa yorumlayabilir. Biz çok konumlandıramadık ama teşekkürler, okumuş olalım. Dedim acaba ben mi anlamadım ama okey. Burak Alaca iyi yayınlar diliyorum. Gerçekten programları dinlemek bize keyif veriyor. Bu genç yaşta başarıyla devam etmeni temenni ediyorum. Beşiktaş'ımızın galibiyeti gerçekten bizi çok mutlu etti. Net bir skorla Marsilya'yı yendik. Bu arada milli takım aday kadrosunu nasıl buldun? Görüşlerini merak ediyorum. Uğur Menteş yazmış. Milli takımı futbolu 12-14 arasında bahse gireriz de konuşalım. Sizin için de uygunsa. Beşiktaş basketbolla alakalı da bu hafta salı güzel bir gelişme var. Program anlamında söylüyorum. Takipte kalırsanız sosyal medyadan onu da görmüş olursunuz.
0: Beşiktaş'a değinmişken sen, Beşiktaş'ın tabii ilk Euroleague maçı için bilet fiyatları açıklandı. Ben biraz yüksek buldum açıkçası.
1: Valla ben biraz yüksek bulmadım. Ben bayağı yüksek buldum dün baktığımda, açık söyleyeyim.
0: Ya yani yıllar sonra dönen bir Euroleague arenası var. Orada coşkulu bir atmosfer oluşturmak lazım. Hatta böyle kameraların keyifle çekeceği, izleyicilerin keyifle izleyeceği, belki aylarca unutulmayacak bir atmosfer oluşturmak lazım ki Beşiktaş taraftar bunları çok iyi yapar ama bilet fiyatları buna el verir mi?
1: Yani bir noktada bence buradaki bilet konusunda yönetim bir güzellik yapacaktır diye düşünüyorum ama ben de biraz fahiş buldum açık söylemek gerekirse. Hani iyi bir yerden izlemek istiyorsan çok ciddi meblağlar vermen lazım şu anki görüntü olarak.
0: Kötü bir yer de bence pahalı.
1: Tabii ya, 5. kategori 2000 lira falan olmuş galiba gördüğüm kadarıyla.
0: Evet, gerçekten uçuk biraz fiyatlar.
1: Yani buna bir revizyon gerekebilir. İyi yayınlar Burak kardeşim. Bunu, ha okey. Programınızı zevkle dinliyorum. Dubai basketbol niye burada diyorsunuz? Ya kardeşim gördün mü? Parayı veren düdüğü çalmış. Nereden? Ahmet Mert Bey yazmış. İyi yayınlar demiş, Ataşehir'den. Selamlar, daha önce Ataşehir'de de oturmuştum. Severim, buradan Ahmet Mert Bey'e selamlarımı yollayayım. Parayı veren düdüğü çalıyor tabii maalesef. Dünyanın düzeni bu.
0: Yok, çalamadı dün ama işte. Düdük ağzındaydı, çalamadı.
1: Yani orada bulunması da bence zaten çok rahatsız edici bir durum.
0: Yani evet, yani hangi geçmişle burada var? Bir yıllık Euroleague geçmişleriyle mi?
1: Kulüp geçmişi de 2 yıl bu arada. Hani Euroleague olmadan önce de çok mazileri yok. Yeni geldiler gibi bir durum söz konusu değil. Hiç yoklardı.
0: Ne kadar sürer peki sence?
1: Sürer ya. Petrol şey, neden ona? Elektrikli araçlar dünyaya hani şey genel olarak en çok birincil tercih opsiyonu olmadığı sürece devam eder diye düşünüyorum.
0: Ben sıkılacaklarını düşünüyorum yakın zamanda. Çünkü parası olanlar da biraz her şeyden sıkılmaya da yatkındır ya.
1: Ha, maymun iştahlılık.
0: Evet evet, yani bir 6-7 sezon falan sürebileceğini düşünüyorum. Devamında bence sıkılacaklar.
1: Ha, orada yeni bir trend gelir mesela, kriket takımı açıp Hindistan Ligi'ne falan verebilirler, bilmiyorum. Ama dediğim gibi benim en azından düşüncem elektrikli araçlar yaygınlaştıktan sonra bitebilir diye düşünüyorum.
0: Kendi aralarında bir spor vazayı bulabilirler bence. Para var sonuçta.
1: Yani doğru söylüyorsun. Ağzına sağlık, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Yine programa keyifli bir şekilde başladık sevgili Onur'la. Onur'u sosyal medya hesaplarından Onur Kıran yazarak takip edebilirsiniz. Basketbolla alakalı günlük içerikler ve reels videoları, aynı zamanda kupon tahminleri paylaşıyor. Öte yandan yine YouTube'dan da Onur Kıran YouTube kanalına abone olarak Onur'un içeriklerine erişebilirsiniz diyelim. Kısa bir reklama gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
3: Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Panathinaikos koçu sevgili Selen Erdem bizlerle olacak. Burada kendisiyle Panathinaikos'ta geçen günlerini, Yunan basketbolunu yine konuşacağız. Gerçekten daha önce hani kısa dönem Avrupa'da çalışan Türk personeller oldu vesaire, ama Selen Hoca gerçekten Yunanistan'a gittiğinden beri sürekli olarak gelişerek devam etti. Şu an Panathinaikos'ta gördüğüm kadarıyla, ki Yunanistan'da da bunu seyircilere çok fazla sorma fırsatım oldu, orada sohbet ettiğim, herkesin çok sevdiği, sahiplendiği de bir koç. Geçen sene de bence çok başarılı bir dönem geçirdiler. Bütün kupalarda sonuna kadar neredeyse gittiler yolun. Bu sezon inşallah daha başarılı olur. Burada Selen Hoca ile sohbet edeceğiz. Kendisinin Türkiye'de daha önce Dişi Fatih Terim lakabı vardı, belki biliyorsunuzdur. Burada başarılı bir dönem geçirdikten sonra Yunanistan'a gitmişti. Yunanistan'da da başarılı bir dönem geçirdiğini söylemek mümkün. Bakalım, şu anda kendisine ulaşmaya çalışıyoruz. Evet, o arada birkaç mesaj alalım isterseniz. Burak Bey, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Fenerbahçe'yi yine özdü. Sağlık olsun. Amerikalıların spordan ne kadar anladığını görmek için düzenledikleri Dünya Kupası'na baksınlar. Euroleague, NBA Euroleague alırsa olacak tek güzel şey senin futbol programı yapman olur demiş. Teşekkür ediyorum buradan Harun Bey. Evet, Selen Hoca attığımızda. Günaydınlar hocam, hoş geldiniz.
6: Merhabalar, günaydınlar, nasılsınız?
1: Sesinizi duyduk, daha iyi olduk, sizi sormalı.
6: Çok teşekkür ediyorum. İyiyim ben de, Yunanistan'dayım. Çalışmalara devam ediyoruz. Bıraktığınız gibi, değişen hiçbir şey yok bizde.
1: İlk gittiğiniz dönemde de burada programda biraz sohbet etmiştik. Onun üzerinden şu an Panathinaikos'ta geçen sezon bence takipte ettim. Gerçekten çok başarılı bir sezon geçirdiniz. Kupalar hep ucu ucuna kaçtı. Sanki bu sezon bir daha büyük bir meydan okuma olacakmış gibi. Ne dersiniz?
6: Yani tabii ki de olacak. Aslında geçen sene Avrupa'da ilk 8'e girebilmiş olmak bizim için çok büyük başarıydı. Hiç kimsenin beklemediği bir galibiyet serisinin üstüne ilk 8'e girdik. Bu çok önemliydi. Burada Yunan Ligi'nde de evet son dakikada kaçtı kupalar hep. Hatta son şampiyonluk maçında sahadan çekildik.
1: Evet.
6: Maçı tamamlayamadık. Belki takip etmişsinizdir, görmüşsünüz. Yani hep ucuna kaçtı. Bu sene de kurduğumuz kadro itibariyle artık daha savaşçı, artık daha biraz daha geniş rosterı oluşturmaya çalıştık. İnşallah bu sene elde etmek istediğimiz tek şey öncelikle Yunan Ligi, Yunan Kupası, sonra da tabii Avrupa'da önce Euroleague, sonra devamında en iyi yerde noktalamak olacak.
1: Geçen seneki final serisinde ben çok üzülmüştüm. Sahadan çekilme kararından sonra seri de bitti. Onun perde arkasıyla alakalı biraz bilgi verebilir misiniz?
6: Perde arkasında şöyle, aslında taraftarımıza yapılan çok büyük bir saygısızlık vardı. Ve biz de Panathinaikos olarak çok büyük bir kültür, bir kültürün parçasıyız. Gerçekten Yunanistan'ın çok önemli bir takım. Ve biz de başkanımız ve bizler bu saygısızlığa karşı durmak istemedik. Yani oyuna devam etmek istemedik. Ve ben bunu burada yaşayan bir insan olarak çok iyi anlayabiliyorum. O gün orada, o maçta siz de olsaydınız gerçekten neden takımın maçtan çekildiğini anlardınız. Deplasman türbününde kendi seyircimize biletler satılmış olmasına rağmen içeriye almadılar. İçeriye almadılar ve kesinlikle önümüze bir set koydular. Bu da tabii ki bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildi.
1: Ya burada...
6: Onun için de evet biraz değişik oluyor. Bu da 40 yılda bir olan bir şey. Bu da bizim başımıza denk geldi ama bizim taraftarımızla İç içeyiz, biz beraberiz. Onlara ya bu aslında sadece o olaya da bağlamamak lazım. Öncesinde de bazı bir takım şeyler olmuştu tabii ki de. Onun için böyle bir karar alındı. Doğru da bir karardı bence. Yapılması da gereken. Tabii ki de bir senenin emeği yarım çeyrek periyotta durdurulmuş gibi oldu ama aslında olayın perde arkasında çok daha geniş şeyler vardı. Bence çok doğru bir karar oldu.
1: Sizin ilk pas yayını Giannina'ya takım başına geçtiğiniz dönem burada konuşmuştuk. Sonrasında Panathinaikos geçişi, o dönem Ergin Hoca da oradaydı. Geçtiğimiz dönem Atina'dayken orada insanlarla ayaküstü basketbol sohbet ettiğimde çok da seviyorlar.

0: Orada size karşı ilginç bir aidiyet oluşmuş. Onu fark ettim mesela. Panathinaikos taraftarı, genel basketbol seyircisinin sizden bahsederken ne kadar sıcak olduğunu gördüm. Yunanistan dönemi nasıl bir süreç oldu sizin için?
1: Ya gerçekten çok heyecanlı bir süreç oldu. En başında da Pasiyen'e gittiğim zaman da aslında çok anlamamıştım. Ama sonrasında Panathinaikos'a geldiğim zaman şunu gördüm ki biraz önce dediğim gibi gerçekten büyük bir kültürün parçası, bir taraftarı var. Bu halk gerçekten sadece basketbol değil, basketbol, voleybol, handbol, bütün branşlarda çok yoğun bir taraftar kitlesine sahip ve bana karşı her zaman çok iyi, çok tatlı ve çok sevecenlerdi. Bende de o aidiyet duygusu oluştu ister istemez. Çünkü gerçekten yani şimdi giydiğim tişörtün rengi bile her zaman yeşil diyebilirim size. Bu öyle bir şey. Burada bunu yaşamak gerçekten öyle bir şey. Onlar beni çok seviyorlar. Ben onları çok seviyorum. Zaten burada sokaklarda gezerken sürekli bir koç, koç, koç. Sonra ben fotoğraflar çekiliyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Yani çok çok sevecenler, çok ilgililer. Çok mutluyum onun için, bu takımın parçası olduğum için. Gerçekten çok özel oldu. Oradan çıktım, buraya geldim. Buraya geliş sürecim bir gecede oldu. Buraya geldikten sonra devam ettik. Bu sene işte ikinci yılımı devam ediyorum. İnşallah da devam ederim. Sonrasında hedeflerimiz çok belli. Hedeflerimize ulaştığımız müddetçe bizim için çalışmak Yunanistan, Türkiye hiç fark etmiyor, biliyorsunuz. Onun için şu anda amacımıza odaklanmış durumdayız.
0: Ya burada Yunanistan'da kalıcı olabilmek, böyle büyük bir takımı çalıştırabilmenin bence şöyle bir tarafı var. Hani dışarıdan ne kadar gözlemlenebilir bilmiyorum ama Atina'da özellikle ve Yunanistan'da basketbola Türkiye'ye olduğundan çok daha farklı bakıyorlar. Yani orada başarılı olduğunda seni 5 kat daha fazla bağrına basıyorlar ama işler ters gittiğinde de 5 kat fazla baskı oluyor. O yüzden orada bu aidiyeti oluşturup kalıcı olabilmek gerçekten çok başka bir durum olsa gerek. Yani dünyanın herhangi bir yerinde bu kadar zor olacağını zannetmiyorum.
1: Çok zor, çünkü niye, aslında burası bir basketbol ülkesi. Yani burada biz bir kafeye gittiğimiz zaman bütün ekranlarda basketbol maçı dönüyor. 7'den 70'e herkes basketbolu karşı hem bilgili hem biliyor. Yani maçta nerede itiraz edeceğini bile tribündeki taraftar biliyor halde. Şimdi böyle olunca durum, evet, gerçekten benim için çok zor. İşler iyi giderken süper ama işler kötü gittiği zaman, ki Allah korusun gitmesin, ben de bunu hiçbir zaman yaşamayayım. Bu aslında sadece burada da değil, Türkiye'de de öyle aslında. Ama ben karşılaşmadım, inşallah da karşılaşmam diyebilirim.
0: Şeyi söyleyebilir misiniz geride kalan günler için? Peki bir koç için Yunanistan'da çalışmak sanki herhalde bu işin yoğunluk anlamında söylüyorum, hem duygusal olarak hem seyirci olarak hem basketbola ilgi olarak herhalde zirvesi diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Ya tamam, sadece Türkiye ve Yunanistan'da çalıştım, başka ülkeleri görmedim ama maça gittiğim ve gördüğüm kadarıyla İspanya'da 5000 kişi taraftarı oynadık, işte başka bir yerde 3000 kişi oynadık. Ama günün sonunda ben bizim taraftarımıza baktığım zaman ve o yoğunluğa, o ilgiye baktığım zaman biz gerçekten yaşıyoruz burada. Ben böyle bir taraftar ve böyle bir takımın birlik olduğu başka bir takım şahsen görmedim. Türkiye'de de görmedim bunu. Hani üç büyükler de dahil, onlarda da görmedim. Onun için evet çok zor, çok sorumluluğu yüksek bir durum benim için de. Hem bir Türk olarak burada savaşmaya devam ediyorum ve kendimi göstermek zorundayım. Her seferinde ispat etmek zorundayım. Zor ama çok keyifli diyebilirim.
0: Ergin Hoca ile birlikte bir dönem şey vardı. O da mesela Türk basketbolu için çok enteresan bir durum. Yani çok eşi benzeri görülmeyecek. Erkek basketbol takımında Ergin Hoca, kadın basketbol takımında eş zamanlı sizin koçluk yaptığınız bir dönem vardı. Evet, şu anda siz şu anda tek temsilcimiz gibi gözüküyorsunuz orada. Peki o süreci nasıl anlatacaksınız?
1: Valla şöyle, şimdi Ergin Hoca'yla aynı kulübün aynı çatısı altında olmak gerçekten benim için çok büyük bir öncelikle gururdu. Ve bizi tabii ki de bağdaştırıyorlar, işte Ergin Hocam röportajlarında beni soruyorlar, bana sürekli Ergin Hoca'yı soruyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur. Maçlara gittiğim zaman bu gerçekten çok büyük bir gurur gerçekten. İşte onu görüyorum, işte eşi, çocukları ve biz o zaferler beraber kutlanıyor. Hani şunu diyebilirim, gerçekten çok keyifliydi benim için. Yunanistan'da iki Türk'ün böyle büyük bir kulübün baş antrenörü olması Türkiye açısından da çok önemliydi. Burası bir basketbol ülkesi. Burada elinizi atsanız her yerde basketbol antrenörü var. Ama onlar

0: onlar da bizi seçiyorlar, bizi buraya getiriyorlar, sorumluluğu bize veriyorlar. Bence gurur.
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Mesela Yunanistan'ın çok fazla basketbol antrenörü çıkarttığını üst seviyede de görüyoruz. Burada teveccüh görüp böyle büyük takımların başında olmak dünyanın herhangi bir yerinde başka bir takım çalıştırmak gibi değil. Mesela atıyorum İtalya'da çok büyük bir takım çalıştırabilirsin ama İtalya'da böyle basketbol kültürü yok. Yunanistan üreten de bir ülke olduğu için orada olmak gerçekten başka bir durum.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Peki şunu soralım. Bu sene EuroLeague elemelerinde Emlak Konut'la oynayacaksınız. Geçen sene EuroCup'ta çeyrek finalde Mersin'le, düzeltiyorum, Çukurova'yla karşı karşıya gelmiştiniz. Orada oraya kadar ilerlemişsiniz. Bu sene hedefler nelerdir? EuroLeague olacak mı? Yunanistan Ligi'nde hedefler nelerdir? Ya da işte geçen seneki Athinaikos final serisinden sonra bu sezona özel yaptırımlar planlıyor musunuz? Onu bir soralım.
0: Şimdi önce Avrupa'dan konuşmaya başlamak istiyorum. Sonra Athinaikos serisine, Yunan Olympiakos serisine döneceğim. Öncelikle geçen seneki başarı gerçekten bizim için çok büyüktü. Bu sene tabii ki de onun üzerine katlamak istiyoruz. Onun üzerine koymak istiyoruz. EuroLeague elemesi Çarşamba günü oynayacağız Emlak Konut'ta. Bizim için çok zor bir maç olacak. Bazı sakatlarımız var. Rosterımız tabii ki de çok büyük. EuroLeague için kurulmuş bir roster değil. Ancak ben basketbolun sahada oynanırken daha çok rosterların değil de yüreklerin ne kadar ne yaptığıyla ilgileniyorum. Yani ben çıkıp bugün EuroLeague'in en iyi takımı da karşıma gelse ben kazanmak için çıkacağım. Oyuncularıma da bunu aşılıyorum. Oyuncularıma da bunu öğretmeye çalışıyorum. Onun için biz çarşamba günü ilk etapta Emlak Konut'u yenmek için çıkacağız. Burada oynayacağız maçı. Yenmek için çıkacağız sahaya. Oyuncularım elinden gelen her şeyi yapacak. Buna eminim. Onun üstüne kazandığımız takdirde Girona'ya gideceğiz. Girona da EuroLeague'in çok önemli takımlarından bir tanesi. Bu serimiz böyle başlamış olacak EuroLeague'le alakalı. Eğer olur da kötü bir şey başımıza gelir de EuroCup'a geri dönersek asıl hedef yerimiz de orası olduğunu unutmamak lazım. Geçen sene ilk 8'de bitirdiğimiz EuroCup'ı eğer dönme, yani eğer EuroCup'ta devam edersek tabii ki de 8'i de 4'e çekmeye, 4'ü de 2'ye çekmek bizim hedefimiz. Bu gerçekten, yani EuroCup gerçekten bizi çok yoran ya da EuroLeague bizi çok yoracak olan ama aynı zamanda da çok keyifli bir durum. Yani Avrupa'nın en iyi 8 takım arasına gidiyorsunuz ve biz bunu geçen sene yaşadığımızda 8000 taraftar biletle, parayla satın alarak bizi izlemeye geldi. 8000 kadın basketbol için çok büyük bir taraftar,
1: evet.
0: Sayısı. Ve hani biraz önce dedim ya, burası böyle bir kültürün parçası diye. Onun için şimdi ben ilk 8 olmasın, ilk 4 olsun, 8000 taraftar değil 16000 taraftar gelsin sahamıza. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Tabii ki de amacımız bu. Yunan Ligi'ne dönersek de Athinaikos, Olympiakos, biz burada 3 tane büyük kulübüz. Tabii ki de devamı da yine çok büyüklendi içinde kulüpler ama hani derbi bu 3 maçtan devam ediyor. Athinaikos roster itibariyle siz de biliyorsunuz çok çok büyük yatırımlar yapıyor şu anda yine gerçekten. Geçen senenin üstüne çok çok katarak 18-19 oyuncuyla lige devam edecek, işte 7-8 tane yabancı alarak değişik bir yatırımları var şu anda Yunan basketboluna ve amaçları da EuroLeague'de ilk 4'e girmek, EuroLeague'de ilk 6'ya girmek onların amacı ve tabii ki de burada kupaları almak. Ama biraz önce dediğim gibi bizim için önemli olan rosterlar değil, bizim için bizim ne yaptığımız önemli. Sahaya çıktığımızda benim oyuncularımın vereceği reaksiyon, benim vereceğim reaksiyon önemli. Onun için bizim bütün hedefimiz her yerde o kupayı almak, her yerde o kupayı görmek. Bundan hiçbir zaman bir adım geri çekilmeden, korkmadan devam ediyoruz.
1: Burada oyuncu grubunu da anladığım kadarıyla duygusal olarak iyice aranızda bir bağ oluştuğunu anlıyorum bu söylediğiniz cümlelerden. Yani sadece rosterin, evet, genişliği vesaire değil, burada sahaya koyduğun duygu, yürek önemli diye. Burada nasıl bir ilişki kurdunuz oyuncu grubuyla peki?
0: Ya oyuncularımla, benim her zaman oyuncularımla aram çok iyi olmuştu ama burada tabii ki de herkes bir gerçekten çok önemli bir iş için burada olduğunun farkında ve bence biz kadınız, ben her zaman buna çok değiniyorum, kadınların arasında o duygusallık, o bağ olmak zorunda. İş sadece işte sen bunu yapacaksın, sen koşacaksın, sen atacaksın, sen tutacaksın demek değil. Oyuncuya kalbiyle oynamasını öğretmek zorundayım ben ve ben bunu yapıyorum, bunu sağlıyorum. Onlarla dışarıda, onların ablasıyım, bazılarının artık annesi yaşında oldum, bazılarının kardeşi gibiyim, arkadaşıyım. Yani o

0: maalesef çok kuvvetli olması gerekiyor kadın basketbolunda ki sen ve senin takımın başarılı olsun. Ve ben bunu sağlıyorum. Ağladıkları zaman onlarla beraber ağlıyoruz. Sıkıntıları olduğu zaman geliyorlar benimle paylaşıyorlar. Ben mutlu oldukları zaman hep beraber paylaşıyoruz. Yani bence her şey bu paylaşımla alakalı. Onun içinde bizim güzel bir bağımız var. Saha içinde bambaşka, saha dışında bambaşka. Saha içinde benim kurallarım devam eder. Saha dışında varsa bir problemi beraber çözeriz. Varsa bir mutluluğu beraber seviniriz. Böyle olunca da artık iş tamam, iş yaparken de zevk almak, iş yaparken de o aile duygusunu hissetmek çok önemli. Onun içinde ben bunu kuruyorum. İnşallah bu da böyle şekilde devam eder ve başarının, yani hiç yenilmeyecek takımları bizim geçen sene iki kere, üç kere yenmişliğimiz var. Maçta önce şöyle, ya bu takım bu takımı yenemez dedikleri maçlar, maç bittikten sonra, biz kazandıktan sonra herkes birbirine sarılıp ağladı. Ve bunu, yani son 5 dakika herkesin gözünden yaş geliyordu. Bunu sağlayabilmek çok önemli. Normalde gerçekten baktığınızda çok rosterların farklı olduğu iki kadro düşündüm ama biz kazanabildik ve kazanabildiğimizi göstermek de çok önemliydi. Hani bunu altyapılarda da hep anlatırlar ya, önemli olan karşı takımın da kimlerin olduğu değil, sizin ne yaptığınız diye. İşte biz bunu hep gösteriyoruz. Bunu taraftarımızla bir bütün olarak gösteriyoruz. Oyuncularımla ben bir bütün olarak gösteriyoruz. Onun için de başarı geliyor. İnşallah böyle de devam eder.
1: Burada şunu da sormak isterim. Hani basketbol antrenörlüğü yapan ya da her sektörden insan için bence ilham verebilecek bir konu. Herkes kendi yaptığı şeyi uluslararası düzeyde bir şekilde arz etmek ister ya. Bu netice itibariyle çok büyük bir tatmindir. Şu an siz bunu yapıyorsunuz. Ben de dediğim gibi basketbolun artık ana komutası diyebileceğimiz Yunanistan'da yapıyorsunuz ya. Burada kariyer yolculuğunuzla ilgili, yine basketbol içinde hedefi olan insanlarla alakalı, burada kendi geliştiren genç insanlar için verebileceğiniz bir öğüt ya da cümle var mıdır?
0: Valla şunu çok net söyleyebilirim, hiçbir zaman vazgeçmesinler. Sanmasınlar ki o gördükleri, oralarda gördükleri insanlar oralara bir günde geldiler. Oralara her şey çok güzel, işte herkesle araları çok iyi, oyuncular bütün hep maçları kazanarak geldiler. İnanın benim ve benim gibi Avrupa'da ülkesini temsil eden herkes için söylüyorum bunu. Bizim çok çektiğimiz şeyler oldu, çok acılarımız oldu, çok aklınıza hayalinize gelemeyecek zorluklar yaşadık. Zaman zaman hiçbir şey yapamadığımız, evde oturup ne yapacağım ya ben bugün dediğimiz günlerimiz oldu ama hiçbir zaman ben vazgeçmedim. Valizlerimi arabaya koyup bir şehirden, bir takımdan ayrılırken, yolda giderken başka bir şeyin hayalini kurdum. Çünkü bizim işimiz bu ve bunu gönülden yapmak zorundayız. Hiçbir zaman vazgeçmesinler. Başlarına gelebilecek bütün kötülüklere rağmen hiçbir şeyden vazgeçmesinler. Yani bütün başkanlar bizi sevmek zorunda değil, bütün yönetimler bizi sevmek zorunda değil, oyuncular aynı şekilde, ama önemli olan şey sizin vazgeçmemeniz. Siz vazgeçmediğiniz zaman bir yerde o kapı size açılıyor. Ve açıldıktan sonra orada kalabilmek de tamamen yine sizin sorumluluğunuzda. Tamamen sizin ne yaptığınızla alakalı. Gece gündüz çalışmak. 4'lere 5'lere kadar çalışıyorum ben. Sabah antrenmana gidiyorum, akşam antrenmana gidiyorum. Sürekli basketbol konuşuyoruz. Bizim tamamen işimiz bu. Sezon devam ettiği müddetçe düşündüğümüz tek şey bu. Ben meslektaşlarıma, genç arkadaşlarıma, Türkiye'de yurt dışına çıkmak isteyen oyunculara ve antrenörlere, sadece antrenörlere de değil, birçok oyuncu, birçok Türk oyuncuyla bunu konuştum bütün yaz. Yapın, Avrupa'ya açılın, çıkın, burada hayat başka. Başka bir hayat var, onu yaşayın. Yaşamanız gerekiyor, onu öğrenmeniz gerekiyor. Ben bunu tavsiye edebilirim. Vazgeçmesinler hiçbir şekilde. 3 maç oynamadım diye bir oyuncu ya ben de zaten oynamıyorum dememeli, düşünmemeli. Eminim belki 4. maçta ona öyle bir pozisyon gelecek ki o onun kariyeri açısından bambaşka bir kapı açacak. Ve onun için tamamen tek söyleyeceğim şey vazgeçmesinler.
1: Burada o zaman sabır ve çalışma diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle.
1: Çok teşekkür ederim hocam, ağzınıza sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifli bir program oldu. Yine ara ara görüşmek dileğiyle diyorum o zaman.
1: Her zaman bekleriz başımızın üstüne. Yeni sezonda da başarılar diliyorum. İnşallah burada güzel günlerde, güzel gelişmelerde tekrardan birlikte olmak nasip olur.

0: teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Görüşmek
0: Bekliyoruz
1: üzere.
0: Bekliyoruz Yunanistan'a da en kısa zamanda. Hoşçakalın.
1: Anlaştık. Görüşmek üzere.
0: Tamam. Hoşçakalın. Bay bay.
1: Evet, hattımızda Panathinaikos kadın basketbol takımı koçu sevgili Selen Erdem vardı. Son mesaj gerçekten bana da dokundu. Hepimiz hayatta çoğu zaman zorluk yaşıyoruz. Bir şekilde sabretmek, ayakta durmak gerekiyor. Her gecenin bir sabahı var diyorlar. Klasik, biliyorsunuz. Bugünlük 6. adamdan bu kadar. Dinleyen, mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Tekrardan Onur Kıran'a da burada sizin huzurunuzda teşekkür etmiş olayım. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Gam belli. Anadolu Ateşi.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz.
0: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
1: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
2: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
0: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Radyo Spor!
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Radyo Spor.
5: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.

0: Sevgili dinleyenler, ama az sonra hattımıza gelecek. Ben şöyle bildireyim. Toplamda 10 koşulu yarış programı var bugün Ankara'da. Maiden mücadeleyle koşu başlayacak. 3 yaş şaraplar 1400 metre çim pistte sahne alacaklar sevgili dinleyenler. Saatler 13.00'ı gösterdiğinde Ankara'da 75. yıl hipodromunda günün ilk koşusu koşulacak. %59'luk oynanma oranıyla Seyran Hanım günün favori ismi sevgili dinleyenler Ankara'da günün ilk koşusunda. Sonrasında bugün Ankara'da baktığımız zaman keyifli mücadeleler bizleri bekliyor. Kısa vade 7 mücadele, yine kısa vade 6 mücadele bugün koşulacak. 4 yukarı Araplar ve 3 yukarı İngilizler adına. Evet, Tuncer Kuş şimdi hazır. Kendisine bir merhaba diyelim. Günaydınlar sevgili Tuncer Kuş.
1: Günaydınlar Ufuk abi. Kolay gelsin.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
0: Sağ ol, bizler de iyiyiz. Sevgili Tuncer, bugün önce Ankara'yı yorumlayacağız naçizane. Sonra Diyarbakır'ı yorumlayacağız ve günü noktalayacağız. Bunu bununla alakalı olarak eminim ki bugün sürprizlerin, bomba tüyoların vardır. Seni de keyifle dinleyeceğiz. İstersen önce Ankara'dan başlayalım. Günü seninle konuşalım. Ne dersin?
1: Tabii ki gerçekten Ankara'da zorlu bir program var. Dün akşam yaptığım telefon trafiğinde güzel duyumlar aldım. İnşallah güzel duyumları Radyo Spor dinleyicine buradan aktaracağız. Güzel bir program olacak eminim.
0: O zaman başlayalım. Günün ilk koşusu, zaten bugün 10 koşuluk bir yarış programı var. Süremiz var. Rahat rahat 10 koşuyu değerlendirelim. Birinci koşu bir maiden mücadele. Dişilere mahsus 3 yaş şaraplar 1400 metre çim pistte koşulacak. 12 isim var sevgili Tuncer. Seyran Hanım %60'lık oynanma oranıyla koşunun favori ismi. Neler söylersin günün ilk koşusunda Ankara'da?
1: Evet. Günün birinci koşusunda hayatının ilk yarışında starttan tereddütlü çıkış yapınca ortalarda bekleyip yarış içerisinde jokeyinin de ara sıra saflarında komut verip komutuna cevap verince viraj üzerinde yaptığı müthiş ataklarıyla rakiplerine üstünlük kurmaya başlayınca yarış içerisinde bir talihsizlik yaşıyor safkanımız. Burun sallığı kayınca sol gözün görüşünü kapatıyor. Bundan da olumsuz bir şekilde etkilenen 8 nolu Seyran Hanım bugün daha hazır ve daha formda gireceği yarışa ağırlığını koyup kazanmasını bekliyorum. Ben de Radyo Spor dinleyicilere banko olarak önermek istiyorum 8 nolu Seyran Hanım'ı.
0: Evet, günün birinci koşusunda ilk yarışında zorluklar yaşadı bu isim. Burun sallığı biraz yana doğru kaymıştı ki o da atın mekaniğini bozdu o gün için. Kazanacağı yarıştan belki de ikincilikle ayrıldı Seyran Hanım. Bugün %60'lık oynanma oranıyla sevgili dinleyenler Mehmet Salih Çelik'le start alacak. Koşmuş olduğu ilk yarışından ikincilikle ayrılmıştı bu isim. Bir Serhantay yavrusu, kısrak babası Balıkan. Pise mesafe lehine, bakalım bugün nasıl bir performans gösterecek, hep beraber izleyip göreceğiz. Sevgili Tuncer'in de 8 numaralı isim Seyran Hanım'ı banko olarak önerdiğini söyleyelim. Günün birinci koşusunda 8 numaralı Seyran Hanım banko dedi sevgili Tuncer Kuş. İkinci koşuya geldik. Ankara'da 75. yıl hipodromunda handikap 16 mücadelede 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pistte start alacak. 10 isim var. Burada da son derece birbirine denk isimler var Tuncer. Baktığımız zaman oynanma oranlarından da bunu net bir şekilde görüyoruz. Neler söylersin bu koşuda?
1: Evet, gerçekten birbirine denk totolarında da belli oluyor. Form durumlarda aynı olan safkanların bir araya geldiği koşuda. Özellikle Kocaeli ve İstanbul yarışını pas geçip burayı tercihleyen, zaman zaman start sorunu yaşasa da bugün uygun rakipler yanında çok şanslı olacak olan ve artı olarak takı değişikliğine gidilen 3 nolu Sapanca Ağası önereceğim ilk şanslı isimdir. Benim de favori ismimdir. 3 nolu Sapanca Ağası. Daha sonra İstanbul yarışını kazanıp diğer kayıtları, diğer yerleri pas geçip Ankara'ya gelen onda isim 9 nolu Özgün Vera önereceğim ikinci şanslı isimdir. Kantarmasını iyi tanıyan etkili pilotu Vedat Abiş ile farklı koşacak olan 8 nolu Gazned'i yarışın sürpriz ismi, rakiplerin hemen arkasına konulup viraj üzerinde yapacağı etkili sprintiyle 6 nolu Ferhat'ı sürprizle öneriyorum. bu koşunun bombasını dün akşam da yaptığın telefon görüşmesinde de sahadan aldığın bilgileri

0: derecesinde 4 dolu direksiyon bu koşunun bombasını patlatabilir. Sıralamam 3, 9, 8, 6 ve 4 dolu safkanlar olacak.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün ikinci koşusunda 3 numaralı Sapanca Ağası, 9 numaralı Özgün Vera son yarışını İstanbul'da kazanmıştı bu isim. 8 numaralı Gazneli, 6 numaralı Ferhat ve 4 numaralı Drexler. Burada 5 isim önerdi sevgili Tuncer. Sıralaması tekrar ediyorum günün ikinci koşusunda. 3 numaralı Sapanca Ağası, 9 numaralı Özgün Vera, 8 numaralı Gazneli, 6 numaralı Ferhat ve 4 numaralı Drexler yazarak günün ikinci koşusunu Ankara'da geçebilirsiniz sevgili dinleyenler. Geldik günün üçüncü koşusuna. Satış 3 mücadelede 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim pistte start alacak. 7 isim var. 3 numaralı St. Pepper ve 5 numaralı Monique koşuya ekürü olarak katılıyorlar. Doğan ekürüsünü temsil ediyor bu iki isim. Radaja'da koşunun %55'lik oynanma oranıyla favorisi. Neler söylersin burada?
0: Evet, günün üçüncü koşusunda satış koşusunda bir üst gruptan gelen hızlı gidecek yarışta sabırlı bir bekleyiş yapıp yerinde yapacağı sprintiyle rakiplerini avlayacak forma sahip olan Altın Ulu Salov benim bu grupta önereceğim ilk şanslı isimdir. Daha sonra grup koşudan sonra güzel bir üçüncülük elde eden, bugün de gidişat sevmesi olan AGF'lerin ilk sırasında yer alacak olan 2 nolu Radaja benim önereceğim ikinci şanslı isimdir. Daha sonra ekürü avantajıyla Şanlıurfa'da hazırlanan ve Adana'da ki güzel ikinciliğinin sürpriz olmadığını kanıtlayacak potansiyele sahip olan 3 nolu Stan Bieber ekürüsünün desteğiyle iyi bir koşu çıkaracaktır. Sıralamam 6, 2 ve 3 nolu safkanlar olacak.
1: Evet, günün üçüncü koşusunda sevgili dinleyenler, Tuncer der ki 6 numaralı Shallow, sevgili dinleyenler bu ismi ben ön planda tutuyorum dedi. Satış 3 mücadelede Erhan Aktu ile start alacak isim önceliği. Sonrasında 2 numaralı Radaja ve ekürü avantajlı 3 numaralı St. Pepper dedi. Üçüncü koşuda sıralaması tekrar ediyorum Ankara'da üçüncü koşuda 6, 2 ve 3 şeklinde. Dördüncü koşuya geldik. Şartlı 5 mücadele. 3 yukarı İngilizler. 1500 metre kum pist.
0: Evet. Günün dördüncü koşusunda aslında bir banko adayım olacaktı. Direkt banko önerecektim. Ama dediğim gibi sahadan aldığım duyumlar neticesinde bankoma bir rakip önereceğim. Dileyen söyleyeceğim adı banko bırakabilir. Büyük kupon yapanlar önereceğim ismi ekleyebilirler. Ters pistte iki yarış gören, ayağına çok seri olan ve bugün ön tarafa erken çıkıp yarışın temposunu kurup virajı önde döner ise bence rakiplerine direnerek kazanacağına inandığım 3 nolu Molten Murdeta benim alternatif banko adayımdır. Rakip hanesinde sentetik ve kum, sentetik ve normal kumda birbirinden güzel yarışlar yapan, olumlu tedaviden sonra kendine gelen 4 nolu Bahama Mama yeterli olacaktır. Dediğim gibi geniş kupon yapanlar 3-4 banko oynayacak olanlar 3 nolu Nurdeta'yı yalnız başına bırakabilirler.
1: Evet, günün dördüncü koşusu yedili plase ve yedili ganyanın başlangıç ayağını oluşturan mücadelede 3 numaralı Nordun Nurdetta alternatif banko olarak değerlendirilebilir dedi. Bu koşuda 3 numaralı Nordun Nurdetta alternatif tek, ama yanına rakip yazmak isteyenler bir isim önerdi. O da 4 numaralı Bahama Mama sevgili dinleyenler. Dördüncü koşu tekrar ediyorum 3 alternatif tek rakip. 4 Bahama Mama. Evet, geldik günün 5. koşusuna. 2. altılı ganyanda başlangıç ayağı. 2. altılı ganyan başlamadan önce sevgili Tuncer, kısa bir ara vereceğiz. Reklamlardan sonra tekrar burada olacağız.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri

0: en kolay yolu.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
4: Radyo Spor.
5: Sen de katıl derim.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
9: Evet sevgili dinleyenler, reklamlardan sonra tekrar buradayız ve 75. yıl hipodromunda 2. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağı 5. koşuyu 5. koşuda koşulacak saatler 15.00 gösterdiğinde Tuncer Kuş hattımızda baktığımız zaman günün 5. koşusu da bölünen Maiden'ın bir diğer ayağı Maiden dişi sevgili dinleyenler 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim pistte start alacaklar. Neler söylersin başlangıçta 2. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağında sevgili Tuncer?
10: Evet Ufuk abi, günün 5. koşusunda ilk iki yarışını izlediğimde biraz eksiklikleri görsem de İstanbul'daki tatlı işlerde gelecek olan ekürü avantajıyla Altınoğlu Doğangir bugün liderliği alıp koşuda virajı önde dönerek rakiplerine direnerek kazanacağına inanıyorum ve alternatif banko adayımdır. Rakip hanesinde büyük umutlarla alınan bir türlü istenilen yarışları yapamasa da bugün öndeki rakibinin hemen arkasına konumlanıp viraj üzerinde yapacağı etkili sprintiyle sonuca gitmesini beklediğim bir nolu Afrika Sultanı en ciddi rakip olacaktır. Daha sonra ve özellikle dün akşam aldığım duyma neticesinde 3 aylık aradan sonra gelecek olan ve yeterince galopla hazırlanan 7 nolu Hüsnecan. Altını tekrar çiziyorum. 3-4 yeri aradım. 3-4 dediğinde Hüsnecan kazanır geldi bana. Ben de buradan Radyo Spor dinleyicilerine altını çizerek Hüsnecan'ı özellikle öneriyorum. Daha sonra takibinde olan yarış tecrübesi de rakiplerinin en ufak hatasını affetmeyecek olan 2 nolu Akçalı Kız ve yine dün aldığım duyum etkisinde iyi koşacağı bilgisi gelen 8 nolu Kınalı Kayam yeterli olacaktır. Sıralamam 6 alternatif banka adayım 1, 7, 2 ve 8 nolu safkanları olacak.
9: Evet sevgili dinleyenler, 2. Altılı Ganya'nın başlangıç ayağında 6 numaralı Doğangir, 1 numaralı Afrika Sultanı, 7 numaralı Hüsnecan, 2 numaralı Akçalı Kız öncelikle, sonrasında 8 Kınalı Kayam yazarak bu koşuyu geçebiliriz dedi sevgili Tuncer. Geldik 6. koşuya. Kısa vade 7 mücadelede 4 yukarı Araplar 1500 metre kum pistte sahne alacak, neler söylersin?
10: Evet, günün 6. koşusunda son 3 yarıştır fotosunda gördüğümüz gibi form olarak geriye giden, bugün her ne kadar da stil rakipleri olsa da statla beraber liderliği alıp otoya kadar direnmesini beklediğim 11 nolu Doğan kardeşe eğer koşacağım derse buradaki rakiplerini kolay geçecektir. Önereceğim ilk şanslı isim olacaktır. Daha sonra hızlı gidecek yarışta sonlarda çok diri gelmesini beklediğim 9 nolu Bayi Tosunoğlu önereceğim ikinci şanslı isimdir. Daha sonra stat sorunu olmasına rağmen tatminkar yarışlar yapan ve bugün istediği mesafede etkili pilotuyla 3 nolu Ataman Bey, daha sonra Ankara'daki bin galibindeki dereceli işlerini yarışa yansıtıp sonuca gitmesini beklediğim 4 nolu Endorfin ve son olarak bugün takı değişikliğine gidilen ve istediği mesafede koşacak olan 10 nolu Koca Efe yarışın bomba ismi olacaktır. Sıralamam 11, 9, 3, 4 ve 10 nolu Safkanlar.

0: Evet, 6. koşuda kısa vade 7 mücadelede 4 yukarı Araplar sahne alacak. 11 numaralı Doğan Kardeşler, 9 numaralı Baytos'un oğlu 3 numaralı Ataman Bey, 4 numaralı Endorfin ve 10 numaralı Koca Efe sıralaması 11, 9, 3, 4 ve 10 şeklinde 6. koşuda sevgili Tuncer'in. Geldik 7. koşuya. Handikap 21 mücadele 3 yukarı İngilizler 1600 metre çim pisti.
1: Evet, 7. koşuda Müslüm Çelik'te 3'te 3 yapmış olan ve bugün de tek dezavantajı kısalan mesafe olacağı ve yarışın biraz tempoya girmesini fırsata çevirmek isteyecek olan 3 yolu Miremre önereceğim ilk şanslı isimdir. Bu tür gruplarda her zaman söz sahibi olacak olan 2 nolu Fast Pilot, bir üst gruptan gelen ve son yarışında kıpırdama gösteren 4 nolu Master of Race ve son olarak akşam aldığım duyumlar neticesinde 5 dolu oğlum Galibey'in güzel koşacağı duyumu aldım. Yeterli görüyorum bu safranları. 3, 2, 4 ve 5 dolu safranlar olacak.
0: Evet, günün 7. koşusunda 3 numaralı Mir Emre, 2 numaralı Fast Pilot, 4 numaralı Master of Race. Öncelikle daha geniş oynuyorsanız 5 numaralı Oğlum Galibey'i de yazabilirsiniz. 7. koşuda tekrar ediyorum. 3, 2, 4 öncelikli, sonrasında 5 yazabilirsiniz Ankara'da. Geldik 8. koşuya. Günün 8. koşusu da kısa vade altın mücadele. Tuncer, 3 yukarı İngilizler 2200 metre kum pistte koşacaklar. Neler söylersin?
1: Evet, bankoyla devam edeceğiz abi. 8. koşuda 11 ay aradan sonra gelip üst üste yarış kazanan, yani olumlu tedavisinden sonra çok güzel bir form yakalayan ve buradaki rakiplerin çoğunu geride bırakan 2 nolu John Abruzzi, bir kez daha sevdiği etkili pilotu Ayhan Kuş'un idaresinde kazanmasını bekliyorum ve Radyo Spor dinleyicilerine banko olarak önermek istiyorum. Sıralamam 2 nolu John Abruzzi banko olacaktır.
0: Evet, 2 numaralı John Abruzzi kısa vade altı mücadelede 8. koşuda banko dedi sevgili Tuncer. 2 numaralı John Abruzzi %86'lık da oynanma oranına sahip. 2 numaralı John Abruzzi banko. Geldik günün 9. koşusuna. Günün 9. koşusu da bir maiden mücadele. Çim'de koşulacak 3 yaş şaraplar bölünen meydanın 3.sü bu koşu. Neler söylersin Tuncer bu koşuda?
1: Evet, günün 9. koşusunda yine bir bankom olacak. Son yarışında hem aradan geldi hem de kalabalık koşuda yarış içerisinde bazı talihsizlikler yaşadı. Buna rağmen çok güzel bir performans sergileyen 3 nolu Can Şehriban bugün bu rakipler arasında meydana veda etmesini bekliyorum ve Radyo Spor dinleyiciler banko olarak önermek istiyorum. Eğer ki bir bankoyla oynamak isteyenler için iki tane rakip önereceğim. Bunlardan bir tanesi dün akşam gerçekten hakkında iyi duyumlar aldım. 4 nolu Serçe Kızı ve Çim'de çok iyi koşmasını bekledikleri 2 nolu Güneş Mila yeterli olacaktır. Ama tekrar altını çiziyorum. Ben burada meydana verecek isim 3 nolu Can Şehriban'ı banko olarak önermek istiyorum. Duyumlarım 4 ve 2 idi. Kuponlara 3 taksim 4 ve 2 yazabilirler.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün 8. koşusunda 3 numaralı Can Şehriban küçük ve orta ölçekli kuponlar banko olarak değerlendirebilirler dedi ama daha geniş oynayanlar 2 numaralı Güneş Mila ve 4 numaralı Serçe Kızı'nda yazsınlar dedi. Bu koşuda sıralama 3 alternatif tek rakip 2 ve 4 şeklinde. Geldik günün 10. koşusuna. Günün 10. koşusu da şartlı 19 mücadele. 1200 metre kum pistte start alacak 3 yaş İngilizler. Neler söylersin?
1: Evet, günün 10. koşusu gerçekten zor bir koşu. Tabiri caizse kafa balık bir yarıştı. Dün akşam bu koşunun analizini yaparken at sahibimiz arkadaşımız da kendi safkanı için kazanır bilgisi verdi. Ben de onu sizlere aktaracağım. Ama sıralamam şöyle olacak. Günün son koşusunda ilk yarışına çıkacak olan 14 nolu Undef Table bu yarış için yaptığı 1000 ve 1200 galibunda çok formda görüntüsüyle ilk şanslı isim olacaktır. Daha sonra ayağına serilini iyi kullanıp arka taraftan gelecek olan rakiplerine direnirse bugün meydana veda etmeye çok yakın olan 3 nolu Run On River az önce de bahsettiğim gibi az sahibi arkadaşımızdan kazanır bilgisi aldık bu safran için. Çok umutlular 3 nolu Run On River için. Dileyen bu iki safranı yazabilir ama geniş kuponlar için yarış tecrübesiyle doğudan gelecek olan 1 nolu Keşap. Daha sonra Çim aksiyonu beğen beğensem de bugün rakipleri arasında şanssızlığını kırmasını beklediğim iki nolu Lagari. Çok iyi bir orijine sahip olan, işlerinde iyi gördüğüm 8 nolu Call of the Forest, Adana'daki son galibinde rakiplerine hakim olup, son galibinde rakibine hakim olup işindeki rahatlığını sahaya yansıttığı takdirde 12 nolu Shining Fame buranın bombasını patlatabilir. Aman dikkat diyorum. Ve son olarak bugün kapalı gözlük takısını çıkarıp kumda ilk yarışı yapacak olan kalite isim 5 nolu Astra Lumina yeterli olacaktır. 14 ve 3 bence küçük kuponlar için yeterli. Geniş yapanlar, profesyonel kupon yapanlar 1, 2, 8, 12 ve 5'i de ekleyebilirler.
0: Evet, günün kapanış ayağında sevgili Tuncer biraz kalabalık tuttu bu isimler. Sevgili dinleyenler, 14 numaralı Undefeatable, 3 numaralı Runner on River, 1 numaralı Cash Out, 2 numaralı Lagari, 8 numaralı Han of the Forest, 12 numaralı Shining Fame, 5 numaralı Astral Lumina ve 4 numaralı Son of Fearless dedi. Sıralaması günün kapanış ayağında 10. koşuda 14, 3, 1, 2, 8, 12, 5 ve 4 şeklinde sevgili dinleyenler Ankara'da. Sevgili Tuncer, çok teşekkür ederiz. Diyarbakır'a geçelim. Hızlı bir şekilde Diyarbakır'ı istersen senden dinleyelim. Sonrasında programın ikinci bölümünde İzmir'i yapacağız. Bugün 6 koşulu bir yarış programı var Diyarbakır'da. Baktığımız zaman 13 handikap mücadeleyle başlayacak. Saatler 21.00 gösterdiğinde. Neler söylersin günlük koşusunda Diyarbakır'da?
1: Evet, günün birinci koşusunda takibimdeki saflarını görünce ilk ayakta bankoyla başlamak istedim ama Ufuk abi rakiplerini inceleyince bankoları diye ayakta aradım. Takibimde olan isim 11 nolu Rockin' Pizvay. Mesafe isteyen bir saflan, bir önceki yarışında virajı erken dönen ve geriden gelen rakibi Driveman'e direnemeyince tatbika bir ikincilik elde eden, bugün sabırlı bir bekleyiş yapıp yerinde yapacağı takımla sonuca gitmesini beklediğim isim 11 nolu Rockin' Pizvay olacaktır. Daha sonra aynı koşuda 200'lerde rakibinden favoriler yese de güzel bir üçüncülük elde eden 10 nolu Blue Common benim önereceğim ikinci şanslı isimdir. Şanlıurfa'da güzel bir hazırlık devresi geçiren ve dereceli işlerle gelen 4 nolu Zietno, daha sonra ekürüsünün desteğiyle kazanında olacak isimler arasında olan 4 nolu Zietno'dan sonra bu üç isim orta ölçekli kuponlar için yeterli. Geniş kupon yapacaklar için ise ağır kilosuna rağmen Diyarbakır pistini çok seven 2 nolu Golden Soul, daha sonra sevdiği takısını alacak olan ve istediği uzun mesafeyi bulan Voice of Reason ve son olarak takibinde olan ve birkaç jockeyin binmek isteyip de Aziz Akdemir'e kalan 12 nolu Torun'un devri bu yarışın bombasını patlatabilir. Aman dikkat diyorum. Sıralamam 11-14, küçük orta ölçekli kuponlar bu iki saftan yeterli. Geniş yapanlar 2-8-12 ekleyebilirler.
0: Evet, bir altılı var Diyarbakır'da. Günün ilk koşusuyla start alacak o. 11 numaralı Rockin' Tisway, 10 numaralı Blue Command, 4 numaralı Zetno öncelikli, sonrasında 2 numaralı Golden Soul, 8 numaralı Voice of Reason, 12 numaralı Torunum Devrim. Sıralama 11-14 öncelikli, sonrasında 2-8-12 Diyarbakır'da ilk koşuda. İkinci koşuya geldik. Şartlı 3 mücadele, 3 yaş İngilizler, 1200 metre.
1: Evet, burayı da biraz kalabalık geçeceğim. Gerçekten zorlandığım bir ayaklardan biriydi. Bariz kısa mesafede ön tarafın temposunun yüksek olmasını bekliyorum bu koşta. Bu yüksek tempoda yaralanacak olan, uzun aradan sonra alt gruba gelen 4 nolu Aziz Geçken Hat, güzel bir dinçlik yarışı yapacağına inandığım isimdir ve favori olarak önermek istiyorum. Çalışmalarını Elazığ'da tamamlayıp gelen 6 nolu Golden Cougar önereceğim ikinci şanslı isimdir. Daha sonra çok güçlü gruptan mükemmel bir ikincilik elde eden, bugün daha hızlı gideceği yarışa ağırlığını koyacak olan 14 nolu Sunny Free mutlaka kuponlarda olması gereken isimdir. Daha sonra 5 aylık tedaviden sonra 3 yarış gösterile ve bugün daha formda gireceği koşuda Ferit Beklerisi'yle 1 nolu Son of Ozan, yine takip atım olan ve bugün önde kapışacak safkanların hemen arkasında konumlanıp sabırlı bir bekleyiş yapıp yerinde yapacak sprintiyle rakiplerini ağırlayacak forma sahip olan 9 nolu Ünlü Sima, bu safkanlar orta ölçekli kuponlar için yeterli olarak geniş kupon yapacak için ise 2 safkana daha yer vereceğim. İki yarış önce sahada çok konuş.

0: olan bir isim olan La Levalo Al Cielo 10 bin dolu La Levalo Al Cielo tekrar Sami Kaplan deklarasıyla şanslı olacak isimdir ve son olarak 3 aylık aradan sonra gelecek olan ve kapkalı gözlük takısını alan yaptığı 853'lük rahat işiyle sürprize imza atabilecek 12 nolu Service of Light yeterli olacaktır. Sıralamam 4-6-14-1-9 geniş kupon yaparlar 11 ve 12 nolu saklanları ekleyebilirler.
1: Evet, ikinci koşuda Diyarbakır'da 4 numaralı Aziz Geçal, 6 numaralı Golden Cougar, 14 numaralı San Fryri, 1 numaralı San of Ozan, 9 numaralı Ünlü Sima öncelikle, sonrasında 11 Lalive El Cielo, 12 numaralı Silas of Life dedi Tuncer. Geldik günün 3. koşusuna, biraz hızlanalım Tuncer. Şartlı 4 mücadele, 3 yukarı İngilizler 1700 metre.
0: Evet, günün 3. ayağında ben bankoyla devam edeceğim. Bugün yine önde gidiş saklanlar var. Yarışın temposunun yüksek olmasını bekliyorum. Bu yüksek tempodan en iyi şekilde yaralanacak olan tırnağının ucuna getirilen 4 dolu kabrileşin benim bugün özelinde güvendiğim isimlerden bir tanesidir. Radyo Spor dinleyicilerine banko olarak önermek istiyorum Feritek Deresi'nde.
1: Evet, günün 3. koşusunda 4 numaralı Calibration Banco dedi sevgili Tuncer Kuş. Diyarbakır'da 3. koşuda 4 Calibration Banco geldi. Günün 4. koşusuna şartlı 19 mücadele 3 yaş Araplar 1200 metre.
0: Evet, alternatif bankoya devam edeceğiz. Harika bir kanatına sahip olan Kocaeli'ndeki son ikinciliği mükemmel olan ayağına steriliğini iyi kullanıp arka kanattan gelecek olan rakiplerine direnerek kazanmasını bekledim. İkin oğlu, Düzgör'ün oğlu alternatif banko adayımdır. Geniş kupon yapacakları için ise ahır bak mükemmel bir ahır bakımıyla 7 nolu seyahate ikinci şansı saklandır ve son olarak çok iyi bir forma sahip olan yarın bugün de büyük ihtimalle AGF'nin ilk sıralarında yer alacak olan Özgür Halkı yazıp burayı rahat geçebiliriz. Dediğim gibi Düzgör'ün oğlu benim alternatif banko adayım. Rakip 7 ve 1 nolu safkanlar.
1: Evet, günün 4. koşusunda 2 numaralı Düzgör'ün oğlu alternatif tek rakip 7 ve 1. 4. koşuda 2 alternatif tek rakip 7 ve 1. 5. koşuya geldik. Şartlı 4 mücadele 2 yaş İngilizler 1200 metre.
0: Evet, günün 5. ayağında starttan tereddüt çıksa da harika yarışlar koşan ve bugün koşan rakiplerine 1,5 saniye fark atan 1 nolu Angel of Donya yine rahat bir bilincilik elde edeceğine inanıyorum ve Radyo Spor dinleyicilerine banko olarak önermek istiyorum 1 nolu Angel of Donya isimli safkanı.
1: Evet, günün 5. koşusunda 1 numaralı Angel of Donya Banco dedi. Günün 5. koşusunda Diyarbakır'da 1 Angel of Donya Banco. Geldik kapanış ayağına, şartlı 3 mücadele dişi 4 yukarı Araplar 1200 metre.
0: Evet, günün 6. ayağında kısa mesafeli kalabalık bir, ve hızlı gidecek bir yarış. Burada sürpriz olmasını bekliyorum. Ön plana çıkaracağım isim yarış hayatını devam edebilmesi için son 3 şanslı kalan Ankara'da umduğunu bulamasa da burada güzel koşacağına inandığım 13 nolu yetim abla kuponlarda mutlaka yer alması gereken isimdir. Daha sonra son koşusunda Dilba takısı unutulunca tabela dışında yer bulan bugün yine sevdiği takısını alacak olan 3 nolu Seyrantay. Bir boş bir dolu koşular sergilese de iyi bir formu olan 6 nolu Çiçekmaz. Güçlü gruptaki son tatbikat 4. sonra çalışmalarına hız veren 4 nolu Gayecan. Ve orta ölçek buna için kısa mesafede biraz kötü koşsa da hızlı gidecek olan yarışta sprintini iyi ayarladığı takdirde 1 nolu Fatma Hanım. Grubun tecrübeli ismi ve sevdiği mesafede şanslı olacak olan 2 nolu Prenses Dilara ve bu koşusuyla çıkışa geçmesini beklediğim ayağına çok seri olan 11 nolu Prenses Gör koşunun bombasını patlatabilir. Aman dikkat diyorum. Sıralamam 13-3-6-4. Bu safkanlar küçük orta ölçek onlar için yeterli. Geniş yapanlar 1-2 ve 11 nolu safkanı yazabilirler.
1: Evet, kapanış ayağında Diyarbakır'da 13 numaralı Yetim Abla, 3 numaralı Seyran Tay, 6 numaralı Çiçek Mas ve 4 numaralı Gaye Can. Küçük kurgularda yeterli ama daha geniş oynuyorsanız 1 Fatma Hanım, 2 Prenses Dilara, 11 numaralı Prenses Girl yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz. Tuncay, teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
0: Ben derim herkese bol şanslar diliyorum.
1: Evet sevgili Radyo Spor dinleyicileri, kısa bir reklama gideceğiz. Reklamın ardından ikinci bölümde İzmir'i konuşacağız.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo Spor. Reklam.
3: Kasko. Sigorta

0: Ruhsatnam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Radyo Spor.
3: Süper Lig'de derbi heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, derbi coşkusunu zirvede yaşa.
4: Sporda

0: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a 5'in fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Reklam. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
5: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
4: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
5: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan, nasılsınız?
6: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
4: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyenler, programın ikinci bölümü başladı. Son Düz'ün sunmuş olduğu Foto Finish'te İzmir yarışlarını konuşacağız. Az sonra sevgili Metin Abacı hattımızda olacak ve kendisi bizlere İzmir'i değerlendirecek, yorumlayacak. Ama radyonuzu yeni açtıysanız, Diyarbakır ve Ankara yorumlarını kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Aplikasyonlardan Son Düzlük uygulamasını ya da sondüzlük.com adresine girip üye olduktan sonra ücretsiz bir şekilde sevgili dinleyenler hazır kuponları, uzman yorumları kontrol edebilirsiniz. Yine bununla birlikte şans oyunlarınızı Son Düzlük'te gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz ve çeşitli kampanyalardan yararlanacaksınız. Altınız 5'te kalırsa 1000 TL'ye varan iade fırsatı, yine altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç, yeni üyelere 5000 TL'ye varan hediye fırsatının yanı sıra sabit ihtimalli oyunlarda da geçerli 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyasından yararlanıyor olacaksınız. Bununla alakalı gelişmeleri, son dakika duyumlarını da öğrenmek için kendi Twitter adresimi sizlerle paylaşayım. @ufukan.2734 sevgili dinleyenler. @ufukan.2734'ten de beni takip ederek son dakika gelişmeleri zaman zaman Twitter'dan da kontrol edebilirsiniz sevgili dinleyenler. Tekrar ediyorum, @ufukan2734 Twitter adresim. Evet sevgili Metin Abacı hattımızda İzmir'i yorumlamak için. Hoş geldin sevgili Metin Abacı hattımıza, nasılsın, iyi misin?
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olasın, sen nasılsın? Ben gayet iyiyim.
0: Sağ ol, ben de iyiyim. Yurdun büyük bir kısmında yağmur var. İzmir'de hava ve pist nasıl? Bugün hoş güllük gülistanlık İstanbul ama dün, ondan önceki gün hatta bazı şehirler yağmura teslim olmuştu artık sonbaharın gelişiyle. İzmir'de hava ve pist durumunu alalım senden.
1: İzmir'de hava açık, güneşli, sıcaklık tam bahar havası, çok aşırı bir sıcaklık yok, serin de değil, gayet iyi bir hava var. Şirin yerde bugün bir kalabalık bekliyorum, güzel bir İzmir gününde, İzmir yarışlarında keyifli yarışlar bizleri bekliyor.
0: Sevgili Tanzer Parlar da tekrar geri döndü yarış anlatmaya, bu da İzmir halkı için, İzmir yarış severleri için de olumlu bir gelişme oldu ki onun sesinden yarışları dinlemek de ayrı bir keyif. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Kesinlikle katılıyorum. Tanzer'le zaman zaman hipodroma gittiğimde karşılaştığımızda sohbet ederiz. Çok sevecen, çok sıcakkanlı bir dostumuz. Arıyorduk sesini. Gerçekten hele o Gazi Ege derbisi anlatımları falan hala kulaklarımızda.
0: Evet, benim eski partnerim, yayın ortağım sevgili Tanzer'e de buradan selam olsun. Tekrardan kendisinin yayın hayatında, aynı zamanda spikerlik hayatında başarılar dilerim. Hak etmiş olduğu bir görevde olduğunu da söyleyeyim kendi şahsım adına buradan Tanzer Parlar'ın. Evet, İzmir şartlı 4 mücadele ile Buca'da günün ilk startı verilecek. 8 koşulu bir program var bugün. 3 yaş İngilizler 1200 metre kumpiste sahne alacaklar. Neler söylersin günün açılışında?
1: Ben burada No Breaks ile başlayacağım. Bu safkın 4 yarıştır 4.'lük yapıyor. Baktığımızda son özellikle 1600'de 43 yarışı ben çok beğendim. 60,5 kilo bir ağırlığı vardı. O gün takı değişikliğine gidilmişti. Startla beraber, daha önce kapalı gözlük kulaklıkla koşarken startla beraber bu çıkarılmıştı ve Dilba takısı almıştım. Bu kez tekrar bir takı aynı şekilde devam edecek, çıkarılmayacak yarışın içinde. Bu safkanın öncesinde 1.28'i var yine 1400'de, gayet iyi dördüncülüğü olsun. Şimdi burada bir numara ve iki numara biraz daha şey çıkmış AGF'ye baktığımda ben, ama ben Lady Onat'ta 3 kilo avantajı olması itibariyle No Breaks'in geçebileceğini düşünüyorum. Tabii ki Lady Onat olsun, Tejon Meloro, özellikle bu safkanın kısa vadede grup yarışlar koşan bir kalite isim. Arası olsa da yeterli galop var ve mesafe kısa, bir nefeslik yarış zaten, mutlaka yazacağız. 3-2-1, daha sonra da 5 numaralı baba oluş diyeceğim ki bu safkanda 1.27 ile 5.liği gerçekten dikkat çekici, başarılı bir 5.lik. 3-2-1-5 yapalım, bu ayağı bu şekilde geçelim.
0: Evet, günün birinci koşusunda sevgili dinleyenler, Metin Abacı 3 numaralı No Breaks dedi, önceliğim o dedi ki o da son 4 yarışından 4.lükle ayrılmıştı. Bakalım bugün şeytanın bacağını kıracak mı? 2 numaralı Tejon Melero 2. sırada önerdi, 6 ay sonra piste çıkacak bu isim. 1 numaralı Lady Onat koşunun favorisi, 3. sırada onu önerdi ve son olarak da daha geniş kurgularda 5 numaralı Baba Aluş'un muhakkak olması gerektiğini söyledi. Sıralaması günün birinci koşusunda 3, 2, 1 ve 5 şeklinde sevgili Metin Abacı'nın İzmir'de yorumu. Geldik günün ikinci koşusuna. Maiden mücadele. 3 aşağı Araplar 1600 metre kum pistte çıkacaklar ve 10 isim var bu koşuda. 4 numaralı Çağım ile 7 numaralı Yağsoy da koşu ekürü olarak katılıyorlar. Neler söylersin?
1: Evet, herkesin olduğu gibi geçen yarışında benim de bankomdu sert desen. Ancak yine ikincilik serisine devam etti o yarışta da. Aslında kazanacağı bir yarıştı. Virajı içeriden dönmüştü. İçeriden dönmesine rağmen düzlükte atı safkını oldukça dışarıya çıkardı. Sprintini dışarıdan yapmak için uğurlayan. Ama bayağı bir fazladan mesafe kaydetti. İçerisi açıktı. Yürüse devam etse kazanırdı aslında o yarışı. Asfalt'la ikinci oldu. Bugün koşunun en şanslı ismi. Mesafede uzun. Yeterli avansı da alacaktır. Kazanmaya çok yakın ama ben orada yalnız bırakmayacağım bu safkanı. Çünkü altınları Rüzgar Tınas hayatının ilk yarışında aynı gün Sertese'nin koştuğu dereceye yakın bir derece. Yaklaşık 70-80 saniye, bir saniye bile yok arada. Güzel bir dördüncülük elde etti. Bugün biraz daha etkili koşar, ikinci yarış olacak. Bir de arada 5 kiloluk bir fark var. Bunu değerlendirir diyorum Yiğitcan Gökçe de formda. 1-6 yazalım bir mutlaka. Biraz daha geniş oyunlar burada sürpriz alacağız. Maiden yarışlarda hep sürpriz oluyor diyenler için de 2 numaralı Ergiden ve 9 numaralı Erendiz'i önerebilirim.
0: Evet, günün ikinci koşusunda 1 numaralı Sertesen ikincilik serilerini birincilikle taşlandıracak mı bu isim? Maiden'dan çıkacak mı? Hep beraber izleyip göreceğiz. 6 numaralı

0: Rüzgar Tınaz ikisini ön planda tuttuğunu söyledi Metin Abacı. 1 ve 6 ikinci koşuda yeterlim dedi ama daha geniş oynuyorsanız 2 numaralı Ergiden ve 9 numaralı Erendiz yazarak bu koşuyu rahat izleyebilirsiniz dedi. Sıralaması 1-6 öncelikle, sonrasında 2 ve 9 ikinci koşuda. Geldik günün üçüncü koşusuna, İzmir'e sevgili dinleyenler. İkinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağına merhaba diyecek. Keyifli bir koşu, kısa vade Handikap 22 mücadelede 3 çıkar İngilizler, 2100 metre kum pistte startı alacaklar. Neler söylersin?
1: Evet, geçen kısa vadeli Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi koşusunda bu safkanla bir aradaydı ki çok zevkli bir yarış izlemiştik. Son metrelerde lüt yaptı bütün safkanlar, özellikle 3 safkan Moğol, Sisu, Dance of Wind. Bu safkanlar bugün yine mücadele edecekler. O yarışın Kios favorisiydi. Bugün o da var. Biraz daha bunların gerisinde kalmıştı. Bence bu safkanlar bugün revanş mücadelesine çıkıyor. Ayrımsız yazılmadı. 7 numaralı Moğol, 9 numaralı Dance of Wind, 11 numaralı Sisu bir kere ayrımsız yazılmalı. Diğer taraftan ben Kios o gün favoriydi. Beklenen yarışını yapamadı ama bu kez bayağı bir kilo avantajı da var ve değişen bir jokey var. Onur Atmaca hafif kilolara çok çok iyi biniyor. Ben yine yazılmasında taraftarıyım. Yine 12 kilolara Harvey Weldinger. Bu safkan da aradan sonra iki yarış gördü. Bence iki yarışı da tatminkar. 2-0-2 ile son ikinciliği çok iyi. Bu safkanın da sürpriz şansı var. Yazılırsa iyi olur diyorum. 7-9-11 öncelikli olsa da 8-12'de ihmal edilmemeli.
0: Evet sevgili dinleyenler, günün 3. koşusunda 7 numaralı Moğol, 9 numaralı Dance of Wind ve 11 numaralı Sisu rakiplerine oranla bir tık önde ama 8 numaralı Kaios ve 12 numaralı Harvey Well Ballinger'ı da yazarak bu koşuyu keyifli bir şekilde izleyebiliriz. İkinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağında sıralama 7-9-11 öncelikle, sonrasında 8 ve 12 yazabiliriz. Geldik günün 4. koşusuna sevgili dinleyenler. Maiden mücadelede 3 yaş Araplar 1600 metre kum pistte çıkacaklar. Neler söylersin?
1: İlk yarışında ikinciliği gayet iyiydi Koçinoğlu'nun. Bugün kumu çıkıyor. Kumu daha iyi koşacak. Orijinal var. 5 numaralı Koçinoğlu. İlk sıradan yazılmalı diyorum. 2 numaralı Çılgın da yine bu saftan da ikinciliği son yarışı gayet başarılıydı. 1.54 koştu. 3.54 boy startta kalmıştı. Bugün bu saftan da ciddi bir şekilde Koçinoğlu ile birincilik mücadelesi yapar. 1 numaralı Azraktay. Yarışları fena değil. Yine bir isimden daha bahsedeceğim. 3 numaralı Gözoyoğlu. Beklemeyi yapan bir isim. Sonlarda geliyor ama yarışlar kısa geldi daha önceki yarışta ve hep startta kalıyordu. 3 boy, 7 boy, 5 boy gibi böyle uzun süre 3 yarış Bursa'da startta kaldı. Ama İzmir'de koştuğu 2 yarışında da startta kalmamıştı. Yeniden İzmir'e getirildi. Bu bekleme artı biraz da mesafe uzamış olması. Bugün kalmazsa benim sürpresini gerçekleştirebilir diye düşünüyorum. Ben Gözeyoğlu'nu da yazacağım. Kuponlarımıza 5-2-1-3 şeklinde 4 attı yazalım derim.
0: Evet, zor bir maiden, sürprize açık bir maiden aslında baktığımız zaman bu koşu sevgili dinleyenler. Kimet'in Abacı da buna vurgu yaptı. 5 numaralı Koçinoğlu, evet %42'lik oynanma oranına sahip ama ki o gelmezse yarış biraz karışacak. 2 numaralı Çılgın da, 1 numaralı Azraktay ve 3 numaralı Gözeyoğlu da bu koşuda diğer şanslı isimler. Sıralama günün 4. koşusunda İzmir'de 5-2-1-3 şeklinde sıraladı sevgili Metin Abacı. Günün 4. koşusunda tekrar ediyorum, rakamsal olarak 5-2-1-3 sıralamasını öngördü. Geldik günün 5. koşusuna İzmir'de. Şartlı 4 mücadelede dişiler 3 yaş şaraplar 1400 metre kum pistte koşacaklar. 7 numaralı Adı Yaşasın koşuya 3.250.000 TL bedelle satılık olarak çıkıyor. %28'lik oynanma oranına sahip, son koşusunu kazanmıştı bu isim. Neler söylersin bu koşuda?
1: Evet, iki yarışta Muhammed Mir Bilgin'le gayet iyi koşuyor Adı Yaşasın. Özellikle ikinci olduğu yarışta da, tam kazandığı yarışta da aynı yaklaşık 38.5'larda 1400'ü koşmuştu. Gayet de başarılıydı. Bu başarısını bu yarışta da devam ettirir benim görüşümde. Ama iki numaralı Zafer Yıldız'ı iki yarıştır kazanıyor. Keza bir numaralı Rozi Can'da son ikinci yarışını ölçü almıyorum. Kumpis'te burada Bursa'da özellikle 1.29'da kazandığı son yarışı çok çok iyiydi. Bu safkan da en az 10 kadar iyi koşar. 7-2-1 bence kuponlarda olmalı diyorum. Burada iki tane sürpriz ismim var. 6 numaralı

0: Cihan ve 4 numaralı Güzel Zehra. Yer olan var bu safkanlarla birer çarpı atsın.
1: Evet sevgili dinleyenler, 7 numaralı Adı Yaşasın öncelikli dedi. Sonrasında 2 numaralı Zafer Yıldızı, 1 numaralı Rozi Can öncelikli. Ama daha geniş oynayanlar 6 numaralı Ulu Cihan, 4 numaralı Güzel Zehra muhakkak değerlendirilsin dedi Metin Abacı. 7-2-1 öncelikli, tekrar ediyorum. Geniş kurgular 6 ve 4 5. koşuda İzmir'de. 6. koşuya geldik. Kısa vade 6 mücadele, 2 yaşlı İngilizler, 1400 metre kum pist. Neler söylersin?
0: Evet, burada da 3 yarıştır Mustafa Çiçek'le hat-trick yapan 4 numaralı Anka Erçelik formunu devam ettiriyor. Hatta biraz daha iyi duruma gelmiş. Bugün görüştüğüm arkadaşlarım da pırıl pırıl bugün bu yarışı yine kazanır, seriye devam eder şeklinde görüş bildirdiler. Ben de zaten dünkü son düzlük.com komşu ablanım da banko olarak önermiştim. Bu safkan bugünün güveneceğimiz isim olacak. 4 numaralı Anka Erçelik.
1: Evet, günün 6. koşusu bir kısa vade 6 mücadele. 4 numaralı Anka Erçelik son koşmuş olduğu 3 yarışını kazanan bir isim. Toplamda 5 yarış koşmuş. Bir yarısı sadece tabela dışı, sonrasında ikincilik ve ard arda 3 birincilik. Bugün bakalım 4. birinciliğine kavuşacak mı Metin Abacı'nın bankosu 4 numaralı Anka Erçelik sevgili dinleyenler günün 6. koşusunda. Geldik günün 7. koşusuna. Metin Abacı handikap 14 mücadelede 4 yukarı Araplar 2000 metre kum pistte start alacak. 12 isim var. Burada da 2 numaralı Kuruçay'la 7 numaralı Benekli koşuya eküre olarak katılıyorlar ki Kuruçay koşunun da favorisi, aynı zamanda %20'lik oynanma oranına sahip. Neler söylersin bu koşuda?
0: Ben burada öncelikle 5 numaralı Halit Ağa ile başlayacağım ki idman pistindeki son görünümü mükemmel. Bu safkan bir ara geri alındı. İdmanda hazırlıklarıyla çok göze batar bir hazırlıklar. 1-1-0-8 rahat 27 sonu ki mükemmel. Sonra 1-10 yine uzun bir galop. Son olarak da bu yarışa 40-27 sprintle hazırlandı. O da çok rahattı. Bu safkandan bugün etkili bir yarış bekliyorum. 10 numaralı Cihan Şahı. Geçen yarışında çok etkili koştu. 1400 mesafede Kadir Tokaçoğlu'yla neredeyse son 100 metreye kadar yarışın önde götürdü. Güneş Itan ve Dömen Hunter sonlarda çok güçlü geldi. Geçtiler bu safkan tabii ki ama o rakipler baya bir güçlüydü. Bir de bugün baktığımızda mesafe daha da uzadı. Tempo atları uzunlarda daha iyi koşuyorlar kısaya nazaran. Avans kısa da avans vermiyorlar ama uzunda avans alabiliyor tempocular. Burada koşuşta onu zorlayacak önde bir safkan göremedim. Yalnız kalabilirim. Düşük bir tempoyla Kadir Tokaçoğlu bugün bu safkanla iyi bir yarış yapar diye düşünüyorum. 2 numaralı Kuruçay sürekli ikincilikler peşinde. Bugün şanssızlığını kırabilir. Yine 4 numaralı Karanimo da son 2 yarışı gayet iyi. Bu safkan da bugün bence iyi yarış yapacaktır. Çalışmalarımızı da beğendim bu safkanın. 5, 10, 2, 4 benim şablomda 4 safkan yer almıştı. Ama sabah görüşmelerinde 11 numaralı Haybuga'nın bugün iyi bir yarış koşacağı çok atla yazılması şeklinde dostlarımızdan uyarı aldım. Onu da dileyen ekleyebilir.
1: Son dakika olarak Haybuga'ya da o zaman bir çarpı atalım, doğru mu?
0: Evet, evet aynen.
1: Evet, günün 7. koşusu 5 numaralı Halit Ağa sevgili dinleyenler önceliğim dedi. Onunla başladı sevgili Metin Abacı. Sonrasında Taşan gibi tempo isim sahibi 10 numaralı Cihan Şahı, yani Taşan'ın kardeşi anneden sevgili dinleyenler, 10 numaralı Cihan Şahı, o da abisi gibi tempo yarışlarını sevebileceğini, ön planda olabileceğini söyledi. İkinci sırada 10 numaralı Cihan Şahı dedi. Sonrasında 2 numaralı Kuruçay, 4 numaralı Karanimo ve 11 numaralı Haybuga sıralamasını ön planda gördü, tuttu daha doğrusu. 7. koşuda 5, 10, 2, 4 ve 11 dedi İzmir'de. 7. koşuda tekrar ediyorum rakamsal olarak 5, 10, 2, 4, 11 ki 11'i de son dakika duyum olarak duyduğunu söyledi İzmir'de 7. koşuda. Evet, 8. koşuya geldik. 13 isim start alacak. Handikap 14 mücadelede dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler, 1600 metre kum pistte koşulacak. Burada da yine bir satılık at var. Onu da hemen aksedeyim. 600 bin TL bedelle Dragon of Song koşuya satılık olarak çıkıyor. %15'lik de oynanma oranı var bu koşuda. Neler söyler Metin Abacı?
0: Arası var. Son yarışını kazandı. Ara verdi. 7 numaralı 5-18. Baktığımızda Safkan bir aydan fazladır idmanda. Aslında daha öncesinde de idmandaydı da yine tekrar bir ara verdi. Mayıs ayında biraz bir iki galop yaptı. Yeniden ara verdi. Daha sonra Ağustos ortalarında başladı. Bir aydan fazladır idmanda. Son zamanlarda idmanlarda hızlandırdı. 1001-02 işler yapıyordu. En son 1200 bir işi var. 1016 rahat. Mükemmel bir iş. Daha sonra bu yarışçında 636'lık bir sprinti var ki harika hazırlıklarıyla Muhammed Mir Bilgin de bugün önde tempoyu belirler. Kendisi çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yarışı yapar diye düşünüyorum. Bir tek burada önde giden Sabalenka var ama kilosu ağır. Onun için 5-18'in avantajlı olduğunu, tempo yarışı yapabileceğini düşünüyorum. Son ikinciliği gayet başarılı olan bir Massimino Power bana göre en ciddi rakip olacaktır. Küçük oyunlar 7-1 şeklinde geçebilirler. Geniş oyunlar için üstüne Fireblood, 6 numaralı Dragon of Sunk ve 5 numaralı Power of Sisters diyeceğim. Bu Safkan'ın da işlerini çok beğendim. Çin pistte yaptığı yarışlar fena değil ama 1200'ü 1.15 bir galopla bu yarışa geliyor. Bir sürprizini kapanışta yapabilir. Eğer 7-1'i yeterli görmüyorsak 3 ve 6'nın yanına 5'i de ekleyelim derim.
1: Evet sevgili dinleyenler, son koşuda 5 isim önerdi sevgili Metin Abacı. O isimler 7 numaralı 5-18. Sevgili dinleyenler, atın ismi az önce yazmışsınız 5-18 değil, yani sıralama atın ismi 5-18. 5-18 atın ismi, 7 numara nasıl böyle bir isim konulmuş onu da ben bilmiyorum. 5-18
0: ben söyleyeyim.
1: Tabii ya, var mı bir anlama?
0: 5. sure 18. ayet.
1: Anladım. 5-18 günün 7. koşusunda sevgili dinleyenler öncelikli. Sonrasında 1 numaralı Smyrna Power, 3 numaralı Fire Blade, 6 numaralı Dragon of Song ve 5 numaralı Power of Sisters. 7-1-3 öncelikli, sonrasında 6 ve 5 ki 5 numaralı Power of Sisters'a son dakika duyumu sevgili Metin Abacı'nın. Evet, geldik demiştik, kapanış ayağını da İzmir'de sonlandırdık. Bugün Metin Abacı'nın bir bankosu vardı. O da sevgili dinleyenler günün 6. koşusunda 4 numaralı Anka Erçelik'ti. Bugün için net banko onu önerdi. Metin Abacı, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktimizi için ayırdık.
0: Ayetin açılımında hemen söyleyeyim. Güzel bir ayet, güzel bir isim aslında. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü Allah'ındır. Dönüşte onu ancak şeklinde. Güzel bir ayet. Sanıyorum, yani emin değilim ama benim büyük bir ihtimalle tahminim bu şekilde. Bu ayeti kastederek bu ismi koymuş.
1: Anladım. Peki sevgili dinleyiciler, günün 4. koşusu, tekrar ediyorum yazanlar için, günün 6. koşusunda 4 numaralı Anka Erçelik banko demişti sevgili Metin Abacı kısa vade 6 mücadelede. Evet, çok teşekkür ederiz, değerli vaktini bizler için ayırdın sevgili Metin Abacı.
0: Ben teşekkür ediyorum, herkese bol şans diliyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, Metin Abacı hattımızdaydı. İzmir'i yorumladı. Siz değerli dinleyicilerimiz için İzmir'de bankosu vardı. Onlardan bahsetti. Yarışları değerlendirdi. Tekrar ediyorum. Eğer son dakika duyumlarına ulaşmak için, son dakika son düzük tahminlerine ulaşmak için sürenizde bazen yetmeyebilir sevgili dinleyenler. O yüzden tekrar ediyorum, beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. @ufukhan2734 tekrar ediyorum, bitişik olarak @ufukhan2734 adres olarak beni oradan takip edebilirsiniz Twitter'dan. Sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın günlerden pazar, Ufuk Çakır yarın sizlerle olacak ve yarının konuklarıyla beraber yarışları değerlendirecek. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Oo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
9: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
10: Radyo Spor.
11: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
10: Evet.
11: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
10: Doğru.
9: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
12: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplikle hattı kırarsın.
9: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
12: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
9: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Bahse Gireriz başlıyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Radyo Spor'da Bahse Gireriz programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-14 saatler arasında sevgili Vedat Parlak ve Burak Alaca ile birlikte karşınızda olacağız efendim. Basketbol karşılaşmalarımız başladı. Euroleague Süper Kupa mücadelesi dün ilk ayağı oynandı. Fenerbahçe son dakikalarda Olympiakos'a kaybetti ve final hakkını maalesef kaybetmiş oldu. Açıkçası basketbolun da yavaş yavaş gündemimize girmesi bizi de heyecanlandırdı. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin Euroleague'de olması, Anadolu Efes'in yine Euroleague'de olması bu sezon basketbolda çok daha farklı bir heyecan katacak bize. Beşiktaş'ın yeni transferlerini de kontrol ettim. İnşallah Euroleague ayarında bir ritim yakalarlar ve bize bu mutluluğu yaşatırlar. Değerli dinleyenlerimiz, gündemi değerlendireceğiz. Bugün biraz az gündemi değerlendireceğiz çünkü çok karşılaşmamız var. Ben de iki haftalık aranın ardından tekrardan Radyo Spor'da sizlerle birlikteyim. Yıllık izinde göndermiş olduğunuz mesajlar için çok çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, var olun, beraber bir aile gibi olduk. Umarım bu şekilde de devam edeceğiz. Saatlerimiz 12.30'u gösterdiğinde direkt iddia kuşağımıza başlayacağız efendim. Yaklaşık 2-3 gün önceden hazırlıklarımı yaptım, kuponlarımı gerçekleştirdim. Umarım yazdığımız, söylediğimiz gibi sonuçlanır ve bu cumartesi günü yolumuza kazanarak devam ederiz. Sevgili Alaca ve Vedat Parlak, tekrardan hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, günaydınlar herkese tekrardan.
3: Günaydın, ben de güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. 0532-052-1487 değerli mesajlarınızı bekliyoruz. Saygı çerçevesinde atılan bütün mesajlar canlı yayında okunup değerlendirilecek. Saygı çerçevesindeki bütün mesajları sizler için sevgili Burak Alaca ile birlikte okuyup değerlendireceğiz. Yalnız tabii karşılaşmalara giriş yaptığımızda mesajları biraz daha az okuyabileceğiz. Sevgili Alaca, YouTube'daki çalışmalarını takip ettim ben de tatildeyken. Gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyorsun. Yavaş yavaş YouTube'da zirveye doğru çıkan bir Burak Alaca gördük. Başarıların daim olsun değerli dostum. Ben de dinliyorum gerçekten. Olaytan'la ilgili vermiş olduğun o bilgi mesajlarını da dinledim. Son dönemde de Beşiktaş'ta en beğendiğim oyuncu Kante'nin gençliğini görüyorum kendisinde. Olaytan oldu. Yıllık izne çıkmadan önce Beşiktaş taraftarları Olaytan'la bu iş yürümez, böyle bir orta sahayla bunlar olmaz diyorlardı. Gitmeden önce bir oynasın, oyuncu bir şans bulsun, kendini kanıtlasın demiştim. Bambaşka bir ritim yakaladı İtalyano ile birlikte. Alevlenen bir Beşiktaş var. Çocukluğum Beşiktaş tribününün içerisinde geçti. Beşiktaş'la yurt dışı karşılaşmalarına da gittim. Beşiktaş'ın formasını da giydim. 15 sene önceki Beşiktaş'taki tribün atmosferini gördüm. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak gerçekten ben de mutlu oldum. Beşiktaş taraftarının bu şekilde dönüp Beşiktaş'ı bu şekilde zirveye çıkartması kolay kolay tutulacak bir taraf değil. Alev aldı gidiyor Beşiktaş. Beşiktaşlı arkadaşlarım da sabahtan akşama gülücük mesajlarını göndermeye başladılar. Bütün yüzler gülüyor. Beşiktaş'ı bir değerlendirmeni isteyeceğim sevgili Alaca.
2: Abi Marsilya maçı mest etmedi mi? Hani Beşiktaşlı ya da değil.
1: Mest etti.
2: Ya ben şeyi gördüm. Marsilya kötü bir dönemde bu arada, açık söyleyeyim.
1: Fark etmez.
2: Ama tam o noktadayım. Avrupa'yı daha önce defaatle oynamış, geçmişte Şampiyonlar Ligi'de kazanmış bir takım Marsilya bu arada. Avrupa kültürü olan takımın başında Genesio gibi deneyimli bir hocası olan bir takıma karşı bu kadar dominant oynayıp ezip geçmek kolay değil. Hani kötü dönemlerinde takımları yakaladık burada daha önce. 1-0'ları gördük, galibiyetleri gördük ama oyun olarak Marsilya'ya nefes aldırmadı Beşiktaş. Bak ilk yarının 20 dakikası sonra biraz Beşiktaş duraksadı. İkinci yarıda da 50. dakikadan itibaren top yakın hücum Marsilya'ya top oynatmadı. Ya Marsilya dediğimiz takım bu arada geçen senelik bir ilk 5 sırada bitirdi. Ve şunu söyleyeyim. Şimdi fikstürdeki diğer takımlara da bakıyorum. İşte Hoffenheim Ofi'ye yenildi Yunan ekibine 2-0. Celtic evinde Ferencvaros'a yenildi vesaire. Leverkusen'e gidene kadar, hadi Crystal Palace'a da bir şart düşüyorum, İlk 8 olabilir mi diye düşündüm ben oyunu görünce. Yani açık söyleyeyim, bir Türk takımının Avrupa'da böyle 5 büyüklükten bir takıma karşı, benim Süper Lig takımları özelinde söylüyorum, gördüğüm en rahat galibiyet. Var mı örneği bilmiyorum. Hani daha önce atıyorum Galatasaray Manchester United'ı yendi, Liverpool'u yendi, Fenerbahçe'nin galibiyetlerini gördük. Ama ben Avrupa'dan 5 büyük takıma karşı, 5 büyük liginden herhangi bir takıma karşı bu kadar dominant bir galibiyet hiç hatırlamıyorum.
1: Yorumlarına katılıyorum. Gerçekten bambaşka bir Beşiktaş izledik. Başkan, teknik direktör ve oyuncuların bütünleşmiş bir halini gördük. Beşiktaş taraftarı İtalyano'yu göklere çıkarttı. Hak ediyor da.

0: inanılmaz bir enerjisi var. Oyuncularla ritim yakalamış bir İtalyan'a görüyoruz. Ayrıca Vlahovic'le ilgili yorumlarımı da yapmıştım. Yani şöyle bir yorumda bulunmuştum. Siz ne anlatıyorsunuz? 85 milyon euroluk bir oyuncuyu Beşiktaş transfer etti. Neyin sakatlığı, neyin özel hayatı demiştim. Ve yavaş yavaş Vlahovic de Beşiktaş'ta sahne almaya başladı. Daha devreye girmedi henüz.
1: %50-60'ında kendisi de öyle söylüyor.
0: Ayrıca bitik olan bir Çerni vardı. Son dönemde performansı yerlerde geziyordu. Beşiktaş oyuncuyu göndermek dahi istedi. Fakat son dönemde Çerni'yi de performansını arttırmış pozisyonların içinde. Ve en önemlisi topu kaybettikten sonra direkt oyuncuya pres yapan bir Çerni görüyoruz. Ahengini değiştirdi takımın İtalyanı.
1: Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Çerni mesela sezonun başında Eyüpspor maçı mıydı? Gol attıktan sonra mesela bir hareketi var, gördün mü? Kulaklarını kapatıyor. Yani orada taraftara bir serzenişte bulunduğu söyleniyordu. Son işte Marsilya maçında attığı golden sonra tribünlere koştu. Ya atmosfer iyi olunca, oynanan futbol iyi olunca, sonuç gelince takımdaşlık da oluşuyor. Genel oyuncuların ruh halde pozitif etkileniyor. Enteresan bir durum var mesela, atıyorum Højbjerg'le Højbjerg'le Miretti tartışırken Salih Özcan gidiyor Højbjerg'i ittiriyor. Sürekli takım birbirini kolluyor saha içinde. İnanılmaz değişik bir enerji var şu an Beşiktaş'ın üstünde.
0: Nokta atışı transferler yaptı Beşiktaş. Sezon başında Radyo Spor'da şöyle bir yorumda bulunmuştum, onu da dile getirmek isterim. Beşiktaş en az 5-6 oyuncu transferi yapamazsa bu senede yine ilk 3'e girmesini beklemiyorum yorumunda bulunmuştum. Daha sonra bir hafta içerisinde Beşiktaş'ta Trossard'lar, Vlahovic'ler gelmeye başladı. İlhan takıma çok ciddi bir katkı verdi. Trossard'ın yokluğunda çok teknik bir şekilde mücadeleyi sürdürdü. Bir topu direkten döndü.
1: Çok iyi
0: ama
1: uçtu.
0: Belirtmiş olduğum gibi şu anda bir Fenerbahçe taraftarı olarak Beşiktaş'ın son dönemdeki karşılaşmalarını izlediğimde bende ön plana çıkan oyuncu Olaytan oluyor. Yüreğiyle oynayan, savaşan, mücadele eden, kafa pozisyonunda ayağını rakip takım oyuncusu sokuyor. Olaytan kafayla giriyor o pozisyona.
1: Sırtına alıyor iki kişiyi. Yani
0: gerçekten tebrik ediyorum. Yıkılmayan ve antrenmanlarda da çok çalışan bir Olaytan var. Beşiktaş iyi bir yolda devam ediyor. Umarım Avrupa platformunda da ülkemizi bu şekilde temsil edeceklerdir.
1: Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Olaytan'ı mesela Göztepe 850 bin euroya almış mesela.
0: Doğru, doğru.
1: Fransa 2. liginden. Beşiktaş 6 milyonu aldı. Şu an %20'lik bir madde de var bu arada satışından Göztepe için. Olaytan'ın şu an ayarında bir oyuncu Premier Lig'de çok rahat 40-50 milyon bonservis çıkartır. Yanlış mı?
0: Ben de minimum 20-25 milyon euro bandı derdim. Olaytan'la ilgili bu tarz bir oyuncunun performansıyla alakalı. Bakalım, değerlendireceğiz. İleriki dönemde de Beşiktaş'ın karşılaşmalarını canlı olarak takip edeceğiz. Bu arada Beşiktaş-Marsilya mücadelesinde canlı bahisten de çok güzel kazançlar elde ettim. Oynadığım seçenek de şuydu. Sıradaki gol şutlu olur. Sıradaki gol şutlu olur. Bir kere kafayla oldu.
1: Vuruyor.
0: O da 8.50'lik bir oran. Orada birazcık bir geriledik ama arda arda devam ettim sevgili Alaca. Buraya gelemediğim dönemde tatildeyken non-stop kuponlarıma devam ettim hiç ara vermeden. Daha yeni yeni toparladık diyebiliriz. Enerjimiz yükseldi. Çok ters karşılaşmalar vardı. Bu sezon geçtiğimiz sezonlara göre çok daha sıkıntılı başladı iddia. Ters evet. Başladı karşılaşmalar. Ama yavaş yavaş düzene girmeye başladı. Sürpriz kuponlar, sıfırdan ikiler, sıfırdan birler neyse ki isabet sağladı da biz de birazcık rahatladık. Bugün çok daha rahat oynayacağız. Çok iyi hazırlandım bugüne.
1: Şampiyonlar Ligi'nde mesela çok güzel hasılat yapmıştık. Avrupa Ligi beni çok üzdü ya.
0: Şampiyonlar Ligi'nde 12'de 9'luk bir başarımız vardı. Zaten en fazla kazandığımız platformlardan bir tanesi.
1: Avrupa Ligi çok sıkıntı başladı.
0: Ozan hocam hoş geldin, şeref verdin demiş. İshak Bey sağ olun, var olun efendim. İzzet Şener, Olaytan'ı Fenerbahçe'de Marco Aurelio'ya benzetiyorum. Çok güzel. Doğru.
1: Topla biraz daha driblingi olabilen bir oyuncu.
0: Doğru. Aurelio yani. Da öyleydi.
1: Yani evet.
0: Benzettim. Ben de Kante'nin gençliği dedim. Tabii o seviye değil ama çok iyi bir performans gösterdi. Abi iki haftadır seni çok özledik. Hafta içi kasamı yüksek seviyelere taşıdım. Bugün sizinle birlikte serime devam etmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Galatasaray'dan korner bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz? İstanbul'dan Yiğit mesajı göndermiş. Vedat abicim özellikle seni dinliyorum. Tahminlerini bekliyorum demiş. Değerli Vedat Parlak da yorumunuzu duydu. Onu da majör karşılaşmalarda fikrini alacağız Vedat abinin. Vedat abi bir şey söylemek ister misin bu mesaj için?
2: Ne diyeyim, sağ olsun dinleyicimiz. Zaten ilerleyen dakikalarda tek tek değerlendireceğiz maçları.
0: Selamlar, iyi yayınlar. Ben Sport Levo. Bugünkü derbiden beklentim maçın üste gideceği yönünde, herkese bol şanslar demiş. Çok çok teşekkür ederiz.
1: Bu atılan özen mesajları aklıma neyi getirdi biliyor musun? Aziz Yıldırım'ın şeyi vardı ya, başkanım geri dön çocukları çok üşüyor. Atılan özen mesajları direkt bana onu anımsattı.
0: Ozan abim hoş geldin demiş. Ali Bey çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Selam.

0: Selamlar Ozan hocam, hoş geldin. Sesini duymak güzel. Burak Alaca'ya sevgiler. Konu Beşiktaş ise yapı Önder Özen Italiano, yönetim taraftarla birlikte birlik beraberlik aynı Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu gibi diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum. Beşiktaş akşam Galatasaray'ın işi çok zor. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Galatasaray'ın işi çok zor demiş. Trabzon'da keyifli futbol olur inşallah. Sevgiler, saygılar. Daimi takipçimiz Yunus Terfindane. Yunus abi, Radyo Spor ailesi olarak biz de sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Selamlar, sevgiler kendisine.
0: Sevgili Alaca, Fenerbahçe için neler söylersin?
1: Gaziantep maçından mı devam edelim?
0: Ne yani, bir genel olarak bir değerlendirmeni isterim.
1: Enerji bir kere kırıldı bence o istifa hadisesinden sonra. Gaziantep maçında Genduzi'nin kaçırdığı pozisyon yine kırılım anlarından biriydi. Üst üste bu kadar puan kaybı. Avrupa'dakini saymıyorum. Roma karşısında bir puan bence nefis bir sonuç. Roma çok iyi başladı sezona. Bu hafta da Inter maçı var. İzleyin, hakikaten iyi takım. Kasperini ile birlikte. Ama ligde derbi üstü Antep. Şimdi Beşiktaş'ın bu kadar ivme kazandığı, Galatasaray'ın iyi gözükmeden kazanmaya devam ettiği bir denklemde. Şimdi rakiplerinin puan kaybını bekler durumda olmak
0: yani Galatasaray
1: çok...
0: lider yani şu anda. Onu da lider. Belirtelim. Bu kadar Beşiktaş'ı anlattık. Tabii. Ama şu anda ligin lideri de Galatasaray.
1: Bir puanla lider, evet. Evet. Ve şey, dediğim gibi Galatasaray'ın liderliği daha tehlikeli. Neden diye sorarsan, Galatasaray şu an iyi oynamadan lider.
0: Doğru.
1: Galatasaray form kazandığında daha başka şeyler düşündürebilir.
0: Bravo.
1: Doğru mu? Yani şimdi Beşiktaş'ın iyi oynadığını görüyorsun. Galatasaray daha tam olarak maksimize seviyeye ulaşmadan zirvede. Şimdi bunun üzerine dönüp bakınca Fenerbahçe için durum bence biraz daha iç karartıcı oluyor. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Tabii ki, doğru.
1: Ya burada hani Fatih Tekke'de olduğu gibi İsmail Kartal'la bir kopuş görecek miyiz? Onu şu an ciddi şekilde merak ediyorum, ki olabilir, sinyalleri var. Takım içinde genel itibariyle kadro, bak mesela Beşiktaş'ta transferlerin hepsi nokta atışı dedin ya.
0: Çünkü niye nokta atışı biliyor musun sevgili Alaca?
1: Önder Özen.
0: Teknik direktörün isteği doğrultusunda yapılan transferler bunlar.
1: Mesela.
0: Teknik direktörün isteği doğrultusunda yapılan transferler. Başkan demiyor yani Italiano'ya. Hocam böyle bir oyuncuyu aldık, bunu burada kullanacaksın diye bir şey yok. Bu çok önemli.
1: Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe transferleri hani bizi heyecanlandırdı değil mi? İşte gittin Ake'yi aldın, Greenwood'u aldın. Bence sezonun
0: beni tek heyecanlandıran transfer Greenwood oldu.
1: İşte ne bileyim. Adet olarak az transfer yapmadın. Günün sonunda gelip bakıyorum, Asensio sakatlandı, atacak bir 10 numaran yok. 8 numaran yok, 3 tane 6 ile oynuyorsun. Şu takımda ben mesela şeyi 2 sene önce bugünü söylesen hayal etmezdim. Szymanski ile Fred'in ne denir ona, aranacağını hayal etmezdim. Bence kadro planlaması yanlış. Tercih yanlışları da var. Oğuz çok iyi oynarken Roma maçında Oğuz'u kestim mesela, Kerem'le başladım. Yani bilmiyorum, ilginç geliyor bana.
0: Var mı eklemek istediğin bir şey? Ben reklamdan sonra konuşayım.
1: Şu an güncel tabloyu, tabii ki kırılabilir, Fenerbahçe büyük bir takım, iyi de bir kadro var. Güncel tabloyu çok iyi gördüğümü söyleyemeyeceğim.
0: Rejimizi kontrol ediyorum, reklam aramız geldi mi? Geldi. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim, daha sonra ben de Fenerbahçe'yi bir değerlendireyim.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Kısa bir gündem değerlendirmesi yapıyoruz. Fenerbahçe'de kalmıştık. Fenerbahçe'yi ben de yorumlamak isterim. Son dönemde dibe doğru giden bir Fenerbahçe görüyoruz. Dördüncü gelişi Sayın İsmail Kartal'ın. Dördüncü başarısızlığı diyebiliriz. Ayrıca İsmail Hoca İran Ligi'nin en fazla şampiyon olan takımına gitti daha önce.
2: Persepolis.
1: Ve bu takımla dahi İsmail Hoca üçüncü oldu sevgili Alaca. Ben gerçekten Fenerbahçe'yi anlayamadım. Gerçekten anlayamadım. Tarihte var mı onu da bilmiyorum. Dördüncü kez geliyor ve gelen antrenörün hiçbir başarısı yok. En büyük başarısı ikinci olmak, aldığı puan 99.
2: Orada
1: onun
2: fazla
1: üzerinden
2: maç vardı biliyorsun pandemiden ötürü.
1: Avrupa'da da yok. Türkiye'de de yok. İran'da da yok.
2: Konferansta kupa alabilirdi. Zayt Kresport'a satmanın.
1: İlginç gerçekten.
2: Münih Zayt'sa çıkıp Olympiakos serisini yaktı.
1: Ve bu hoca istifa ediyor. Çünkü hoca biliyor başarısız olacağını. Ve taraftarın mutsuz olduğunu da biliyor. Taraftarın kendisini istemediğini de biliyor. İstifa ediyor. Ama Sayın Başkan Aziz Yıldırım istifasından döndürüyor. Fenerbahçe'de anlam yok. Ayrıca 44 gol atan, 7 gole katkıda bulunan, asist yapan bir Talişka var. Koşmayan, önde basmayan, pres yapmayan bir Talişka vardı. Ama Fenerbahçe'nin gol yükünü o santraforsuz dönemde dahi tek başına taşıyan bir Talişka vardı. Oyuncuyu gönderip, böyle bir oyuncuyu son dönemde bitme noktasına gelmiş. Yani Dünya Kupası'nda oynatıldı diyorlar mesela. 10 dakika oynadı sevgili Alaca. 80. dakikada girdi Lukaku oyuna. Böyle bir transfer geldi. Oyuncu şu ana kadar bütün maçlarını izledim. İlginç olan ne biliyor musun? Ayakta duramıyor. Ayakta duramıyor.
2: Hantal öyle.
1: Hantal 94 kilo.
2: 94 yüzün üzerinde abi.
1: 94 kilo olarak açıklama yapıldı. Bilmiyorum diyet listesinden sonra mı oldu?
2: Ya şöyle düşün abi, benimle aynı boyda Lukaku şu an. Görüntüye baktığında mesela 94 kilo olması çok mümkün değil, öyle düşün. Bence 100 kilonun bayağı üstünde.
1: Asensio dışında bağlantı oyuncusu yok. Geçen sene gönderilmesini söylediği Kante, Sayın Başkan'ın, takımın belki de şu an en iyisi. 35 yaşındaki Kante şu anda Fenerbahçe takımının belki de en iyisi.
2: Doğru.
1: Hiçbir başarı beklemiyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak kızmasınlar bana. Açık ve doğruyu söylemeye çalışıyorum. Beşiktaş kötü olduğunda da belirtmiştim burada. Hiçbir başarı beklemiyorum. Aston Villa mücadelesinde de handikap yapar Aston Villa diyorum.
2: Allah'tan onlar da kötü başladı.
1: Evet, bak, kötü Aston Villa Fenerbahçe handikap yapar diyorum. Dakika 75. Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında maç berabere, elleri bağlanmış bir şekilde maç izliyor. Fenerbahçe teknik direktör. Eller kollar bağlı. Öbür tarafa bakıyor Fenerbahçe taraftarı. Marsilya maçı 3-1 İtalyanı zıplıyor.
2: Maç sonunda maç bitmiş. Oha taktik veriyor, sahanın ortasına dibine gitmiş.
1: Heyecan da enerjisi de kalmadı İsmail Hoca'nın. Saygılarımı sunuyorum kendisine. Ama hiçbir başarı beklemiyorum. Fenerbahçe taraftarı da sakin kalsın. Sağlığından ödün vermesinler. Ben çok tehlikeli şeyler gördüm. Aile yapısı bozulmasın. Yapacak bir şey yok. Hayatınızı Fenerbahçe devam ettirmiyor çünkü. Fenerbahçe taraftarlarına söylüyorum. Ben de birazcık geri plana doğru çekildim. Yapacak bir şey yok. Hiçbir başarı beklemiyorum ben. Galatasaray ile ilgili de konuşan bir şey varsa alalım. Leo transferi gerçekleşti. Bir dünya yıldızı geldi Galatasaray. Herkes farkında mı onu bilmiyorum şu anda. Bir dünya yıldızıdır Leo. 5 hafta sonra izlemeye görürsünüz. Osimhen de geldiği zaman sağda Sané, solda Leo, forvette Osimhen. Avrupa'nın sayılı kadrolarından bir tanesi. Senin biraz önce mükemmel bir yorumun vardı. Ritim yakalayamamış bir Galatasaray var. İyi futbol oynayamayan bir Galatasaray var. Ligin zirvesinde bu takım. Bu takım bir de ritim yakaladığında ne olacak? Şampiyon olacak.
2: Ha bir de bir şey söyleyeceğim.
1: Beşiktaş'la yarışacak diyeyim ya da.
2: Şampiyonlar Ligi'nde kötü başladılar ama ligde daha güvertede delik açılmadı bu kötü görüntüde. Bir beraberlik var, onun haricinde takır takır. Ki o maçta 9 tane kurtarış yaptı Çorum kalecisi biliyorsun.
1: Bir de sevgili Alaca, gerçekten son dönemde Avrupa'da dahil, sen farklı düşünüyorsan yorumunu almak isterim, önde basan takım kazanıyor.
2: Barcelona, Paris hepsi aynı oynuyor.
1: Barcelona, Real Madrid'i sadece saymıyorum. Çünkü orada bir Jose Mourinho denen bir teknik direktör var. Special One deniliyor ama benim düşünceme göre Last One. Ama Real Madrid'in başında şu anda. Ona da saygı. Arda Güler'e bir şey olmasın diyeceğim. Onun dışında Paris Saint-Germain'inden tut Arsenal bile.
2: Barcelona ya.
1: Barcelona zaten onu saymıyorum. Barcelona 4.5 gol ortalamasıyla oynuyor zaten. Önde basan takım kazanıyor. Son 2 senedir 3 senedir Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde de bu iş böyle. Fenerbahçe önde basmayı bırak, geçiş hücumu deniyor, geçemiyordu. Çıkamıyor takım. Yok ki çünkü öyle sprinterler. Greenwood topu tek başına alıp 40 metre dribling yapmaya çalışıyor.
2: Kante öyle.
1: Kante.
2: Roma maçında yaptı bir tane biliyorsun.
1: Benim Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceklerim de bu kadardır. Galatasaray'ın ileride de ritim yakalamasını bekliyorum. Osimhen döndükten sonra Galatasaray farklı şeyler de yapabilir. Ama bir iki transfer daha yapmış olsaydı Galatasaray bambaşka bir seviye olabilirdi.
2: Galatasaray'da şunu tehlikeli görüyorum abi. Oyuncu grubunda bir doymuşluk olursa o biraz dibe çekebilir. Ne dersin?
1: Çok bir doymuşluk olacağını da zannetmiyorum.
2: Ya burada lig özelinde söylüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yok tabii ama oradaki başlangıç da mesela. Şimdi ikinci maç Ekim'in 13'ünde Barcelona'yla. Barcelona'nın şeyini izledim. Geçen kim? Emre Özcan söylemiş. Buradan dinliyorsa sevgiler. Barcelona'dan maç başı 3'ün altında gol yiyen takıma yarım puan dağıtsınlar diyor.
1: Barcelona'nın sezon başından itibaren bütün karşılaşmalarını izledim. Barcelona eski Barcelona'ya doğru dönmeye başladı.
2: 2010.
1: Rodri transferinden sonra da İspanya'nın orta sahasını ele geçirdiler zaten. Bambaşka bir seviyeye geldi. Gabriel Jesus bile şu anda sonradan oyuna giriyor. İnanılmaz bir katkı veriyor takıma. Bu arada Yamal'la ilgili de şunu söylemek istiyorum.
2: Bambaşka.
1: Dünyanın en iyi oyuncusu şu anda.
2: Çok underrated birini söyleyeyim mi? Bence yani, Rafinha da çok büyük ikon mesela.
1: Yani bir Mbappe ile kıyaslarım şu anda onu. Ama Yamal bu yaşında bu yetenek, bilekleri falan esnekliği de çok farklıymış. Onu da araştırdım. Esneklik olarak kemik yapısı inanılmaz elastikmiş. Oyuncunun bir fragmanını görmüştüm İspanya milli takımında. Taç çizgisinin arkasında yaklaşık 3-4 metrekarelik bir yer. 3 oyuncu topu ayağından alamadı. İspanya milli takımı oyuncuları sevgili alacak.
2: Dünya şampiyonları.
1: Farklı bir yetenek gerçekten. Messi'den sonra böyle bir yeteneği Barcelona'da görmek bana büyük keyif veriyor.
2: 10 numaralı formayı da aldı.
1: Ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin adayları arasında Barcelona. Senelerdir yoktu.
2: Favori bence.
1: Yine çok büyük takımlar var. Yine bir Paris var yine orada. Ama bu oynadığı futbol bambaşka bir seviye. Bir de forvet yok takımda. Rafinha'yı forvet yaptılar ona rağmen.
2: Rafinha bu arada 6 maçta 9 gol 3 asist yapmış. Onu diyorum ya, Rafinha bence çok büyük futbolcu. Çok underrated kaldığını düşünüyorum.
1: Çok iyi oynuyor. Sevgili Alaca, mesaj kutumuz doldu ve taştı. Değerli dinleyenlerimizin hepsine çok çok teşekkür ederim. Hemen hemen bütün mesajlarda saygı çerçevesinde sağ olun, var olun efendim. Okuyalım, kırmayalım kimseyi.
2: Bakalım hemen. Selam, merhaba, iyi yayınlar. Radyo Spor ailesine teşekkürler. Severek ve ilgiyle dinliyoruz. Hoş geldiniz, çok iyi oldu. Keyfimiz yerine geldi. İngiltere Premier Lig'den Arsenal maçı, bizim ligde Galatasaray Trabzon maçı, Bundesliga liginden Eintracht Frankfurt maçı ne olur? İstanbul'dan sessiz çoğunluk. Hepsini değerlendireceğiz iddia kuşağında. Nusret Özdemir, sevgili Ozan hoş geldin. Beşiktaş çok iyi durumda. Ligde tek rakibi hakemler olur. Selamlar demiş. Bu arada bir bilgi vereyim mi abi?
1: Selamlar, çok teşekkür ederim. Tabii.
2: Kıyas yapmak için değil ama ikisi de şampiyonluk potasında olduğu için söylüyorum. Söylediğim lütfen yanlış yerlere çekilmesin. Fenerbahçe bu sene Süper Lig'de 7 gol attı. Beşiktaş'ın 6 tane iptal edilen golü var. Sezon başlangıcı itibariyle düzey
1: performans olarak söylüyorsun zaten. Tabii. Bunu doğru dediğinde. Lafım yok.
2: Ki bu arada Alanya maçı işte verilmeyen goller vesaire, sezon başından beri biraz hakemlerin Beşiktaş açısından negatif olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısın?
1: Yanlış kararlar oldu diyeyim.
2: Halil Demir, selamlar, iyi yayınlar Ozan kardeşim. Sezon başında Orkun'la Olaytan top taşıyamıyor, rakip kaleye gidemiyor diyenler vardı.
1: Ben Orkun'un için ben dedim bunu.
2: Yani burada
1: Olaytan için demedim ama.
2: Yani ben
1: hala gidemiyor bu arada.
2: Orkun topu koşturan bir oyuncu, topla koşan bir oyuncu değil zaten.
1: Çıkması yani gerekiyor ama.
2: Yani.
1: İtalyan'ı oyundan aldı 70. dakikada. Neden aldı? Performansı düşük diye aldı. Kabul etmedi.
2: Burada ne var biliyor
1: musun? Topla beraber çıktığında da sevgili

0: alaca çok daha etkili oluyor. Çok daha koşması gerekiyor.
1: Sergen Yalçın'ın kendisiyle alakalı geçen açıklaması vardı. Fizik kapasitesinin hepsini kullanmıyor. Çok uyardım o konuda.
0: Koşu mesafesinden de belli oluyor zaten bu. Ama olay tan için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim.
1: Farklı oyuncular. Orkun da teknik kapasitesi onun çok
0: üzerinde. Doğru. Ara pasları, şutları, oyun zekası çok daha üst seviyede. Ama koşacak, mücadele edecek.
1: Bir şey var abi. Kadro mühendisi var. Bak Salih geriyi toparlıyor. Olay tan topla dikine çıkan, orada biraz daha oyunun temposunu arttıran oyuncu. Orkun kilit pas atıcı, orada finisher. Aksiyon yaratacak oyuncu. Müthiş bir denge var
0: Salih
1: bence.
0: Salih Özcan'ın atmış olduğu omuzları gördün mü?
1: Takım arkadaşlarına nasıl müdafaa ediyor?
0: Hepsini yıkıyor. Marsilya maçında her vurduğu omuzda rakibini yıktı. Tebrik ediyorum. Çok iyi çalışıyor o da. Zaten Alman ekolünden geliyor buraya. Alman disiplini de dünyanın şu anda number one'ı. Bir numarası.
1: Sana bir soru abi, milli ara geliyor şimdi. Arda'yı Real Madrid'de biraz daha sağ kenara doğru oynatıyorlar ya mesela. Hazır Kenan da yokken Arda'yı sağ kenara atıp Salih, Orkun, Hakan orta saha üçlüsüyle çıksan.
0: Arda da oynayamıyor sevgili Alaca sağ kanatta.
1: Ya Real Madrid'de aslında fena olmuyor da burada
0: şu an orta sahada oynuyor Real Madrid'de. Jose Mourinho'nun orta sahaya monte etti.
1: Burada sıkıntı ne biliyor musun? Real Madrid'de Mbappe gibi orada alan yaratacak bir oyuncu var. Bizde santrafor yok. Arda'ya ceza sahası çevresinde alan yaratsan çok tehlike yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Zlatan İbrahimovic'in Arda Güler'le ilgili açıklamalarını dinleme fırsatın oldu mu?
1: Gördüm ama okuyamadım.
0: Yani kısa bir açıklamak gerekirse şu anda dünyanın en iyi 10 numarası olduğunu düşünüyorum dedi. Ve Real Madrid'de oyuna girdikten sonra bambaşka şeyler yapıyor. İlk 11'de oynadığında da maçın yıldızı direkt Arda Güler seçiliyor. Sonradan giriyor, yine maçın yıldızı seçiliyor. Evet. İnanılmaz bir performans yakaladı. En son karşılaşmada da frikikten de golünü attı. Bambaşka bir seviyeye geldi Arda Güler. Bambaşka.
1: Fizik kalite olarak da çok gelişti.
0: Çok gelişti. Görüyorsun zaten gelişimini.
1: Ya şunu mesela şu an söylemek mümkün. Şu an dünyanın en iyi 10 orta saha oyuncusundan biri Türk mesela. Ve hani
0: 10 değil 5.
1: 5'e de girer belki. Evet. Net. Üzerine düşünürsen. Genel itibariyle bizim hani hep Avrupa'da oynayan star oyuncularımız gurbetçiydi işte. Mesela senelerce Mesut Özil konuşuldu falan. Arda bir de Gençler Birliği çıkışlı. Burada yetişmiş öz kaynak bir oyuncu.
0: Bizim milli takımımızda ne eksik biliyor musun sevgili hocam? Şöyle bir milli takımımız geldi aklıma da. Maalesef o da Nijerya milli takımında forma giydiği için devşiremiyoruz. Bak tek bir isim söylüyorum.
1: Victor Osimhen.
0: Osimhen. Osimhen milli takımımızda olsun.
1: Avrupa şampiyonu.
0: Fransa'ymış, Almanya'ymış fark etmez diyorum. Nasıl yakışır milli takımımıza? Nasıl kaldırır o pres gücünü biliyor musun Osimhen'in hareketleri? Öyle bir forvet lazım bize.
1: Kanatların skor katkısında çok artar.
0: Kanatlar, oynamayan kanatlar bile oynar Osimhen'le beraber. Kızıyor, bağırıyor takım arkadaşına. Maske fırlatıyor. Ya
1: bir şey de diyemiyorsun, kendi daha çok çabalıyor çünkü.
0: Osimhen'in yürüyüşü bile farklı bir özellik.
1: Bu arada
0: büyük bir transfer, çok büyük bir transfer.
1: Bir fikir daha söyleyeyim abi, Kenan Yıldız'ın sakatlığında ben sol kenarda Oğuz Aydın'ın başlaması gerektiğini düşünüyorum milli pencerede.
0: Bu Uluslar Ligi bana çok hitap etmiyor. Ben Dünya Kupası'nda inanılmaz bir sekte yediğim için hala buruk bir şekildeyim. Bu beni çok şey yapmıyor.
1: İddia anlamında beni de biraz ürpertiyor, katılırım. Osman Şenkal, İsmail Kartal ilk mağlubiyette gönderilir. Trabzonspor'un bugün mağlup olma ihtimali bile üzücü. Sıralamada çok kötü yerde olacağız. Bu tablo olumsuz başlar demiş Rice.
0: Saygı duyuyorum. Thomas Rice, Trabzonspor camiasına hayırlı uğurlu olsun. Bana da çok mesaj gelmişti Trabzonsporlu taraftarlardan. Benim beğendiğim bir hoca. Ben kamuoyundaki diğer spor yorumcularına katılmıyorum. Yok işte tecrübesi yok, vizyonu yok, başarısı yok. Başarısı var. Samsun Spor'u inanılmaz bir futbol oynattı.
1: Konferansa götürdü.
0: Avrupa'da da başarılı oldu. Ve bu teknik direktör de Alman ekolünden geliyor. Yani disiplinin en önde gelenlerinden birisi. Ben çok yakıştırdım. Umarım başarılı olur. Umarım başarılı olur. Bugün de söyleyeceğiz, konuşacağız ama ben bugün Trabzon'un yenilmesini beklemiyorum. İç sahada.
1: Burak kardeşim, sorum sana gelecek. Gelecek vadeden genç bir futbolcu kendi kendine gelişir mi yoksa üzerinde durmak gerekmiyor mu demiş Savaş Bey. Bence kendi kendine gelişmez. Yani şu yüzden söylüyorum, yani çok çalışkan olabilir, kendi kendine çalışıyordur ama genç bir futbolcunun üzerindeki baskıyı mental olarak bir destek olman gerekiyor. Kendi kendine yönetemez. Hiçbir 18-19 yaşındaki fert o kadar büyük baskıyı kendi kendine yönetecek olgunluğa sahip değildir. İsterse çok büyük yetenek olsun. Yanlış mı düşünüyorum? Yani 18 yaşında çok potansiyel vaat ediyorsan da baskıyı kaldıramazsın.
0: Doğru. Yani kaldıramaz. Sevgili Alaca, bir virgül koymamız gerekiyor. Kısa bir reklam aramız geldi. Non-stop devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Umran Oto Ekspertiz. Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar mediamarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Reklam.
7: Bahse gireriz devam ediyor.
8: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık iddia kuşağımıza yavaş yavaş geçeceğiz. Erken karşılaşmalarımız da var. Yalnız mesaj kutumuz doldu. Sevgili arayacağım. Değerli dinleyenlerimizden gelen mesajları okuyalım ve gündemimize başlayalım efendim.
9: Dinçer Topçu yazmış. Ozan'ım hoş geldin. Sesini özlemişiz. Sana ve arkadaşlara iyi yayınlar dilerim. Söylediğiniz gibi gelsin inşallah demiş.
8: Dinçer Bey'e çok teşekkür ederim. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Doktorumuzdur. Kendisi diş doktorudur. Başarıları daim olsun.
9: Sayın Alacalı diye bir İbrahim Bey mesaj atmış. Avrupa'daki hakemler Türk hakemi olmamasına binaen bir fikir yürütmüş ama onu paylaşmayayım. Hadi çok cevap hakkı doğuracak şeylere girmek istemiyorum.
8: Doğru.
9: Antalya'dan Nihat, Ozan Bey ağzına sağlık. Fenerbahçe ile ilgili söylenebilecek en doğru sözleri söyledin. Bir Fenerbahçeli olarak tebrik ederim demiş.
8: Teşekkür ederim. Objektif olmak benim için en önemli şey.
9: Bu hafta puan kaybederse İsmail Kartal'ın sonuna kadar arkasında duranlar ne yapacak acaba demiş.
8: Bir yorumum yok.
9: İzmir'den Mehmet, Galatasaray taraftarıyım. Barış Bey'e bir öneride bulunacağım. Barış Bey kim acaba? Ha okey. Siz ikiniz çok güzel, Barış Ertül, Barış abiden bahsediyor.
8: Barış Bey'e de selam ve saygılarımızı gönderelim.
9: Siz ikiniz çok güzel bir uyum yakaladınız bence. Sabah da hafta içi de program yapmanızı isteriz diye bir...
8: Sağ olun, var olun. Çok vermiş. Teşekkür ederiz.
9: Orkun'u sakat diye oyundan aldı demiş Hakan Sakat. Orkun'un ayak parmağında
8: ama bir doğru, çatlak var. Ama doğru.
9: Oynaması da bu arada büyük özveri. Ben oynamayacak diye düşünüyordum açıkçası.
8: Beyefendi doğru söylüyor. Sakat diye oyundan almıştı.
9: Bursa'dan selamlar, ben Kader. Sevgili Ozan Bey kardeşim hoş geldiniz. Burak kardeşim kucak dolu sevgiler. Vedat abiye de selamlar. Huzurlu, bol şanslı bir hafta sonu diliyorum diye güzel bir mesaj.
8: Sağ olun, var olun efendim. Çok teşekkür ederiz.
9: Lukaku'nun yerine Barcelona'ya giden Jesus'u alsa daha iyi olmaz mıydı?
8: Net.
9: Orada da Lukaku...
8: Bu arada bir şey söyleyeyim mi sevgili Alaca? Kemal Adeyemi 20 milyon euroydu. 20 milyon euro.
9: Ama Barcelona isterse Barcelona alır, öyle bir durum var ya.
8: Teklif dahi gitmedi ki Barcelona'dan önce. Şu anda oyuncunun neler yaptığını izliyor musunuz bilmiyorum.
9: Dün çok iyi.
8: İspanya Ligi'nin içinden geçiyor şu anda.
9: Bu arada bir şey söyleyeyim mi abi? Bak bu Jesus önerisi de beni bitirdi. Lukaku sakat diye serzenişte olup başka kronik sakat bir oyuncuya gitmek, arkadaşlar bir sürü oyuncu var ya.
8: Bu daha kroniksiz gibi gözüküyor.
9: Bilmiyorum, bunu da tramer kaydı sağlam çıkarak sorgulasam ben sana söyleyeyim.
8: Peki şahsen numarasından kontrol ederdik ama.
9: Çünkü şey var biliyorsun, Barcelona'da oynadığı 20 dakika Fenerbahçe'de yetmez
8: doğru,
9: ki.
8: Doğru, lafım yok, doğru.
9: Bakalım. Kısa mesajlara bakmaya çalışıyorum.
8: Biraz hızlı alalım lütfen.
9: Selamlar, merhaba. Bugün Galatasaray'dan bir patlama bekliyor musunuz? İyi yayınlar diliyorum. Gürbüz Önder.
8: Gürbüz Bey, ben beklemiyorum. Trabzon'un da yenilmeyeceğini düşünüyorum efendim.
9: O maç bu maç değil bir de.
8: Ama ideal net tercihim var. Onu da iddia kuşağında söyleyeyim. Birazdan geçiyoruz çünkü. Var mı başka mesajımız?
9: Birkaç tane daha var. Fenerbahçe'de şu an 1,5 milyona Beşiktaş'ın aldığı İlhan Fakılı gibi dripling kabiliyeti olan bir oyuncu yok demiş.
8: Evet, tek Greenwood var, doğrudur. Katılıyorum. Evet. Doğru. Yok yani.
9: Bakalım. Merhaba abi, ben Mustafa Dikmen. İsmail Hoca 8 puanlık farkla hakemlere bağladı ama son 10 yılda Kadıköy'de Beşiktaş'ı bu kadar ezerek yendiğini ben hiç görmedim. Beşiktaş'ın ezerek yendiğini hiç görmedim demiş.
8: Sevgili Alaca, neyin hakemi? Orta sahayı geçmeyen, basmayan bir Fenerbahçe var. Fazla detaya girmeyeyim, neyin hakemi? Ya bir takım top oynar, pozisyon bulur, direkten döner, taraftarı ayağa kaldırır, hakem yanlış karar verir, konuşursun. Orta sahayı geçmiyor rakip Gaziantep. Benim diyeceğim bir şey yok.
9: Sana bir mesaj gelmiş abi, onu da okuyup
8: nedir?
9: Sonra kapatalım. İzmir'den Fatih Hakut, iyi yayınlar. Ozan Bey, sizi çok seviyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum.
8: Sağ olun, var olun efendim. Çok teşekkür ederim. Bu göndermiş olduğunuz mesajlar bizim enerjimizi yukarı seviyeye çekiyor. Ayrıca sevgili Alacak, aklıma gelmişken söylemek isterim. Tatil dönemindeyken yoğun tempoda burada çalıştın. Bizim programlarımızı da idare ettin. Ben de dinledim bu arada seni. Yemek programları, tuzlar, karabiberler, hepsini konuştun. Ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten benim düşünceme göre, kimse yanlış anlamasın, jokersin sen.
9: Çok teşekkür
8: ederim. Her yerdesin yani. YouTube platformunda da 8-9 senedir YouTube yapan insanların 5 parmak üzerine geçtin yani. Başarıların daim olsun. Umarım bu şekilde de devam edeceksin. Sabah akşam spor programı dinleyen birisi olarak YouTube'da seni dinliyorum. Ve 24 saat neredeyse seninle iletişim halindeyim.
9: Çok teşekkür ederim. Vallahi...
8: Burak Alaca ismiyle değerli program arkadaşımı YouTube platformunda takip edebilirsiniz. Paylaşmış olduğu bütün haberler doğru. Asparagas hiçbir haber yok. Oyuncuların özelliklerini dahi anlatıyor. Burak Alaca ismiyle YouTube platformunda takip edebilirsiniz. İddiayla alakalı çok mesajlar geliyor. Kuponlarımı sadece kendi grubumda paylaşıyorum ben de. Ciddi bir emek verdik. Sosyal medyadan da çok güzel dostluklar elde edindik. Ozan Özturan tahminleri ismiyle YouTube platformunda bir videomu izlerseniz gerekli açıklamaları yapıyorum. Grubumuz aktif bir şekilde devam ediyor. Toparlıyoruz da çok şükür. Hazır mıyız?
9: Her zaman.
8: Vedat abi de müsaade ediyorsa artık bahis kuşağına giriş yapalım dedim. Vedat abi de hemen gir, hiç bekleme dedi. Basketbolla gireceğim. Biraz heyecanlıyım. İlk defa bu sezon çünkü basketbol tercihlerimizi söyleyeceğiz. Basketbol bizim her şeyimiz.
9: Açıyoruz bu sezonu.
8: 4 hafta, 5 hafta bülten kapattık basketbolda. Yeter ki seçenekler istediğimiz seviyede açıklansın. 3 seçenek verilmesin bir mücadeleye.
9: Ayıp ama o kadar da zaten.
8: Sevgili Alaca, dün Fenerbahçe elendi. Euroleague Süper Kupa final mücadelesiyle başlayalım. 20 kuşağı Olympiakos Real Madrid karşılaşması. Bu arada Fenerbahçe dünkü karşılaşmayı da son 1,5 dakikada verdi. Son 1,5 dakikada inanılmaz hatalar. Tabii ki de takım yeni ama gönül isterdi ki finalde, bu ilk kupada Fenerbahçe olsun.
9: Elindeki maçı verdi.
8: Doğru.
9: Ama şeyi de gördük bak, son çeyrek Fournier'in oyunu falan. Olympiakos harbiden iyi Fournier, bir takımda, üstüne çok koydular.
8: Fournier bambaşka oynadı ve çok bencil oynadı, ona rağmen iyi oynadı.
9: Ya, bir süperstar, öyle bakmak lazım. Final Four'da da biliyorsun çok büyük oynamıştı, MVP oldu zaten. Ben burada açık ve tahminimi söyleyeyim. Olympiakos 2,5 handikapla kazanır. Kendi kuponuma da eklediğim için gönül rahatlığıyla paylaşıyorum. Real Madrid dün Dubai'yi yendi ama... Real Madrid'in kadrosunu beğenmedim. Dün hani Luau Cabarro ekstra oynadı. Tavares iyiydi ama Olympiakos çok net bir takım. Herkes oynuyor. Yani Real Madrid gibi günlük performanslara muhtaç kalmayabilir Olympiakos. İyi de bir koçları var. Ben Olympiakos tarafındayım bu maçta.
8: 182 sayı çıkmıştı Fenerbahçe mücadelesinde. Bugünkü şöyle bir baremleri de kontrol ettim. 178,5 olarak açıklanmış. Yani alt ve üst olarak oynayabiliyoruz. Hatta en düşük baremi de kontrol ettiğimde 172,5 olarak da barem mevcut.
9: Fenerbahçe Dubai maçı mı?
8: Yok, Olympiakos Real Madrid.
9: Ha okey. Buna alt üste girmem bu arada. Hani üste gidebilir ama şey, suyu bulandırmaya gerek yok.
8: Gerçekten zor bir tercih.
9: Zor.
8: Ben de Olympiakos tarafında olacağım ama kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Sebebi 1.25'lik bir oran açıklanmış Olympiakos cephesine. Ben maç sonucu 1 diyeceğim ama kupon seviyesinde görmedim. Fenerbahçe Tarfin yeni ismiyle Fenerbahçe Tarfin oldu. Rakip takım Dubai, 17 kuşağında başlayacak bu mücadele. Sevgili Alaca, neler söylersin? Dün Shane Larkin yoktu, onu da çok bekledim. Fenerbahçe'de çok görmek istiyordum. Fenerbahçe'ye transfer olsun diye 2 senedir de Fenerbahçe yönetimine mesaj gönderiyordum. Şimdi Larkin'e de sakat dediler. Kronik sakat dediler, oynamadı dediler. Şimdi sezon başlamadan ben söylemek isterim. İzleyin şimdi Shane Larkin'i.
9: Konsantre kullanırsan çok iyi olacağını düşünüyorum.
8: Euroleague'de görün Shane Larkin'in neler yapacak bu sene. Sakatlığıyla ilgili de araştırmalar da yaptım. Çok az bir süresi kaldı. %100'e hazır hale gelecek. Maç yorumunu almak isterim.
9: Larkin'le alakalı şunu söyleyeyim mi? Larkin'de problem ne biliyor musun? Anadolu Efes'te adama 35 dakika yüklenirsen ki fizikselliğiyle oynayan, patlayıcı gücüyle oynayan, yani dizlerine çok yük binen bir oyuncu olmaz.
6: Doğru.
9: Fenerbahçe'de Kilitanlar'da 25 dakika sahaya atmak ne kadar iyi olacak? Ne gibi biliyor musun? Kahvenin içindeki vanilya şurubu gibi. O pompaya üçüncüyü basarsan kahve ölür abi.
6: Vermiş olduğum bu
9: metafor
6: özel örnekten dolayı seni tebrik ediyorum.
9: Değil mi? Orada kahvenin tadını bozmayacaksın. Bir pompa atacaksın şeyden, vanilya şurubundan, kahvenin tadını bozmayacak. Bir ahenk katacak. Larkin de öyle mesela.
6: Nescafe'yi mi tercih edersin, Türk kahvesini mi tercih
9: Türk
6: edersin?
9: Kahvesi. Ben annemle de Türk kahvesi. Annemle de içerim evde olduğumda, çok da benim için o anlamda güzel bir yer vardı. Normalde hiç aramam ama dediğim gibi evde olduğumda annemle bir saat sohbet
6: ederim. Ben de Türk kahvesini tercih ederim. Bir Taraflı'ya da saygılarımı ve sevgilerimi gönderirim.
9: Özleştik, kendisine de selamlar.
6: Maç yorumunu alalım.
9: 167.5 üst diyeceğim. Taraf bahsine girmeyeceğim. İki takım için de anlamlı değil. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hani hazırlık turnuvası gibi kulüplerin baktığı, çok ciddiye almadığı bir turnuvaya bir de üçüncülük maçı koymuşsun dalga geçer gibi. O da enteresan. Üste gider. Onun haricinde taraf bahsine çok kurcalamaya gerek yok.
6: 167.5 olarak açıklanmış en alt barem.
9: Evet.
6: Üstüne gider mi diyorsun?
9: Gider ama oyuncu bahsi olmaması da beni üzdü mesela burada.
6: Yani Dubai'den dolayı ben de gider diyeceğim.
9: Gider.
6: 167 sayı üst, şu anda güncel oranı kontrol ediyorum. 1.42'lik bir oran var. Normal şartlarda net gitmesi gereken bir mücadele. Euroleague'de Dubai'nin oranları, gerçi ben Paris'le karıştırdım.
9: Paris çok yüksek. Valencia'da da çok yüksektir.
6: O yüzden tekrardan şöyle bir güncellemeye alıyorum. Dubai'nin son karşılaşmalarını bir daha kontrol ediyorum. Kadro kalitesi ne durumda? Hazırlık karşılaşmalarında da o istenen bareme ulaşamamış. Zor.
9: Dün
6: ben burada rahat Fenerbahçe diyeceğim ya.
9: Ya belli olsun, şeyden ötürü söylüyorum. Fenerbahçe daha iyi takım ama ciddiye alacak mı maçı? Üçüncülük maçı.
6: Mecbur alacak. Saras'ın suratını görmedin mi maçtan sonra? Yapmış olduğu yani açıklama, 12 saniyelik bir açıklama yaptı. Elimizdeki karşılaşmayı oyuncularımın bireysel hataları yüzünden verdik dedi ve sinirlendi.
9: Bugün bir de şey olabilir abi.
6: Ben oynuyorum bu karşılaşmayı. Kuponuma dahi alabilirim.
9: Rotasyon olabilir.
6: 17'de başlayacak, o korkutur.
9: İşte onu göz önünde bulundurmak
6: lazım. Oran iyi ama. 1.47 Fenerbahçe kazanır oranı. Ben bu mücadelede Fenerbahçe kazanır diyeceğim. Bir de alt üst baremlerinde ev sahibinin baremini kontrol ettim. 85'lerden açıklanmış. Gerek yok. Maç sonucu 1. Fenerbahçe kazanır diyeceğim sevgili Alaca.
9: Yani değerlendirilebilir. Ben dediğim gibi hiç alt üste girmezdim ama.
6: Basketbolda başka konuşacak bir karşılaşmamız yok. Yalnız çok erken saat karşılaşmaları mevcut. Bugün dünya basınına damga vurmuş bir karşılaşmanın da bilgisini vermek isterim.
9: Eyvallah olsun.
6: Şu anda dünyanın her yerinde bu karşılaşma konuşuluyor. Ve bu karşılaşma da öyle majör bir mücadele değil.
9: Evet, Green Street Hooligans. Evet.
6: Green Street Hooligans, izlemeyenler, futbolu sevip izlemeyenler kesin izlesin. Ben yaklaşık 5 kere izlemişimdir. Yeşil Sokak Hooliganları diye geçer. Bu maçla ilgili bu film çekildi sevgili Alaca. Maçın ismi Millwall West Ham. Ve daha önce filmde de anlatıyor, iki tribün lideri hayatını kaybetti bu karşılaşmada. Önce birisi vefat etti, aradan seneler geçti ve daha sonra da West Ham tribün lideri vefat etti. İngiltere basınında geniş yankı uyandırdı. Tren istasyonunun içerisinde yüzlerce insan yaralandı. Ve şu anda ben de İngiltere'yi şöyle bir araştırdım. Millwall taraftarları inanılmaz bir hazırlık yapmış. Ama enteresan olan, maçtaki sarı kartları falan kontrol ettim. Kırmızı kartı kontrol ettim. Kırmızı kart baremi açılmamış. Sarı kartlar da en az 6 olarak açıklanmış. O da çok geldi bana. Yani dünyanın beklediğinin karşısına da belki sarı kart olarak 3-4 sarı kartla bitebilir. Kupon seviyesi gelmedi bana.
9: Ya burada takımların seviyesine bakmak lazım. Şu an mesela West Ham Premier League takımı olsa farklı konuşabilirdik ama ikisi de Championship'te. Ama West Ham çok iyi başladı. 4 maçları da kazanıyorlar. O yüzden ya Millwall'ın çok bir şansı olmayabilir. Yani hırçınlaşabilirler.
6: O yüzden Millwall takımı da bu karşılaşmaya özel olarak hazırlanmış.
9: O yüzden 6'ya çıkmış olabilir bence sarı kart baremi. Sert olabilir maç.
6: Daha önce de yani bayağı seneler önce işçilerin grev yaptığı bir karşılaşmadan bahsediyoruz.
9: İzlemek için.
6: Yok, izlemek için değil. Yani işi bırakmak için.
9: Ha, okey.
6: İki kulübün ters düşme sebebi bu zaten. Hani ticaretten bu seviyelere geliyor. Ve ben de sırf tribün için bu karşılaşmayı izlemeye çalışacağım. Saat 14.30 kuşağında başlıyor efendim bu mücadelede. Sevgili Alıcı, Almanya 2 ile yolumuza devam ediyoruz. Holstein Kiel Osnabrück mücadelesi.
9: Güzel maçlardan biri. Almanya 2 geçen hafta fena değildi ama Almanya 2'de ne var biliyor musun?
6: Almanya 2 çok iyi.
9: Bir şey dikkatimi çekti, bakın bunu inceleyin. Cumartesi günleri nefis hasılat bırakıyor. Pazar günü onun gazıyla direkt soyguna dönüyor ondan sonra.
6: Goller daha az oluyor, o da doğru.
9: Evet, bak mesela burada ilginç bir şey var. Dikkatli olmak lazım. Holstein Kiel sezona çok kötü başladı. Şimdiye kadar henüz galibiyetleri yok. 9 gol yediler 5 maçta. Osnabrück ligin yeni takımlarından biri, fena değil. Deplasmanda gol bulabilirler. Ben iki takım da gol atar derim bu maça. Çok da kurcalamam üstüne.
6: İki takım da gol atar diyorum. Çok karşılaşmamız var. Derbi mücadelesi var. Rejimiz derbiye biraz daha fazla zaman ayırın yorumunda bulundu. Ayıracağız. İki takım da gol atar diyorum ben de. Kaiserslautern Braunschweig 14 kuşağı sevgili alacak.
9: TGS 2-3 diyeceğim. Kaiserslautern gol yemiyor.
6: Maç sonucu 1. Kaiserslautern bu karşılaşmayı kazanır diyeceğim. 14 kuşağında başlayacak bu mücadelede. Ve son 14 kuşağıyla devam ediyoruz. Karlsruhe Nürnberg iki takım da gol atar diyorum yine bu mücadele için.
9: Ya zor maçlardan biri. Nürnberg sezona çok iyi başladı. Karlsruhe çok gol yiyor. Hücum tarafında da çok efektif olduklarını düşünmüyorum ama 2.5 üst diyeceğim ben de. Nürnberg burada 2 gol bulabilir deplasmanda.
6: 5 karşılaşmada 5 galibiyeti olan Hertha Berlin'in mücadelesine geçiş yapıyoruz. Deplasmanda oynayacak. Dresden deplasmanına gidiyor Hertha Berlin. 5 karşılaşmada 5 galibiyet. 15 gol atıp 6 gol yediler. Artı 9 averajda da Nürnberg'le birlikte ligin en iyi averajına sahip olan takım. Dresden'de küme düşme potasının ilk sırasında yer alıyor. 16. sırada 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabildiler. Bir sürpriz söylüyorum sadece. Kupon seviyesinde de görmüyorum. Gol var diyeceğim bu mücadeleye de.
9: Abi bir şey söyleyeceğim. Hertha'nın kazanır oranını gördün mü? 2.28.
6: Korkuttu beni.
9: Beni de korkuttu ama çok da bir kanım bitlendi. Yalan yok, bir denemek istedim.
6: Çok iyi oran. Normalde de ezip geçmesi gereken bir takım bu performansa göre.
9: Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim. 2 ve 1.5 üstü kombinleyince de 2.59'a çıkıyor. Yapar mısın yapmaz mısın ama denenir mi bu?
6: Taraf aslında Hertha diyeceğim ama yani iddianın tersine geri adım attığım için gol vara çektim ben de.
9: Bu arada sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hertha şimdiye kadar kazandığı maçları ve ucucuna kazandığı bir maç yok. Hepsinde ağır bir futbolla kazanıyor.
6: Kadro kalitesi de iyi. Dresden'e göre.
9: 2 diyeceğim, oynayacağım da Allah sonunu seyretsin. Yani.
6: 2.20 güncel oranı şu anda.
9: 2.28
6: ben şu an. Güncellediğimde 2.20 gözüküyor bende de.
9: Düştü mü? Hemen değerlendireceğiz.
6: Çünkü çok yüklenir Hertha Berlin'e. Ya, bu oran çok iyi bir oran.
9: Bence çok denemeye değer ya, aynı fikirdeyim.
6: Erken saatleri kontrol ediyorum sevgili Alaca. Almanya kuşağını konuştuk, değerlendirdik. Premier Lig'de de çok güzel mücadeleler var. Championship'te yine karşılaşmalarımız var. Championship'taki majör mücadeleleri konuşalım. Çok oyun alan karşılaşmaları konuşalım ama ondan önce Premier Lig'de devam edelim. 14.30'da yine mükemmel bir karşılaşma var. Tottenham Aston Villa mücadelesi. Son dönemde başarısız olan bir Tottenham var. Lig'de 17. sıradalar. 4 karşılaşmada galibiyeti yok. 2 puan topladılar. Rakip aynı seviyede. İlginç. Evet. Aston Villa 4 karşılaşmada galibiyeti yok. Aston Villa'nın tek puanı var. İç sahada oynayacaklar. İki takım da gol atar diyorum bu mücadelede.
9: Vedat abinin bir söylemi vardı.
6: Vedat abinin yorumunu almak isterim ben bu karşılaşmada.
9: Ahimle Vahim'in maçı diye.
6: Tottenham Aston Villa. İlk yorumu senden alalım. Tottenham Aston Villa.
9: Hakikaten zor bir maç. Bugün ama dün Toto'da da denedim. Tottenham evinde artık bir reaksiyon verir mi diye düşünüyorum. Maç sonu bir diyeceğim ama buraya kadar.
6: Şöyle de bir futbol oynamıyorlar
9: 500 ama. 500 milyon harcamışsın. Hücum attın çok kötü ya.
6: 500 milyon, 100 milyon da Tonali'ye vermişler. İlginç.
9: Tonali'ye verdim. Matheus Fernandes'e de 100 verdiler mesela.
6: Yorumun?
9: 1.
6: Maç sonucu 1.
9: Böyle bir deneysel.
6: Risk. Peki. Risk. Vedat abi senin de yorumunu alalım. Tottenham Aston Villa 2 kötü takımın maçı. Kötü derken son dönemdeki performansları.
10: Evet tabii çok kötü bir başlangıç dediğin gibi. Aston Villa biraz daha toparlamaya başladı. Tottenham'dan da o adım gelmesi gerek artık gözüken o. Yani iki takıma da baktığımda aslında şunu söylemek mümkün. İkisi de çıkış arayacak yani, öyle bir karşılaşma. Bu karşılaşmada da sanki böyle Tottenham'da De Zerbi'nin o oyununu hala Tottenham kabullenmedi. Bunu göreceğiz önümüzdeki haftalarda. Ben Tottenham'ı toparlayabileceğini düşünüyorum De Zerbi oyununa geçtikten sonra. Aston Villa da dediğim gibi daha çabuk dönecek gibi görünüyor. Daha çabuk toparlanacak gibi görünüyor. Ben bugün iki takımın da savunmalarındaki problemlerden kaynaklı olarak karşılıklı gol var denemekten yanayım.
6: Vedat abi de bu karşılaşmada benimle aynı fikirde oldu. İki takım da gol atar dedi. Ben bir de yüksek oran tercihinde bulunmak istiyorum. Çok yüksek bir oranı var bunun diğer seçeneklere göre. İki takım da gol atar, maç berabere biter. Bu iki takımın da bir puana ihtiyacı var. Bir puana bile. İki takım da gol atar, maç berabere biter. 5'in üzerinde bir oranı mevcut.
9: 2-2 falan o zaman.
6: 2-2, 1-1.
9: Valla güzel.
6: Brighton Arsenal 17 kuşağı, senin takımına geldik.
9: Brighton hafta içi Manchester United'ı yendi biliyorsun kupada. İzledim.
6: Çok beğeniyorum Brighton'ı bu arada.
9: İyi de futbol oynuyorlar.
6: Yıldız yok takımda.
9: Evet.
6: Ferdi Kadıoğlu dışında diyeyim, şaka yapıyorum.
9: Yani Arsenal'a karşı ne yaparlar? Arsenal da şöyle bir takım abi ya, gol atamıyorsun adamlara. Brighton bugün yine evinde bir gol bulabileceğini düşünüyorum. İki takım da gol atar, Arsenal kazanır diyeceğim. Oranını da bir tek yükseltmiş olalım.
6: Bu Arsenal dediğimiz takım geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir gol yedi.
9: O da finalde.
6: Şampiyonlar Ligi'nde. Bu sezon da 4 mücadelede yine bir gol yediler. Burada Arteta'yı tebrik etmek gerekiyor.
9: O yedikleri bir golle gördün mü? Morgan Rodgers'ın önünde karambol de kaldı, vurdu 1. dakikada.
6: Gol yediler. Yedikleri için çok teşekkür ediyorum. KG tercihim vardı, isabet sağladı. Neyse ki bir gol yediler. Yani o maçtan da KG'den yatmak çok üzerdi beni.
9: Abi de o gol olmasa Chelsea hiç gole yaklaşmaz maç içinde.
6: Ben gol var diyorum ama Brighton gol atacak diyorum.
9: Ben de gol var, Arsenal kazanır diyorum.
6: Vedat abi bir yorum yapmak ister misin? Brighton Arsenal karşılaşması.
10: Evet, Arsenal tarafında haklısınız ama Arsenal'e gol atmak çok zor bu arada.
6: Doğru.
10: Onu söyleyeyim. Yani Arsenal eğer ben gol yemeyeceğim derse çok zor. Ama Brighton da çok iyi bir hücum takımı. Yani İngiltere Premier Ligi'nin en iyi hücum takımlarından bir tanesi. Evinde de oynuyor. Ben gol bulacağını düşünüyorum. O yüzden burada da bir karşılıklı gol var tercihi yapmaktan yanayım.
6: Bu Brighton da nasıl bir sistem takımıdır? Çok takdir ediyorum.
9: Alman hoca bak yine mesela.
10: Bu bir soru muydu? Yorum mu?
6: Bu nasıl bir sistem takımıdır Vedat abi? Evet. Tebrik ediyorum.
9: Bir şey söyleyeyim, şu an Premier Lig'in en çok gol atan takımı ilk
6: ve çok da iyi bir futbol oynuyorlar. Keyif veriyor takım. Everton, Ipswich Town.
9: Everton kazanır diyeceğim evinde. Ben Everton'ı geçen hafta Manchester United maçında izledim. Hafta içi Wolverhampton maçını
6: izledim. Bir anda kafamda sen öyle deyince yeşil ışık yandı.
9: Mesela. Hafta içi de Wolverhampton maçını izledim. Biraz rotasyon yapmışlardı. Ipswich gidecek
6: Orhan, çok iyi.
9: 2'ye yakın değil mi?
6: Güncel 1.63.
9: Ya, bence
6: Vedat Bey'in de yorumunu alalım. Merak ettim. Bakalım ters bir cevap verecek mi? Everton, Ipswich Town.
10: Uzak durmak lazım. Yani ben bugün öyle yaptım gerçekten. Biraz Everton'dan tarafım, onu söyleyeyim. Ya bence Everton kazanabilecek diye düşünüyorum ama çok maç var bugün. Ben sadece 20-25 maç çıkardım mesela içlerinden seçip kupon yapmak adına. İçinde bu yoktu, düşün o 25'in bile.
6: Everton ilk maç Crystal Palace 2-0 kazandılar. Bournemouth 1-1. İç sahada United 2-2. Son karşılaşma canlı takip ettim. Tottenham 0-0. Çanlar çalmaya başladı. Kazanma zamanı geldi. O performanssız Tottenham'a yenilmedi Everton. Ve Tottenham çok zorladı o karşılaşmada. Burada kazanırlar diyorum iç sahada.
9: Vallahi aynı sayfada.
6: Kazanırlar. Oran da çok iyi. Kazanırlar derken kesin bir şey değil tabii ki de. Tercihimizi belirtiyoruz.
9: Bir adım önde.
6: David Moyes'la birlikte ve bu kadro kalitesiyle maç sonucu bir zahmet kazansın diyeceğim Everton. Bu da benim ideal tercihim oldu. Ve bir çalıştığım karşılaşmaya daha geldik sevgili Alaca. Benim için önemli bir maç bu. Kupon maçım. 17 kuşağı. Newcastle United, Hull City. Ben ilk yorumu söyleyeyim sizlerden. Tabii. Önce müsaadenizle. Hull City'nin yenilmemezlik serisi buraya kadar diyorum. Olabilir. Kötü bakmayın.
9: Yok, olabilir.
6: Biz de Hull City tarafındayız yani. Ama buraya kadar. Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üst. Kuponumu aldım efendim. Grubumla da paylaştığım bir maçtır. Newcastle yener diyorum ben. 1 ve 1.5 üst diyorum hem de.
9: Ben de valla burada TGS 2-3 diyeceğim. Hani yener ama Hull City çok gol yiyen bir takım da değil. Yani Chelsea maçını tenzih ediyorum. Chelsea'den de yesin bir zahmet.
6: Hull City'yi de çok tebrik ediyorum bu arada.
9: Yakirovic, Ted Lasso gibi bir şey çıkıyor. Dizisi var ya meşhur, teknik direktör. Ben TGS 2-3 diyorum. Yani Hull City kaybedebilir.
10: O diziyi sonuna kadar izledin mi?
6: Diziyi
9: son sezonu izlemedim henüz.
10: Çok çok güzel bir dizi gerçekten.
9: Güzel dizi.
10: Yani izlemeyenler varsa ben de çok beğenmiştim Ted Lasso'yu. Neydi? Başka bir şey koçuydu da sonra futbola geçiş yapmıştı.
9: Sonra geçtiği takımla birlikte aşama aşama
10: klasmanlara çıkıyorlar. Hangi spordan gelmişti aslında, başka bir spor?
9: Başka bir dart mıydı?
10: Ya bir şeydi, bir başka bir koçluk yapıyordu ama oradan futbola geçiş yapmıştı. Sanki yok, dart değil de aklıma da gelmedi şimdi. İlk bölümler, en geriye gitmek lazım.
9: Çok sene oldu abi.
6: Müthiş bir gerilere gitmeden sizin Newcastle Hull City ile ilgili Vedat abi, senin de yorumunu merak ettim.
10: Bu arada İngilizdi Ted Lasso değil mi? İngiliz Amerika'ya gidiyor vesaire. Şimdi şöyle valla aslında sana katılıyorum. Ben de bir yerde bunun noktalanacağını düşünüyorum ama bu Hull City de çok garip bir takım. O yüzden bir taraf bahsi yapamadım ben bu maçta. Dedim ki evet, yani burada Newcastle kesin gol atacaktır. Bence Hull City de cevap verecektir. Benim beklentim bu yönde. O yüzden ben 2.5 gol üst diye tercih yaptım. Dediğim gibi bir tarafa gidemedim. Bu Hull City yine bir şey yaparsa bizi yatırmasın diye.
6: Bu Newcastle dediğimiz takım iç sahada geçen sezon Paris Saint-Germain'leri yenen bir takımdan bahsediyoruz.
9: Çok çöktüler ya.
10: Büyük takımlara diz çöktürdü. Gibi olur bu arada. Yani onun için demedim
6: %100
10: ama.
6: %100 demiyorum zaten. Bu şans.
10: Oyunu. City'nin bu inatçılığı sezon yenilmedi başı itibariyle.
6: Dediklerin doğru.
10: Bir de çok iyi moralle geliyorlar. Çok iyi bir başlangıç falan.
6: 4 maçta da yenilmemiş bir Hull City var. Evet. Rakipler Manchester City, Aston Villa, Chelsea.
10: Gol yememiş.
9: Zor da fikstür.
6: Nasıl gol yememiş?
10: Hayır, yani belli bir süre gol bile yemeden geldiler. Şimdi işte son maçta gol.
6: Doğru. 3 maç gol yemedi bu takım. Evet. Ama ben de bugün zincirleri Newcastle United kıracak diyorum. Bakalım kupa mücadelemiz. Canlı olarak 17'de takip edeceğim. Bir seçeneğim daha var. İsteyene Visa gol atar diyorum bu karşılaşmada. Yani Visa, Newcastle'ın forveti, golünü bekliyorum bu karşılaşmada. Değerli dinleyenlerimiz, Premier Lig'le yolumuza devam edeceğiz. Son karşılaşmamız Nottingham Forest Coventry 19.30 kuşağı.
9: Coventry çok kötü başladı Frank Lampard'la birlikte. Benim aslında beklentilerim vardı. Geçen sene şampiyon olarak çıktılar biliyorsun. Championship'ten işte Hacı Wright'lar, Ellis Simser. İyi bir takımdı. Nottingham Forest şu ana kadar Glasner'le birlikte iyi gitmiyor. Son hafta Aston Villa'yı yendiler. Biraz ritim kazanmak isteyeceklerdir. Nottingham Forest evinde kazanır diyeceğim.
10: Bence günün yine güzel maçlarından biri. Ben de Nottingham Forest tarafında olacağım. Coventry çok kötü başladığı bir sezon çünkü. Nottingham Forest tarafında Glasner'le aslında her hafta yeni performansını artıran bir Nottingham Forest görüyoruz. Ben ev sahibi kazanır diyorum bir.
6: Normal şartlarda bu performanstan Nottingham'ın çok rahat bir galibiyet alması gerekiyor. Çünkü Nottingham gerçekten iyi bir futbol oynuyor. Bu takım Tottenham'a yenilmedi. Bu takım son mücadelede Aston Villa'yı deplasmanda yendi sevgili Alaca. Evet. Nottingham'ı da tebrik ediyorum. Zaten çocukluktan gelen bir sempatim vardır. Kuponumu almıyorum. Çünkü tam gel maçı bu karşılaşma. Yani iddiada baktın mı direkt Nottingham burada vitrinde parlıyor.
9: Tehlike
6: ben almayacağım. Diyor. Ama tercihim maç sonucu 1 ve 1.5 golü üst Nottingham kazanır. Dedikten sonra oksijen molasına gidiyoruz efendim. Bir 5 dakikalık bir aramız olacak. Kısa bir aradan sonra non-stop yolumuza devam ediyoruz.
11: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Kazancım net, sigortam net.
13: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
14: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
15: Bankart, seni düşünür o.
16: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
17: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
18: Radyo Spor.
19: Katıl derim, katılır derim.
20: Radyo Spor. Reklam.
21: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
22: Radyo Spor.
21: Saran Holding kuruluşudur.
0: Bahse Gireriz devam ediyor.
10: Devam ediyoruz. 13.01 oldu saatler. İkinci saatin içerisindeyiz. Bahse Gireriz desiniz.

0: diyoruz. Ağzınıza sağlık diyelim. İyi yayınlar İzmir Karşıyaka'dan Turan ben. Galatasaray taraftarıyım. Futboldan anlayan herkes Lukaku'yu transfer etmez. Bu haliyle tabii ki onu transfer edenlerden Fenerbahçe'nin parası geri alınmalı gibi bir de bir cümle kurmuş ama çok erken konuşmamak lazım. Daha durun bakalım. Yani bir de Lukaku'ya verilen paraya da baktığınızda ben aman aman böyle bir çok çok büyük paralara gelmediğini görünce fiyat performans olarak sanki o karşılığını verebilir gibi görüyorum ama her şeyden önce bu fizik kalitesini halletmesi lazım. Yani daha hiç hazır değil oyuncu. Çok net bu. Yani hem de Türkiye Ligi için bile hazır olmayan bir oyuncu Avrupa'da falan hiç sahaya atmaya gerek yok bence. Ne demiş dinleyicimiz? Sevgi saygı demiş. Ne diyor? 19 Eylül Gaziler Günü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmet ve minnetle anıyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Derfin Yunus Tane, teşekkürler hatırlattığınız için. Şöyle hemen diğer mesajlara da bakalım. Abi selamlar, İstanbul'dan Erdi ben. Mutlu programlar, mutlu cumartesiler, mutlu günler diliyorum. Enerjiniz daim olsun, selamlar, sevgiler diyerek mesajımı bir şiirle bitiriyorum demiş. Ozan'la Tempo, Burak'la Yorum. Futbolun içinde bambaşka bir uyum. Sesiniz yükselsin, heyecan hiç durmasın. Radyo Spor'da bu güzel enerji hiç eksilmesin demiş. Teşekkür ederiz size de. İyi günler diliyorum. Gelen mesajları okumaya devam edelim. Ne demiş? Bence Newcastle maçı iddia olarak ikinci yarıda çözülür. En çok gol ikinci yarıda. Adnan Çal göndermiş. Sevgili Adnan'a teşekkür ederim. Aydın abi, Aydın Aygün diyor ki Ted Lasso'yu konuştuk ya biraz önce, hatırlamakta ben zorlandım eski bölümleri. Diyor ki Amerikan futbolu teknik direktörü, daha doğrusu koçuydu, sonra futbola geçti. Ayrıca Amerika'dan İngiltere'ye geldi, İngiltere'den Amerika'ya değil diyor. Haklısınız, teşekkür ederim sevgili Aydın abi. Çok güzel, yerinde bir müdahale. İyi yayınlar İzmir Eşref Paşa'dan Mikail. Bugünkü kuponum: Arsenal kazanır, Stoke City üst, Batman Petrol 1, Wrexham 2, Trabzonspor 0. Yorumlarsanız sevinirim demiş. Zaten birazdan yorumlayacağız bu maçları ama yani 1-2 maç biraz daha böyle zorlama olmuş. Tabii siz de farkında, zorlamadan kastım şu, yani yüksek orana gitmişsiniz. Sezon sonu puan cetveli ilk 4 takım: Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe. Şampiyonluk puanı 88 veya 89 olur demiş dinleyicimiz. Hemen ismine bakalım. Gürbüz, sevgili Gürbüz'e teşekkür ederiz. Bir kupon daha gelmiş. Diyor ki Batman Petrol 1, Trabzon 1 gelir mi sizce demiş. Lüleburgaz'dan Okan. Sevgili Okan'a da teşekkür edelim. Yani işte ya, Trabzon maçı, Trabzonspor 1 demek iddialı oluyor. Yani biraz böyle ben birazdan tabii değerlendirme bir yapacağım bu maçla ilgili. Orada taraf bahsinden uzak durup biraz daha gollere gittim ben. O yüzden burada çok bir fikir beyan etmeyeceğim ama sizin için hayırlı olsun diyelim. İyi yayınlar Ankara'dan Eren ben. Fransa Ligi ne diyor? Bizim lig yükselişte değil mi diyor Fransa Ligi'ne göre? Lyon, Marsilya yerlerde sürünüyor. Bizim takımlar çok rahat yenip eleyebiliyor. Önceden böyle değildi. Bunda Paris Saint-Germain'in orada tek olmasının çok büyük farkı var demiş. Peki, teşekkür ederim. Evet, şimdi mesajlarınızı da göndermeye devam edebilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 14 87. Yeniden dönelim ve günün karşılaşmalarını konuşmaya devam edelim.
1: Vedat abi, ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimize de göndermiş olduğu mesajlardan dolayı teşekkür ederiz efendim. İspanya La Liga ile yolumuza devam ediyoruz sevgili Alaca. Bu arada reklam arasında da konuştuk, değerlendirdik. Bugünkü o önemli tribün mücadelesini, Millwall karşılaşmasını, Millwall West Ham mücadelesini Esport'tan 14.30'da canlı olarak takip edebilirsiniz. Ben de yayının bittikten sonra bu mücadeleyi açıp dönüşümlü olarak takip edeceğim. İspanya La Liga 15 kuşağı: Osasuna, Rayo Vallecano.
2: Zor maç. Rayo sezona iyi başlamadı. Osasuna'nın da son maçta Atletico Madrid karşısında dağıldığını gördük. Zor karşılaşma. Burada ben Rayo'dan bir gol bekliyorum. Osasuna savunması bence çok iyi gözükmüyor. Rayo Vallecano deplasmanda bir gol atar. Seçeneği değerlendirilebilir bana sorarsan.
1: Yani kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Tercihim Osasuna iç sahada oynadığından dolayı iki takım da gol atar olacak. Rayo'nun da son karşılaşmalarını canlı olarak takip etme fırsatı buldum. Espanyol mücadelesine gol var demiştim, İsabet sağladı. Real maçında gol var ve Real Madrid kazanır demiştim, o da isabet sağladı.

0: Biraz enerjimiz yüksek seviyelerde Rayo'dan. Gol var diyeceğim bu karşılaşmayla ilgili de. Değerli dinleyenlerimiz, İspanya kuşağıyla devam ediyoruz. 17-15 kuşağı Athletic Bilbao Alaves.
1: Bilbao kötü başlamıştı sezona Edin Terzic ile birlikte. Son iki haftada biraz daha iyi bir Athletic Bilbao gördüğümüzü söyleyebiliriz. Alaves de yine sezona iyi başlayan takımlardan biri. Son iki hafta onlar da hava mevsim normallerine döndü. İki mağlubiyet aldılar. Bence Bilbao evinde kazanır. Bu bir Bask derbisi bu arada. Derbi anlamı da var. O yüzden çok gollü de olmayabilir. TGS 2-3'te ikinci seçenek olsun.
0: Maç sonucu 1 ve 1.5 gol üst Athletic Bilbao kazanır. Alternatif tercihim iki takım da gol atar. Zor bir karşılaşma. Mücadele biraz daha sanki canlıya bakıyor. Burada Bilbao'ya bir bakmak lazım. Maça nasıl başlıyor? O istek, o arzu var mı?
1: İki haftadır iyi gidiyorlar. Bir de neredeyse tam kadro. Gruzeta yok ama Iñaki Williams, Nico Williams, Sunset üçlüsü ileride var.
0: Celta Vigo, Racing Santander 19-30 kuşağı.
1: Racing son hafta Barcelona'ya daldı ama bence iyi takım. Celta Vigo hücum hattında çok sıkıntı çekiyor ama Racing'i durdurmaları zor olabilir. 2.5 üst diyeceğim buna da.
0: Gol var diyeceğim. 2.5 gol üst diyeceğim ben de bu karşılaşma için. Celta Vigo'nun defans hattı alarm veriyor. Çok iyi bir defans hattı olduğunu söyleyemeyeceğim. Santander de bu dönemde gol atan bir takım haline geldi.
1: İyi oynuyorlar.
0: Yani 7-2, 2 gol attılar Barcelona'ya. İç sahada Alaves'e 2 gol. Rayo deplasmanı 2 gol. Sevgili Alaca, takımın şu ana kadar çıktığı ve tek gol atamadığı bir maç var. Etafe deplasmanı.
1: Etafe'ye zaten gol atana plaket veriyorlar öyle bir takım.
0: Villarreal'e gol atmışlar. Elche'yi gol atmışlar. Rayo'ya gol atmışlar. Alaves'e gol atmışlar. Barcelona'ya gol atmışlar. Bir zahmet Celta Vigo deplasmanında da bir gol atsınlar derim yani. Eklemek istediğim bir şey var mı Celta maçıyla ilgili?
1: Celta bu arada hafta hiç şeye yenildi biliyorsun. Beşiktaş'ın rakibi, Güney Kıbrıs ekibi Omonia'ya yenildi. Eski Yurbalkoviç şeyli, Alanya Sporlu ve Karagümrüklü 35 metrede inanılmaz bir gol attı. Celta'da işleri iyi gitmiyor. Bence Racing deplasmanda gol bulur.
0: İspanya Ligi kapanış karşılaşmamız 22 kuşağı Sevilla, Alev Alan, Barcelona.
1: Burada 2.43'ten bir şey buldum. Bak şeytan dürtüyor. Sen çok desteklemedin ama iki yarıyı da deplasman kazanır. Sevilla çok iyi oynuyor ama Barcelona çok başka bir seviyede ya. Şu an hani kim
0: reklam gelsin? Arasında en çok duyduğum kupondu senden bu. Alalım tercihini bir daha.
1: Ben iki yarıda Barcelona 2.43 orandan sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. Şu an Barcelona Bayern Münih ile oynasa yine iki yarıda Barcelona'yı bir düşünürüm. Öyle bir futbol oynuyorlar şu an.
0: Valla çok iyi bir Barcelona var. Belki de şu anda zirvede yer alan bir Barcelona takımı var. Sevilla'da lige iyi başladığı için bu Barcelona iç sahada da Santander'den gol yedi. Yani o kadar ofans oynuyor ki takım, bazen bütün 8-9 oyuncuyla ofans hattında bulunuyor. Ve defans arkasına atılan toplarda da ciddi tehlike oluyor. Gol var diyeceğim bu mücadeleye de. Bir gol atsın Sevilla'da iç sahada.
1: Şezni geçtiğinden beri kaleye Barcelona'da zaten çok formda değil. Arzulu da değil. Racing Santander maçında 2 gol yedi biliyorsun. Sevilla gol bulabilir.
0: Normalde Sevilla'yı da gol var olarak hayatta kuponumu alacak birisi değilim ama Deportivo'yu deplasmanda 1-0. Valencia'yı içeride 1-0. Espanyol deplasman 1-1. Atletico'ya gol attılar. Sevilla'nın şu ana kadar, yani şunu söylesem yeterli olacak herhalde, oynadığı bütün karşılaşmalarda golü var. Gol atmadığı evet. Hiçbir maç yok Sevilla takımının. Benim tercihim de burada. Bu seri devam etsin derim. İki takım da gol atar diyorum. İspanya La Liga'da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Kardeşim selam. 2-3 yayına seni almalılar. Futbol konuşmanı istiyoruz demiş. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ederim. Objektif olarak bu şekilde yayın hayatıma devam edeceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Ne görüyorsam, ne duyuyorsam bunları sizle paylaşacağım efendim. Sevgili Alıcı, İtalya Serie A'yla yolumuza devam ediyoruz. Bologna-Torino mücadelesi.
1: Bologna'da bir teknik direktör değişikliği oldu biliyorsun. Domenico Tedesco ile yolları ayırdılar. Erken oldu. Burada Raffaele Palladino, daha önce Atalanta'yı da çalıştıran hoca, takımın başına geldi ki Beşiktaş'la da adlandırılıyordu sene başında. Fena bir seçim değil. Torino tarafına bakıyorum. Kötü başladılar lige. Fiorentina galibiyeti haricinde son haftalarda kötü gidiyorlar. Burada şunu düşünüyorum. Bence fena da bir kadrosu yok. Bologna bence bu sezon ilk galibiyetini alacak evinde.
0: Bologna'da biliyorsun teknik direktörle yollar ayrıldı.
1: Palladino geldi.
0: İlginç bir şey daha paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe sosyal medyasında resmi hesabında gördüğüm için yani bir anlam veremedim. Sen o tarafta mısın merak ederim. Saygı duyarım o düşünceye de, lafım yok. Fenerbahçeli birçok taraftar Fenerbahçe'nin sosyal medyasında Tedesco diyor, bağırıyor sevgili Alaca. Binlerce mesaj görüyorum.
1: Bir şey söyleyeyim.
0: Şimdi şunu söyleyeceğim, sözü sana veriyorum. Tabii. Özür dilerim. Fenerbahçe'de Tedesco başarılı oldu mu?
1: Tartışılır.
0: Bence olmadı.
1: Ya sonuç yok elde. Sonuç
0: hedef karşılaşmalarının hemen hemen hepsini verdi.
1: Kasımpaşa maçı, Karagümrük maçı.
0: Beşiktaş mücadelesi. Bu antrenör, bu çok iyi antrenör, kişiliğine, karakterine hiçbir lafım yok. Biz de çok sevdik.
1: Çok naif bir insan, evet.
0: Basın toplantılarında

0: Jose Mourinho'dan sonra bu tarz açıklamalar, bu tarz efendilikler, hayran olduk.
1: İlaç gibi geldi.
0: Bu büyük antrenör Bologna'ya transfer oldu. Bologna'nın başına geçti. Galibiyet yok, başarı yok. Ve dördüncü hafta gönderildi. Bu böyle bir antrenörü, bu kadar yani başarısı olmayan bir antrenörü nasıl istiyorlar? Ben mi yanlış düşünüyorum?
1: Sıkıntı ne biliyor musun? Bak mesela İsmail Kartal dördüncü kez geldi diyorsun. Pereira iki kez geldi. O geliyor, bu geliyor. Neden yeni antrenörler bulunuyor?
0: İlginç gerçekten. Böyle sürekli bir döngü var Fenerbahçe'de. Vedat Muriç geliyor, Vedat Muriç geliyor. Sayın Başkan gidiyor, Sayın Başkan geri geliyor.
1: Hadisenin bir şarkısı İlginç var bilir gerçekten. Misin? Ha, bak bu şarkılar çok şey yapıyor. Ne denir ona? Çok şey anlatır. Denenmişi denemek yok, hiç olmadı kitabımda olduramazsın.
0: Ya denenmişi dördüncü kez deniyorlar sevgili Alaca. Bir de şimdi Tedesco oldu. Döngü demek ki bu şekilde devam edecek Fenerbahçe'de.
1: Yeniliklere kapalıyız hep.
0: Ya bari gidip Ferdi Kadıoğlu'nu alıp getirsinler de bir eskiden bir taraftar ayağa kalksın. Bari öyle bir şey yapsınlar.
1: İlginç buluyorum.
0: Peki. Bologna Torino gol var diyeceğim ben de. Yeni hocasıyla birlikte.
1: Rafael Palermo bence kazanabilirler.
0: Olabilir. Bu arada çok da alacağı maçları verdi Bologna. Onu da takip ettim.
1: O iyi de oynadıkları maçları
0: yenebilir
1: verdi.
0: Yenebilir Bologna bugün yeni hocasıyla.
1: Öyle düşünüyorum.
0: Udinese Cagliari.
1: Zor maç. Cagliari sezona çok fena başlamadı. Kendi standartları için söylüyorum. Tabii çok uçarı kaçarı şeylerden bahsetmeye gerek yok ama 4 maçta 3 galibiyet. Udinese tarafına bakıyorum. Eski Udinese'ye nazaran çok gollü Udinese maçları görüyoruz. Bu maçta bence karşılıklı gole gider Cagliari'nin de formuyla.
0: TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim ben de bu karşılaşmada. Şöyle bir kontrol ettim de üstte de çok yüklenme var. İddia çok sever böyle yüklenmeleri. Sen de hakimsindir. Ben geri planda olurum bu kadar yüklenmeye. Tercihim TGS 2 ya da 3 gol bandı.
1: Sıkıntı var.
0: Bir mesaj gelmiş, ekranıma düştü. Ozan Bey'in ve Burak Bey'in sohbeti yapmacık durmuyor. Adeta iki arkadaşın kahvede ya da salonda oturup yaptığı kaliteli spor muhabbetini radyoya taşıyorsunuz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Keyifle dinleniyorsunuz. Mert Erden Ejder Bey göndermiş. Sağ olun, var olun efendim. Yapmacık her şeye de karşıyız.
1: Ozan abiyle bizim ama yayın dışında da bir diyalogumuz, iletişimimiz olduğu için hani şey çok da zorlanmıyoruz burada bir şey yaparken.
0: Ejder Bey'e teşekkür ederiz bu güzel mesajı için. Roma Inter 19 kuşağı.
1: Burada da bir denemem var abi. Seninle konuştuk bunu. Bugün var ya şey
0: çok İçinden ne geçiyorsa tabii ki ben seni etkilemek istemem.
1: Bugün çok ateş hattındayız ya. Bugün ya batacağız ya çıkacağız. Burada 2.40'ın üzerinde oranıyla dedim ki şimdi Inter çok gollü maçlar oynuyor. Kasper'in de bunun farkındadır değil mi? Fenerbahçe maçında da izledik. Biraz temkin olabilir. Biraz sertlik artabilir. İlk yarı sıfır sanki. Yani iki takım da şu an liderliğe de oynuyor yani. O anlamda da biraz daha çok cesur oynanabilecek tarzda bir maç. Bisiklet farkı da bence çok baskın değil. İlk yarı sıfır. Ne dersin bilmiyorum.
0: İlk yarı sıfır diyorum ben de.
1: O zaman ben oynayacağım mesela. Şu an double check oldu benim için.
0: Bir tercihim daha var. Ben bu karşılaşmayı almam mı o kuponuma?
1: Risk arz ediyor
0: diyorsun. Risk arz ediyor. Roma Inter ilk yarı sıfıra ben de katılıyorum. Alternatif çok yüksek oran bir tercihim var.
1: Buyurunuz.
0: İki takım da gol atar, maç berabere biter. Diğer oranları ikiye katlamış bir seçenek. Beşin üzerinde oranı var bunun.
1: 1-1-2-2 falan diyorsun.
0: 1-1-2-2 diyorum.
1: Güzel.
0: Inter yenilmezse deplasmanda sevinir. Roma içeride yenilmezse Inter'e karşı sevinir.
1: Katılırım.
0: 21-45. Venezia Lazio.
1: Lazio Gattuso ile birlikte iyi başladı. Ya bunu söylerken şaşırıyorum bu arada. Gattuso'nun ben hiç iyi bir hoca olduğunu düşünmüyorum ama
0: zaten hiç başarılı olamadı.
1: İyi oynamadığı maçları da kazandı. Bak Bologna mesela, az önce söyledin Tedesco'da. Son haftada Milan'dan puan aldı.
0: Ligin en altında bu arada Venezia. 4 karşılaşmada 0 puan, -7 averaj.
1: Ya Venezia nasıl bir döngü biliyor musun abi? Hani her sene görüyorsundur sosyal medyada. Venezia lige çıktığında çok güzel formalar, yeni sezon Venezia formaları falan. Çıkıyorlar, düşüyorlar, çıkıyorlar, düşüyorlar. Sürekli kendilerini hatırlatmak için hani ligde kalsalar demek ki kimse sallamayacak.
0: İstikrarlı bir takım.
1: Yine düşecekler herhalde. Lazio kazanır diyeceğim. Hani hem formdalar hem de orada bir oyuncudan bahsetmek istiyorum. Bak Türk takımlarına da yazıldı.
0: Oranı iyi bu arada Lazio'nun. 1.80.
1: Bence daha iyi takım. Orada bir oyuncudan bahsetmek istiyorum. Türk takımlarına da yazıldı. Keşke gelseydi.
0: Pinamonti mi?
1: Davide Frattesi. Müthiş başladı sezona. İtalya milli takımında da kilit oyuncu olabilir. Pinamonti'yi de Sassuolo'dan aldılar. O da bu sezon belli düzeyde katkı verecektir. Maç sonu 2 diyeceğim.
0: Sevgili Alaca, yine ben de ilginç bir tercihte bulunacağım. İtalya Serie A'nın en kötü takımı Venezia. Puanı yok bu takımın. -7 averajda ligin en kötü averajına da sahip takım. Gol atar diyorum Lazio'ya.
1: Lazio da az gol yiyen bir takım. Zehirli ok attın.
0: İki takım da gol atar diyeceğim. Yani diğer oranlar beni tatmin etmedi burada. Venezia'nın da bir hamle yapması gerekiyor. Bir şey yapması gerekiyor. Bari bir gol atsın derim yani.
1: Kadro çok kötü de değil biliyor musun Venezia'da?
0: Baktım ofans hattına iyi.
1: Yani.
0: Siyahi oyuncular var. Hızlı oyuncular var. atletik yapılı

0: Oyuncular var. Gol var diyeceğim bu karşılaşmada.
1: Denenebilir.
0: Değerli dinleyenlerimiz, İtalya Serie A'daki 4 mücadeleyi de konuştuk, değerlendirdik. Fransa Lig 1 ile yolumuza devam ediyoruz. Rejimizi de kontrol ediyorum. Reklam aramız var mı? Kısa bir reklama gidelim. Bölmek istemiyorum dedi. Kısa bir reklama gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek.
3: Reklam.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Derdinenlerimiz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir mesaj gelmiş. Vedat abi söyledi sağ olsun. Teşekkür ederim. Kontrol ettim. Bir daha okuyalım. Abi selamlar, İstanbul'dan Erdi ben. Mutlu programlar, mutlu cumartesiler, mutlu günler diliyorum. Enerjiniz daim olsun. Selamlar, sevgiler diyerek mesajımı bir şiirle bitiriyorum demiş. Ozan'la tempo, Burak'la yorum. Futbolun içinde bambaşka bir uyum. Sesiniz yükselsin, heyecan hiç durmasın. Radyo Spor'da bu güzel enerji hiç eksilmesin demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Benim ismim de Ozan, yazar ve şair demektir anlamı. Çok da düşkünümdür şiirlere. Çok da güzel kafiyeli olmuş. Zengin kafiye yapmış beyefendi.
1: Emeğine sağ. Erdi Bey bu arada hafta içi programlara da böyle şiirler yazıyor. Keyif katıyor.
0: Vallahi keyif katıyor. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Bu tarz şiirleri her zaman bekleriz. Olumsuz da yazabilirsiniz. Yani saygı çerçevesinde varsa bir şey rap içinizden gelen ya, onu da alırız.
1: Dis atabilirsiniz.
0: Okuruz da.
1: Dis atabilirsiniz.
0: Lig 1. Hazır mıyız?
1: Her zaman.
0: 18-15 askerde mesela öyle demediğin zaman, hazır mıyız demediğin zaman ceza verirlerdi. Mesela şınav çekiyorsun, komutan sana soruyor. Kaç oldu? Sen dersen ki 12-13 oldu, yat bir daha sıfırdan. Sıfır diyeceksin.
1: Ben 15'e kadar çekebiliyorum, üstünü bilmiyorum nasıl yaparız.
0: 15'e kadar da çeksen kaç oldu dediklerinde sıfır diyeceksin. O zaman komutanın yüzü gülüyor ve seni affediyor.
1: Azat ediyor.
0: Aynen öyle. Paris, Strasbourg.
1: Paris FC mi?
0: Doğru, Paris FC. Paris FC.
1: Bu arada şöyle bir hikayesi var bu maçında. Paris FC'nin teknik direktörü Liam Rosenior daha önce Strasbourg'un hocasıydı biliyorsun geçen sene. Öyle de bir
0: doğru. İyiydi. Olabilir. Kötü de değildi bu arada bence.
1: Ya bu sene de çok iyi başladılar bu arada. Ya bakıyorum şu an son hafta Lyon'la beraber kaldılar. Önceki hafta Marsilya'yı yendiler. İyi gidiyorlar. Strasbourg tarafında yine gollü Strasbourg maçları izliyoruz. İki takım da gol atar derim buna. Başka da bir şey denmez bence.
0: Gol var berabere diyeceğim yine.
1: Olabilir.
0: Kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. 21-45 Angers-Troyes karşılaşması.
1: Angers-Troyes karşılaşması gerçekten
0: zor maç.
1: Zor maç, bir keyifsiz maç ya işin kötüsü. Hani bir heyecan uyandırmadı bende.
0: İki takım da ligin ortalarında yer alıyor. İki takım da 4 karşılaşmada 4 puan topladı. -1 averaj Angers, -5 averaj Troyes.
1: TGS 2-3 diyeceğim. İki takım da gol yollarında çok etkili olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de ilginç bir şekilde kuponumu almamakla birlikte Angers kazanır diyeceğim. İç sahada. Bir nefes alır kazanırsa.
1: Denenebilir. Angers daha tecrübeli bir takım.
0: 0'dan 1 de yüksek oran denemesi olur. 21-45 kuşağı Le Mans-Lorient.
1: Le Mans ligin yeni takımlarından biri biliyorsun. Daha öncelikle geçmişi de olan. İşte Rafael Varane'ın falan çıktığı kulüptür bu arada Le Mans. Öte yandan Lorient tarafına bakıyorum. Bu iyi futbol oynayan bir takım ama bu sezon işler çok iyi gitmiyor. Deplasmanda bence Le Mans'a gol bulurlar. Le Mans'ın da bu sezon gol bulmadığı bir maç yok.
0: Yok.
1: Bir takım da gol atar. İyi bir tercih olabilir.
0: Güzel karşılaşma. Gol var diyeceğim yine bu karşılaşma. Diğer oranlar tatmin etmiyor. Yani biraz fazla gol var dedik ama yani bu şekilde düşünüyoruz karşılaşmayı.
1: Bir de şey burada çok
0: taraf bahsi zor.
1: Evet.
0: %33 ihtimalli bir şey. Gol var, iki takım da atsın maç ne oluyorsa olsun. Bizi ilgilendirmiyor sonrası.
1: Yani.
0: Ben maçı dahi kapatıyorum kupon geldiğinde. Yapacak bir şey yok, tamamen duygusal sevgili
1: tamam,
0: alacağım.
1: Duygusal.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Le Mans mücadelesi benim kupon seviyesi görmedim. Gol var diyeceğim yine bu mücadeleye. Lyon-Rennes 21-45 kuşağı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nden elediği, bir tek bunu da mutlu olabiliyorum Fenerbahçe taraftarı olarak. Tekrar söyleyeyim mi?
1: Bir daha söyle abi. Bir daha söyle.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde elediği ve Şampiyonlar Ligi'ne kaldığı Lyon. Rennes'le oynayacak iç sahada. 21-45 kuşağı neler söylersin?
1: Lyon'u zaten biliyoruz. Yeni ben hafta içi Sturm Graz maçında izledim. Beğenmedim. Çok kapalı savunmaya karşı açamadılar ama Lyon deplasmanda daha açık alan bulabilirler. Orada forvet Enzo Lepol geçen sene biliyorsun Esteban Lepol düzeltiyorum. Lig 1'de gol kralı olmuştu. Milli takıma da alındı. Moralli. Ben iki takımda gol atar diyeceğim bu maç içinde. Yine aynı yere çıktık ama.
0: Bu arada alev almış bir Rennes takımı var karşısında.
1: Evet.
0: Ligin açılış maçı Paris Saint Germain. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonunu ağırladılar. 2-2. İç sahada ligin yeni ekibi Le Mans 3-2 kazandılar. Angers deplasman 2-1. Son maç Marsilya 1-0. Bütün maçlarını Paris maçı dışında kazanan bir Rennes takımı görüyoruz. Son 3 maçında kazandı bu takım. İlk yarı 0 diyorum sevgili Alaca. Katılır mısın?
1: Denemeye değer.
0: Lyon-Rennes mücadelesindeki tercihim de ilk yarı 0. Toulouse-Le Havre karşılaşması Lig 1 kapanış mücadelesi.
1: Yine vites düşürdüğümüz bir karşılaşma. Toulouse çok kötü başladı. Lehar tarafına bakıyorum, onlar da çok kötü başladı.
0: Yazmam bile diyebilirsin, saygı duyarım yani.
1: PGS 2-3 derim ama yazmam. Yazanları da anlamam yani, açıkçası söyleyeyim.
0: Ben de enteresan bir şekilde Toulouse maç sonucu 1 diyeceğim bu karşılaşmaya.
1: Denenebilir.
0: Ama hiç kuponuma alacağım bir karşılaşma değildir. Değerli dinleyenlerimiz, Fransa Lig 1'de de konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Almanya Bundesliga ile yolumuza devam ediyoruz. Hafif yağmura doğru götürüyorum
1: güzel
0: seni.
1: Güzel maçlar da var bugün.
0: 16.30 kuşağı Frankfurt-Freiburg mücadelesi.
1: Bol gollü bekliyorum. Bu sezon şimdiye kadar Frankfurt'un oynadığı maçlar hep gollü geçti. Çok iyi sonuçlar aldılar Mardi Hüter'le birlikte, tartıştır son haftaya kadar. Freiburg tarafı sezona çok iyi başladı. 3 haftada 10 gol attılar.
0: Ve 3'te 3. Sadece de 1 gol yedi. Takım şu anda Bayern Münih ile yarışıyor.
1: Ki Manzambi'yi kaybettiklerini hatırlatmak lazım. KG var 2.5 üst demek istiyorum.
0: Gol var diyeceğim ben de bu karşılaşmada. Ama sevgili alıcı, hissiyat olarak da enteresan bir şekilde iki takım da gol atar, maçı Frankfurt kazanır. Bir geçiyor hissiyat olarak da.
1: Olabilir. Bu arada Can Uzun sezona çok iyi başladı. 4 maçta.
0: Ama şöyle Frankfurt'un da kadroyu kontrol ettiğinde çok ciddi eksikler var bugün. O yüzden KG'ye döndüm. Çaybe oynamıyor orta alandaki. Hoylund yine orta alandaki oyuncu oynamıyor. Knauf forvet hattındaki oyuncu oynamıyor. Engankamp forvet oynamıyor. Freiburg cephesinde Asgard

0: Kadrodan 3 oyuncu da onlar da şu anda şüpheli olarak açıklanmış. Gol var derim ben bu mücadeleye. Diyemeyeceğim bir diye.
1: Bu arada Can Uzun'un isabetli şutları da eğer varsa bahis seçenekleri arasında şu an kontrol edeceğim. Denenebilir. Sezona iyi başladı. Hafta içi kupa maçında da 2 gol 3 asist yaptı. 11-0 bitti gerçi maç. Yani referans değildir ama Bundesliga'da da son maçta 2 gol attığı için ben denerdim şahsen.
0: 16-30 Hamburg Köln.
1: Keyifsiz maç.
0: Doğru.
1: TGS 2-3. Hamburg çok gol yiyor ama Köln'de o gol atacak göz yok. O yüzden işte bakıyorum Hamburg'un son maçı Leipzig'den 5 yediler. Bir önceki hafta Mainz'dan 5 yediler. Ya Köln tarafında yine dediğim gibi gol anlamında çok bir ışık yok. Ben TGS 2-3 diyeceğim bu maça.
0: Zaten Hamburg lige iyi başladı deseydin gülerdim.
1: Yok, Hamburg gidici gibi.
0: 3 maçta 0 puan.
1: Gidici gibiler.
0: Yenecek bugün diyorum. İlginç bir şekilde.
1: Vallahi içine doğduysa denenebilir.
0: Yenmesi gerekiyor bu takım. Yani ne zaman galibiyet alacak bu Hamburg?
1: Zaten kümeye gidiyorsun bunları da kaybetmeye başlarsan.
0: Ama alırsam da 0'dan 1 olarak alırım. İnanılmaz bir oranı var. Hatta bir seçeneğim daha var bu karşılaşmada. Mofi gol atar diyorum sevgili Alaca.
1: Daha önce Nis'ten sevdiğim bir oyuncu.
0: Nis'ten sevdiğimiz bir oyuncu. Porto'daydı son sezon. Porto'da da 6 maçta 2 golü var. Bir sakatlık geçirdi. Kendini de kanıtlaması gerekiyor tekrardan. Mofi gol atar diyeyim daha mantıklı olur Hamburg'da. Hiç taraf bahsine girmeden. Zaten kazanacaksa gol atmak zorunda bu tarz oyuncu. Forvet.
1: Şu an önüme çıkan Frankfurt maçından bir seçenek sormak istiyorum sana fikrini almak için.
0: Tabii.
1: Can Uzun'un 2 isabetli şutuna 3 oran veriyor.
0: Güzel oran.
1: İlk maç.
0: Güzel oran, sürpriz oran.
1: İlk maç sağ kenar oynamış. Orada isabetli şutu yok. İkinci maç bir isabetli şutu var. Son maç 2 golü var.
0: Güzel. Oran iyi.
1: Ki Freiburg maçı biraz daha hareketli, tempolu geçecek diye düşünecek olursak.
0: Peki.
1: Bunu da paylaşayım.
0: Hamburg maçında yine kupon seviyesi görmüyorum ama bunu da belirtmek isterim. Mönchengladbach, Mainz 16-30 kuşağı. Güzel maç.
1: Mönchengladbach sezona kötü başladı bence. Burada Mainz biraz daha iyi bir takım gibi. Jan Nische takımın başına geldi. Mönchengladbach'ta bir teknik direktör değişikliği var. KG olur bence evlerinde teknik direktörle biraz daha hareketli başlayabilirler.
0: Mainz takımı da Hamburg'a deplasmanda 5 attı.
1: 5 attı.
0: 5-0. Biz de bu Hamburg yener dedik. Bakın göreceğiz.
1: Ateşten gömleği.
0: Göreceğiz, değil. Göreceğiz. Werder Bremen Augsburg 16-30 kuşağı.
1: Bu da zor maç. Bremen'de sezon fena başlamadı kendi standartlarında. Burada Leipzig'i yeniler. Geçen hafta Köln deplasmanda alınan bir puan vardı. Yine öteki tarafta Augsburg'a bakıyorum. Onlar iyi başlayan takımlardan biri. Frankfurt'u 4 dediler. Leverkusen'e karşı puan aldılar. Schalke'yi yeniler. Buna da KG var derim. Bence Augsburg deplasmanda gol bulacaktır. Çok aynı şeye çıkıyor kapılar da bugün gol beklentisi yüksek maçlar var. Yani ne yapalım?
0: Bir hissiyat böyle içimden geldi. Werder oyna diyor. Oran çok iyi.
1: Bu Almanya'da senin kanın bitti.
0: Bilmiyorum. 2-10. Normalde ben 2-3 gün önceden çalışıp geldim bu karşılaşmalara ama bu an, şu anda yayında hissiyat olarak Werder diyor. Kazanmak zorunda olan bir takım. 2-0-8'lik oranı var. Riskse alıyorum o riski de. Maç sonucu 1 diyorum. Bir karşılaşmamız kaldı. Almanya'yı kapatıp reklam arasına gidiyoruz. 19-30 kuşağı çok güzel maç bu. Stuttgart, Borussia Dortmund.
1: Borussia Dortmund tarafından Niko Kovac'la oynanan futbolu hiç beğenmedim ama Stuttgart'a nazaran daha net bir takım. Stuttgart lige de çok kötü başladı.
0: 3-3 şu an Dortmund.
1: Ben Dortmund'un deplasmanda kazanacağını düşünüyorum. Girassi'nin de oyuncu bahisleri alınabilir sezon. O da iyi başlayan oyunculardan biri.
0: Net tercihim benim. İki takım da gol atar, 2.5 gol üstüne gider diyeceğim. Çünkü KG oranı en son baktığımda 1.25 seviyelerindeydi. Ben kendi kuponumu almam. Kendi kuponumu almadığım karşılaşmaları değerli dinleyenlerimizle de paylaşmam. Gol var ve üst diyeceğim ama yine de oran yine tatmin etmedi beni.
1: Gol bahsi bu maçta tatmin etmez. Bu maç bir de tutar 1-0 2-1 falan biter biliyor musun?
0: Ama gollü bir mücadele bekliyorum. Yani ilk yarı 1.5 gol üstü bile olabilecek seviyede bir karşılaşma. Ben Dortmund'u beğendim sevgili Alaca.
1: Bu arada şöyle bir fikir vermek isterim. Stuttgart kalecisinin 3 kurtarışına 1.90 veriyor. Çok iyi
0: bir şey diyemedim yani. 2 deseydin tamdı bana da.
1: Yani 1.90. 4 kurtarış oynayacağım diyorsan da 2.70 veriyor.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Almanya'da da konuşmadığımız bir karşılaşma kalmadı. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
6: Nasıl yani? Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt

0: yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfkart daima seninle.
1: Smokin bizim işimiz.

0: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç mesajımız var, hızlı bir şekilde paylaşmak isterim. Bir seyirci Batman kazanır demiş ama Bursa yenilmez. Maç berabere biter. İtalya liginde de şike dönüyor. Sassuolo Juventus maçını izlemelisiniz. İzledim.
1: Son golde bir
0: sosyal medyada zaten capsler düzenlendi bununla ilgili. İzlemez miyiz?
1: Son golde
0: dediği doğru. Oyuncu basmıyor topa. Şike falan bir şey diye demiyorum ama basmıyor sevgili Alaca.
1: Son golde bir şey var.
0: 2-3 kişiyle paylaştım. Kendi grubumla paylaştım. Yani en olumlu yorum, oyuncular çok yorulmuş mu acaba geldi.
1: Abi son dakika kafa kafaya giden maçta öyle bir şey yok ya.
0: Sassuolo Juventus maçını izledik. Dün Monza'ya yenildi. Bugün de Lazio yenilecek demiş. Ben de gol var dedim. Bak benim bakış şey açım bu. Eski mesajları okuyorsunuz demiş. Bir şiir geldi, onu bir tekrarladık. Eski mesajlara dönüş yapmıyoruz. Onun dışında Ozan Bey hoş geldin. Yine enerjinle renk katıyorsun. Fenerbahçe'ye gelen gidenlerle ilgili Fenerbahçeli bir taraftarın çok güzel bir videosu var YouTube'da, izledim. Oradan da feyiz aldım. İzledim hafif.
1: Fenerbahçe'ye gelen gidenler.
0: Feyiz aldım oradan.
1: Kimin?
0: Sürekli aynı döngüde diye. Az Yıldırım gidiyor, o geliyor. Bunu eski futbolcunun Necati Ateş de paylaştı kendi programında.
1: Kulübün içinde bunun sarmaldan çıkması mı lazım acaba?
0: Zor. Onun dışında... Merhabalar, iyi yayınlar. Ozan Bey, yayınınızı dinlemek gerçekten çok keyifli. Sonuç olarak bugün Barcelona maçı haricinde en çok güvendiğiniz 3 maçı paylaşabilir misiniz demiş Furkan Bey. Başımız üstüne paylaşırız tabii ki de. Yayının sonunda paylaşalım. Şimdi konuşmadığımız Türkiye Ligi'ni de bir değerlendirelim. Instagram üzerinden değerli dinleyenlerimiz takip edebilirler. Çok mesaj geldi, onu da bir hatırlatalım. Ozan Özturan ismiyle Instagram üzerinden takip edebilirsiniz efendim. Paylaşımlarımızı görebilirsiniz. İddiacılar... Ozan Özturan tahminleri YouTube programına beklerim. Grubumuza bekleriz. Ozan Özturan tahminleri YouTube programı. Ve geldik Trendyol Süper Lig açılış karşılaşmasına. 17 kuşağı, güzel maç.
1: Zor maç.
0: Çorum FK, Alanyaspor.
1: Zor maç. Yani
0: tamam, onu anladık.
1: Çok zor maç.
0: Onu anladık.
1: Son hafta biliyorsun Çorum FK Samsunspor deplasmanda dağıttı.
0: Doğru.
1: Çorum FK'nın hücum anlamında iyi olduğunu gördük. Buna ikna edelim.
0: Çorum son iki maçı 8 gol attı.
1: Eyüp'e de 3 attılar.
0: 3-0. 5-1 hem de.
1: Ve bir gol yediler. Ama Alanyaspor da sert bir takım.
0: Doğru.
1: Süper Lig'de tek üçlü oynayan takım.
0: Uğur Uçar'ın performansı beni şaşırttı sevgili Alaca. Ben çok beğendim. O hırsın mücadelesi.
1: Pozitif oynatıyor bir de. Futbol da güzel.
0: İtalyano gibi de hareketleri var dikkat ettiysen.
1: Doğru rol model.
0: Doğru rol model. Bravo.
1: Yani... Abi bu maça TGS 2-3 demek istiyorum ben ya. İki takım da gol atabilir ama Alanyaspor'un olduğu herhangi bir maçın ben çok skorlu olacağını düşünmüyorum. Çok sert bir takım çünkü ve çok tempoyu düşürüyorlar. Ne dersin?
0: Gol var derim.
1: Ben TGS 2-3 derim ama aynı sayfada buluşabiliriz.
0: Gol var diyeceğim bu iki takıma da. Alanyaspor'un da son dönemdeki performansı bence kötü değil. Rize deplasman 1-0, içeride Göztepe 2-2. İki gol atan takımın karşılaşmasında gol var derim yani.
1: Ya burada şeyin zamanında Önal Karaman'ın bir açıklaması vardı biliyor musun? Zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyorum. Yaşıyorum, sadece yaşıyorum diye. Bu maç benim için önemli maç, yorumlar.
0: Güzel ama güzel yorum.
1: Güzel, yaşıyorum sadece.
0: Bu arada bir dinleyicimiz yazmıştı da onu listeden kaybettim, özür dilerim. İtalyano yüzünden İtalyanca'ya başlamış bir dinleyicimiz.
1: Biraz.
0: Aşk adam diyor kendisine. Evet. Beşiktaş taraftarı onu bu şekilde vitrine çıkardı. Ve tekrar söylüyorum, çocukluğumdan itibaren Beşiktaş tribününü ilk defa bu şekilde gördüm sevgili Alaca.
1: Alev almış durumda.
0: Ve yavaş yavaş eski dönemdeki kişiler de geliyor. Vefat edenler de oldu. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Çok da üzüldük tabii o haberlerle. Ama o tribün geri geliyor gibi sanki. Bunun da bilgisini paylaşalım. Çorum'a gol var dedik. Kocaeli Spor Gaziantep FK.
1: Kocaeli Spor galibiyeti yakın görüyorum. Gaziantep FK Fenerbahçe'den puan aldı ama çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Toplamda da şimdiye kadar Kocaeli'nin oynadığı maçlara bakacak olursanız iyi de başladılar ligi. Az gollü oluyor. TGS 2-3 diyeceğim.
0: Kocaeli Spor Gaziantep FK mücadelesinde taraf bahsinde Kocaeli'den yanayım. Ben son karşılaşmasında da Galatasaray'a karşı kötü bir futbol oynadığını düşünmüyorum. Gaziantep FK'yı kontrol ettiğimde son maç Fenerbahçe 0-0'lık bir beraberlik aldılar. İlk tercihim gol var. Alternatif tercihimde yüksek orandan dolayı 2.26 şu anda Kocaeli diyeceğim. İç sahada etkili bir Kocaeli var.
1: Bence iyi takım.
0: İyi oynuyorlar iç sahada. Taraftarı da çok iyi. Full bugün stat mesela Kocaeli'de.
1: Kazanmalarını bekliyorum ben de.
0: Bir taraftar bir takımı bu kadar destekliyorsa takım da genelde başarılı oluyor.
1: İyi de futbol oynuyorlar Selçuk Hoca'yla.
0: Sivas Spor'un taraftarı Sivas Spor'u bıraktı. Sivas Spor alt lige düştü sevgili Alaca. Şehir takımlarının taraftarı destekleyecek. Sonra vay efendim niye ikinci lige düştün, yok.
1: Sonra takımı eleştirmeyeceksin.
0: Eleştirmeyeceksin. Kötü de oynasa o stadyumda o takımı desteklersen o takım enerjisini yükseltiyorsun.
1: Katılıyorum. Sahip çıkmak lazım.
0: Başakşehir Gençler Birliği 20 kuşağı sevgili Goat Alaca.
1: Son hafta Ahmet'ten 5 yedikten sonra Başakşehir, önceki haftada bir Galatasaray mağlubiyeti vardı. Ben bir toparlanma bekliyorum abi. Burada önerim benim Başakşehir galibiyeti olacak. 1.40 üzeri bir oranı var. Çok da kurcalamayacağım. Gençler Birliği lige çok iyi başladı ama hani takdir edersin. Hava orada mevsim normallerine döndü artık. Ben dediğim gibi burada Başakşehir galibiyetini önermek isterim.
0: Bir dinleyicimizden doğru bir mesaj geldi. Okumak paylaşmak isterim. Normalde okumaya da bilir. Ama ben okumak isterim. Doğru çünkü.
1: Doğru, söze bir şey denmez.
0: Ozan Bey, merhabalar. Instagram'daki Ozan Bey ile Radyo Spor'daki Ozan Bey çok farklı. Doğru.
1: Ne
0: açıklayacağım, şuna? Açıklayacağım. Ben sizi Instagram'da da takip ediyordum ama bıraktım. Yanlış anlamayın lütfen. Çok farklısınız. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim demiş. Instagram'da özel hayatıma dahil olduğu için Instagram, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, can ciğer arkadaşlarım var. Fenerbahçe puan kaybından sonra telefonuma 100-120 tane mesaj geliyor.
1: Tahrik var.
0: Gülüyoruz, eğleniyoruz. Yapacak bir şey yok. Birbirimizi kızdırıyoruz. Ama saygı çerçevesinde yapıyoruz. Çocukluk arkadaşımız olmasına rağmen. Ben de ara ara Instagram'da onları kızdırmak için paylaşımlarımı yapıyorum. Dediği doğrudur beyefendinin. Kızsınlar birazcık bana. Onlar beni çok kızdırdılar sevgili hocam. Birazdan onlar kızsın.
1: Onlar beni çok kızdı.
0: Onlar benim nasıl sinir...
1: Geçen Beşiktaş story beni mutlu etti, yalan yok. Aa, yani.
0: Tabii ki. Fenerbahçe taraftarları şu anda Beşiktaş'ı izliyor, biliyor musun sen?
1: İzlenmeyecek gibi değil.
0: Bu beyefendinin atmış olduğu ismini de hemen kontrol edeyim. Fatih Bey, dediği doğrudur. Katılıyorum kendisine ama orada bile saygı çerçevesini aşmamaya çalışıyorum. Ve kendi yorumlarımı değil, diğer takımlarla ilgili spor yorumcularının şeylerini paylaşıyorum. Yorumuna katılıyorum. Hiç dediği doğrudur.
1: Ufaktan da radikal olunur bu arada ya.
0: Biraz da biz kızdıralım sevgili hocam. Biz
1: öyle.
0: Şu anda çok kötü durumdayız. Boynumuz bükük.
1: Böyle de yapmayalım abi. Üzüyorsun, ağlayacağım şimdi tutamazsam.
0: Öyle. 20 kuşağı. Vedat abinin beklediği karşılaşmaya geldik. Trabzonspor, Galatasaray mücadelesi, günün karşılaşması, yeni hocasıyla mücadeleye çıkacak Trabzonspor. Galatasaray'da gelen sorular net, belli. Osimhen var mı abi? Osimhen yok.
1: Kritik bir soru bu arada.
0: Yok diye biliyorum. Yani yok yok. İki yerden araştırdım.
1: Deniz Gül başlayacak.
0: Evet. Osimhen yok. İki tercihim var. Detaylı da konuşuruz. Zamanımız da var. Ayırdık. İlk tercihim gol var. Net tercihimdir. İlk tercihim net. Gol var.

0: alternatif tercihim de, ben Trabzonspor'un iç sahada yenilmesini beklemiyorum sevgili alıcı. 1.60'da en son kontrol ettiğimde oran. Çifte şans Trabzon diyeceğim alternatif tercih olarak da.
1: Fena bir deneme değil. Bir de ilk maç yaşım teknik direktörü. Thomas Reis benim beğendiğim bir hoca.
0: Benim de beğendiğim bir hoca.
1: Şampiyonluğa götürecek hoca mıdır bence tartışılır. Ama iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Muhtemel 11'leri paylaşayım istersen.
0: Alalım efendim.
1: Trabzonspor'da kalede Onana'nın olması bekleniyor. Savunmada Vaivu, Savic, sağda Wagner, Pino, solda Mustafa Eskellaç. Orta saha üçlüsü Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan. Tufan Galatasaray burada çok ağır basacak.
0: Şimdi burada ve önümdeki televizyonla iki kadrolar bambaşka. Burada İki forvet gözüküyor. Hattında Onarçu gözüküyor. Öbür tarafta Franklino gözüküyor. Ben Onarçu ile başlamasını bekliyorum. Vedat abi söz istedi.
2: Ya Onarçu'nun bir sakatlığı var ve oynamama ihtimali kuvvetli haberleri vardı dün akşam.
0: Büyük eksik olur.
2: Evet yani ya büyük eksik şöyle biraz Trabzonlularla da konuşma şansı yakaladım. Sezon başı iyi başlamadığı doğru, için Onarçu. Yani bu bizim için bir avantaj bile olabilir diye bakanlar da vardı. Tabii değişebilir bu duruma göre. Ama oynamama ihtimalini daha kuvvetli görüyorlardı dün konuştuklarım. Ama maç saatinde belli olacak.
0: Onarçu oynadığı her Galatasaray maçında iyi bir performans göstermiştir. Davinson Sanchez'e yaptıklarını hatırlıyorum. Güçlü bir oyuncu, uzun boylu bir oyuncu ve bu karşılaşmada çok daha hırslı oynayacaktır. Çünkü son maçlarda da sessiz. Trabzonspor taraftarı biraz sinirlendi kendisine. Her şeyin farkında. Onarçı oynarsa ben Onarçı gol atar dedim hatta.
1: Bu arada Franquinho da bozabilir, daha çabuk bir oyuncu.
0: Hızlı bir oyuncu. Gol var çok yakışıyor bu karşılaşmaya benim düşünceme göre.
1: Gol varla 2.5 üstü kombinle yoluna bak mesela 1.60'da.
2: Şu muhtemellere devam edebilirsek sevinirim.
0: Devam edelim. Kusura bakma sözünü kestim.
1: Orta sahada Ozan Tufan, Fabinho, Melih Kabasakal bekleniyor. İleri uçta. Franculino sağda, Salah solda, Aral Şimşir. Galatasaray'a gelelim. Kalede Uğurcan, savunmada Abdülkerim Sanchez, sağda Salahi, solda Eren Elmalı. Orta sahada Sara Torreira, önlerinde Yunus, solda Leao, sağda Barış, en uçta Deniz Gül, Leroy Sané kesik yemiş gibi duruyor.
2: Ben de bir ekleme yapmak istiyorum.
0: Tabii.
2: Şöyle, bugün maçı Batuhan Kolak yönetecek biliyorsunuz. Ve yardımcılıklarında İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Bugün bir açıklama geldi. Dikkatimi çektiği için sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi sezon başından beri çok fazla tartışılıyor. Hakemler ve VAR da çok tartışılıyor bu arada. Yani VAR'daki hakemlerin çok deneyimsiz olması ve bu nedenle de işte maçlarda çok pozisyonda VAR'ın müdahale etmeyişi falan da çok konuşuluyor. Trabzonspor Galatasaray maçının hakemi İspanyol hakem Guillermo Cuadro olacak. Daha doğrusu Guillermo Cuadro Fernandez.
0: İsmi güzel.
2: VAR kariyerinde 30 La Liga, 20 Şampiyonlar Ligi, 15 Avrupa Ligi, 6 Konferans Ligi ve çok fazla milli maçta 103 kez VAR olarak görev yapmış. Çok deneyimli bir hakemden bahsediyoruz. Tabii bu hafta içi biliyorsunuz İspanya Süper Kupası'nın Türkiye'de oynanması için bir şey gerçekleşmişti, toplantı gerçekleşmişti. Acaba orada mı konuşuldu da böyle bir İspanyol hakem geldi onu bilmiyorum ama sonuç itibariyle bu önemli maça çok kariyerli bir VAR hakemi de verilmiş, onu da söylemek istedim.
0: Vedat abi, karşılaşmayla ilgili nasıl bir düşüncen var? Mücadele nasıl başlar? Galatasaray'ın teknik taktik anlamda bu maç doğrultusu nasıl olur? Leao'nun bugün kadroda olması bekleniyor. Senin düşüncene göre Leao bugün bir patlama karşılaşması gösterebilir mi? Kendini belli eder mi?
2: Şimdi açıkçası Osimhen'in olmadığı bir denklemde Galatasaray'ın hücumda o kadar etkin olmadığını görüyoruz. Yani şöyle, bitiricilikte büyük sıkıntı yaşıyor. Artı yine o hücum baskı şeyini yaparken de şiddetli baskıyı yaparken de orada bir eksiklik hissediyor. Bu çok net. Bunu bir kere söyleyelim, altını çizelim. Bu durumda Galatasaray ne yapacak? Yani Barış Alper'le muhtemelen en uçta çıkacak diye düşünüyorum ben. Benim beklentim o. Siz Deniz Gül beklentisi içerisindesiniz ama bence Barış Alper'le en uçta çıkar diye düşünüyorum ama bu tabii gene maç saati belli olacak.
0: Barış'ın yerinde de Sané mi oynar düşünüyorsun?
2: Tabii ben Sané ve şeyi bekliyorum. Leao'yu iki kanatta bekliyorum açıkçası. Hemen şeyin arkasında, Barış'ın arkasında Batrakov oynayabilir. Yunus yine bir ihtimaldir orta sahada. O olabilir.
0: Vedat abi, Batrakov'la ilgili de kısa bir yorumunu almak isterim. Şu ana kadarki performansını beğendin mi? Beğendin mi?
2: Yani bence oyuncunun çok zaten kumaşı çok net belli. Çok iyi bir oyuncu, onu biliyoruz ama tabii zamana ihtiyaç var. Çok genç bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben bir aşama kaydedeceğini düşünüyorum Galatasaray'da. Net. Bir de şansı şu oldu. Galatasaray o bölgede yani 8 numara ya da 8.5 gibi bir oyuncu eksikliği yaşadığı için Batrakov fazla süre alacak bu sezon.

0: öyle gözüküyor. O da onun şansı oldu diyebiliriz.
1: Peki.
0: Yani burada aslında yine aynı şeye geleceğim. Osimhen'in yokluğu Galatasaray için özellikle hücumda büyük bir sıkıntı yaratabilir. Ama Trabzonspor'da da çok, çok önemli eksikler var. Bu arada Lemina'nın yokluğu da bence önemli Galatasaray adına. Trabzonspor'da da önemli eksikler
1: Ve
0: var
1: bir
0: zaten.
1: saymak isterim Trabzon'daki eksikleri.
0: Tabii ya, savunmada şey yok. Batagov yok sezon başından beri. Başka?
1: Onaçu, Malinovski,
0: Evet.
1: Bukhari, Okay Yokuştu, Folcarelli, Batagov, Mendy statü gereği zaten yok. Bu Mendy niye yok, onu da anlayamadım ya.
2: Kadroya almayı tercih etmedi Fatih
1: Ya
2: Hoca. Geçen sene Sevilla'da kiralık
1: Mendy
2: oynamasa.
1: Trabzonspor'da başarılı oldu da transfer oldu orta sahada. Bilemedim.
0: Yani İsmail Kartal diyordum ben tam da. Fatih
1: Seni
0: Hoca,
1: almış demek ki.
0: bak Fatih Tekke kesinlikle net söylediği doğru, üstünü çizdi bayağı oyuncunun.
1: Niye
0: Daha da
1: çizdi Vedat
0: asla
1: abi?
0: istemedi.
1: Ne oldu da çizdi yani? İyi
0: Yani
1: performans gösteren bir oyuncunun üstünü
0: onun
1: niye
0: bence
1: çizdi?
0: futbol ya da performansla ilgisi olduğunu
1: Ben de öyle
0: düşünmüyorum ben.
1: düşünüyorum.
0: Başka bir şey
1: Ben de öyle
0: vardır.
1: düşünüyorum.
0: Hoca üstünü çizdi. Sonrasında işte Thomas Reis geldiğinde de artık zaten bu kararı verebilecek bir durum kalmamıştı
1: Doğru,
0: ortada.
1: doğru.
0: Belki devre arasında dahil edilebilir. Orta saha hakimiyeti çok önemli iki takım içinde. Trabzonspor'un en önemli eksikleri orta sahada. Onu da söyleyelim bu arada.
1: Malinovski, Folcarelli.
0: Yani orta sahayı kimle kurar? Mesela Ozan olur birisi diye düşünüyorum ben.
2: Fabinho
1: Melih.
0: Diğeri de Fabinho olur diye düşünüyorum ben de. Orta saha
1: Fabinho
0: ikilisi.
1: net zaten. Mecburi şu anda
0: Evet,
1: oynayacak.
0: yani ya da bak Melih de olabilir bu arada. Onu da
1: Melih,
0: söyleyeyim.
1: Fabinho, Ozan.
0: Evet, Melih de olabilir. O da bir ihtimal. Yok, ben Melih, Fabinho, Ozan diye çıkar diye düşünmüyorum. Ben de Muçi'yi bekliyorum bu arada. Yani Melih, Fabinho, Ozan, Fabinho ve Muçi gibi düşünüyorum
1: Olabilir.
0: ben de. Çünkü o hücuma yönelik orta saha.
1: Ozan'la Fabinho'nun önünde Muçi'yi düşünüyorsunuz. Doğru
0: Evet
1: mudur?
0: evet öyle öyle,
1: Peki.
0: aynen öyle. Yani kısacası orta sahayı kim alırsa maçı da alır gibi görüyorum. Orta saha benim için bu maçta çok daha önemli. Ama iki takıma da baktığımda çok önemli oyuncular var. Skoru değiştirebilecek oyuncular var. Ben dedim ki, burada şöyle düşündüm. Yani böyle tarttım iyice. İki takımdan da birine gidemedim. Yani bugün ne çıksa bana sürpriz olmaz, biliyor musun sonuç? Beraberlik, galibiyet, Trabzon galibiyet, Galatasaray. Ama bir tek şey bekliyorum. Bence goller olacak bu maçta. Yani iki takımda da çok önemli ayaklar var. Bu önemli ayaklar bence bitiricilik konusunda da bir noktaya gelecektir. Çünkü bu önemli oyuncular böyle maçlar için alınıyor Ozan zaten.
1: Doğru.
0: Yani Muhammed Salah'ı herhalde Çorum Spor maçında oynasın diye almadı. Değil mi Trabzonspor?
1: Tabii ki.
0: Yani bu tip maçları çözsün. Ya Çorum maçını da çözebilir bu arada. O ayrı bir şey de. Ama bu tip maçları çözsün diye
1: Senede
0: aldı.
1: 20 milyon euro alan Salah Galatasaray iç saha mücadelesinde oynamayacak da hangi karşılaşmada oynayacak?
0: Leao'ya aynı şeyi
1: Doğru,
0: söyleyebiliriz. Sané
1: doğru.
0: için aynı şeyi söyleyebiliriz.
1: Katılırım.
0: O yüzden bence gollü bir maç olur. Ben 2,5 gol üst bekliyorum bu maçta.
1: Birkaç dinleyicimiz stüdyoda bulunan 3 kişinin ortak fikri olan bir karşılaşma sormuştu. Cevap vermiş olalım biz
0: Üçümüzün
1: de.
0: ortak fikri.
1: Evet. Biz üçümüz de bu karşılaşmaya gol var dedik. Var mı
0: Yani
1: farklı bir tercih olan bu
0: katılım
1: mücadelede?
0: yok.
1: Yani
0: Üçümüzden ayrı birer maç mı istiyor? Ben onu anlayamadım.
1: üçümüzün de ortak fikre sahip olduğu bir karşılaşma demişti. Üçümüzün de ortak fikri bu mücadelede gol var oldu. Üçümüz ayrı ayrı karşılaşma da söyleriz yayınımızın
0: Yok yok,
1: sonunda.
0: yani
1: Fark
0: ben
1: etmez.
0: anlayamadım da soruyu, o yüzden.
1: Bu şekilde olmuş oldu. Hem de cevap olmuş olsun. Üç kişi de bu mücadeleye iki takım da gol atar şeklinde cevap vermiş oldu.
0: En çok güvendiğin mi ama?
1: Vedat abi, senin en güvendiğin bugünkü karşılaşmayı alalım.
0: Ben
1: Bütün bülten.
0: Almanya tarafındayım bugün. En sonunda bu soruyu sordurttum ya sana, tebrik ediyorum.
1: Soracaktım aslında da daha erken
0: Bak,
1: sordum.
0: Almanya tarafındayım. Frankfurt-Freiburg, Werder Bremen-Augsburg ve yine Borussia Dortmund maçı var ya, bu üçüne ben 2,5 üst ve KG var diyorum. Üçüne de.
1: Sevgili Alıcı, senin de en güvendiğin birkaç maç alalım hatta.
2: Ben 3.52'den ikili bir kombin yaptım. Onu paylaşabilir miyim?
1: Tabii
2: Bir
1: ki.
2: yandan da kupon yapıyorum. Kanım bitlendi çünkü programda çok konuşunca. Stuttgart Borussia Dortmund maçında Stuttgart kalecisi Fabian Bredlow 3 kurtarış 1.90 orandan bu sezon her maç 3 kurtarışın üzerinde bir ortalaması var yaklaşık geride kalan 4 haftada. Bir diğeri de Brighton Arsenal maçında Bart Verbruggen kaleci Brighton kalecisi 4 kurtarışına 1.85 veriyor. En son Arsenal Chelsea maçında Emiliano Martinez 8 kurtarış yapmıştı. Verbruggen'in 2 hafta önce 1-1 biten Leeds maçında 6 kurtarış yaptığını, son haftada 4 kurtarış yaptığını hatırlatmak isterim. Brighton oyunu geniş alanda oynayan bir takım, Arsenal pozisyonlar bulacaktır.
1: Bu karşılaşmalardan farklı olarak ben tekrardan güvendiğim maçı söylemek isterim. Bugün siyah beyaz formayla maalesef bir Türk iş adamının karşısında olacağız. Tamamen duygusal. Başka bir alternatif yok. Newcastle City mücadelesinde dünya devlerini iç sahada dize getiren Newcastle'ın Hull City'nin zincirini kırmasını bekliyorum. Eğer kırarsa da farklı bir galibiyet bile alabilir. Kadrosu bana göre Hull City'den çok çok daha iyi. Newcastle mücadeleyi kazanır. Trabzon maçı iki takım da gol atar. Bir karşılaşma da semtimizden vermek isterim.
2: Sarıyer.
1: Sarıyer'den.
0: İlk yeri biri değil mi?
1: Bütün karşılaşmalarını takip ediyorum. Sarıyerliyim de aynı zamanda, doğma büyüme. Gol var diyeceğim ya bu maça, Bolu maçına.
0: Yani çok...
2: Bolu çok kötü ya.
1: Bir gol atarlar diye düşünüyorum Sarıyer'i.
0: Vallahi ben, ben orada seninle aynı fikirde değilim.
1: Öyle mi?
0: Vallahi bence ilk yarı bir, net. Ya yani Sarıyer'in ilk yarı galibiyeti daha net bence.
1: Gol atar dediğim takım da şu anda en alt sırada yer alıyor. Bir galibiyeti bile yok Bolu'nun.
0: Ya o çok kötü çok başladılar, çok kötü durumda. Bence gol atardan ziyade ilk yarı bir de yeterli bir oran. 1.50'lerde gibi görmüştüm. Bence yeterli bir oran.
1: Sarıyer'in oranı zaten yok gibi.
0: İşte ilk yarı yapıp biraz artırdım ben.
1: 1.08 bu Bolu takımının da bir gol atması gerekiyor sevgili Alacı.
2: Onlar geçen seneki Adana Demir gibi biraz gidici görünüyor.
1: Gol atmadan mı gidecekler yani?
2: İlla ki atarlar da bilemedim.
1: Neyse Sarıyer'im atmasınlar o zaman diyeceğim ben de. Başka bir şey
0: yok. Başkası olmasın evet.
1: Bu zaten kupon seviyesinde gördüğüm bir maç değil. Semtimizin maçını size sadece evet. Sordum. Değerli dinleyenlerimiz, majör olan bütün karşılaşmaları sizler için konuştuk, değerlendirdik. Şöyle bir atladığımız önemli bir karşılaşma var mı? Çok yüksek oyun alan karşılaşma var mı diye bakıyorum. Millwall West Ham maçının tahminini de alalım. Bu dünyanın beklediği bu karşılaşma.
2: Çok zor maç. West Ham kazanır diye düşünüyorum. Çok iyi başladılar. Bir de kadro kalitesi farkı varsa. Derbi dersen Millwall'un da gol bulmasını beklerim evet. Ama West Ham favori.
1: Tekrar hatırlatmak isterim. 14.30'da başlayacak bu karşılaşma Esport'tan canlı olarak yayınlanacak. Ben Millwall'ın bir gol atmasını bekliyorum iç sahada. Gol var derim ben de. Bu kadar önemli bir maçta. Vedat abi senin bir yorumun olur mu? Millwall West Ham yok dedi.
0: Yok ben çok dediğim gibi bugün 25 maça baktım dediğim çıkardım daha doğrusu. Ve onun dışında kalan maçlarla ilgili bugün yorum yapmayacağım.
1: Peki.
0: Saat 17'de de yayında olacağım. Gecenin maçlarıyla ilgili değerlendirmeleri de 17-19 arasında yapıyorum zaten.
1: Son tercihimi de Championship'ten söylemek isterim. Hatta iki tercihim var çünkü ikisi de yüksek oyun almış. Es geçmek istemem. Değerli dinleyenlerimiz 17 kuşağı Portsmouth Blackburn iki takım da gol atar diyorum bu karşılaşmada. KG sizin de yorumunuzu almak isterim. KG mi diyorsun sevgili
2: evet.
1: Vedat abinin bir yorumu yok dedi. Birmingham Middlesbrough 17 kuşağı iki takım da gol atar diyeceğim yine bu karşılaşmada.
2: Birmingham Middlesbrough zor maç. KGS 2-3 diyeceğim.
1: Son olarak da bu da yüksek oyun almış. Katıldım burada değerli dinleyenlerimize. 17 kuşağı Wrexham Southampton mücadelesi ligde 19. sırada bir galibiyeti olan Wrexham iç sahada oynayacak bugün. Gol var diyorum bu mücadeleye.
2: Ben de Southampton kazanır diyeceğim. Wrexham da bu arada Hollywood oyuncusu Ryan Reynolds'ın Deadpool oynayan oyuncunun sahibi olduğu bir kulüp. Düşecek gibiler ama.
1: Bir gol atsın bari de sözümüz yerine gelmiş olsun.
0: Ya bak siz Championship'e girdiniz mesela. Hollanda var. Ondan sonra Belçika var. Hiç oralara bakmadım.
1: Yüksek oyun almamış ama Vedat abi. Baktım hepsine.
0: Tamam anladım. Ben şimdi
1: %63 üzeri oyun alan karşılaşmaları değerlendirdim.
0: Ben Ajax Excelsior karşılıklı gol var diyeceğim. Bak bu da mesela tercih edilebilir Ozan. O gördüm de Hollanda'dan bir maç.
1: Peki.
0: Bir de Anderlecht Sultanvergen var. Orada da karşılıklı gol var gelebilir.
1: Başka bültende bizim konuşmadığımız ya da sizin güvendiğiniz, eklemek istediğiniz bir karşılaşma var mı?
0: Yok bu kadar. Tamam.
2: Young Boys.
1: Yeter mi diyorsun?
0: Yeter. Peki. Ha bak İsviçre diyebilir bu arada. Güzel.
1: Ben diyorum o zaman Anderlecht Sultanvergen 2.5 üst diyeceğim bu karşılaşmaya da.
0: Ben de var demiştim. Demek ki aynı fikirdeyiz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bültendeki bütün karşılaşmaları sizler için yorumladık. Kupon seviyesindeki karşılaşmaları değerlendirdik.
0: İsviçre'ye baktık mı?
1: İsviçre'de de majör bir karşılaşma çıkmadı karşıma. %60 oyun alan bir mücadele yok. Luzern Grasshoppers var aslında. Çok güzel maç.
2: Ben Young Boys Servet'teyim. Çok güzel.
1: Alalım o zaman. Yani İsviçre'deki
0: çok güzel maçlar var.
1: 3 maçında alalım o zaman. İsviçre'yi.
0: Bak Young Boys Servet maçında 2.5 üst ve karşılıklı gol var bence.
1: Çok güzel maç.
0: Çok güzel olur. Bu bir.
1: Net ben de katıldım.
0: Ondan sonra Sion Zürih maçında ben karşılıklı gol var bekliyorum. Luzern Grasshoppers'ta da yine 2.5 üst ve KG var bekliyorum.
1: Sevgili Alacı sen de bir üstünden geç İsviçre'nin.
2: Ben orada tek maç oynadım onu söyleyeyim. Sion düzeltiyorum. Young Boys Servet maçı 3.5 üst oynadım. KG 2.5 üstte de katılırım.
1: Luzern Grasshoppers 2 takımda gol atar. Sion Zürih 2 takımda gol atar. Young Boys Servet 3.5 gol istiyorum bu karşılaşmaya da. Güzel. Hatta 4-5 gol seçeneği bile diyebilirim. Tercihlerimiz bu şekilde. Yüksek oyun alan karşılaşmaları da konuştuk. Vedat abi İsviçre Ligi dedi. İsviçre Ligi'ni de konuştuk. Başka lig diyecek misin Vedat abi? Var mı?
0: Canın sağlığı diyeyim Ozan'cığım. Canın sağlığı.
1: Süremiz bitmeseydi söylerdi Vedat abi ama süremiz bittiği için artık başka lige bizi sokamadı diyeceğim.

0: Yok zaten, kalmadı da konuşmadan.
1: Şartlar el vermedi.
0: Konuşsaydık, burada bir Norveç ligi var. Kristiansen Rosenborg, söyle sevgili hocam, konuşmadan geçmeyelim.
1: Rosenborg kazanır.
0: Gol var derim ben de. Molde Alesund.
1: Zor maç. Burada da Molde'yi oynarım.
0: Ben de Molde'yi oynarım. 1 ve 1.5 gol üst Molde derim bu karşılaşmada da. Mesaj gönderen herkese çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun efendim. Enerjimizi yükselttiniz. Yarın sevgili Caner Aydaş, Burak Alaca ve ben yayında olacağız. Bütün değerli dinleyenlerimizi bekleriz. Bizden sonra da İddia Kuşağı devam edecektir. Sağlıklı, mutlu günler dilerim efendim ailenizle birlikte.
1: Görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.

0: Nefese Gireriz sona erdi. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
9: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Taşım. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
0: Radyospor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
9: Hep böyle bir camia içinde. O başkan onu, o başkan istemi, bu başkan hoca istemi.
0: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
10: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
11: Merhaba.
10: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
11: Merhaba.
10: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
10: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
12: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor. Sporla.

cumartesi günü oynanacak olan maçlarına bakacağız. Güzel maçlar var. Tabii Türkiye'de gözler Trabzonspor Galatasaray müsabakasında. Trabzonspor yeni hocası Thomas Reis ile ilk maçına çıkacak. Galatasaray'da milli araya gitmeden önce hem eksik gittiği zorlu Trabzon deplasmanından puan kaybıyla dönmek istemiyor. Milli araya moralli ve iyi gitmek istiyor. Ama çok da kolay olmayacak bu. Eldeki mevcut eksik isimlerle. Benim burada ilginç bir tercihim var. Sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'da Lemina ve Singo yok. Tabii Osimhen yine aynı şekilde muhtemel 11'lerde gözükmüyor. Trabzonspor'da bir potansiyel var. Ama bu sezona iyi başlayamadılar. Bir potansiyel var ama bu sezona iyi başlayamadılar. Burada benim beklentimi hemen söyleyeyim. Muhammed Salah tabii Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nden biliyor. Zira Liverpool'la iki kere çok yakın tarihte karşılaştı. Hatta üç kere, özür dilerim. Bir gruplarda, iki de eleme usulü maçlarda olmak üzere toplam üç kere karşılaştı. Galatasaray'ı bilen bir isim. Galatasaray'ın Türkiye Ligi'nin en kuvvetli takımlarından biri olduğunu, zaten hep Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı görerek biliyor. Trabzonspor için bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yeni hoca Muhammed Salah da büyük maçları sever. Biraz ekstra sorumluluk alabileceğini düşünüyorum. Biraz daha bireysel anlamda sazı eline almak isteyebileceğini düşünüyorum bu önemli karşılaşmada. Ve ben Muhammed Salah'tan bir gol bekliyorum. Bakalım Muhammed Salah'ın golü gelecek mi? Genco, oyuncu tahminini geç. Bize 1-0-2'den böyle eski alıştığımız tercihlerden bahset derseniz, Trabzon'un yenilmezliği biraz daha bana ağır basıyor. Yani evet, Galatasaray Sporting Lisbon karşısında hakikaten ilk kere deplasmanda da olsa çok çok iyi başladı. Ama devamını getiremedi. Şimdi burada Osimhen'in yokluğu kadar Lemina'nın da yokluğu önemli. Çünkü Trabzon deplasmanı da Galatasaray'ın hani evinde Eyüp'le oynuyor olsa, o zaman diyeceksin ki orta sahada Sara Torreira ikilisi ya da Sara Lemina ikilisi iş görür. Zaten Eyüp ne kadar zorlayabilir Galatasaray'ı dersiniz kendi evinde. Ama Trabzon deplasmanında sizin orta sahanızın da defansif yönünün güçlü olması lazım ki rakibin hücumlarında savunmaya yardım edebilirsiniz. Bu anlamda size çünkü ihtiyaç duyulabilir. Dediğim gibi zor bir deplasmanda Galatasaray'ın üzerine gelebilecek bir takımla oynadıkları maçta ben bir Galatasaraylı olarak Lemina Torreira ikilisini tercih ederdim orta sahada, ama yok. Bu da açıkçası Galatasaray için bence yine olumsuz gelişmelerden bir tanesi. Dediğim gibi Salah golü bekliyorum. Trabzonspor'un yenilmezliği bana biraz daha ağır basıyor. Yeni hocalarıyla çıkacakları ilk maçta bakalım hep beraber nasıl bir maç olacağını göreceğiz. Sizlerin de fikrinizi merak ediyorum. 0538 050

0: 0532 1487 0538 052 1487. Bilgisayara bakıyorum. Gerçi Türkiye Ligi tahminlerini hiç sevmiyorum bu algoritma sitesinin ama benimle biraz aynı fikirde bugünlük. Bu maçla ilgili en azından 1-1 demiş. 1-1 demiş. Ev sahibi kendi taraftarı önünde. Oo, bu bilgisayar o kadar geriden geliyor ki işte bu algoritma. Türkiye Ligi bilgileri çok yanlış. Hala Hüseyin Cimşir falan zannediyor teknik direktörü. Evet, o yüzden neyse 1-1 demiş ama en azından. Yani en azından 1-1 demiş. İngiltere'de güzel maçlar var. Hazır mıyız İngiltere'ye? İngiltere'de hatta kadrosu belli olan da bir maç var. Hemen Tottenham Aston Villa maçı ile ilgili beklentimi sizlerle paylaşayım. KG var bekliyorum. Ya sezona gerçekten çok kötü başlayan iki takımın müsabakası. Yani biraz artık gidişatı değiştirmek isteyecekler ama eksikler var. Yani iki takımda da önemli eksikler var. Bir iyi haber şu anda görüyorum Aston Villa için. Manzambi yeni transferleri ilk kez ilk 11 çıkıyor. Manzambi iyileşmişti. Takımının oynadığı son iki maçta oyuna sonradan girmişti. Bugün ilk 11 çıkma ihtimali az da olsa vardı. O ihtimal kullanılmış. Artık yeni bir takviyeye ihtiyacı var. Aston Villa'nın giden önemli oyuncuların yerleri doldurulamadı bir türlü. Gelenlerin sakatlıkları, işte var olan önemli isimlerin yine Onana gibi sakatlıkları derken takım hakikaten sezona kötü bir başlangıç yaptı. Bu Tottenham için de geçerli. Vallahi bu maçı kaybeden arkadaşlar, bu maçı kaybeden hele ki De Zerbi olursa kendi evinde, çünkü koltuğu biraz sallanır. Ya Unai Emery'nin kredisi daha öyle kolay kolay bitmez. Yaşananlar ortada Aston Villa için ama Tottenham bu maçı kaybederse koltuk sallanır. KG var bekliyorum. 10 geçe reklam arasını zamanında verelim. Döndüğümüzde kadroları vereceğim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Radyo Spor. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Reklam.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Hemen bakıyorum. Muhtemel 11'ler üzerinden değil, kadrolar açıklandığı için gerçek 11'ler üzerinden gidelim. Bir sürpriz yok. Bir Manzambi'ye bakıyordum. O da oynuyor. Tottenham'da da Savio, Omar Marmuş, Solanke, Tonali'nin durumu belirsizdi. O da oynuyor. Bentancur'la Tonali ortadaki ikili. Vallahi KG var, bekliyorum bu maçta. Bu maçta KG var. Bekliyorum. Yaklaşık 15 dakika sonra da mücadele başlayacak. Birkaç mesaj geldi. Onları iletelim. Özellikle Trabzon maçı ile ilgili. Bakıyorum. Kolay gelsin. Bu hafta Hull City için ne dersin? Geçen hafta kuponlarımızı yatırdın diyor Önder Bey. Yine alt diyorum. Hull City'ye alt diyorum. Ama Chelsea maçında alt demiş miydim? Demiş olabilirim. Demiş olabilirim. Yani şu ana kadar Hull City'nin bir maçı hariç hepsi alt bitti. Yani her maçı da alt bitecek diye bir şey yok ama yine bu maça ben alt diyeceğim. Çünkü oyun mantığı belli. Hull City'nin Chelsea maçında şunu gördük. Gol yediği zaman reaksiyon da gösterebiliyor. Hem de güzelinden. Yani işte Newcastle'da o kadar kötü başladı ki yeni menajerle hiç iyi bir başlangıç yapamadı. Hele Leeds mağlubiyeti çok ağır oldu. 4 gollü mağlubiyet ağır oldu. O yüzden pek doğru reaksiyonu gösterecek duruma düşeceklerini zannetmiyorum ama hep beraber göreceğiz. Peki. Erdal Bey uzunca bir mesaj yazmış. Erdal Bey İtalyano'ya şüpheyle yaklaşırken ben bu hocanın Beşiktaş için müthiş olacağını söylemiştim. Haklı çıkacağım gibi gözüküyor demiş. Trabzonspor yönetimi bence doğru bir kararla Thomas Reis'i takımın başına getirdi. Bizim ligi çok iyi bilen biri. Katılıyorum. Katılıyorum. Thomas Reis bence de Trabzonspor için şu dönemde olabilecek en iyi seçimlerden biri. 2-0 Trabzonspor olur ve ona çok gol atar demiş İhsan Bey. Milli takım aday kadrosuyla pazartesi konuşalım. Şimdi sponsorlu bir iddia programımız var. Onu şeyde hafta içi konuşuruz pazartesi. Zaten milli araya girdik. Başka bir şey konuşmayacağız bu hafta bittikten sonra. Geçen hafta sonu verdiğiniz Brentford maçı her iki yarıda da karşılıklı gol olur için çok çok teşekkürler. Böyle bir tek maçınız varsa beklerim demiş. İşte keşke her hafta öyle olsa. Ankara'dan Adil Bey Tottenham maçında ilk yarı 4.5 korner üstü olabilir demiş. Evet, korner olmaya uygun bir maç. Yani birbirine denk kuvvette iki takımın ve iki çıkış yakalayan takımın maçında istekli olacak iki takımın maçında mevcut bulunduğu durumdan dolayı hakikaten iki tarafında korner atmasına müsait olan bir zemin var. Bu maç korner maçlarından biri olabilir. Brighton Arsenal mücadelesiyle devam edelim. Brighton Arsenal mücadelesinde ben ev sahibi takımdan en az 11 ya da daha fazla şut bekliyorum. En az 11 ya da daha fazla şut bekliyorum. Neden? Brighton bu sezonun İngiltere Premier Lig'de şu ana kadar en iyi hücuma çıkan takımı, en iyi hücum yapan takımı. Manchester

United'a deplasmanda 3 gol attılar. Aston Villa'ya 4 gol attılar. Chelsea'ye yenildikleri maçta 3 gol attılar. Yani hakikaten gol yollarında ki Minteh ve Mitoma'nın yokluğuna rağmen çok iyi iş çıkardılar. Ama karşılarında da yani ligin en iyi savunma yapan takım halindeki takımlarından birine karşı oynayacaklar. Kolay bir maç değil. Kolay bir maç değil ama belki gol yollarında bu kez ilk kez Brighton çok zorlanabilir. Rakibin savunma potansiyelinden dolayı ilk kez zorlanabilir. Fakat şut çekmelerine engel olmayacaktır bence. Yani şut çekilmesine Brighton'ın hücum hattının o kadar kaleden uzak tutulacağını ben inanmıyorum. O yüzden öyle ya da böyle 11 şut gelmesini bekliyorum. Geçen sene bu statta oynanan maçı Arsenal 1-0 kazanmış ve Brighton 11 şut çekmişti. Bence belki biraz daha bile fazla olabilir. Çünkü o hücum hattıyla bu hücum hattı şu anki Brighton daha iyi. En azından şimdilik diyorum. Taraf tahminimi sorarsanız ben yine Arsenal kazanmasını bekliyorum. Hatta Arsenal'in kazanmasını beklememden dolayı şutlara da güveniyorum. Arsenal öne geçtiği takdirde çünkü Brighton'ın atakları başlayacak. İster istemez Arsenal skoru korumak için biraz arkaya yaslanabilir. Momentumu rakibine, topu rakibine bırakmak durumunda kalabilir. O yüzden Brighton'ın 11 şut çekmesini maçın gidişatında, kafamdaki maçın gidişatında senaryoya uygun görüyorum 11 şutu. Dediğim gibi. Ama Arsenal galibiyeti de sorarsanız beklentim bu yönde olacak. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Bugün en güvendiğiniz iki maçı paylaşır mısınız? Peki hadi en güvendiğim maça geçelim. Sırayla gidecektim ama en güvendiğim maça geçelim. Bu arada bir mesaj daha var. Gencucuğum seni severek dinliyorum. Tottenham Aston Villa maçında canlı oynayalım. Canlısını takip edelim. Fındık tarlasındayım. Fındık topluyorum. Seni dinliyorum. Subliminal bir mesaj mı veriyorsunuz? Fındık topluyorum derken hani Trabzon Galatasaray maçı ile ilgili. Kolay gelsin. Şaka bir yana kolay gelsin. Canlısına bakacağız tabii. 10 dakika sonra başlıyor. Canlısına bakacağız. Erdal Bey Tottenham maçında 10.5 korner üstü, Arsenal maçında 9.5 korner üstü bekliyor. Arsenal'de 9.5 korner üstü olmayabilir. Bilgisayarlarda korner yok maalesef. Arsenal maçında 9.5 korner üstü olmayabilir. Tottenham maçında da 10.5 korner üstü biraz iddialı bir rakam. Ya korner maçı dedim, bekliyorum dedim ama 10.5 da iddialı bir rakam. Bu arada bugün Trabzon Galatasaray maçında barem 8.5'tan açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 7.5 da olabilir ama ya 8.5 korner üstü bana çok makul geldi. Trabzon Galatasaray maçında karşılıklı kornerler olabilir. O maçta bir korner alternatifi de olabilir gibi geliyor bana. Bir dinleyicimiz Galatasaray Trabzon maçında 7 kaleci kurtarışı denemiş. Stuttgart Dortmund maçında da yine kaleci kurtarışı, iki tane kaleci kurtarışı gelmiş bize İzmir'den, Yaşar Bey'den. Yaşar Bey bol şans diliyorum. Yalnız 7 kurtarış biraz iddialı bir maç için. Galatasaray Trabzon maçında yani bayağı 7 kurtarış iddialı gibi geldi bana. Totalde tabii bu, tek taraflı değil, totalde. Ama size yine de bol şans diliyorum. Ve dinleyicimiz dedi ki en güvendiğin iki maçı söyler misin? İngiltere'deki en güvendiğim maça geliyorum. Nottingham Forest Coventry mücadelesinde ev sahibi takımın galibiyeti. Coventry sezonu çok kötü başladı. Yani epey kötü başladı. Oynadıkları 4 maçta henüz gol atamadılar. Son maçta Brighton'dan 5 yediler. Manchester City'ye 1-0 kaybettiler.
Hull City'ye 1-0 kaybettiler ve Arsenal'e 3-0 yenildiler. Bu 4 maçta 10 gol yiyip ki 5'ini Brighton'dan hiç gol atamadılar. Üstüne üstlük bir de arada Aston Villa'ya kupada yenilerek elendiler ki evlerinde 3 gol yediler Aston Villa karşısında ve yani Aston Villa'nın da şu anki durumunun ne kadar kötü olduğunu anlatmama gerek yok. Onlar da sezona facia bir başlangıç yaptı ama deplasmanda da olsa Coventry'yi yenmeyi hem de 3 gol atarak yenmeyi başardılar. Coventry'de önemli bir eksik, hafta içi sakatlanan savunmanın önemli ismi Aurele Amenda büyük bir ihtimalle bu maçta oynamayacak. Onun yerine Enfuni'nin oynaması, Stephen Emufi'nin oynaması bekleniyor. Zaten sakatlıklarından dolayı Hacı Wright, Hayden, Eccles ve Wolfen'den forma giyemiyor. Avoni'yi de cezalı. Önemli bir isim gol yollarında. Her ne kadar şu ana kadar hiç golü olmasa da yani bu takımın önemli ismi. Şimdi onun yokluğunda acaba Coventry ikinci seçenek golcüsüyle Nottingham Forest'ı deplasmanda ne kadar zorlayacak? Bu da bir soru işareti. Bu da bir soru işareti. Hafta sonu, pardon, hafta içi kupada Avoni'yi yerine Sıdıkı Şerif ilk 11 çıkmış ama daha 60. dakikaya gelmeden Lampard tarafından oyundan alınmış, gösterdiği performans beğenilmediğinden dolayı bugün Sıdıkı Şerif değil Sims'in oynaması bekleniyor. Dediğim gibi bugün Nottingham Forest galibiyeti bekliyorum. Bilgisayar da benimle aynı fikirde. O da Nottingham Forest galibiyeti bekliyor. Hem de 2-0 demiş. Yani üzerine üstlük bir de handikaplı demiş. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Ve geçelim Newcastle Hull City maçına. Geçelim Newcastle Hull City maçına. Yani Newcastle'da sezona iyi başlamayan takımlardan bir tanesi. Son lig maçını kaybettiler. İki beraberlikleri var. Yani tabii ki bu maçın favorisi onlar. Ama Elanga ve Ramsey'nin sakatlıkları devam ediyor. Nico Gonzalez Leeds maçında kafasına aldığı bir darbeden dolayı oyundan çıktı ve protokole göre bugün oynayamayacak. Kafasına aldığı darbeden dolayı savunmada Dan Burn, ortada Joelinton ve Osula'nın da sakatlıkları devam ediyor. Son Leeds maçında alınan 4-1'lik mağlubiyet moralleri epey bozdu. Hull City'de rüya gibi bir başlangıç yaptı sezona. Oynadıkları 4 maçın ikisini kazandı, ikisini beraberlikle tamamladı. Hakikaten işler çok iyi gidiyor orada. Hep söylüyorum, Hull City gücünün çok bilincinde, oyun temposunu yavaşlatıyor. Mümkün olduğu kadar rakibin, hele deplasmandaysa, sazı eline almasına, oyunu hızlandırmasına izin vermemeye çalışıyor. Fakat işte Chelsea maçında da gördük ki bunu başaramadıkları zaman, ki Chelsea maçın hemen başında gol attı, buna reaksiyon da gösterebiliyorlar. Yani takımda bir özgüven var. Chelsea gibi bir takım karşısında geriye düştüklerinde hemen reaksiyon gösterebildiler. Fazlasıyla hem de gösterebildiler. Bu da onlar adına bence çok iyi bir gelişme, bir haber. Gelişme değil, daha önceden böyle olup olmadıklarını bilmiyoruz ama çok iyi bir haber. Bunu da görmüş olduk, bize göstermiş oldular. Ben az gollü bir maç bekliyorum.
2.5 gol altında verilen oran 2 küsür. Hatta biraz daha riski azaltıp bakayım 3.5 gol altında oranı kaç?

0: Bakalım. 2,5 gol altın oranı. Yani 1,40 falan herhalde üzerindedir diye tahmin ediyorum ama 3,5 gol altı 1,40. Tamam, 1,40'ın üzerinde, 1,40 bareminde diyelim o zaman. Güzel. Kadrosal bilgilere bakıyorum. Hull City'de yeni bir eksik yok. Newcastle'ı saydım az önce zaten. Önemli eksikler var. Newcastle'ın da en önemli ismi tabii ki Wissa. Çok beğendiğim bir isim. Bakalım Wissa'dan Newcastle golü görecek miyiz? Bilgisayar benimle kesinlikle aynı fikirde değil. Hiç alakası bile yok hem de. 2-2 demiş Newcastle Hull City maçına. Ben ise 2,5 gol altı. Hatta yeterse 1,40'tan 3,5 gol altı bile bence gayet yeterli. Bakalım Hull City'ye tabii ki bol şans diliyoruz. Hull City'nin başarıları beni şahsen çok sevindiriyor. Beni şahsen çok sevindiriyor. Peki, mesajlar da gelmeye devam ediyor ama saatlerimiz 14.30 oldu. Bu saat dilimindeki ikinci reklam aramıza gidelim. Hem de Tottenham Aston Villa maçı da başlamak üzere. Hem canlısına bakacağız hem de maçlarla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Umran Oto Ekspertiz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
4: Tanıtıcı reklam.

Bilyoner aradığın ne varsa yine Bilyoner'de var diyor ve kullanıcı deneyimini kolaylaştıran yeni özellikleriyle sezona devam ediyor. Bunlardan biri de hızlı arama özelliği. Özellikle oyuncu bahislerini tercih edenlerin işini oldukça kolaylaştıran bu özellik sayesinde aradığınız bahis seçeneklerine saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Bilyoner uygulamasının en üstünde yer alan arama butonuna lig, takım ya da oyuncu ismini yazmanız yeterli. İlgili lig, takım veya oyuncuya ait yüzlerce bahis seçeneğini doğrudan karşınıza çıkarıyor. Özellikle seçeneklerin yoğun olduğu oyuncu marketlerinde aradığınızı bulmak artık çok daha kolay. Bir

0: deneyin, banak vereceksiniz. Hepinizi bilinire bekliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.

Tottenham Aston Villa maçı başladı. Dakika 3. Biraz süzelim maçı. Çıkmadan önce yaklaşık 20-21 dakikam var. Çıkmadan önce bir seçenek aklıma yatarsa sizlerle paylaşırım. Şu sıralar cumartesi öğlen İngiltere Premier Lig maçları iyi gidiyor canlıda. Bakalım serimiz devam edecek mi? Bu çok da kolay bir maç değil ama gollere yönelebiliriz. Tabii iki takım da kötü gidişatı durdurmak istiyor ama yani maça gol yiyerek de başlamak istemiyorlar. O da bir gerçek. Maça gol yiyerek başlamak istemiyorlar. O yüzden biraz takımlarda savunma ağırlıklı bir oyunda görüyor gibiyim ben. En azından şimdilik. Galatasaray Trabzonspor maçının da muhtemel 11'ini merak eden bir dinleyicimiz var. Paylaşır mısınız demiş. Tabii ki paylaşırım. Az önce zaten önümde A-Spor'da da çıktı. Galatasaray'da bir sürpriz yok. Kalede Uğurcan, solda Eren, sağda Salahi, göbekte Abdülkerim ve Davinson Sanchez. Orada Jakobs da olabilir. Orta sahada Sara Torreira, solda Leao, sağda Leroy Sané, ortada 10 numara pozisyonda Yunus, ileride de Deniz Gül muhtemel 11'i var. İki tane soru işareti var aslında Galatasaray'ı takip eden muhabirlerin aklında. Eren yerine Jakobs olabilir, Leroy Sané yerine Barış Alper Yılmaz olabilir ama onun haricindeki 9 kişi hemen hemen garanti. Trabzonspor'da kalede Onana, Pina, Vaivu, Savic ve Mustafa. Orta sahada Ozan, Fabinho, Melih. Sağda Muhammed Salah, solda Aral, ileride de Francolino'yu görüyoruz. Evet, orada da Onaçu yok gibi gözüküyor. Yani durumu şüpheli ama bakayım. A-Spor'da Onaçu gözüküyor. A-Spor'da şimdi baktım, Onaçu gözüküyor ama diğer isimler aynı. Ben dediğim gibi Muhammed Salah'tan gol bekliyorum bu maçta. Ekstra bonusu da var. Muhammed Salah. Everton-Ipswich maçıyla devam edelim. Valla Ipswich tabi bu takım da Premier Lig'e yeni geldi. Belli bir yere kadar gücünün olduğunu biliyoruz. Ama hiç fena başlamadılar. Sunderland galibiyetinden sonra Crystal Palace'ı da yenmeyi başardılar ki ya bu iki takım geçen sezon ligi Avrupa'da mücadele edebilecek bir derecede bitirmişti. Tabii Palace maçı biraz ilginç bir maçtı. Rakibi daha ilk yarıdan 10 kişi kalınca bunu avantaj olarak lehine çevirdi Ipswich. Everton da bence sezona kendi ölçeklerine göre iyi başladılar. Mağlubiyetleri yok. Bir galibiyet, üç beraberlikleri var. Ve yeni transfer ettikleri Norgaard iyileşti. Bugün ilk 11'de çıkması bekleniyor Norgaard'ın. Önemli bir isim. Tarkowski ve Brentwaite'in de hafta içi kupa maçında dinlendirildiğini düşünürsek onların da çok böyle hazır bir şekilde, dinlenmiş bir şekilde bu maça çıkmaları bekleniyor. Tarkowski, Brennan Johnson ve Brentwaite. Bunlar da takımın tabii ki çok önemli isimleri. Grealish iyileşti. Onun da oynaması bekleniyor. İleride Barry ile birlikte. Ben Everton galibiyeti bekliyorum. Ipswich kolay lokma değil. Everton galibiyeti bekliyorum. Burada tecrübe kazanacaktır diyorum ben.
İki tane Premier Lig'de ev sahibi takıma güveniyorum. Hangisi daha fazla ön plana çıkartırsınız derseniz, az önce de zaten söyledim. En güvendiğim maç olarak Nottingham Forest'ı sizlerle paylaşabilirim. Bilgisayarda Nottingham Forest'a 2-0 demiş. Everton maçına 2-1 demiş. Newcastle Hull City'ye 2-2 diyor. Brighton Arsenal maçına da 0-2 diyor. Ben Brighton Arsenal'de Brighton 11 şut öneriyorum. Everton galibiyeti, Nottingham Forest galibiyeti, ama bu ikisinden birini seçersem Nottingham Forest'ı seçerdim. Newcastle Hull City maçında da bilgisayara göre tam zıt düşünüyorum. Ben 2.5 gol altı bekliyorum o karşılaşmada. Hatta 3.5 gol altı da biraz daha sağlam olabilir. Bir dinleyicimiz Almanya 2'deki sonuçları söyler misiniz demiş. Hemen şu anda devam etmekte olan maçlara bakalım. Bakıyoruz. Tottenham Aston Villa 0-0. İngiltere Championship'te Millwall West Ham maçı. Millwall West Ham maçı. Acayip bir maç bu. Hakikaten acayip bir maç bu. Kart bekliyorum ben. Bol kart bekliyorum ama göreceğiz. Şu anda 0-0 devam ediyor. Cardiff'in golü geldi. İngiltere Championship'te Cardiff'in golü geldi. Bakalım bir geri alınma durumu olacak mı? Stoke City Sheffield United 0-0 devam ediyor. Millwall West Ham maçı da yine 0-0 devam ediyor. Almanya, ben şok. Almanyalarda cumartesi günleri hep bol gol oluyordu. Fakat şu anda tablo tam tersi. Holstein Kiel 0, Osnabrück 0, Kaiserslautern 0, Braunschweig 0, Karlsruhe 0, Nürnberg 1. Karlsruhe 0, Nürnberg 1. Acaba cumartesi günü gol olmayacaksa bu haftaya özel pazar günü mü bol gol olacak? Bunu yarın bir Ulaş'a hatırlatayım ben. Evet, sevgili Vedat da diyor ki daha var diyor 50 dakika, ama işte ilk yarılar normalde böyle 2-2'ler 2-1'ler havada uçuşurdu. Bu arada Tottenham maça İyi başladı. 11. dakika oynanıyor. Tottenham gelmeye başladı. Suzuki'nin üst üste iki kurtarışı Tottenham taraftarını coşturdu ve bir köşe vuruşu kullanacak. İkinci kurtarıştan sonra top kornere gitti çünkü. Ceza sahası içerisi çok kalabalık. Aston Villa savunması geçici olarak uzaklaştırdı. Top yine korner atan oyuncuya geldi. Güzel bir ara pası. Arka direğe geçmedi. Uzaklardan bir şut gelecek ama kötü bir şut. Bentancur üstten avta gitti. Devam eden maçlara bakalım yine. Ukrayna'da Kıbrıs Kharkiv maçı 0-0 devam ediyor. Kharkiv Bukovnia maçı da ev sahibi takım Kharkiv 1-0 önde. Japonya'da 12.30 kuşağı bitti. 13.30 kuşağındaki maçların da son 10'ar dakikasına girildi. Biten maçların sonuçlarını vereyim. Kawasaki 3, Kashima 3, Fukuoka 0, Hiroshima 1, Urawa 3, Tokyo 1, Nagasaki 1, Cerezo Osaka 1, Shimizu 2.

0: Jeff United 1. Devam eden maçlarda Fagiano 1, Kyoto 1, Tokyo 1, Nagoya 0, Yokohama 1, Mito Holyoke 0 şeklinde devam ediyor. Kornerciler mutlu. Tottenham Arsenal maçında 2 korner oldu bile. Daha dakika 12. Onu da söyleyelim. İngiltere 1. liginde de 2 maç oynanıyor. Barnsley 0, Leicester 1 ve Burton 0, Mansfield 0 şeklinde devam ediyor. Biz maçlarla devam edelim. Bugün Barcelona'nın maçı var. Galatasaraylıların adeta kabus gördüğü bir takım. Milyaradan sonra Galatasaray Barcelona ile karşılaşacak ve yani Barcelona resmen 5. viteste şu anda. Santander'e 7 gol attılar. Levante'ye deplasmanda 4 gol attılar. Valencia'ya deplasmanda 5 gol attılar. Vallecano'ya 5 gol attılar. Yani takım oynadığı son 4 maçta 21 gol attı. Takım oynadığı son 4 maçta 21 gol attı. Öncelikle Sevilla'ya bol şans dileyelim. Onlar bakalım acaba Sevilla'nın gazabına uğrayacak mı? Fena değiller. Onlar son maçlarında Deportivo'yu deplasmanda 1-0 yendiler. Ondan önce de Valencia'yı yine 1-0 yenmeyi başardılar. Sevilla'da bugün Vargas ve Sangante sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Barcelona'da ise bir tane eksik isim var. Juan Garcia. O da şüpheli gözüküyor ama oynamama ihtimali daha yüksek olan bir şüpheli olarak gözüküyor. Başka da eksik oyuncu Frankie de Jong'un sakatlığı devam ediyormuş. Ben de geçen hafta Santander'e 7 attıkları maçta maçta herhangi bir oyuncu 2 gol atar oynamış ve önermiştim. 1-0-2 platformu YouTube kanalında hafta içleri her gün 11.45'te hafta sonu hafta içi program var. 1-0-2 platformu YouTube'da orada 2-0-5'ten herhangi bir oyuncu 2 gol atar önermiştim. 3 gol attı Rafinha. Yani hat-trick desem o bile geliyormuş ama tabii hat-trick biraz iddialıydı ama 2 golü bekliyordum. 2 golü bekliyordum. Aston Villa'nın İlk isabetli şutu geldi 15. dakikada. Çok zayıf bir şut. Kaleci çok rahat bir şekilde kurtarmayı başardı. Erdal Bey bir mesaj atmış. Erdal Bey 9.5 kornerinin gelmesini beklediğini söylemiş bir iki örnekle. Karşıyaka'dan Turan Bey diyor ki eskiden milyon puan verirdiniz. Milyoner üyesiyim. Aynı şeyi yapabilir misin? Konuşurum tabii ki. Yetkililerle konuşurum. Galatasaray maçı içinde ilk yarı KG var düşünüyorum demiş. İlk yarı KG var biraz iddialı ama denenebilecek bir maç. Denenebilecek bir maç. Ben çünkü KG var bekliyorum bu maçta. Fakat dediğim gibi ilk yarıdan gelir mi gelmez mi zaten ona göre risk alıp o oranı kazanmış oluyorsunuz.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Radyo
3: Spor. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399

0: 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyospor dinleyicileri. Tottenham'da sizlerle birlikte olmadığımız dakikalar içerisinde bir sakatlık yaşandı. Pedro Porro sakatlandı ve oyunu tamamlayamadı. Oyundan alındı. Onun yerine savunmada Gray var. İnanılmaz bir kurtarış geldi kaleciden. Suzuki inanılmaz bir kurtarış yaptı. Yani Tottenham geliyor arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Tottenham geliyor. Vallahi bacaklarının arasından geçmiş top Suzuki'nin, fakat inanılmaz bir refleksle tam bacakların arasından geçerken Suzuki yaptığı hamleyle topun yönünü değiştiriyor. Kaleye giden topu kornere çelmeyi başardı. Bir kurtarış daha Suzuki'den, inanılmaz bir kurtarış. Tam köşeye giden top. 4 kurtarış oldu Suzuki'den. 4 kurtarış oldu Suzuki'den. Daha dakika 21. Vallahi Aston Villa bu maça da çok ama çok kötü başladı. Biz en iyisi bir ilk yarı gole bakalım. Sonra ilk yarı Tottenham gole bakalım. Hemen Tottenham buldum mu Tottenham'ı? Tottenham'ı bulamadım. Neden bulamadım? Şuradan bakalım. Oo, Millwall öne geçmiş. İngiltere'de Millwall öne geçmiş. Bakalım, güzel. Orada da keyifli bir maç bizi bekliyor. Tottenham'ı buldum. Tottenham'ı buldum. Korner sayısı 3 oldu. Kornerleri de saymaya devam ediyoruz. İlk yarı 1.50 gol olur. İlk yarı Tottenham gol atar. 2.10. Valla Aston Villa'dan gol atacağına dair hiç sinyal görmedik. Ama hiç. Yani o risk alınırsa Tottenham'dan alınabilir gibi geliyor bana. Ama tabii belli mi olur? Durur Aston Villa. Bir tane kontrataktan gol atar. Ya pek yani onu bile göstermedi. Yani hiç öyle bir havası yoktu Aston Villa'nın. Ama bakalım. İlk kere atarsa Tottenham atacak gibi gözüküyor. Bir dinleyicimiz mesaj atmış. Red Star en güvendiğim 2.5 gol üstü beklediğim maçtır diyor Adnan Bey. Ve eklemiş. Onana bence Trabzon'un hızını çok kesiyor. Top ona geldiğinde illa topu gezdiriyor. Çalım atacak ya da uzun isabetli pas atmak için topla oyalanıyor ki pas kanalları oluşsun, o da kendini göstersin, uzun pas atabilsin diye demiş. Yani evet, ayaklarını kullanmayı seven bir isim Onana. Galatasaray'da da Osimhen'in yokluğu Onana'yı rahatlatır pres anlamında tabii. Sen gitmeden korneri 5 yapalım diyor Adil Bey. Az daha korner oluyordu ama olmadı. Ben saat 13'te 15'te gitmiyorum. Daha buradayım, merak etmeyin. Aston Villa maçına ben 3.5 gol üstü oynadım. Gelir mi? Çok kolay gözükmüyor. Yani onun gelmesi için Tottenham'ın gol atması ve Aston Villa'nın dağılması lazım. Veyahut da Aston Villa'nın bir şans golü. Oyunun akışına ters bir şans golü bulması lazım. Şu ana kadar Tottenham'ın 6 şutu var, 4'ü isabetli. Aston Villa'nın 1 şutu var isabetli ama o da ya gerçekten çok zayıf bir şuttu. Yani acayip zayıf bir şuttu. Şimdi savunmasında Tottenham'ın çok büyük bir hata oldu ama Aston Villa'nın, özür dilerim, pardon, Tottenham'ın, Aston Villa kullanamadı bu şansı, değerlendiremedi.
bir baskı var Suzuki'ye. Kötü bir geri pası verdi Tyrone Mings. Suzuki hiç riske almadan baskıdan kurtulmak için topu hemen Taç'a gönderdi. Tottenham'ın baskısı devam ediyor. Pedro Porro'nun sakatlandığını ve yerine Gray'in girdiğini bir kez daha hatırlatayım. Bugün Çorum, Trabzon, Lyon ve Nottingham Forest kazanır demiş bir dinleyicimiz. Valla Nottingham Forest'a katılıyorum. Yani Çorum da olabilir. Niye olmasın? Genco Bey, Beşiktaş maçına yorum yapmadınız. Marsilya, yo yaptım. Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum dedim. Orkun oynarsa çok daha fazla güvenirim dedim bu tercihe. Size denk gelmemiş. 1-0-2 platformu, tekrar ediyorum, YouTube'da 1-0-2 platformu. Orada epey konuştuk bu maçı. Ben tabii hafta içi çarşamba perşembe radyoda yokum. O yüzden Avrupa Ligi maçlarına radyodan değil ama YouTube platformundan ulaşabilirsiniz. Aston Villa çok net bir gol pozisyonu. Offside da yok. Biraz kalecinin üzerine vurmuş. Arka direğe vursa çok daha tehlikeli olabilir. Adil Bey, bir korneriniz daha geldi. 4 oldu. Pedro Porro'nun sakatlığından dolayı 1-2 dakikada maç uzar. 20 dakikanız var. Temiz 20 dakikanız var. 20 dakikada bir korner gelirse, 4,5 korner üstünüz geliyor. Kaptırdılar.

0: Kaptırdılar. Ama o korner gelir ya, daha acele etmeyin. O korner gelir. Erkan Bey, Erdal Bey, Erdal Bey de 10.5 korner üstü. 10.5 muydu, 11.5 muydu? Yani çift taneli bir korner bekliyor. Ya 11 ya 12 korner bekliyor. Yani fena başlamadı. Onun için de fena başlamadı. 25 dakikada 4 korner oldu bile. Yalnız biraz Tottenham orta sahada gereksiz hatalar yapmaya başladı. Tehlike var. Nicholas Jackson out. Nicholas Jackson net sayılabilecek bir pozisyon. Ama kötü vurdu. Menajer Unai Emery ilk kez ayaklandı maçta. Takımı üst üste iki tane önemli pozisyon yakaladı. Şöyle bir silkelenin der gibilerinden bir ayaklandı, heyecanlandı Unai Emery. Alt liglerde goller var mı bakalım. Almanya'ların ilk yarıları bitti. Cardiff 2 yaptı. Millwall 1-0 önde, onu zaten söylemiştim. Cardiff 2 yaptı. Stoke Sheffield maçı 0-0 devam ediyor. Almanya'larda ilk yarı bitti. Bir gol var. Holstein Kiel atmış. 1-0 olmuş. Kaiserslautern maçı 0-0 devam ediyor. Nürnberg'in de Karlsruhe karşısında 1-0'lık üstünlüğü var ki bunu zaten sizlerle paylaşmıştım. Ukrayna'da ilk yarılar bitmek üzere, gol yok. Kharkiv'de farkı 2'ye çıkarmış Bukovnaya karşısında. Kharkiv farkı 2'ye çıkarmış. O maçın da artık son dakikaları oynanıyor. Japonya'da 13 kuşağı da bitti. Fagiano Okayama 1, Kyoto 2, Tokyo 1, Nagoya 0. Son 20 dakikasına girilen maçta Yokohama Mito Olio karşısında 1-0 üstünlüğünü koruyor. Adil Bey, Tottenham ilk yarı 4.5 korner üstü oynamış. Yani Aston Villa'nın korneri sayılmıyor. O biraz zor olmuş. O biraz zor olmuş. Yani evet Adil Bey, normalde ilk yarıda totalde 4-5 korner bekliyorken futbol severler, siz bayrağı arşa çıkardınız. Tek taraftan 4.5 korner bekliyorsunuz ki fena da gitmiyor yani. 3 korner oldu. 3 korner oldu. 15 dakikada 2 korner daha lazım. Aston Villa Manzambi ile geliyor. Kötü bir şut. Manzambi'den kötü bir şut geldi. Evet, saatlerimiz 15 oldu. At yarışı başlıyor.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Atacak şimdi Hüsnü Can.

pullarına biraz daha yakın üstleneceksin ama tekrar geriye doğru bir hamle yaptı. Berayzade ve Max'ın dışında kalan diğer safkan Soygur kızı onlar geri planda.

6. koşu kısa vadeli 7 yarış olacak. 4 Beykoz'u yarıştı. 10 Arafat'ını izleyeceğiz. 1500 metrede kum pistte 7. koşu. Handikap 21 yarış 3 Beykoz'u yarıştı. 7 İngiliz atı 1600 metrede çim pistte koşacak. 8. koşu kısa vadeli 6 yarış 3 Beykoz'u yarıştı. İngiliz atları start alacak. 5 Safkan katılacak koşu 2200 metrede kum pistte. 9. koşu Maiden yarış 3 yaşlı. 12 Arap dişi tayını izleyeceğiz. 1400 çimde yine. Son koşu şart 19 yarış. 3 yaşındaki 14 İngiliz tayı 1200 metre mesafede kum pistte koşacak. Öncesinde 5. koşu için Uygur kızının hazırlığı devam ediyor. Berayzade yine geri planda bekleyişini sürdürüyor.

0: Bulgur Kızı için hazırlıklar sürüyor. Serhat Çelik tekrar tayine biniyor şimdi. ...11 numaralı Uygur kızının yerini alması halinde gerideki Belayzade kalacak Paks'ın dışında. 4 koşu geride kaldı Ankara'da. Açılışı yapan Safkan Hardal Çiçeğim'de Özcan Yıldırım idaresinde kazandı ilk koşuyu. İkinci koşuda kazanan Gazneli'ydi Vedat Abiş'le. Üçüncü koşuda kazanan Radacay'dı yine Vedat Abiş'te ki... ...dördüncü koşuda da Vedat Abiş Nurdan Nurdetay'la kazandı. Bugün için bindiği 3 safkanla da kazanmış oldu Gazneli. Radacay ve Nurdan Nurdetay'la 2, 3 ve 4. koşularda Vedat Abiş... kazanan jokeydi.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
1: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
2: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
3: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
1: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
0: Bir önde ikincilikte 7 numaralı Hüsne Can, içeride 10 numaralı Salihli Kız, orta kulvarda 3 numaralı Algabra, en dıştan 1 numaralı Afrika Sultanı önlere geldi, yine ortalarında da 8 numaralı Kınalı Kayam yer tutuyor. Düzeltiyorum, 5 numaralı Bilgi yer tutuyor ve bu sırayla safkanlar son 600'e girmek üzere. 6 numaralı Doğan Gir önde fark bir boy. 7 numaralı Hüsne Can ikincilikli içeride, 10 numaralı Salihli Kız. Bir boy geride en dışta 1 numaralı Afrika Sultanı, ortada 3 numaralı Algabra. İçeride de 4 numaralı Berayzade sırasıyla Taylar virajı döndü. Düzey lider çıktı, 6 numaralı Doğan Gir. Orta kulvardan Hüsne Can'ın, içeriden 10 numaralı Talihli Kız'ın, daha geriden Algabra'nın ve 8 numaralı Kınalı Kayam'ın atakları var. 10 numaralı Talihli Kız geldi, Doğan Gir'i yakaladı. Geriden Kınalı Kayam, dışarıdan Hüsne Can, enişten de Berayzade gelmeye çalışıyor. 10 numaralı Talihli Kız yarışın lideri, içeriden Kınalı Kayam, Berayzade dıştan tekrar Doğan Gir geliyor. Talihli Kız yarışın lideri, içeriden Berayzade, Kınalı Kayam dışarıdan. Doğan Gir gelse de 10 numaralı Talihli Kız kazanıyor. 8 numaralı Kınalı Kayam ikinci, 4 numaralı Berayzade üçüncü, 6 numaralı Doğan Gir dördüncü, 7 numaralı Hüsne Can da beşinci oldu. 10 numaralı Talihli Kız Fesih Çetin başta kazandı.
4: Türkiye Jokey

0: Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
4: Herkese merhabalar. Bu sefer de Barış Dinç Arslan mikrofonda ama Genco Boran'ı bırakmadım. Genco'yla program yapmayı özlediğim için bir yarım saat daha Genco bizimle kalacak. Genco hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Genco'yla bir yarım saat daha kalacağız. Cem bugün yok. Arkadaşımızın korner bahsi geldi değil mi?
5: Genco. Adil Bey'in geldi Adil valla. 5 hatta galiba 6 oldu ya. 5 ya 6 oldu.
4: Yani 4.5.
5: Normalde ilk yarılarda 4.5 beklerken total olarak iddia severler. Adil Bey o beklentiyi zirveye koydu ve tek taraftan 4.5 korner bekledi ve geldi de yani hani demek ki bir bildiği varmış.
4: Evet, doğru analiz.
5: Doğru analiz yani öyle yapılmış. Her takımın ilk yarı tek başına kornerine 4.5 üstü oynanmaz. Bak mesela Trabzon Galatasaray oynarım ben. Çünkü iki taraftan da korner beklersin.
4: Tabii.
5: Ama tek taraftan 4.5 korner üstü beklemek bir yarıda çok iddialı bir rakam.
4: Çok iddialı bir rakam. Mesela şu rakam da çok iddialı Genco. Bu maça söylüyorum, bu maç için özelinde söylüyorum. Şimdi baktığın zaman toplu oynamalar falan birbirine yakın. İşte paslar 166-130 falan. Çok böyle arada istatistiklerde uçurum yok Tottenham Aston Villa maçında. Ama kornerleri söylüyorum 6-0.
5: Aynen.
4: Yani bunu tahmin edebilmek gerçekten büyük başarı. Adil Bey bunu tahmin etmiş. Tabii maçta gol yok. Dakikalar şu anda 39-40. 0-0. Tottenham 0. Aston Villa 0.
5: Gol gelirse de Tottenham'dan gelir büyük bir ihtimalle.
4: Değil mi? Daha baskılı.
5: Görüntü o.
4: Görüntü o. Yani tabii iki takım da bu sezona iyi başlamadılar. İki takım için de çıkış maçı olması gerekiyor bu maçın ama 40 dakikalık tablo itibariyle Tottenham bir adım daha yakın o golü bulmaya. Aston Villa'nın tutuk oyunu devam ediyor. Ama tabii İngiltere futbolunda bir ani atak, bir geçiş işleri değiştirebiliyor. Bununla birlikte İspanyol Liga'da Osasuna Vallecano maçı başladı. 10. dakika. Orada da 0-0'lık eşitlik var. Onu da yorumlarız canlı iddia olarak.
5: Açayım ben onu hemen.
4: Valla iyi olur. Osasuna Vallecano iki takım da sezona iyi başlamadılar. Orada da özellikle Osasuna'nın durumu iyi değil. Teknik direktör Lisic'e gittikten sonra bu sene yeni bir hoca ama yeni hoca henüz uyum sağlayamadı. Hem takıma uyum sağlayamadı hem La Liga'nın atmosferine uyum sağlayamadı. Dolayısıyla Osasuna'da işler iyi gitmiyor. Bir beraberlik beklentim var onu söyleyeyim. Canlı iddiada değerlendirebilirsiniz elbette. İngiltere Şampiyonşip'te dakikalar 41. Millwall 1, West Ham 0, Stoke City 0, Sheffield United 0, Cardiff City 2, Charlton 1. Tabii ki Millwall West Ham maçı şu anda tüm dünyada en çok takip edilen maçlardan bir tanesi. Değil mi Genco?
5: Aynen öyle.
4: Hikayesi fazla, hikayesi büyük.
5: Eski dostlar kavuştu.
4: Değil mi? Çok eski dostlar. Kaç? 130'lık mı hikayeleri var? Öyle bir şey herhalde.
5: Öyle, bunların, öyle bir şey, öyle bir şey.
4: Ama 99 kere karşılaşmışlar sadece. Bu da enteresan.
5: İşte en son 14 ya da 15 yıl önce karşılaşmışlar.
4: Hep farklı ligler.
5: Evet.
4: Yani West Ham tabii düştü şampiyonluk ama bu sefer de Millwall...
5: Millwall yükseldi. Tabii çünkü Millwall birincilik falan ekibiydi.
4: Tabii.
5: Ya ikiye düştüğünü hatırlamıyorum ama birin gediklisiydi. Çok nadir Championship'a çıkar inerdi. Şimdi onlar da bayağı Championship'te boy gösteriyor bayağıdır.
4: Evet. O yüzden çok fazla karşılaşmışlıkları yok ama geçmişe dayalı birazcık da siyasi sebeplerden ötürü aralarında gerginlik olan düşmanlık mı olan diyelim? Düşmanlık var herhalde.
5: Ya onların ikisi biraz fazla hakikaten.
4: Değil mi?
5: Zaten Millwall Barış İngiltere'de ben bir anket okumuştum. En sevilmeyen taraftar grubu Millwall.
4: Millwall.
5: Tabii lakabı kafatasçılar.
4: Niye?
5: Siyasi görüşleri
4: siyasi
5: işte.
4: Siyasi görüşlerden.
5: Yani dediğim gibi yani lakapları kafatasçılar. Ondan sonra ya onlar da hiçbir takımı sevmiyorlar. Yani hiçbir takımı sevmiyorlar. Yani sana şöyle bir örnek göstereyim. Yani taraftarlarının ne kadar spor kültüründen uzak olduğunu gösteren bir kupa.

0: maçında 2 ya da 3 sene önce bir kupa maçında Millwall Leeds ile karşılaşıyor. Ve Millwall, iki Millwall taraftarı Leeds United taraftarına Galatasaray bayrağı açıp bıçak işareti yapıyor. Yani o UEFA Kupası'ndaki yaşanan
1: oraya gönderme yapıyorlar.
0: Gönderme yapıyorlar. Tabii kameralardan bu iki insan tespit ediliyor. Öyle İngiltere'de bu işler cezasız bırakılmıyor. 6222 uygulanıyor orada. Buradaki gibi değil.
1: Hemen içeri alıyorlardır muhtemelen.
0: Ömür boyu maçlardan men cezası alıyor.
1: Çok güzel yapmışlar. Çok kısa ara, Gencer'in sohbetimiz devam edecek.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlendirenin kalbisi Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
5: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
9: Radyo Spor.
8: 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
10: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Yeniden buradayız. Genco Boran'la birlikteyiz. Osasuna'nın golü geldi. Osasuna Vallecano karşısında 1-0 öne geçti. Dakikalar 17'yi gösterirken Ante Budimir'in harika röveşata mı diyelim ona? Yani tam röveşata da değil.
1: Voley röveşata gibi.

0: Öyle.
1: Karışımı bir şey. Yarım döndü. Müthiş bir ceza sahası bitiriciliği. Zaten yıldız golcü bunları yapıyor. Ama tribünleri boş Osasuna'nın. Çünkü beklenen performanslar ortaya koyulamadı bu sene. Tottenham Aston Villa maçı ise 3-4 dakikadır durmuş halde. Bir sakatlık var çünkü. Dakikada 45 0-0'lık eşitlik var.
0: Abi, muhtemelen o yüzüne bir darbe aldı oyuncu. Bilmiyorum, o şeye kalır mı? Darbe
1: Değişim.
0: protokolüne yakalanır mı? Çünkü zaten Pedro Porro sakatlandı çıktı. O yüzden 5 dakika uzatma geldi. Bir de Manzan bir sakatlandı ama o çıkmadı. Aston Villalı taraftarların yüreği ağzına geldi. Çünkü daha yeni iyileşmişti Manzan bir. Bugün ilk 11 çıkıp çıkmayacağı belli değildi. Yani sonradan girmesi ne kesin gözüyle bakılıyordu. Çünkü son iki maçta da yine sonradan girdi ama tam iyileşmesi bekleniyordu. Şimdi ilk 11 çıktığı maçta bir tedavi isteyince kenardan.
1: Yani gol
0: Aa!
1: geldi bu arada. Aston
0: Manzambi.
1: Villa Genco'yu andı. Genco ondan bahsederken Manzambi, o zaman ben dedi golle karşılık vereyim. Tottenham deplasmanında top önüne düştü. Yani şans da yardım etti. Altı pasın önünde Manzambi tamamladı. Tottenham karşısında Aston Villa 1-0 öne geçti. Dakika şu anda 45 artı 4.
0: Evet.
1: 5 dakika uzatma verildi ama herhalde bir 45 artı 7'yi falan göreceğiz
0: Görürüz.
1: gibi gözüküyor. Sakatlık vardı çünkü o da uzatma dakikalarında. Aston Villa golü buldu.
0: Barış, tam da talihsizlik. 10 kişiydi Tottenham. Tedavi görüyordu oyuncu. O suratına darbe alan oyuncu. Yalnız burada çok büyük bir
1: Yani
0: hata var.
1: ya
0: Bırak
1: böyle
0: kornere.
1: ya Premier Lig
0: Yani
1: seviyesinde
0: bırak
1: olacak bir hata
0: kornere.
1: mı şimdi bu?
0: Zaten gördün mü? İki tane takım arkadaşı ona baktı. Ya bırak kornere çıksın.
1: Ne yaptı? Kornere çıkmasın diye Tottenham savunma oyuncusu 5 numara kim göremiyorum. Topu aldı Aston Villalı futbolcunun ceza sahası içinde
0: Uzaklaştıracağım
1: önüne
0: diye.
1: verdi.
0: Evet.
1: Korveri çıkmasın diye asist yaptı. Asist mi
0: Resmen
1: asist?
0: yarım asist yani bu.
1: Yani olacak iş değil. Profesyonel seviyede
0: Tottenham'da.
1: Premier Lig'de Tottenham'da oynuyorsun ve yaptığın hataya bak. İşte Tottenham'daki kriz bununla da açıklanabilir. Yani şu hataları normalde bir futbolcu, yani Premier Lig'e geçtim,
0: Evet,
1: İkinci Lig'deki
0: evet.
1: oyuncu da yapmaz bunu.
0: Yani hakikaten bir...
1: Bir kişi de eksiksin. Sen
0: Evet.
1: tutuyorsun topu, rakibin öne bırakıyorsun.
0: Aynen öyle. Yani bırak çıksın. Bir de yani kurtaracağı top kolay bir top da değil. Hani kolay bir top olur, o riski alırsın ama kolay bir top değil. Zaten çıkmak üzere, çok yukarıdan geliyor. Zar zor yetişmişsin, yetişeceksin.
1: Artı ceza sahası içinde bir sürü Aston Villalı var.
0: Evet. Hani bir kişi falan olsa neyse.
1: Neyse, o riski.
0: 3-4 kişi var ceza sahası içinde. Biri de altı pasta Manzambi. Yani zaten adamlar yüklenmiş bir şekilde geliyorlar. Yani hiç hata yapılmayacak bir dönemde o riski aldı ve oyun akışına çok ters bir gol bu. Tabii Tottenham şimdi döndürür müyü kovalayabiliriz ya da Tottenham bir gol atar kovalayabiliriz. Çünkü maçın ilk yarısının kahramanı resmen Barış Suzuki'ydi. Çok iyi kurtarışlar yaptı.
1: Evet. Yani tabi bu moral bozukluğu yaratabilir. Çünkü biliyorsun zaten kötü gidiyor. En ufak böyle bir kırılma
0: Evet,
1: anında
0: kesinlikle.
1: olabiliyor bu takımlarda. Mesela bunu İspanya'da biz Villarreal'de görüyoruz. Görüyorduk bu haftaya kadar. Yani iyi oynuyor ama işte o golü yediği zaman oyundan da kopuyor. Bunlar tabi önemli. Golü yediler. Bakalım çevirebilecekler mi?
0: Barış, seni yakalamışken
1: Evet.
0: yayında da söyledim. Galatasarayların kabus gördüğü maç yaklaşıyor dedim. Barcelona Galatasaray maçı milli aradan sonra, yani Barcelona'nın ben 4 maçına baktım son. 7-2 Santander maçı ki bir oyuncu 2 gol atar oynamıştım 2-0-5'ten.
1: Çok iyi.
0: İşte bir tane 5 var, 2 tane de 4 var. Yani ben bu Barcelona, Guardiola'nın City'si, işte Arsenal, hani bu kalibredeki Paris Saint-Germain, hani iyinin de iyisi olan böyle 3-4 tane takım var, Bayern Münih falan. Hiç bu kadar iyi başlayanını hatırlamıyorum.
1: Yani
0: Ya da acaba lig mi zayıfladı onlara göre biraz?
1: o bir gerçek. Şimdi oynadığı takımlar Şampiyonlar Ligi'nde bile Feyenoord'la oynadılar. Şimdi çok üst düzey bir takımla oynamadılar. Çok üst, yani iyi bir takımla oynasalar bu takım gol yer. Bu arada onu söyleyeyim. Geçen sene olduğu gibi. Ama Galatasaray taraftarının kabus göreceği kadar gerçekten çok önemli bir takım haline geldi. Zaten tıkır tıkır işleyen bir sistemi var bu takımın. Buna bir de yıldızları kattılar bu sene. Yani Rodri gibi çok Aston Villa bu arada bastırmaya başladı. Evet.

0: gol için. Rodri gibi çok önemli bir oyuncuyu kattı. Rafinha'yı Santrafor'da bambaşka bir performans aynen orada öyle. Sol taraftan ziyade bambaşka bir performans ortaya koyuyor. Yani Espart bile katkı veriyor ya. Sistemin içerisine kim girerse girsin Genco şeyde Barcelona'da büyük katkı veriyor. Galatasaray daha bireysel bir takım. O maçta muhtemelen yani takım oyunuyla bireysel performans farkını göreceğiz diye düşünüyorum ben. Galatasaray'ın tek avantajı araya 3 haftalık bir milli takım arasının girmiş olması. O da o arada belki bir ritim bozulur.
1: Umudu olabilir. O tam olacaktım. Onda da şöyle bir beklenti. Umarım Barcelona biraz soğur diye bir beklenti hakikaten.
0: Şu ara olsa kötüydü.
1: Kesinlikle.
0: Şu ara sıkıntıydı.
1: Hele Lemina'da yok. Osimhen'de yok falan.
0: Tabii. Şu ara sıkıntıydı.
1: Osimhen Lemina demişken hatta şeyi de söyleyelim. Ben mesela Sporting maçında Lemina'nın yokluğu çok önemliydi. Keza Trabzon maçında da öyle. Galatasaray'ın üzerine gelebilecek bir lig maçı bu, bir rakip bu. Deplasmanda Trabzon'la oynuyor Galatasaray. Yani mesela evinde Eyüp'le oynasa Osimhen'i arar ama Lemina'yı aramaz. Fakat bu maç Lemina'da aranacak bence.
0: Çünkü Galatasaray'da sıcak temas yapan en önemli iki oyuncudan birisi. Birisi Torreira, diğeri de Lemina. Evet. Ki Torreira fiziksel olarak sıcak temasta çok olağanüstü bir performans ortaya koyamayabiliyor. Top çalmada daha etkili ama Lemina fiziksel gücü itibariyle sıcak temasta da çok etkili birebir de. Evet, yani o şimdi rakibi fiziksel olarak yormak da önemli bir şey bir oyuncu için. Lemina'nın yokluğu o anlamda çok gerçekten
1: hücumda ve savunmada hava toplarında önemli. Da bir ekstra tehdit oluşturuyordu Davinson Sanchez'le birlikte.
0: Evet işte yani oradan maça geçersek ne düşünüyorsun sen? Trabzon'da tabii bir değişim var. Bir teknik direktör değişimi var.
1: Tabii o bir kapalı kutu.
0: Kapalı kutu şu anda.
1: Benim düşüncem Barış şu. Önce Trabzon'dan başlayalım. Yani öyle bir dönemde bir teknik direktör değişikliği yapmak durumunda kaldı ki Trabzonspor. Bence gerçekten şu dönem çerçevesinde bahsediyorum. Hani yazın teknik direktörün gider. Önünde 3 ayım vardır. Kontratı biten hocalar vardır. Çok daha geniş bir havuz içerisinden bir seçim yapabilirsin ama ligler başlamış. Daha 2-3 hafta olmuş. Kimsenin gittiği gönderildiği yok. Çok istisna 1-2 takım ve hoca dışında ki bunlardan biri de Trabzonspor. Hoca istifa ediyor. Yani Thomas Reis hem ligi bilmesi anlamında, Karadeniz insanını bilmesi anlamında bence olabilecek Trabzonspor camiası için bana en mantıklı, bak en iyi demeyeceğim. Onu zamanla göreceğiz.
0: Mevcut şartlarda.
1: Mevcut şartlardaki en mantıklı, en pozitif düşünebileceğim hoca seçimiydi. Tabii ne olursa olsun hoca değişikliği bir pozitif etki yaratıyor. Trabzon'da da o etki olacaktır. Tabii Osimhen Lemina olsa her şeye rağmen, teknik direktör değişikliğine rağmen Galatasaray diyebilirdim ama işte Sporting maçı, Lemina'nın yokluğu, Osimhen işte deplasmana götürüldü ama çok zorda kalınmadıkça riske edilmeyecek gibi gözüküyor. Öyle bir yazı okumuştum. Ben bugün Barış, Salah tabii Galatasaray'ı çok iyi biliyor. Geçen sezon 3 kere oynadı Galatasaray'a karşı. İşte Türkiye Ligi'nde ne kadar iyi olduğunu biliyor. Şampiyonlar Ligi'nde adını hep duyuyor ya da karşılaşıyor. Sanki bu maç Salah rakibin de Galatasaray olmasından dolayı ve iç saha olmasından dolayı bugün böyle ekstra motive olacağını ve sazı ekstradan eline almaya çalışacağını düşünüyorum.
0: Kendini ispatlamaya çalışacak.
1: Aynen, aynen. Yani bu ligden, bu lig açısından, yoksa Salah. Galatasaray savunması da bana güven vermiyor hala. Üzerine gelindiği zaman Galatasaray pozisyon veriyor. Ben mesela Sporting maçında neden Sporting'i önerdim? Yani Galatasaray'ın savunması hakikaten iyi başlamadı. Davinson ve Abdülkerim çok formsuz. Ya Sporting 3 kere geldi, 3'ü de gol oldu. Ya bu kadar basit. 4 kere geldi, biri de offside oldu. Yani aslında
0: Başakşehir maçı da aynı geçti aşağı yukarı.
1: Başakşehir maçı da aynı geçti. Çorum maçı da 2-2 bitti. Yani Galatasaray gol yiyor. Orada bir sorun yaşıyor ve Lemina'nın yokluğu buna biraz daha yağ sürüyor. Bu gidişata biraz daha kolaylaştırıyor. Ben 1-0-2 tercih yapmaktansa, ki hani eski usul tahmin bekleyenler varsa karşılıklı gol var önereceğim. Ama ben açıkçası bu maçta Salah'ın ekstra bir performans sergilemeye çalışıp bunu da bir golle süsleyeceğini düşünüyorum ben.
0: Evet, bilyelerdeki oranına bir bakalım onun neymiş.

0: Herhalde 2'nin üzerindedir diye düşünüyorum.
1: 2 üzerinde 2.30 falandır.
0: Yani tabii bu maça 1000'e yakın milyonerde seçenek bulabilirsiniz. Gol bahisleri zamanında değişebiliyor da tabii zamanla. Ama ben de 2'nin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Salah'ın gol atması. Yani Genco'nun dediğine ben de katılıyorum. Zor maç bakıldığında çünkü yani bir tarafta şimdi Trabzonspor'u ben beğenmiyorum. 5-0'lık içerideki son Gençler Birliği galibiyeti. Sonra döndü Konya'da. Yetersiz bir performans. Beğenmiyorum. Normal şartlarda yani Osimhen olmasa bile Galatasaray biraz daha ön plana derdim ama teknik direktör değişimlerinin de takımlara genelde pozitif etki yaptığını ki özellikle bu seviye kaliteli takımlara
1: evet.
0: Pozitif etki yaptığını biliyoruz.
1: Ya bir potansiyeli var Trabzon tabii. Kadrosunun ama ondan çok uzaklar şu anda.
0: Tabii tabii o potansiyelin çok altında performans ortaya koyuldu. Yani bu Fatih Tekke'den kaynaklı mıydı bilemiyoruz. Fatih Hoca ile futbolcu arasında ne vardı ama ne olursa olsun bir adım öne gideceğini ben en azından bu maç özelinde Trabzonspor'un düşünüyorum. Zor maç. Yani eski usul dediği Genco'nun KG'ye var. Gayet mantıklı duruyor bu karşılaşmada. İki takım da gol atar diye düşünüyorum ben. Yani taraf bahsinde zor. Maç başlayınca canlı iddiada bence görmek
1: de,
0: daha mantıklı.
1: Bence de kesinlikle canlı iddia. Bak sen de eski topraksın bu sektörde. Yani canlı iddia yokken bir tahmin yapmak ve oynamak durumundaydık ama canlı tabii, iddia tabii. Lüksü gelmiş. Yıllarca herkes canlı iddia dedi geldi. Bazı maçlarda da canlı iddianın
0: değerlendireceğiz.
1: Tabii ki.
0: Çünkü en son mesela Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde de aynı şeyi söyledim ben Genco. Hani canlı iddiada bu maçı. Ben dedim analizini yapamıyorum. Bir haftadır çalışıyorum bu maçı ama analizini yapamadım evet, ben bu maçın evet. Dedim. O yüzden dedim canlı iddiada biz bu maçı bir yorum yapalım.
1: Peki hani, ben ne yaptım?
0: Ne yaptın?
1: Yani ben Beşiktaş o kadar ağır bastı ki oynanan ilk maç başladığında.
0: Canlı iddiada.
1: Canlı iddiada. Baktım. Bir de Fenerbahçe öne geçti mi? 5.80'den Beşiktaş oynadım.
0: 5.80'den mi?
1: 5.80'den Beşiktaş oynadım.
0: Oran düşükmüş bence. Değil mi?
1: Yani fena gelmedi bana.
0: Ama işte iç sahada.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe öne geçiyor.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın çevirmesini oynuyorsun.
1: Ama işte oyunun da akışı da çok ters bir gol oldu. Yani Fenerbahçe gol attı ama duran toptan attı.
0: Tabii tabii.
1: Savunma hatası Beşiktaş hep
0: düşünüyor.
1: Çok daha iyiydi. Yani ben hakikaten arkadaşıma da dedim. Oynadın mı? Oynadım. O da baktı. Hatta ben oynadıktan sonra 5.20'ye düştü. Yani Beşiktaş geliyor çünkü. Arkadaşım sen oynadın. Seninle heyecanlanayım dedi. O oynamadı.
0: Oynamadı.
1: Pişman oldu.
0: Tamam o sen sevinince o da sevinmiş sayılır. Sen kazanınca o da kazandı.
1: Aynen.
0: Vedat'cığım var mı at yarışımız? Onu bir bakalım. Birazcık daha var dedi. İlk yarı bitti bu arada. Tabii Tottenham Aston Villa maçında konuk ekip sürpriz bir golle öne geçti. Aslında ilk yarının daha hakim tarafı Tottenham'dı. Osasuna Vallecano maçında da Osasuna'nın 1-0'lık üstünlüğü var. Orada da dakikalar 31'i. Gösteriyor. Alt liglere baktığımızda ise şöyle bir bakalım. İngiltere Championship'te ilk yarılar bitti. Cardiff 2, Charlton 1, Millwall 2, West Ham 0.
1: Oo, Millwall'a bak.
0: 2 yapmış. Kendi taraftarının önünde Stoke City 0, Sheffield 0. Tabii derbilerde taraftar avantajı çok önemlidir ama kesinlikle. Gelince bir de enteresan bir istatistik çıkardım ben geçen. Artık Türkiye'deki büyük derbilerde taraftar iç saha avantajı olmuyor. Yani rakamı tam hatırlamıyorum şu anda. Fenerbahçe Beşiktaş için çıkarmışlar ama Galatasaray derbileri de aynı. Yani iç sahada mesela son 12-13 derbinin 3'ünü 4'ünü ev sahipleri kazanmış mesela. Yani artık ev sahibi avantajı Süper Lig'de derbilerde o kadar etkili olmuyor. Eskiden ciddi bir avantajdı ama artık deplasman takımları.
1: Ama Galatasaray son yıllarda Türkiye Ligi açısından Barış çok çok iyi bir kadro kurduğu için sen Galatasaray'a bakmadım dedin ya onu biraz Galatasaray bozuyor olabilir.
0: Olabilir.
1: Yani onu biraz Galatasaray bozuyor olabilir. Çünkü bak Galatasaray son 4 yılda Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında hep iyi sonuçlar aldı. Beşiktaş karşısında
0: ama iç sahadan bahsediyorum ben. Mesela Kadıköy'de tamam.
1: Ha,
0: ama iç sahada.
1: İşte mesela Fenerbahçe'yi bozan istatistiklerden biri o olabilir.
0: Olabilir.
1: Şimdi ben Galatasaray'ı düşünüyorum.
0: Ya Okan Buruk döneminde Galatasaray tabii derbileri kazanma oranı çok yüksek aslında. Yani %50'lerden fazla herhalde.
1: Fazladır %50'nin galibiyet
0: oranı. Ama şöyle bir bakalım mesela. Ya Galatasaray Fenerbahçe'ye ile 1, 2, 3, 4 son 4 iç saha maçında bir kere yenebilmiş. Mesela bu

0: kadar iyi bir süreçte bile son 4 iç saha maçında Fenerbahçe bir kere yenebilmiş. O da geçen sene 3-0'lık sonuç. İşte 1-0 kaybetmiş. 0-0.
1: Okan Hoca'nın ilk senesinde 0-2. 1-0 kaybetti. Hatta Fenerbahçe 10 kişi kalmıştı.
0: Evet. Yani bu istatistik Türkiye'de bu şekilde, ama Millwall taraftar avantajını kullandı bugün diyebiliriz. Özellikle
1: ben evet için. Şunu aslında şimdi tabii sonucu gördükten sonra yorum yapmak kolay ama şunu okuyamamışım. Şimdi Millwall için West Ham'da oynamak çok daha büyük bir heyecan. Çünkü tabii. Diyorsun ya, onlar hep alt ligdeydi. Ha, değil, Championship, Lig 1'deydi. West Ham ise hep Premier Lig'deydi. Şimdi bir anda aynı ligde bu iki takımın hem de Millwall'un sahasında karşılaşması muhtemelen Millwall'u çok daha fazla kamçılamış.
0: Tabii. Çok yüksek motive etmiştir.
1: Çok yüksek motive. Aynen öyle. Yani ben bir de West Ham çok iyi başladı Championship'e. Yani bu maç hiç öyle normalde böyle bir derbi geçmişi hikayesi olan bir maç olmasa yani kesinlikle
0: West Ham
1: galibiyeti dersin. Hatta benim çok uzun zamandır baktığım bir algoritma sitesi var. O da heyecan meyecan bir yana West Ham alır götürür yazmıştı, ama öyle işte. Bu yüzden zaten algoritmalar işimizi kaptırmıyoruz biz.
0: Değil mi?
1: Okuyamıyor.
0: Yapay zeka bizi yenemeyecek bence.
1: Ya, bu anlamda gerçekten yenemez. Bak, geçen hafta Ulaş'la konuşuyoruz. Türkiye Ligi'nde çok başarılı değil yapay zeka. Çorum maçı vardı. Çorum kimi 3-0 yendi?
0: Şeyi.
1: 2 hafta önce.
0: İçeride Eyüp yendi.
1: Eyüp değil mi? Şey diyor algoritma. Bu maç 1-1 biter diyor. Çorum şöyle böyle. Ulaş ne dedi? Hiç katılmıyorum dedi. Çorum daha önce evinde seyirci cezası yüzünden seyircisinin karşısına çıkamadı. Şimdi evinde ilk kez oynuyor. Onun gazıyla silip süpürür.
0: Bunu analiz edemiyor işte yapay zeka. Tabii. Gelince çok teşekkür ettik. Yarışa gitmemiz gerekiyor.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Mogiri'de 2 numaralı Hedbe, 1.5 boy kadar geride 1 numaralı Endgame. Onun dışında 7 numaralı Beşir Çavuş, en dışta 9 numaralı Baytosun oğlu. 1 boy kadar geride 8 numaralı Serdar Yudan, dışarıda 10 numaralı Koca Efe. 2 boy geride 3 numaralı Ataman Bey sırasıyla Safkanlar virajı dönmek üzere. 11 numaralı Doğan Kardeşler yarıştaki lider, dışarıda 5 numaralı Sağlam Can var. Ortada 4 numaralı Endorfin, 1 boy gerilerinde 2 numaralı Hedbe. İçeride de 1 numaralı Endgame sırasıyla düzeye çıkıldı. 11 numaralı Doğan Kardeşler düzeye lider çıktı. Ortadan 5 numaralı Sağlam Can'ın, iç kulvardan Endorfin'in, dışarıdan Hedbe ve Ataman Bey'in atakları var. Son 400'e girildi. Doğan Kardeşler yarışın lideri, 4 numaralı Endorfin geldi. Dıştan 3 numaralı Ataman Bey, 2 numaralı Hedbe. Enişten de Endgame gelmeye çalışıyor. 4 numaralı Endorfin geldi. Yarışın liderliğini aldı. Dışarıdan Ataman Bey'in, ortadan Hedbe'nin gayretleri var. 4 numaralı Endorfin yarışın lideri. Hedbe, Ataman Bey, Doğan Kardeşler, Endgame geliyor. Endorfin önde. Şimdi dışarıdan Hedbe'nin atakları var. Endorfin önde. Hedbe geliyor ama Endorfin kazanıyor. 2 numaralı Hedbe 2. 3 numaralı Ataman Bey 3. 1 numaralı Endgame 4. 11 numaralı Doğan Kardeşler 5. oldu. Yarışı 4 numaralı Endorfin Vedat Abiş de kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Reklam.
5: Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve...

0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Smokin bizim işimiz. 6

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Radyo Spor.
5: Reklam. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
6: Spor.

0: Milyonerli hafta sonu bülteni devam ediyor. Barış Dinç Aslan. Mikrofonda şimdi Hüseyin Özkök'le Almanya'yı da konuşacağız. Mesajlarınız geliyor. Çorum örneği vermiştik az önce. Yapay zeka karışamıyor. Onları çok çözemiyor diye. Çünkü Çorum Spor'un iç sahada ilk defa taraftarıyla oynayacağı bilgisi onda olmayabiliyor ve olsa da bunu yorumlayamayabiliyor. O da demiş ki dinleyeceğimizde yapay zekada duygusallık olmaması problem demiş. Doğru. Yani futbolda biz her zaman şunu söylüyoruz. Motivasyon, teknik tabii ki çok önemli. Kadro kalitesi çok önemli ama bir yandan da moral motivasyon da, konsantrasyon da çok önemli. Bunu da biz analizlerimizin içerisine mutlaka ekliyoruz. Bu çerçevede o da bir etken. Bununla birlikte bir dinleyicimizde ligi bilen teknik direktör sohbeti İtalyano'yla biter demiş, bitsin demiş. Çünkü İtalyano ligi bilen bir teknik direktör değil. Ama yani ben yine de tabii İtalyano'nun yaptığı şu anda çok önemli. Ama yine de birazcık beklemek taraftarıyım. Biraz daha görmek taraftarıyım. Daha şu an çok erken, sezonun çok başındayız. Biraz daha izleyelim, görelim tarafındayım. Hüseyin Özkök hattımızda. Hüseyin abi merhaba.
1: Merhaba sevgili Barış, kolay gelsin
0: yayına. Teşekkürler, hoş geldin yayınımıza. Güzel bir maç günündeyiz, güzel bir lig günündeyiz. Evet, evet. Bir süre bunları özleyeceğiz. Pazar gününden itibaren, pazartesi itibaren lig bitiyor. Milli takım.
1: Evet, uzun bir ara verecek ligi. İki hafta sonra lig olmayacak.
0: Ne diyorsun Hüseyin abi bu kadar uzun araya?
1: Yani bu FIFA'nın bundan 3 yıl önce kadar kararlaştırdığı bir şeydi. Eylül ve Ekim milli aralarını birleştirmek. Burada da amaç kıtalar arası seyahat yapan futbolcuların, milli futbolcuların bir seyahat daha az yapmasını sağlamak. Dolayısıyla bir kere işte gidecekler milli takımlarına, 4 maç oynayıp geri gelecekler. Ondan sonraki milli ara bir daha Kasım'da zaten. Dolayısıyla hani o 3 uçuş yerine 2 uçuş yapacaklar toplamda. Ana amacı buydu bu milli araların birleştirilmesinin, iki milli şeyin milli takım arasının Eylül ve Ekim birleştirmesinin ana amacı buydu. Yani milli takıma konsantre olacağız artık 4 hafta boyunca, düzeltiyorum 4 maç boyunca. 2 hafta sonu milli maç seyredeceğiz, lig maçı seyredeceğiz.
0: Ama böyle bir yine 18-19 gün. Gün olarak baktığımızda 18-19 günü buluyor liglerin ara vermesi. Bayağı uzun.
1: Sesin çok böyle çatallı geliyor, anlayamıyorum.
0: Sesim kötü geliyormuş Vedat'cığım, bir bakar mısın? Şu an geliyor mu sesim? Aynı mı geliyor?
1: Sesim geliyor. Sesin aslında yüksek geliyor da çok çatallı geliyor. Dağılıyor ses, o yüzden anlayamadım o yüzden.
0: Tamam Vedat, şimdi ilgilenir ses problemimizle.
1: Ha, evet, tamam, şimdi daha iyi sanki, evet.
0: Yani şöyle diyorum, yani bir 20 günü, 18-19-20 günü buluyor liglerin arası.
1: Evet, evet.

0: Aynen, tabii bu başka sorunları da beraberinde getirebilir. O sorunlardan birisi ne olabilir? Takımların ritminin bozulması olabilir. Evet. Başladık. 5 hafta 6 hafta oldu. Takımlar oturmaya başladı. Ama şimdi bir 20 gün maç yapmayacaklar ve o ritim bir kez daha bozulabilir gibi gözüküyor. Bu da kulüp takımları için, teknik direktörler için çok da güzel haber değil aslında bakıldığında.
1: Evet, şimdi elde kalan futbolcularla birlikte herhalde birçok kulüp takım hazırlık maçı yapacaklar diye düşünüyorum.
0: Kampa gideceklerdir yani. Belki bir yere.
1: Belki kamp yapılabilir. Bir iki hazırlık maçı yapılabilir. Tabii ki çok uzun ara kulüp takımları için iyi değil ama yani her şeyde kulüp futbolu demek değil. Ben milli takım futbolunu seviyorum ve milli takım futbolunun da ön plana çıkarması hoşuma gidiyor. İdare etsinler artık Barış dedi.
0: Tamam Hüseyin abi. Şimdi Almanya'yı bir konuşalım seninle Bundesliga'yı. 16.30'da maçlarımız var tabii.
1: Evet.
0: 4 tane maç var gerçi bugün 16.30'da. İşte Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Köln, Mönchengladbach, Mainz, Werder Bremen, Augsburg. Akşam da günün en önemli maçı Stuttgart, Borussia Dortmund maçı var. İstersen onunla başlayalım. Dinleyicilerimizden de sorular geliyor Stuttgart Dortmund maçıyla ilgili. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Oranlar da 2.18, 3.50, 2.31. Az da olsa Stuttgart favori gösterilmiş. Çok az da olsa.
1: Yani Stuttgart az da olsa favori gösterilmiş ama Dortmund da sezona iyi başladı. 3-3 yaptı. İyi futbolcuları var, gol atmakta zorlanmıyorlar. Dolayısıyla hani Dortmund'un öyle Stuttgart deplasmanında kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Stuttgart da iyi bir kadroya sahip ve evinde iyi işler yapabilen bir takım. Ben zaten hani biliyorsun fotomaçta da içimizde 3.5 üstü önermiştim. Gollü bir maç olacağını düşünüyorum çünkü iki takımın da potansiyeli çok yüksek. Bu arada mesela Deniz Undav Jürgen Klopp tarafından milli takıma alınmadı. O kendini bir kez daha böyle göstermek için mutlaka yüksek bir performans gösterecektir. Çok çaba harcayacaktır diye düşünüyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Her sonuç çıkabilir. Yani kim yenerse şaşırtmaz. Beraberlik de şaşırtmaz. Yani 3 ihtimali bir maç olarak görüyorum ama sanki bu maçta Barış gollere yönelmek daha mantıklı gibi geliyor bana.
0: Tabii Deniz Undav'ın da alınmaması şaşırtıcı bence. Çünkü Dünya Kupası'nda ortaya koymuş olduğu performans bence iyiydi. Diğer santroforlarla kıyasladığımızda az süre buldu ama o sürenin büyük bölümünü verimli kullanmıştı. Ama
1: bu sezon başında iyi başlayamayan oyuncuları Jürgen Klopp almadı. Hatta onunla ilgili bir soru soruldu. Ben basın toplantısını canlı takip ettim. Leroy Sané, Deniz Undav ve Hoffenheim kalesi Baumann Dünya Kupası kadrosundalardı. Klopp onları almadı. Bunlara kapı kapanmış değil dedi ama yani sezona iyi başlayamadılar. Leroy Sané'yi de isim olarak andı ve sezona iyi başlayamadı. O yüzden şu anda almadım dedi. Ama dedi bu kapı kapamak anlamına gelmiyor dedi. Aynı şeyi Deniz Undav için de söyledi. Dolayısıyla bu futbolcular işte ilk maçlarında bu akşam Leroy Sané ve Deniz Undav kendilerini gösterip Jürgen Klopp'un gözüne girmeye çalışabilir ama tabii Leroy Sané'nin de ben bu akşam yani ilk 11'de oynayacağından şüpheliyim, onu da söyleyeyim.
0: Leroy Sané'de bir düşüş var, bunu net olarak görüyoruz.
1: Var, evet.
0: Yani mental olarak da düşmüş. Herhalde Leal'ın da transferiyle birlikte kendisinin hani 3. 4. kanat gibi düşünüldüğünü düşündüğü için bir kırılmış gibi gözüküyor. Bakalım bu akşam yani performans ortaya koyabilecek mi?
1: Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanatta oynamasındansa ben Leroy Sané'nin sağ kanatta oynamasını tercih ederim. Yani çünkü Leroy Sané futbolcunun hası ama senin söylediğin gibi bu sezona iyi başlamadı.
0: Geçen hafta da iyi performans ortaya koymadı. Yani şans buldu ama yani bildiğimiz Sané gibi değil.
1: Değil evet.
0: Bildiğimiz Sané değil. Yani o yüzden yani Okan Buruk'ta zorlanıyordur o tercihte tabii
1: belki
0: ki.
1: Belki bu milli takıma alınmamak onu bir kamçılar hem Galatasaray işine yarar hem ama milli takımın işine yarar.
0: Evet.
1: Bakalım.
0: Göreceğiz onu. Almanya'da diğer maçlarımıza bakalım istersen. Bu hafta yalnız Hüseyin abi maçların bak 4 maç var bugün 5 maç var. 5'inde de favori yok. Yani oranlar hep birbirine yakın. Var mı burada ön plan çıkardığın maç?
1: Ben de bu yüzden hani Eintracht Frankfurt Freiburg maçında da mesela gollere yöneldim. Freiburg ilk 3 haftada çok iyi başladı gerçekten. 3-3 yaparak liderliği ele geçirdi. Gerçi dün akşam hani Bayern Münih maç fazlasıyla lider oldu ama normalde işte haftayı lider olarak tamamlayan takım Freiburg.

0: Çok iyi gidiyor Freiburg gerçekten. Ve liderliği hak eden bir oyun oynadı 3 haftada. Frankfurt'ta inişli çıkışlı bir performans gösterdi. Mağlup oldu. Geçen hafta deplasmanda işte kazandı. Hoffenheim'i yendi. Dolayısıyla gol potansiyeli yüksek, iyi futbol oynayan, iyi teknik direktörleri olan iki takım karşılaşıyor. Ben burada da 2.5 gol üstüne yöneldim. Burada yine 3 ihtimalli maç, ki oranlarda senin söylediğin gibi zaten birbirine çok yakın, bunu gösteriyor. 2.5 üstü tavsiye ediyorum ben yine burada da.
1: Evet, diğer maçlara baktığımızda neler söylersin?
0: Şimdi Hamburg-Köln maçına gelirsek, orada Hamburg'un 2 haftadır üst üste 5-0'lık 2 mağlubiyet aldığını görüyoruz. Ve Hamburg'da teknik direktör Poulsen'in gönderilmesi an meselesi. Sanki milli arada bugün de mağlubiyet gelirse gönderilecek gibi duruyor. Ama Hamburg'un ben bugün Köln gibi hani böyle çok üst düzey olmayan bir takım karşısında en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum seyircisinin önünde. 1-0 çifte şans önerdim. Oranlar da galiba 1-0 çifte şans için hiç fena değil. Bilmiyorum, hiç değişti mi ama ben baktığımda hani yazıyı yazarken fena değildi 1-0 çifte şansın oranları. Hani sürpriz olarak Hamburg'un galibiyeti de düşünebilir. Köln favori gösteriliyor değil mi şu anda?
1: Çok az yani, 2.37-2.27.
0: Ha, 2.30-2.27 çok, evet. Az favori şey. Valla 1-0 çifte şans 1.36 şu anda ben de başladım görüyorum. Ama mesela sürpriz arayanlar Hamburg galibiyeti düşünebilir. Hamburg'un ben bugün bu 2-5-0'lık ağır mağlubiyet sonrası bir reaksiyon göstereceğini bekliyorum. Aynı şeyi Mönchengladbach'tan da bekliyorum. Mönchengladbach'ta teknik direktör Eugen Polanski gönderildi son hafta maçından sonra. Bugün de Mainz'la bir karşılaşmaları var. Mainz'da bu sezona fena başlamayan takımlardan biri. Şu anda bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlikle Mainz 8. sırada, 4 puanı var. Ters bir takım Mainz, her zaman onu söylerim. Bunun kadar ters, Mainz kadar değil ters mi? Takım yoktur. Ya hiç ummadığın anda böyle bir anda favori takımı deviriverir. Ama burada bugün kan değişikliğiyle Mönchengladbach'ın Mainz karşısında kazanabileceğini düşünüyorum. Biraz tabii riskli bir tercih olur ama Mönchengladbach bugün Eugen Pransky'nin gönderilmesinden sonra kan değişikliğiyle evinde seyircisi önünde kazanır diye bekliyorum.
1: Bir dinleyicimiz demiş ki Hüseyin abi göre artık Nübel Almanya'nın birinci kalecisi mi demiş. Almanya milli takımının.
0: Almanya milli takımın birinci kalecisi Ter Stegen. Bunu zaten şey açıkladı, Klopp açıkladı. Ter Stegen'in Neuer'in arkasında olduğunu yıllarca, dolayısıyla o yüzden oynayamadığını ve her zaman çok çok iyi bir kaleci olduğunu, şimdi Ajax'ta da yine çok iyi işler yaptığını, Ajax'ın o kadar iyi bir takım olmadığı için kalesinde çok pozisyon gördüğünü ve
1: kalp de kırmış ya.
0: Okay, evet vallahi Ajax'ı gömdü. Ajax dedi şu anda eski Ajax değil, çok pozisyon görüyor kalesinde ve Ter Stegen çok iyi işler yapıyor, çok başarılı dedi gol yemesine rağmen. Dolayısıyla birinci kalecim o dedi. Ama biliyorsun iki kadro açıkladı Jürgen Klopp. 44 kişilik.
1: Evet.
0: İlk iki maçta bir 22'si oynayacak. İkinci iki maçta da diğer 22 kişi oynayacak. Orada da Nübel birisinde var, birisinde yok. Ter Stegen de aynı şekilde. O kalecilerden sadece biri, o genç olan birisi var. O iki tarafta da oynayacak. İkisine de seçildi ama diğer geriye kalan 43 oyuncu da ikişer maç için seçildiler. Enteresan bir tercih tabii. Jürgen Klopp bir iskelet oluşturmaya çalışıyor. Bütün bu oyuncularla bir kamp dönemi geçirmek istiyor. Şans vermek istiyor onlara. Bakalım nasıl bir iskelet oluşturacak önümüzdeki aylarda.
1: Gördüğüm kadarıyla da milli takımlar içerisinde bu yöntemi deneyen tek teknik direktör Klopp. Yani daha ölçülü kadrolar çağrıldı bu sefer. Ama Klopp 44 oyuncu çağırdı. İlk rakip de Xavi'li Hollanda olacak. Yani o da enteresan maç. Yani bir yanda Xavi yeni hoca, Hollanda'nın yeni hocası. Bir yanda Jürgen Klopp, Almanya'nın yeni hocası. Değişik bir, güzel bir, heyecanlı bir maç izleyeceğiz orada da.
0: Ben yani ilk defa böyle resmi maçlar bazında. Hani hazırlık maçları dönemi olur. Değişik oyuncular çağırsın birkaç maça. Ama bu ilk defa resmi bir dönemde böyle iki ayrı kadroyu ikişer maç için çağıran teknik direktörü rastlamadım. Jürgen Klopp burada değişik bir yöntem izliyor. Bakalım nasıl başaracak, göreceğiz onu.
1: Değişik bir adam, kafası çalışan bir adam. Evet, Klopp. Evet. O yüzden hata yapıyor diyemeyiz. Vardır bir bildiği. Bazı insanlar vardır böyle, tanıdığımız, hayatımızda da vardır. Hani o yapıyorsa bir bildiği vardır deriz. Klopp da futbol camiası içerisinde Klopp yapıyorsa bir bildiği vardır diyebileceğimiz isimlerden bir tanesi.
0: Yani Almanya kendisine çok güveniyor. Bütün Alman halkı Jürgen Klopp'tan çok şeyler bekliyor. Dolayısıyla o da bunların farkında ve ben başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü hani milli takımı çalıştırmak, bir de kulüp takımından plan yapma açısından böyle uzun vadeli, çok zamanım var, daha kolay geliyor bana. Dolayısıyla Jürgen Klopp da mutlaka bu teknik direktördeki maharetlerini ortaya koyacaktır diye bekliyorum.
1: Hüseyin abi, son olarak bu arada Tottenham gol attı. Aston Villa karşısında beraber yakaladı ama bence pozisyon offside, inceleniyor zaten şu anda. Net bir offside gibi gözüküyor. Gol muhtemelen iptal edilecek. Gol geçerli sayılacak. Şeyi son olarak şu şeyi konuşalım. Yarının maçını konuşalım. Bu haftanın en işte dikkat çeken maçlarından bir tanesi Leverkusen-Leipzig müsabakası. Yani tabii Leipzig yine satışlar yaptı. Yine önemli oyuncular gitti. Paraları da kazandı bir yandan baktığımızda. Şu anda ligde 5. sırada, çok kötü başlamadı. Leverkusen de ortalama orta şekerli başladı. Bunu konuşacağız ama kısa bir reklama gidelim. Reklamdan sonra bu maçı konuşalım Hüseyin abi.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonları

0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, Bilal'le hafta sonu bülten devam ediyor. Hüseyin abiyle Almanya'yı bitirelim. Hüseyin abi biraz beklettik, kusura bakma.
1: Estağfurullah.
0: Son maçımız, 2 dakikamız var at yarışına. Tamam. Leverkusen Leipzig maçına ne diyelim?
1: Şimdi Leverkusen Leipzig maçına baktığımızda, Leverkusen senin de söylediğin gibi böyle orta şekerle girdi. İlk başta Elversberg'e, tarihinde ilk kez Bundesliga'da yer alan Elversberg'e 3-2 mağlup oldu. Öyle başladı lige. Sonra bir Union Berlin galibiyeti geldi. Son hafta lideri Augsburg'la, bir önceki hafta lideri Augsburg'la berabere kaldı. Ve Avrupa Ligi maçında da Celje'yi 2-0 mağlup etti. Son maçı oydu. Yani yavaş yavaş bir çıkış gösterecektir. Fakat Leipzig'de enteresan bir takım. Bir inişli çıkışlı sezon geçiriyor şu ana kadar. İlk iki resmi maçını kupa ve ligde kazanmıştı. Ondan sonra ligde bir Werder Bremen mağlubiyeti, ardından yine farklı bir Como mağlubiyeti geldi Şampiyonlar Ligi'nde. Fakat ertesi haftada Hamburg'u 5-0 mağlup etti. Yani gitgelli bir takım şu anda Leipzig. Bunda da tabii ki kadrosundan yaşadığı kayıpların da etkisi vardır diye düşünüyorum. Yani burada da benim güveneceğim bir takım yok. 2.5 üstü ve karşılıklı gol var tercihini burada önereceğim dinleyenlerimize. İki takımın da gol potansiyeli yüksek. Savunmaları açık veriyor. Gol iyi biliyorlar. Dolayısıyla güzel bir seçim olduğunu düşünüyorum bu seçimin. Aynı şeyi bugün Schalke Elversberg maçı var yarın, onun için de söyleyebilirim.
0: Evet Hüseyin abi, çok teşekkürler. Ağzına sağlık, yayınımıza bağlandın. Almanya ile ilgili bütün detayları bizlere aktardın. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.
1: Teşekkür ederim. Kolay gelsin Barış, yayınlar.
0: Hoşça kal. Hüseyin Özkök telefon hattımızdaydı. Almanya'yı konuştuk Hüseyin abiyle. Bundesliga maçlarını konuştuk. Konuşurken de, telefonu kapatırken de Aston Villa'nın ikinci golü geldi. Tottenham'ın golü iptal edilmişti. Offside gerekçesiyle Aston Villa hemen onun dönüşünü 2-3 dakika sonra ikinci golü buldu. Dakikalar 67, Tottenham 0 Aston Villa 2. Tottenham taraftarı tribünü terk etmeye başladı. At yarışından sonra buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Boy geride 2 numaralı Fast Pilot, içinde 3 numaralı Miremre, son sırada 5 numaralı Oğlum Galibey. Tempoyu artıran Casasor Deoso son 800'e doğru 6-7 boy farklı önde. 7 numaralı Tescil ikincilikte, 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Princess Kali. Onun 1.5 boy gerisinde 2 numaralı Fast Pilot, içinde 3 numaralı Miremre, 1.5 boy geride 5 numaralı Oğlum Galibey sırasıyla son 600'e giriliyor. 4 boy farklı 1 numaralı Casator Deosos lider. 7 numaralı Tescil ikincilikte. 6 numaralı Princess Kali onun dışına gelmeye çalışıyor. İçte 3 numaralı Miremre. Ortada 5 numaralı Oğlum Galibey, en dışta Fast Pilot. Düzeye çıkıldı. Casator Deosos düzeyde lider çıktı. Şimdi orta kulvardan gelen Tescil arayı azalttı. İçinden 3 numaralı Miremre'nin, dışarıdan Princess Kali'nin atakları var. Son 300 metreye de Casator Deosos önde geldi, fakat dışarıdan 7 numaralı Tescil geldi. Onu yakaladı. Onun dışında Princess Kali, en içten de Miremre geliyor. Son 200 metreye girildi. 7 numaralı Tescil önde. İçinde Miremre var. Son 100 metre. Tescil önde, Miremre geliyor. 7 numaralı Tescil lider. Miremre geliyor. İki safkan beraber geçiyor fotoyu. 6 numaralı Princess Kali 3. oldu. 5 numaralı Oğlum Galibey 4. 1 numaralı Casator Deosos da 5. oldu. 7 numaralı Tescil öndeydi, fakat sonlarda geldi yine Miremre. İki safkan birincilik için fotoyu beraber geçti.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Evet, Bilenerle iddialı hafta sonu devam ediyor. Hafta sonu bülteni devam ediyor. Şimdi şöyle bir skorlara bakalım. Sonra iddianın diğer maçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Tottenham Aston Villa'da dakikalar 71-02 skor. Yani Aston Villa deplasmanda 2-0 önde. La Liga'da ilk yarı bitti. Şimdi ikinci yarı başlayacak. Osasuna 1, Vallecano 0. İtalya Serie A'da maçlar başladı ama henüz 4. dakikalar. Gol yok o karşılaşmalarda. Championship'e bakalım. Championship'te dakikalar 76 ortalama. Millwall 2, West Ham 1, Stoke 0, Sheffield United 1, Cardiff 3, Charlton Athletic 1. İspanya 2. liginde dakikalar 48, Sociedad, Real Sociedad 2. takımı 0, Mallorca 0. Bunun dışında aktaracağım. Almanya 2. liginde de maçlar bitti. Onları da aktarayım, maç sonuçları. Holstein Kiel 1, Osnabrück 1, Kaiserslautern 1, Braunschweig 0, Karlsruhe 0, Nürnberg 1. Almanya 2. liginde günün maçları beklendiği gibi gollü geçmemiş. Beklendiği kadar gollü geçmemiş. Bunu belirtelim. Devam ediyoruz o zaman. Bu arada mesaj hattımızı da hatırlatalım. Radyo Spor'un WhatsApp iletişim hattı 0538-052-1487. 0538-052-1487. 17'ye kadar buradayım. Sizler de bana katılabilirsiniz. Trabzonspor Galatasaray maçını birazcık konuşmuştuk. Yani bence zor maç tarafı anlamında. Yani Trabzonspor kadrosunu ben yanlış kurulduğunu düşünüyorum bu sene için. Ama yeni teknik direktör etkisini mutlaka görecektir ev sahibi ekip. Galatasaray'ın da sezon başlangıcını beğenmedim. Bu yüzden Galatasaray'a mesela Sporting Lisbon deplasmanında bir mağlubiyet tahmin ettim. Diğer maçlarda da işte tahminlerimiz genelde geldi. Galatasaray'ın şu anki performansını motivasyon kaynaklı zayıf görüyorum. O yüzden Galatasaray'ı da süperstarlarına rağmen öneremiyorum. Yani özellikle ilk yarıda ben Trabzonspor'un baskısıyla geçeceğini düşündüğüm için ilk yarı 1-0 çifte şans. Trabzonspor ilk yarıyı kaybetmez önerebilirim. Aynı zamanda KG varı da önerebilirim. Bu karşılaşmada muhtemel kadrolarda tabii ki önümüze düşerse onları aktarırız sizlere. Bununla birlikte saat 17'de Süper Lig'de 2 maç var. Onları bir konuşalım. Kocaelispor, Gaziantep, Çorum FK, Alanyaspor. İlk olarak Kocaelispor, Gaziantep maçında ben 2.5 altı bekliyorum. Onu belirteyim. Gaziantep'te Orhan Ak teknik direktörlüğe getirilmişti 2 hafta önce. Bence çok doğru İki maç analizi yaptı. O anlamda tebrik etmek lazım kendisini. Göztepe ve Fenerbahçe maçlarını doğru analiz etti. Göztepe'yi deplasmanda 4 gol atarak yendi. Fenerbahçe'den de beklentilerin çok üzerinde bir oyunla 1 puanı aldı. 4 puan aldı toplamda iki karşılaşmada. Doğru analizlerle işte teknik direktör etkisini burada gördük. Orhan Hoca çok doğru bir takım yönetimiyle başladı Gaziantep'te. Tabi moraller yüksek Gaziantep'te. Hocanın gelişi hemen etki etti. Futbolcuları da etki etti. Moraller yüksek. Özellikle ön alan baskısı yaptılar. Hem Göztepe hem Fenerbahçe çok başarılı yaptılar. Fenerbahçe'yi de çok zorladılar bu anlamda. Göztepe'yi de çok zorladılar. Kocaeli'ye de benzerini yapacaklardı. Tabi Kocaeli ön alan baskısına teslim olacak bir takım değil. Çünkü ön alan baskısı yapacağınız bir oyun ortaya koymuyor. Gerektiğinde hiç de zorlamadan uzun oynayabilen, havuzda topu gönderebilen bir takım. Yani öyle illa pasta çıkayım gibi düşünen bir takım değil. Uzun da oynayabilir. O yüzden hani o belki işine yaramayabilir. İşe yaramayabilir ön alan baskısı Gaziantep'in yapacağı ama yani Kocaelispor için bir gerçek de var. Şu ana kadar iyi alınan skorların ötesinde ligin en az pozisyona giren takımlarından bir tanesi. Ama disiplini savunmayı da hiç terk etmeyen bir takım Kocaelispor. Yani maçlarını izlediğinizde görüyorsunuzdur. Sürekli sahanın her alanında Kocaelispor baskı yapıyor. Pres yapıyor. Yani her alanında derken şöyle her alanında. Kendi 3. bölgesine biraz pas geçiyor. Rakibin 1. bölgesine biraz pas geçiyor. Ön alan baskısı demek bu. Ön alan baskısını çok sevmiyor Kocaelispor. Ama 2. bölgede özellikle rakipleri döndürmüyor, kademeli oynuyor. Buralarda çok titiz Selçuk Hoca. Yani hep söylüyoruz,

0: Kayserispor'un kadrosu, bütçesi zayıf. Yani geçen sene aylarca maaş ödeyemediler. Bu sene transferler hep uyguna yapılmak durumunda kaldı ama Selçuk Hoca da işte böyle oynatarak ligde tutabiliyor takımını. Geçtiğimiz kariyerinde Selçuk Hoca ofansif futbol oynatıyordu ama bu takımda bunu yapamıyor. Özellikle çok disiplinli savunma yaptırıyor. Sahanın ikinci bölgesinde, birinci bölgesinde çok disiplinli savunma yaptırarak bu takımı kazandırmaya çalışıyor ki şu ana kadar da başarılı oldu. Son iki sezonda, geçen sene ve bu seneyi hesaba kattığımızda ligin iç sahada en az gol yiyen takımı onlar. Kocaelispor. Yani bu gerçekten büyük bir başarı. Yani bu ligde devler varken devlerden bile az gol yiyen bir takım iç sahada. Ben bunun devam edeceğini düşünüyorum. İçerideki son 19 maçta 13 gol yiyen Kocaelispor'un bu performansını devam edeceğini düşünüyorum ki 19 maçın 15'i 2.5 altı bitti. Bugün de yine Kocaelispor risksiz oynar. Gaziantep de risk almaz. Dünkü Kasımpaşa Konyaspor maçına bir benzerini izleriz. 2.5 altı öneriyorum. Bu arada Vallecano'nun golü geldi. Osasuna deplasmanında bir birlik eşitliği yakaladı. Dakikalar 52, dakikalar 76'da ise Tottenham 0, Aston Villa 2. Tottenham maçı çok iyi başladı ama Aston Villa'nın golünden sonra kırılgan bir takım. Tabii bu kadar çok puan kaybetmiş bir takım kırılgan bir takımdır. Dağıldı. İkinci golü de kalesinde gördü. Dönemiyorlar. Yani kötü bir senaryoda dönemiyorlar çünkü bir anda demotive hale geliyorlar. Burada da aynı şeyi izledik. Şimdi Çorum FK Alanyaspor maçına bakacağız. Bu maçta saat 17'de oynanacak. Burada da benim tercihim KG var. Neden karşılıklı gol öneriyorum? Çorum pozitif futbolunun karşılığını 2 haftada 8 gol ve 6 puan alarak 8 gol atıp 6 puan alarak aldı. Şöyle yani bu takım sezona da bu şekilde başladı ama işte Beşiktaş deplasmanında özellikle çok ciddi bir skorla kaybetti ama buna devam etti. Sonrasında 2 haftada 8 gol attı, 6 puan topladı. Özgüvenli, coşkulu bir oyunla yine taraftarının önünde Çorum FK olacaktır bu skorların moraliyle. Bununla birlikte tabii çok dikkat çektiler artık bu skorlarla. Rakipler de onları doğru analiz edecektir. Özellikle savunmadaki zaaflarını kullanacaklardır. Çorum hücum oynar. Alanyaspor'da muhtemelen derinde bekleyip geçiş yapar ki bunu 2 senedir fena yapmıyorlar. Ben Alanya'nın Çorum deplasmanında gol ya da goller yese bile gol atacağını, Çorum savunmasına karşı bunu başaracağını düşünüyorum. O yüzden KG varı banko kuponlara önerebilirim. Kısa ara, hemen buradayız sonra.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmeyi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
6: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Radyo Spor.
7: Reklam.
8: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
10: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
11: Tanıtıcı reklam.
12: Milyoner, aradığın ne varsa yine Milyoner'de var diyor ve kullanıcı deneyimini kolaylaştıran yeni özellikleriyle sezona devam ediyor. Bunlardan biri de hızlı arama özelliği. Özellikle oyuncu bahislerini tercih edenlerin işini oldukça kolaylaştıran bu özellik sayesinde aradığınız bahis seçeneklerine saniyeler içerisinde bulabiliyorsunuz. Milyoner uygulamasının en üstünde yer alan arama butonuna lig, takım ya da oyuncu ismini yazmanız yeterli. Mesela ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz oraya, Levante yazıyorsunuz ya da işte Arda Güler yazıyorsunuz. Oradan özellikler çıkıyor. İlgili lig, takım veya oyuncu ait yüzlerce bahis seçeneği doğrudan karşınızda bu şekilde oluyor. Arda Güler yazdığınızda Arda Güler gol atar, Arda Güler asist yapar, İşte Arda Güler sarı kart görür gibi bir örnek vereyim. Bunları Milyoner'in arama, hızlı arama özelliğinde bulabilirsiniz. Özellikle seçeneklere yoğun olduğu oyuncu marketlerinde aradığınızı bulmak artık çok daha kolay. Bir deneyin, buna bizlere bu anlamda hak vereceksiniz. Hepinizi Milyoner'e bekliyoruz.
11: Tanıtıcı reklam.

Tottenham taraftarı şoklar içerisinde. Aston Villa 3. golü de buldu. Dakikalar 83 şu an itibariyle. Tottenham 0, Aston Villa 3. Taraftarlar da 40 yılın başında İngiltere'de güneşli bir gün yakalamışlar. Londra'da tadını çıkaralım demişler. Tribünlere gelmişler. Güneş onları ısıtıyor ama takımları ne yazık ki bunun karşılığını veremedi. Maça iyi başladı Tottenham. Bunu kabul etmek lazım. Ama sonrasında bir kırıldı. Tam kırıldı. Şu anda deplasman ekibi 3-0 önde. Osasuna Vallecano maçında da 1-1'lik eşitlik devam ediyor. Dakikalar 59. Tottenham Aston Villa maçında dakikalar 82'yi gösteriyor. Şimdi Süper Lig'deki ilk iki maçımızı konuşmuştuk. Kocaelispor Gaziantep maçında 2.5-6 bekliyorum ve beraberlik de bekliyorum. Yüksek oran arıyorsanız bu maçın beraberliğini yazabilirsiniz. Kocaelispor evet iyi skorlar alıyor ama oynanan futbol bence çok böyle her maçta güvenebileceğimiz bir futbol değil. Bu maçta bir beraberlik çıkarsa benim adıma şaşırtıcı olmaz ama maçın banko seçimi 2.5-6'dır. Çorum Alay maçında da ben K Yavar'ı önerdim. Çorum yüksek özgüvenle oynayacak. Son haftalarda aldığı skorlardan dolayı zaten ofansif futbol oynuyor. Yüksek özgüvenle oynayacak. Bunu da ben Alanyaspor'un gol atarak değerlendirebileceğini düşünüyorum. Çorum fazlasını atıp kazanabilir bu arada. Çok etkili hücum hattı var çünkü. Ama Alanyaspor'dan ben gol bekliyorum. Trabzonspor Galatasaray maçında zaten Genco Boran'la konuştuk. Bugünün Süper Lig'deki son maçı Başakşehir Gençler Birliği müsabakası. Yani burada ben Başakşehir artık kazanır diyorum. 1 ve 1.5 üstünü öneriyorum. Tabi Başakşehir arka arka skandal performanslar ortaya koydu. Son yıllarda görmediğimiz kötü performanslar ortaya koydu. Ama buna rağmen yönetim Nuri Şahin

şeyinin hafta içerisinde toplantı yaptılar. Gitsin mi kalsın mı Nuri Hoca diye. Yönetim Nuri Şahin'e güven oyu verdi. Dediler ki biz hocamızla sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Ona güveniyoruz. Bir krizdeyiz. Bu krizden çıkmak için çıkarabilecek kişinin de o olduğunu düşünüyoruz dediler ve Nuri Şahin'e güven oyu çıktı. Tabii ben Başakşehir'in uzun vadede başarılı olacağını düşünmüyorum. Çünkü Nuri Şahin çok fazla hata yaptı. Birazcık da sağdan kopuk gözüküyor açıkçası. Takıma hakim gözükmüyor. Beklediğini mi bulamadı artık bu camiada onu bilemiyorum ama sahaya çok konsantre görmüyorum ben Nuri Hoca'yı. Dolayısıyla uzun vadede ben Başakşehir'den bu sezonun özelinde başarı beklemiyorum. Ancak hocaya destek çıkıldı. Yönetim tarafından, başkan tarafından bir moral getirecektir diye tahmin ediyorum. Bu maçta Başakşehir'e pozitif bir etki yapacaktır diye tahmin ediyorum. Ama her şeye rağmen ben eğer karşısındaki rakip güçlü olsaydı Başakşehir'i önermezdim galibiyetini. Ama karşısındaki Gençlerbirliği'nin performansı da bence en az Başakşehir kadar kötü. Dolayısıyla burada motivasyon unsurlarını tercih ediyorum. Gençlerbirliği'nin kadrosu vasat, oyun zayıf, teknik direktör katkısı bu sene Metin Hoca'dan çok zayıf. Dolayısıyla iyi skorlar alınamıyor. Geçen haftada da yani Kasımpaşa karşısında biraz saman alevi gibi parladılar ama sonra oyunu bıraktılar. Evet, rakibin attığı iki gol rakip için biraz şanslıydı. Çünkü Benedişak ayağına tesadüf, yani kontrol ederken ayağına çarpıp muazzam bir kontrole dönüşen bir topla gol attı. Sonrasında korner zaten adam paylaşımında bir problem. Ama Gençlerbirliği'nin genel olarak oyunu bu sezon iyi değil. Kadro zaten son derece vasat. İlk iki hafta kazandılar ama sonrasında hiçbir maçta da galibiyeti hak edecek oyun ortaya koyamadılar. Ben Başakşehir'in geçen haftaki 5-0'lık ayıbı temizleyeceğini ve bu maçı kazanacağını düşünüyorum. 1 ve 1,5 üstü öneriyorum. Tottenham golü buldu. Dakikalar 87. Tottenham golü buldu. Tabii ki maçı çeviremez bu saatten sonra artık ama en azından KG var oynayanlara, 3,5 üstü oynayanlara, 2,5 üstü ve KG varı birlikte oynayanlara güzel bir hediye vermiş oldu Tottenham golü bularak. Başakşehir Gençler bir maçında da tercihlerimi aktardım. Süper Lig'i bu şekilde konuştuk. İspanya'ya bakarsak Bilbao Alaves derbisi var. İki takımın semtlerinin arasında 50 kilometre var. Yani çok yakın baskı takımları bunlar. 50 kilometrelik mesafedeler. Dolayısıyla yine gergin bir maç onları bekliyor. Yüksek bir atmosfer bizleri bekliyor. İki takımın arasındaki son 17 derbinin sadece ikisi 2,5 üstü bitti. Bilbao Alaves maçları gollü geçmiyor. Yani 17'de 2. Bu tabii ki muazzam bir rakam. İstatistik anlamında son iki, bu stattaki son iki maçta da sadece 2 gol atıldı. Bilbao'daki 2 maçta sadece 2 gol atıldı. Yine az gol olma ihtimalini yüksek görüyorum ben. 2 maç üst üste yenilen Alaves'in özellikle ilk yarıya konsantre başlayacağını tahmin ediyorum. Dikkatli oynayacağını tahmin ediyorum ki Kike Sanchez Flores böyle süreçlerde ilk savunmaya önem verir. Yine oraya dönecektir diye tahmin ediyorum. Bilbao'nun maçı da hafta içerisindeki maçı da Levante deplasmanındaydı biliyorsunuz ama o bölgedeki aşırı yağmur sebebiyle ertelendi. Hafta içerisinde maç yapmadan geçirdi Athletic Bilbao. Ama çok da güvenilecek bir takım mı? Bence değil. Rakibine göre dinlenmiş, biraz daha geçen haftadan kalan bir performansa daha formda diyebiliriz. Yani form anlamında, skor anlamında söylemiyorum, form anlamında biraz daha iyi gözüküyor Alaves'ten ama bu derbinin bence ilk yarısında aksiyon düşük kalır. Alaves'in oyunu sebebiyle en çok gol ikinci yarıda atılır tahminim var. Celta Vigo Santander maçında Santander'e yakınım. La Liga'da sezonun en büyük hayal kırıklarından bir tanesi de Celta Vigo. Yani ligde hala kazanamadılar. Bunun da ötesinde ortaya koydukları temposuz oyun sebebiyle umut da vermiyorlar. Hafta içerisinde Omonia'ya, Güney Kıbrıs temsilcisine, son derece zayıf bir takım yani bu takımlarla kıyasladığımızda, Güney Kıbrıs temsilcisiyle bir İspanyol takımını kıyasladığımızda tabii ki çok zayıf kalır Omonia ama gittiler, ona da yenildiler. O deplasmanını da kaybettiler. Santander ise hafta arasında
Bu arada bir gol mü var? Yok. Tekrarını vermiş. Barcelona deplasmanında 7-2 yenildi ama o maçı şöyle çıktılar. Yedeklerle çıktılar. Nasıl olsa yeniliriz dediler. Barcelona çok gerçekçi bir yaklaşım bu arada. İspanya'da bu takımlar bunu yapıyorlar. Özellikle hafta içi fikstür, yani sıkışık fikstürde İspanyol takımların bazıları bu seviye takımlar, işte Real Madrid deplasmanıysa, Barcelona deplasmanıysa aslarla oynamıyorlar. Nasıl olsa kaybedeceğiz, bari hafta sonuna asları saklayalım diyorlar. Santander de bunu yaptı ve rotasyonu bir kadroyla gitti. 7-2 kaybetti. Beklediğim bir şeydi. Yazımda da belirtmiştim zaten, Bilyoner'deki yazımda bunu. Çünkü Santander zaten ofansif futbol mentalitesindeki bir takım. Yedeklerle de oynuyor. Barcelona'nın bu derece bir fark atacağı tahminim de vardı. Ama hani ben Santander'e karşılık vereceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. İkisi de, iki tercihim de, iki tahminim de gerçekleşti. Ama Santander oraya takılıp kalmaz. Çünkü Barcelona zaten herkese aynı muameleyi yapıyor. Celta Vigo ise Omonia deplasmandaki mağlubiyete bence takılı kalabilir. Daha büyük problemleri var. Santander gol yese bile en azından gol atabiliyor. Ama Celta Vigo gol de atamıyor. Bu maçın ideal seçimleri bence KG var ve 0-2 çifte şanslıdır. Oran ihtiyacınıza göre değerlendirebilirsiniz. Ben gollü bir maçın sonunda Santander'in yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte Sevilla Barcelona maçı. Tabii ki şimdi Barcelona'yı durdurmak çok zor. Bunu biz görüyoruz. Bunu bahis şirketleri de, oranları belirleyen şirketler de görüyorlar. Dünyanın en iyi oyuncularını müthiş bir sisteme entegre ettiler. Yani bakıyorsun şimdi dünyada olağanüstü 6 ve 8 numaralar kimler, dünyanın en iyi 10'unu saysak zaten ikisi Barcelona'da. Yani 5 tane saysak da bence ikisi Barcelona'da. Biri Pedri, diğeri Rodri. Şimdi böyle bir takımın bu şovları yapması son derece normal. Dünyanın en iyi hücum oyuncularını saysak yine orada ikisi bunlarda. Bir tarafta Yamal, diğer tarafta Rafinha. Yani şimdi sol tarafa Gordon'u aldılar, Adeyemi'yi aldılar. Bu performansları kimse beklemiyordu. İkisi de olağanüstü performans ortaya koyuyor. Bir anda adapte oldular. Yani bu kadar kısa sürede adaptasyon muazzam. Onları da adapte ettiler. Santrfor'da tabii ki çok uğraştılar Santrfor transferi ama yapamadılar istedikleri transferleri. Yapamayınca Rafinha'yı oraya aldılar. Rafinha zaten 40 yıllık Santrfor gibi performans ortaya koyuyor. Ama dediğin gibi biz bu performansları görüyoruz. Oranları belirleyenler de görüyorlar. Dolayısıyla bizim Barcelona maçıyla, ya yani Sevilla Barcelona maçında üst oranları da çok düşük. Barcelona kazanır, handikaplı kazanır oranları da çok düşük. Ne yapacağız? Burada alternatif seçimlere yöneleceğiz. Bence Sevilla Barcelona karşısına Santander'in başına gelenleri yaşamamak için çıkar taraftarın önünde. Aynı hizmeti yaşamak istemeyecektir. Özellikle ben maç başlangıcında topun arkasına kalacaklarını, agresif bir baskı yapacaklarını, Barcelona'ya çok fazla top oynatmayacaklarını düşünüyorum. Bu çerçevede ikinci yarıda en çok golün atılmasını bekliyorum. Bir istatistik daha vereyim sizlere. Barcelona'nın bu sezonki 7 maçının 6'sında, çok yüksek bir rakam tabii ki 7 maçın 6'sı, en çok gol ikinci yarılarda atıldı. Yani Barcelona ilk yarılarda skor bulmadı değil, skorları buldu ama coştu süreçler ikinci yarılar oldu. Yani tabii şimdi yeni transferlerle birlikte kadro da çok genişledi, kulübe de çok zenginleşti. Bunun karşılığında Barcelona Hansi Flick alıyor. Yani Gordon çıkıyor, Adeyemi giriyor. Diğer tarafta işte orta sahaya bakıyorsun, Olmo çıkıyor, Rodri giriyor. Rodri'nin hazır olmadığı dönemlerde böyle bir zenginlik var takımda. Bu da onları pozitif yönde etkiliyor. Özellikle ikinci yarılarda. Bugünün maçları bu şekilde tekrarlayacak olursam, Kocaelispor Gaziantep maçında ilk tercihim 2.5-6. Beraberlikle deneyebiliriz. Çorum Alanyaspor maçında ilk tercihim KG var. Oranı biraz daha yükseltmek için 2.5 üstü ve KG varı birlikte alabiliriz. Trabzonspor Galatasaray maçında ilk yarı Trabzonspor yenilmez tercihim var. Başakşehir Gençlerbirliği maçına da 1 ve 1.5 üstünü birlikte öneriyorum. İspanya'da ise
Bilbao Alaves maçında en çok gol ikinci yarıda atılır. Yine Sevilla Barcelona maçında en çok gol

ikinci yarıda atılır. Celta Vigo Santander maçında da ilk tercihim KG var. İkinci tercihim 0-2 çifte şans diyebilirim. Bugünün tercihleri bunlar, birazdan yarın da konuşacağız ama şöyle bir skorlara öncelik verelim. Dakikalar 90+6, 1 dakikası kaldı artık. Tottenham Aston Villa maçında skor 1-3. Aston Villa deplasmanda 3-1 önde. Dakikalar 71, İspanya'da Osasuna 1, Vallecano 1. Serie A'da İtalya'da dakikalar 30 ortalama olarak Bologna 1, Torino 0, Udinese 0, Cagliari 0. Bologna'da bir teknik direktör değişimi olmuştu. Tedesco gönderildi. Ondan sonraki ilk maçta Bologna golü erken buldu. İngiltere Championship'te maçlar bitti. Millwall 2-0 öne geçtiği maçta West Ham'la 2-2 berabere kaldı. Stoke City 2, Sheffield United 1, Cardiff 3, Charlton Athletic 1. Burada gollü bir hafta oldu Championship'te. İspanya 2. Liginde dakikalar 72, Real Sociedad B takımı 0, Mallorca 0. İtalya Serie B'de dakikalar ortalama 28, Palermo 0, Padova 1, Cremonese 0, Entella 0, Carrarese 0, Benevento 0. Almanya Bundesliga 2. Liginde de 2'de de biten maçlar: Holstein Kiel 1, Osnabrück 1, Kaiserslautern 1, Braunschweig 0, Karlsruhe 0, Nürnberg 1. Bunlar da dediğim gibi biten maçlardı. Tottenham Aston Villa maçında tribünler artık boşaldı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ev sahibinin taraftarları. Mesajlar geliyor. Sağ olun, bütün mesajlarınıza da bakamadık bugün. Çok tabii önce Genco'yla, ardından Hüseyin abiyle yoğun bir programımız vardı. Kuponlarınız geliyor. Bir dinleyicimizden gelmiş. Tottenham Aston Villa'ya üst yazmış. Cardiff Charlton'a üst, Hamburg Köln üst, Brighton Arsenal'e üst yazmış. Yani benim çok yakına ilgilendiğim ligler değil ama Tottenham Aston Villa geldi. Herkesi sevindirdi zaten. Gol oynayan herkes sevindi. Bununla birlikte Almanya için tahminleri tekrarlar mısınız demiş bir dinleyicimiz ama Almanya başladı. O yüzden artık gerek de kalmadı tekrarlamaya. Geç koyduk mesajı, kusura bakmayın. Bir dinleyicimiz demiş ki Beşiktaş ligi kazanır ama kazanmasa bile seneye ligi öğrenmiş bir İtalyan ile çok şey yapabilir diye düşünebiliriz bence demiş. Yani Beşiktaş'ın ligi kazanması imkansız değil, çok zor da değil. Ta ki 2 hafta önce 8-60. Bu arada 3-2 oldu. Tottenham bir gol daha buldu. Artık tabii uzatma da bitti. Uzatmanın uzatmasındayız şu anda. Efsane bir dönüş olabilir. Herhalde bir dakika daha falan oynanacak maç. Bir dakika, iki dakika daha oynanacak Tottenham Aston Villa maçı. 3-0'dan 3-0'a 3 yapabilecek mi göreceğiz. Yaptırmadı hakem. Hakem yaptırmadı. Santra kullanıldı. Tottenham'lı oyuncular o işte tarihi savaş filmlerinde olduğu gibi karşı tarafa hücum etmeye hazırlanırken kalkanlarla, kılıçlarla hakem dedi ki durun, maçı ben bitirdim. 3-2 kaybetti. Tottenham sahasında Aston Villa 3-2 yenildi. Beşiktaş'ın konuşuyorduk. Beşiktaş'la ilgili zaten oranı 8-60 iken ben Radyo Spor yayınımızda Cem'le birlikte konuştuğumuzda şampiyonluk oranı 8-60 iken Beşiktaş'a oynanır bu oran bence çok cazip demiştim. Şimdi o oran 5-20'ye kadar düştü. Beşiktaş'ın performansı görülünce 5-20'ye kadar düştü. Bence daha da düşer ilerleyen haftalarda. Çünkü bence Beşiktaş şu anda Süper Lig'de şampiyonluğun favorilerinden bir tanesi. Yani oranlara bakmamak lazım. Oranlar Beşiktaş'ı favori göstermiyor. Ben oranlara en başında da katılmıyordum. Şimdi de katılmıyorum. Beşiktaş bu sene şampiyon olması şu havayla, doğru oyunla, doğru oyun oynuyor Beşiktaş. Hava var. Taraftarla takım bütünleşti, teknik direktörle bütünleşti. Şampiyonluk için her şey uygun. O yüzden evet, tabii ki Galatasaray'ın kadrosu olağanüstü. Fenerbahçe'nin kadrosu için aynı şeyi söyleyemeyiz. Oyun da zayıf Fenerbahçe'de. Bunları kabul etmek lazım. Devre arasında belki çok başka bir performans ortaya koyulur, bir hoca getirilir. Bunları bilemiyoruz ama şu an görünen tabloda Galatasaray'la Beşiktaş sezon sonunda bir şampiyonluk yarışının içerisinde olabilir gibi gözüküyor. Fenerbahçe eğer radikal değişiklikler yapmazsa Beşiktaş'ın şansı da bence oralara da hiç de az

0: olmaz. Bunu da zaten yıl başında da zaten sezon başında da söylemiştim. Efe Bey demiş ki Trabzonspor bugün banko kazanır demiş Kayseri'den. Trabzonspor'un galibiyetini. Şimdi neden kazanır? Onları daha yani bunu nedeniyle birlikte söylemek bence daha programımıza renk katar. Neden Trabzonspor banko kazanır? Trabzonspor kazanır diyebiliriz ama banko bu kadar net neden konuşuyoruz? Bunu anlatmak lazım bence. Yarıştan sonra buradayım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: 3 numaralı Lion Tomo, 4-5 boy kadar geride 4 numaralı Martina var. 1600 önde geldi 1 numaralı Güçlü Türk. 1 boy gerisinde 2 numaralı John Abruzzi. Onun 1 boy kadar gerisinde 5 numaralı Glitter Wings. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Lion Tomo. 5-6 boy kadar geride 4 numaralı Martina sırasıyla safkanlar 1200'e doğru ilerliyor. 1 numaralı Güçlü Türk'ün liderliği devam ediyor. 2 numaralı John Abruzzi rakibini yakın takip eden safkan. 1 boy kadar geride 5 numaralı Glitter Wings yine 3.lükte. Onun 1 boy kadar gerisinde yine 3 numaralı Lion Tomo. 5-6 boy geride yine 4 numaralı Martina sırasıyla son 1000'e girilmek üzere. 1 numaralı Güçlü Türk yarıştaki lider. Yine ikincilikte 2 numaralı John Abruzzi. İçeride 5 numaralı Glitter Wings. 4.lükte dışında 3 numaralı Lion Tomo. 7-8 boy kadar geride 4 numaralı Martina sırasıyla son 800'e girilmek üzere. 1 numaralı Güçlü Türk son 800'e de önde girdi. 2 numaralı John Abruzzi yine dışarıda ikincilikte. İçeride 5 numaralı Glitter Wings. Dışında 3 numaralı Lion Tomo. Yine grubun sonunda Martina. Atlar son 600'e girdi. 1 numaralı Güçlü Türk 1 boy farklı önde. 2 numaralı John Abruzzi onun peşinde. 2,5-3 boy kadar geride Glitter Wings var. 3 boy geride Lion Tomo. Atlar düzlükte. 1 numaralı Güçlü Türk düzleri ileri çıktı. 2 boy gerisinde 2 numaralı John Abruzzi. Onun 2,5 boy kadar gerisinde de Glitter Wings var. Son 200 metreye doğru 1 numaralı Güçlü Türk önde. 2 numaralı John Abruzzi araya azaltmaya başladı. 200'e girildi. İçerideki Güçlü Türk önde dışından 2 numaralı John Abruzzi'nin geriden içeriden Martina'nın atakları var. Güçlü Türk direniyor. John Abruzzi geliyor içeriden Martina geliyor Güçlü Türk önde. John Abruzzi geliyor içeriden Martina geliyor. John Abruzzi Güçlü Türk Martina. 3 safkan beraber geçiyor fotoyu. 5 numaralı Glitter Wings 4. 3 numaralı Lion Tomo 5. oldu. Müthiş bir final oldu sonlarda. İçeriden çok etkili geldi Martina. Ortada Güçlü Türk direnmeye çalıştı. Dışında da John Abruzzi vardı. Kimin kazandığını birazdan foto finish resminde göreceğiz.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Trend Yol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor, dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna, nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trend Yol Süper Lig resmi sponsoru.
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

Evet, Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Barış Dinç Aslan mikrofonunda maçlarımızı konuşmaya devam ediyoruz. Bugünü bitirmiştik, tahminlerimizi vermiştik. Skorlara şöyle bir bakalım. Tottenham 2, Aston Villa 3 maç sonucu. Osasuna, Vallecano 1-1. Beraber beklediğimi söylemiştim zaten, maç başlar başlamaz. Canlı iddiaçı önermiştim. Ne kadar? 84. Bologna 1, Torino 0, Udinese 0, Cagliari 0. İtalya'da dakikalar ortalama 40. Almanya'da da 16.30 seansı başladı, dakikalar 11. Burada da ilk gol Eintracht Frankfurt'tan geldi. Freiburg karşısında ev sahibi ekip erken bir golle 1-0 öne geçti. Skoru sonucu merakla beklenen Millwall West Ham derbisi de 2-2 sona erdi. Mönchengladbach golü buldu bu arada. Evet, Mainz karşısında Mönchengladbach 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Şimdi bugünü konuştuk, yarına elbette bakacağız. Yarın güzel maçlar var. Şöyle bir Barcelona muhtemel 11'ine bir bakmak istiyorum. Bir rotasyon var mı? Şöyle kaynaklarıma bir bakayım. Evet, Barcelona bugün Sevilla deplasmanında. Kalede Szczęsny gözüküyor. Büyük bir hata yapmıştı Santander karşısında, biliyorsunuz. Livakovic de olabilir, eğer hoca tercih ederse. Savunmada Eric Garcia, Kubarsi Martin, Espart. Ortalarında Rodri, Pedri, Fermin. İl uçta da Yamal, Gordon ya da Adeyemi, Rafinha. Yani ideal 11 ile Barcelona bugün sahaya çıkacak. Çok korkutucu bir 11. Yani orta saha böyle bir şey olamaz. Yani Rodri ile Pedri rüya gibi bir orta saha. Hücuma bakıyorsun, Yamal zaten dünya starı. Rafinha zaten dünya starı. Bir de yani Gordon'la Adeyemi'den de çok üst düzey katkı alıyorsun. Ya bu takımı durdurmak gerçekten çok zor Galatasaray karşısında. Tabi umarız bu milli arada, 3 haftalık milli arada ritmini bu takım kaybeder, Galatasaray'la o şekilde karşılaşır. Şimdi yarına bakarsak Fenerbahçe Eyüpspor maçıyla devam edelim. Burada tercihim benim 1 ve 4.5 altı. Bence son yılların en kötü Fenerbahçesini bu sene izliyoruz. Geçen hafta bunu bir kez daha gördük Gaziantep deplasmanında. Yani rakibin en ufak bir ön alan baskısını bile aşamadı Fenerbahçe. Sürekli pas hataları ve çok, yani direkt atağa dönüşebilecek pas hataları yaptı. Evet, maçın ikinci yarısında bir baskı kurdu. Özellikle Lukaku çıkıp Muriç girince, ama o ilk yarıdaki baskılardaki top kayıplarında Gaziantep'te skoru bulabilirdi. Yani Fenerbahçe'nin saha içi sorunları fazla. Nasıl toparlanır, kim toparlar, bunu bilemiyoruz. Tabi sağ dışında da yani hoca istifa ediyor, kabul edilmiyor. Bir daha dönmem dediği takıma, bir daha dönmeyeceğim dediği takıma bir gün sonra geri dönüyor. Bunlar da sağ içi, sağ dışı sorunlar. Bu çerçevede Fenerbahçe sezonu iyi başlamadı. Ancak karşısındaki rakip de ligin kadro anlamında en zayıf takımı Eyüpspor. Yani biliyorsunuz bu takımla ilgili zaten baştan belirtiyoruz. Başkan yok, kayyum heyeti var, stadyum yok, her maçı başka yerde oynuyorlar. Web sitesi bile bu takımın yok, taraftar çok az. Dolayısıyla Eyüpspor'da çok kötü bir sezon şu an itibariyle geçiriyor. Ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bu kadar zayıf bir rakibe, problemli bir rakibe puan bırakmayacaktır. Ama böyle çok

vererek, böyle şov yaparak bir galibiyet de onlardan beklemiyorum. Bu yüzden 1 ve 4.5 altını yazabiliriz. Bu karşılaşmada Fenerbahçe kazanır ama maçta gol şov izlemeyiz. Tercihim var. Erzurumspor Samsunspor maçı zor bir maç. Yani burada Samsun bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum geçen haftaki hizmetten sonra. Ama TGS 2-3 biraz daha bence makul. Erzurumspor ligin en yaşlı takımı. İlk 11'ine baktığımızda ilk 11'inde 36 yaşın üstünde 36, 38, 39 4 futbolcusu var. Yani dünya üzerinde bu seviyeliklerde belki örneği olmayabilir bunun diye düşünüyorum. Yani şimdi araya gidiyoruz, belki onun bir araştırmasını yaparım ben. Avrupa'nın işte 10 ligine bakarız mesela. Orada bunu tespit edebiliriz. Biraz meşakkatli olacaktır ama ben tahmin etmiyorum İlk 11'inde bu seviyeliklerde 36 yaşın üstünde 4 futbolcu oynatan bir takım Erzurumspor bu şekilde. Dolayısıyla pozitif konuşmak Erzurumspor için çok kolay değil. Zaten istatistikler de iyi değil. Şu an için geride kalan haftalara baktığımızda ligin en az pozisyona giren takımı Erzurumspor, en az şut atan takımı Erzurumspor. Dediğim gibi Samsun da buraya 5 gollü mağlubiyetten, Çorum mağlubiyetinden sonra geliyor. Çok kötü oynuyor Samsunspor. Bunu görüyoruz ama o farklı mağlubiyet bir reaksiyona neden olabilir. En azından defansif anlamda daha dikkatli bir Samsunspor izleyebiliriz. Birinci bölgede daha dikkatli bir Samsunspor izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu bağlamda TGS 2-3 maçın ideal seçimi. Devam edecek olursak Süper Lig'deki Göztepe Rizespor maçında benim tercihim 0-2 çifte şans. KG var da yazabiliriz ama iki tercihi de sizlere önerebilirim. İlk tercihim 0-2 çifte şans. Göztepe'de tabii sakatlık krizi derin. Şimdi transferler bir kere tutmadı. Bu sene de tutmadı. Bunu kabul ediyoruz. Yani işte Ankersen yönetiminde iki tane önemli satış yapıldı. Romulo ile Oleytan. Oleytan zaten Beşiktaş'ı şu anda sırtlayan oyunculardan bir tanesi. Muazzam performans ortaya koyuyor. İki tane önemli satış yapıldı ama diğer futbolcular tutmadı. Bunu da kabul etmek lazım. Ama Ankersen bunu değiştirmek için Göztepe'de başkan bir hamle yaptı ve Stoylov'un sözleşmesini tek taraflı olarak uzattı. Bu da şunu gösterdi. Hocaya ben çok güveniyorum ve tek taraflı uzatıyorum bunu. Mesajı göndermiş oldu. Ama tabii bu bir pozitif bir mesaj takıma ve taraftara. Ancak Göztepe şu anda bu pozitif mesajı alacak bir kadroya sahip değil. Çünkü zaten kadroda yeni transferler zayıf. Buna bir de sakatlık krizi ekleniyor. Göztepe'nin özellikle savunmasında çok ciddi sakatlık problemi yaşanıyor ve bu milli aradan sonraya kadar devam edecek gibi gözüküyor. Bu maçta da yine önemli oyuncuları, Göztepe'nin savunma oyuncuları forma giyemeyecek ve ne yazık ki Göztepe'nin genç oyuncuları da savunmada hatalar yapabiliyorlar. Şu ana kadar bunu gördük. Tabii Stoylov dönemine, Göztepe'de Stoylov döneminin aksine bu sene ligin en çok pozisyon veren 3 takımdan birisi durumunda. Göztepe normalde nasıl bir takımdır? Topu ayağında tutmaz, sevmez topu. Rakibe bırakır ama pozisyon da vermez. Ama Göztepe bu sene ligin en çok pozisyon veren 3 takımından bir tanesi. Rizespor istikrarlı değil ama şöyle bir istatistik vereyim onlara da. Recep Uçar yönetimindeki 14 deplasmanın 10'unda gol atmış bir ekip. Recep Uçar'ın geldiği dönemde, geçen sene geldi biliyorsunuz, 14 deplasmana gittiler onun yönetiminde. Bunların 10'unda gol attılar. Bu sene deplasmanlarda skor da aldılar. Galibiyetler de aldılar. Ya, bu kadar pozisyon hatası yapan, bu kadar eksi olan Göztepe karşısında gol yeseler bile ben puan alacak, gol ya da golleri bulacaklarını tahmin ediyorum. Burada benim tercihim 0-2 çifte şansla KG var. Ahmet Sportif Faaliyetler Beşiktaş maçında da 2.5 üstüyle KG varı birlikte yazabiliriz. Yani Ahmet tabii bütün iç saha maçlarını kazandı. Moralli ve taraftar desteğiyle iç sahada yine agresif bir oyun ortaya koyacaktır. İstekli bir oyun ortaya koyacaktır. Yani Beşiktaş tabii ki müthiş bir performans ortaya koyuyor. Marsilya'yı da 4-1 yendi. Tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak Ahmet'in de ben korkacağını düşünmüyorum. Çünkü onlar da iç sahada maç kazanıyorlar.

0: son derece özgüvenli bir takım durumundalar. Yani Beşiktaş'a önlem alalım, Beşiktaş çok iyi gidiyor mentalitesiyle değil, biz çok iyi gidiyoruz, bu maçı da kazanırız mentalitesiyle Ahmet'in ben sahaya çıkacağını tahmin ediyorum. Yüksek özgüvenle oynayacağını tahmin ediyorum. Tempoyu da yükseltecektir. Tabii Beşiktaş'ın da hafta içerisinde bir Marsilya maçı vardı. Biraz yıprandı. Bunu da verilerimizin arasında tutmamız gerekiyor. Beşiktaş da tempolu oynamayı seven bir takım. Tabii savunmada çok dikkatli oynuyorlar ama bu kez kendilerini daha çok tehdit edecek bir rakiple karşılaşıyorlar. Ben Ahmet karşısında Beşiktaş'ın gol bulacağını ama Ahmet'in de karşılık vereceğini düşünüyorum. 2.5 üstü ve KG varı bu maçta en ideal seçim olarak düşünüyorum. Eğer Beşiktaş yorgun olmasaydı galibiyetini önerirdim. Ahmet'in iştahından yararlanır derdim. Çünkü fazla iştah da bazen iyi olmayabiliyor. Yararlanır derdim. Ancak Beşiktaş'ta bir yorgunluk söz konusu olabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Perşembe yapıldı Marsilya maçı. Şimdi pazar günü oynanacak bu karşılaşma. Şimdi milli ara olacağı için pazartesiye maçlar sarkamadı ve bir gün az dinlenilecek. Bu da negatif yönde etkileyebilir diye düşünüyorum. Maçlarım Süper Lig'de bu şekilde. Tabii yarın İspanya'da bir de derbi var. Madrid derbisi var. Atletico Madrid, Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bence sezon başından beri de söylediğim üzere son yılların en kötü Atletico Madrid'ini izliyoruz. Alınan galibiyetler var ama bunlar da bile oyun vasatı aşamadı. Yani mesela bir Sociedad galibiyeti var Atletico Madrid'in. Yani hiç o skor hak edilmedi. 3-0'lık galibiyet hak edilmedi Sociedad deplasmanında. Tam tersi skor olsa da ben şaşırmazdım. Yani 3-0 ya da 2-0 Sociedad kazansa da o maçı şaşırmazdı ama 3-0 onlar kazandı. Alınan galibiyetlerde bile tatmin etmeyen bir Atletico Madrid görüyoruz. Bununla birlikte tabii Real Madrid'de Mourinho tartışılıyor. Geçtiğimiz hafta özellikle Arda'nın yedek bırakıldığı maçtan sonra çok tartışıldı Mourinho'nun oyuncu değişiklikleri ama Real Madrid'de çok formda oyuncular var. Başta Arda ve Mbappe olmak üzere hücumcuları Real Madrid'in çok formda. Atletico Madrid iç sahada gol ya da goller bulur ama Real Madrid'de gol ya da goller bulur diye düşünüyorum. 2.5 üstü ve KG varım. Birlikte bu karşılaşmada bu derbide alabiliriz. Bir de muhtemel 11'leri verelim. Yayınımızın da sonuna geldik. Atletico Madrid'de kalede Oblak, savunma üçlüsü Romero, Hanchko, Pubil, orta alan da Lorente, Koke, Huymant, Grimaldo bir hat şeklinde gözüküyor. İleri uçta da Kangin Lee, Jonathan David ve Baena gözüküyor muhtemel 11'de. Real Madrid'de kalede Courtois, savunmada Dumfries, Konate, Heysen, Kukureya, ortada Valverde, Bellingham, Çomani, ileri uçta da Arda, Mbappe ve Vinicius 11'i bekleniyor. Bence bol golü bir maç olur. Real Madrid bir gol fazla atarsa da benim adıma sürpriz olmaz. Bu haftalık da programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
2: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedi. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma.
3: tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
1: Kızı üçüncülükte bir boğa kadar geride 10 numaralı Oba Güzeli. Onun hemen dışında 8 numaralı Gün Şiray var. İçeride 12 numaralı Toprak Çiçeği. 2,5 boy geride 5 numaralı Ateş Şekeri. Yarım boy dışında 3 numaralı Can Şehriban. Onun dışına gelmeye çalışıyor Güneş Mila. İçinde 7 numaralı Estina Defne var. Yer dibinde 9 numaralı Güzel Elam. Aralarında da 11 numaralı Şehla var. 6 numaralı Buzlu Badem biraz dışarıya doğru açıldı. Avantaj kaybetti. Çildutay şimdi yarış lideri. İkincilikte 4 numaralı Serçe Kızı. İçeride 12 numaralı Toprak Çiçeği. Bir boy geride 10 numaralı Oba Güzeli. İçeride 5 numaralı Ateş Şekeri var. Dışta da 8 numaralı Gün Şiray sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 1 numaralı Çildutay düzlüğe lider çıkıyor. Orta kulvardan Toprak Çiçeği'nin dışından Serçe Kızı'nın atakları var. İçeride de Ateş Şekeri sırasıyla 400'e girdi Taylar. 1 numaralı Çildutay önde, ortadan 12 numaralı Toprak Çiçeği'nin, içeriden Can Şehriban'ın, daha geriden 2 numaralı Güneş Mila ve 8 numaralı Günşiray'la yine ortadan Güzel Elam'ın atakları var. 200'e doğru 1 numaralı Çildutay önde. Can Şehriban geldi, şimdi onu yakaladı. Daha geriden Güneş Mila, Güzel Elam geliyor. Çildutay önde. Can Şehriban, Güzel Elam, Güneş Mila geliyor. Can Şehriban geliyor şimdi, 3 numaralı Can Şehriban kazanıyor. 9 numaralı Güzel Elam ikinci, 1 numaralı Şildutay üçüncü, 2 numaralı Güneş Mila dördüncü, 12 numaralı Toprak Çiçeği beşinci oldu. 3 numaralı Can Şehriban Hışman Çizik'le kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30 0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

Radyo Spor'dan Uğur Böceği'nin sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.03'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım ve bu 2 saatlik süre içerisinde günün karşılaşmalarını değerlendireceğiz. İddia açısından değerlendirmelerimizi yapıp önerilerimizi de sunacağız. Ve tabii ki bu akşam oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesiyle ilgili de yine düşüncelerimizi aktaracağız. Sizler de düşüncelerinizi yazın lütfen. Radyo Spor WhatsApp hattına 0538 052 14 87 0538 052 14 87 göndereceğiniz mesajlarla siz de yayına dahil olabiliyorsunuz.

kral oran farkıyla sizler de kuponlarınızı yapmak isterseniz 30.097 Uğur Böceği'nin iddia bayi kodudur. iddia.com'a üyelik yaparken size bir bayi soracak. İşte oraya bu kodu yazmanız yeterli olacak. Aynı zamanda sürprizleri oluyor size Uğur Böceği'nin. Onu da belirteyim. Eğer sizler de Uğur Böceği üzerinden kuponlarınızı yaparsanız o sürprizlere de sahip olabileceksiniz, sürpriz hediyelere. Bunun için de Uğur Böceği'ne ulaşmanız yeterli olacak. Ben isterseniz Uğur Böceği'nin WhatsApp numarasını da sizlerle paylaşayım. Müşteri hizmetleri numarasını, oradan sorularınızı sorabilir, cevapları da alabilirsiniz. 0540 300 0097, 0540 300 0097, buradan ulaşıp sorabilirsiniz. Sürpriz hediyeler neler ya da size ne gibi avantajları var. Bu arada ben kuponlarımı Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Uğur Böceği de üyeleriyle paylaşıyor. Maçları nereden oynuyorsunuz, nasıl bulabiliriz maçlarınızı diyenler olanlara da bu cevabı programın başında vermiş olalım. Oradan benim kuponlarıma, yine Görkem Tezer'in kuponlarına da ulaşabilirsiniz. Evet, güzel, keyifli bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum her şeyden önce. Bu akşam Trabzonspor Galatasaray mücadelesinin de ümit ediyorum ki bu keyfimize daha biraz keyif katmasını. Tabii kazanan kaybeden kim olur onu bilmiyorum. O tarafına da pek bakmıyorum açıkçası. Her zaman söylerim, benim için önemli olan keyifli, gollü, güzel futbolun olduğu bir karşılaşma olması. Bir futbol sever olarak izlemekten keyif alacağımız maçlar olsun istiyorum. İşte bu geceki derbiyi de böyle bir derbi olmasını bekliyorum. 0538 052 14 87 Radyospor WhatsApp hattımız. Bir kez daha belirteyim, oradan mesajlarınızı gönderebileceğinizi hatırlatayım. Oynanan maçlara hemen şöyle hızlıca bir bakalım. Dakika skor aktarım size. Özellikle Almanya başladı. Almanya'daki skorları merak eden dinleyicilerimiz var. Onlara aktarmak isterim. Öncelikle Süper Lig'e bakalım. İki karşılaşmamız var. Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü Alanya Spor maçları. Şu anda 8. dakikalar oynanıyor. 0-0 beraberlik var. TFF 1. Lig'de 7. dakikalar oynanıyor. Sarıyer Bolu Spor ve Keçiören Gücü Sivas Spor maçında da yine maçlarında da yine gol olmadığını belirtelim. İngiltere Premier Lig'deyiz. 8. dakikalar oynanmakta. Brighton Arsenal maçında gol yok. Everton Ipswich Town maçı da yine golsüz devam ediyor. Newcastle United Hull City maçında ise 1-0'lık Newcastle United üstünlüğü olduğunu söyleyelim. İtalya Serie A'da dakikalar 47'yi gösteriyor. Bologna Torino karşısında 1-0 önde. Udinese Cagliari maçında ise henüz gol sesi çıkmadı. Almanya Bundesliga'da dakikalar 38. Werder Bremen 0, Augsburg 1. Mönchengladbach 1, Mainz 1. Eintracht Frankfurt 2, Freiburg 1. Hamburg 0, Köln 0 şeklinde devam ediyor. Newcastle United Hull City maçında da ikinci golü buldu Newcastle United. Hull City haftalardır çok iyi bir gidişatı vardı ama Newcastle deplasmanında daha 8 dakikada 2 gol yedi sevgili dinleyiciler. Belçika Pro Lig'de 7. dakikalar oynanıyor. Löwen'le La Loria mücadelesinde golsüz beraberlik var. İngiltere Championship'te 6. dakikalar oynanıyor. 2 maçta gol var. Portsmouth 1, Blackburn Rovers 0 ve Queen's Park Rangers 0, Preston 1. İtalya Serie B'de ilk yarısı biten maçta Palermo 1, Padova 1. Diğer iki maçta ilk yarılar bitti. Cremonese, Virtus Entella ve Carrarese, Benevento maçları golsüz. İskoçya'dayız, Premiership'te yeni başladı maçlar. 7. dakika, St. Mirren 0, Dundee United 1. Diğer maçlarda gol yok. İsveç'te dakikalar 52'yi gösteriyor. Vasteras 2, Malmö 0, Bromo Poikarna 0, Göteborg 1. Polonya'da dakika 66, Korona Kielce 3, Rakow 1. Çek Cumhuriyeti'ne gidiyoruz, dakikalar 48'i gösteriyor. Aris Brno 0, Sloven Liberec 0, Mineta Boleslav 1, Brno 0 ve Pardubice 1, Bohemians 1. Norveç'te 2. dakika Kristiansund Rosenborg maçında gol olmadı. Finlandiya'da 9. dakika VPS Kupskupio maçı da yine golsüz devam ediyor. Ukrayna Premier Lig'de dakika 76 Zorya Luhansk'la Dinamo Kiev arasında golsüz beraberlik olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Maçları takip etmeye, yeni oluşan skorları sizlere aktarmaya devam edeceğim ilerleyen dakikalarda. Hemen şöyle Süper Lig'e gelip bir bakalım. Süper Lig'de iki karşılaşma var demiştik. Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde dakika 9, 0-0'lık beraberlik var. Kocaeli Spor'un 11'ine bakalım. Kalede Serhat yer alıyor. Rick Steed ve Emir ikilisi savunmada. Sağda Uğur, solda ise Haydara yer alıyor savunmada. Önlerinde Sisoho, Şol ve Berkan'dan oluşan bir üçlü. En uçta ise Souza,
Aye ve Metehan var. Bu 11 ile sahada Kocaelispor. Gelelim rakip Gaziantep Futbol Kulübü'ne. Tobias Kale

0: Abena ve Arda ikilisi stoperde, sağda Perez, solda Kerim var. Önlerinde bakıyorum Sorescu, Guidado, Maxim ve Kozlovski'den oluşan bir dörtlü var sevgili dinleyiciler. Ve bu dörtlünün hemen gerisinde Ulrich Meleke yer alıyor. En uçtaki isim ise Halil Dervişoğlu, Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Böyle bir 11 ile sahada Gaziantep Futbol Kulübü de 0-0'lık beraberlik 10. dakika geride kalırken devam ediyor. Hemen diğer maça bakalım. Diğer karşılaşmada Çorum Futbol Kulübü Alanyaspor arasında oynanıyor. Ev sahibi Çorum Futbol Kulübü'ne baktığımızda kalede Felipe'nin olduğunu görüyoruz. Savunmada Serdar ve Smolčić ikilisi var. Sağda Borza, solda Gökhan oynuyor sevgili dinleyiciler. Önlerinde Ramadani ve Freddy'den oluşan bir ikili orta saha ve bu ikilinin önünde ise Diomande yer alıyor. Hücum hattına baktığımızda sağda Cengiz Ünder, solda Kiziridis. En uçta ise Ramirez'in yer aldığını görüyoruz Çorum Futbol Kulübü'nde. Geçiyoruz Alanyaspor'a. Alanyaspor'da kalede Victor var. Savunmada Fatih, Aiti ve Lima üçlüsü. Onların önünde ise Ruan, Baran, Makuta ve Hadarjonay dörtlüsü yer alıyor. Ve ileri uca baktığımızda ise Wang, Fernandes ve Cedric oluşturuyor ileri üçlüyü de. 11'i böyle Alanyaspor'un da. İki takıma da başarılar dileyelim. Dakika 12, 0-0'lık beraberlik var burada da sevgili dinleyiciler. Maçlara bakmaya, dediğim gibi skorları sizlere aktarmaya devam edeceğim ilerleyen dakikalarda. Ama çok kısa bir reklam aramız var.
1: ...30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
3: Süper Lig'de derbi heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, derbi coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlenmenin kadresi Bilyoner.
1: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.13'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz. Hemen şöyle bir gelen mesajlarınız var. Onlara bakacağım. Radyo Spor WhatsApp hattını tekrar hatırlatayım. 0538 052 14 87. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Varsa bugün ne dair değerlendirdiğiniz karşılaşmalar, kuponlar, bunları yollayabileceğiniz gibi soracağınız maçlar varsa onlarla ilgili sorularınız olabilir. Ya da dediğim gibi bu akşam oynanacak Trabzonspor Galatasaray mücadelesi için düşüncelerinizi de lütfen paylaşın ki karşılıklı sohbet edebilirim. Ben de düşüncelerimi çünkü maça dair sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi yayınlar. Galatasaray'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Maçın 1-1 biteceğini, ilk golü Trabzonspor'un atacağını düşünüyorum. Kolay gelsin demiş sevgili dinleyicimiz Özgür Uyanık. Teşekkür ediyoruz sevgili Özgür'e mesajı için. Vedat abi iyi yayınlar. Benim bugünkü tercihlerim Trabzonspor toplam 3.5 korner üst. Başakşehir kazanır, Newcastle kazanır. Herkese bol şanslar demiş. Newcastle çok iyi başladı zaten. 2-0 önde. Bu gelecektir diye tahmin ediyorum. Diğer tarafta Trabzonspor toplam 3.5 korner üst. Yani

uzunlatacağı 4 korner diyorsunuz. Bu da güzelmiş. Başakşehir galibiyeti. Eğer Başakşehir'den de ben aslında bu hafta bekliyorum bu bir çıkış yapmasını. Ama yine de tabii en belki riski görebileceğimiz dediğimiz Başakşehir maçı olabilir. Şu an için görüntüde o ama yazdığınız gibi gelmesini diliyorum. Sevgili dinleyiciler, böylelikle gelen mesajlardan sizler de faydalanabilirsiniz. Yani bu tahminlerin sizlerin de en azından yapacağı tahminlerde bir kılavuz olma ihtimali var. Onu da belirteyim. Benim güne dair birçok maçım var. Onları da şimdi birazdan paylaşacağım sizlerle sevgili dinleyiciler. Güzel karşılaşmalar var. Geceden çok güzel maçlar var. Onları da yine konuşacağımızı belirtmek isterim. Radyospor WhatsApp hattına sizler mesaj gönderdikçe ben de burada okumaya devam edeceğim. 0538-052-1487. Şimdi önce tabii Trabzonspor Galatasaray maçına bir değinelim istiyorum. Trabzonspor'da bugün eksikler var. O eksiklerin önemli ölçüde Trabzonspor'u etkileyebileceğini düşünüyorum ben. Özellikle orta sahadaki eksikler ciddi şekilde orta saha mücadelesinde Galatasaray'ı sanki bir adım öne geçirecekmiş gibi görünüyor. Nasıl bir orta saha kurgusu olacak Trabzonspor'un? Thomas Reis hangi isimleri tercih edecek? Bunları gördükten sonra belki üzerine daha net konuşabiliriz ama dediğim gibi çok kolay değil. Bugün Trabzonspor'un özellikle orta sahada o üstünlüğü ele alması öyle görünüyor benim açımdan. Diğer taraftan Paul Onuachu'nun da bugün sakatlığı nedeniyle oynamayacağı yönünde birçok haber vardı. Öyle mi olacak onu göreceğiz. Maç saatinde belli olacak deniyor ama Paul Onuachu'nun da yine bugün oynamama ihtimali var. Bu da tabii beraberinde ki zaten savunmada da Trabzonspor'un sezon başından beri eksikleri var. Bunu da söyleyelim. Dediğim gibi bu beraberinde Trabzonspor'da belli oyuncuların performansını daha yukarı çekmesi gerektiği anlamına geliyor. Mesela Muhammed Salah bugün nasıl bir oyun oynayacak? Ne kadar bu maça motive olacak? Bunları görmek lazım. Böyle maçlar için getirildi bu oyuncular. Çok önemli maçlarda Trabzonspor'a önemli katkılar sağlasın diye çok ciddi maaşlar alan bir oyuncu Muhammed Salah. O yüzden onun performansı bence önemli. Onun yanında yine Muçi'nin performansının önemli olduğunu düşünüyorum ben. Daha belki işte orta sahada Fabinho bugün yine iyi bir performans ortaya koyarsa onun etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani kısacası Trabzonspor'un biraz daha bugün bence hücumda yapacağı şeyler maçta Trabzonspor'un kalıp kalmayacağını belirler diye düşünüyorum. Diğer tarafta Galatasaray'da da Osimhen'in yokluğu ciddi şekilde etkiliyor takımı. Yani bu çok net. Galatasaray biraz Osimhen'e bağlı bir oyun anlayışına sahip ve onun yokluğu Galatasaray'ın özellikle hücum hattında sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Son vuruşlardaki sıkıntılar çok net ortaya çıkıyor ki geçen hafta da hatırlarsanız Abdülkerim Bardakçı'nın uzaktan attığı bir golle kazanmaya başarmıştı Galatasaray. Bugün şimdi bu karşılaşmada biraz belki Trabzonspor'un özellikle savunmadaki yaşayacağı o küçük sıkıntılar sorun yaratabilir Trabzonspor adına, Galatasaray adına da bir avantaj teşkil edebilir. Neden böyle söylüyorum? Sezon başından beri tam bir böyle stoper ikilisi oturtamadı Trabzonspor. Bunun da tabii nedeni belli aslında. Sezon başından beri Batagov'un sakatlığı, işte zaman zaman Savic'in bir oynayıp bir oynamaması vesaire, onlar da etkiliydi. Yani Trabzonspor'un ideal stoper ikilisi aslında Envayevu'yla Batagov'dan oluşmalı. Yani görünen o. Ama Batagov'un bir türlü dönememiş olması dediğim gibi büyük bir problem. Orada bazen zaman zaman yani sıkıntılar yaşayabiliyor Trabzonspor. Benim gözlemim şu ya bu karşılaşma için. Sanki iki takımın da golleriyle maç tamamlanacak gibi. Ben bir taraf seçemedim. Yani şu taraf daha güçlü, şu taraf kazanır diyemedim. Çünkü Trabzon kendi evinde oynuyor. Trabzonspor'un evinde oynadığı karşılaşmada mutlaka iyi bir performans ortaya koyacağını da düşünüyorum. Yani o seyircisiyle beraber zorlayacaktır Galatasaray'ı. Galatasaray evinde çok güçlü ama deplasman performansları Galatasaray'ın zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor. Geçtiğimiz yıllardan itibaren bu böyle aslında. Bunu da ekleyelim üzerine. Tabii Uğurcan Çakır var Galatasaray'ın kalesinde. Trabzonspor'un eski oyuncusu Uğurcan Çakır bir önceki Trabzonspor maçında da çok ciddi şekilde protesto edilmişti Trabzon'da. Yine aynı durum oluşabilir ve Uğurcan Çakır'ın ne performans göstereceğini de görmek lazım tabii bununla beraber. Açıkçası ben
Dediğim gibi iki takımın da gol atması benim beklentim.

beklentim. Sanki 2,5 gol üstte gidecekmiş gibi geliyor bana maç. Keyifli böyle bol gollü bir karşılaşma izleriz gibi geliyor. Umarım öyle de olur dediğim gibi. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Lütfen siz de yazın. 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz yayına dahil olmak adına. Süper Lig'e bir kez daha dönüp bakalım. Skorlar nedir? Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü Alanyaspor maçlarında henüz gol sesi çıkmadı. TFF 1. Lig'de Sarıyer Boluspor Keçiören Gücü Sivasspor maçlarında da yine gol yok. İngiltere Premier Lig'de Everton'un golü geldi Ipswich Town karşısında. Brighton Arsenal maçı golsüz devam ederken Newcastle 2-0 önde Hull City karşısında. İspanya'da Athletic Bilbao Deportivo Alaves maçı başladı. 5. dakika gol yok. İtalya'da dakika 60 Bologna 1 Torino 0 Udinese 0 Cagliari 1. Almanya'da ilk yarılar tamamlandı. Werder Bremen 0 Augsburg 1 Mönchengladbach 1 Mainz 2 Eintracht Frankfurt 2 Freiburg 1 ve Hamburg 1 Köln 0 şeklinde devam ediyor. Yine Almanya'da ilk yarılarda gol olmayan maç yok. Belçika Pro Lig'de 20. dakika geride kaldı. Löwen'le Lalovie mücadelesi golsüz devam ediyor. İngiltere Championship'teki maçlara baktığımızda da iki maçta yine gol devam etmekte. Portsmouth 1, Blackburn Rovers 1, Queen's Park Rangers 0, Preston 1 şeklinde diğerlerinde gol olmadığını söyleyelim. İtalya'da 56 oldu dakikalar. Palermo 1, Padova 1. Diğer iki maçta gol yok. İskoçya'da dakikalar 20. İki maçta gol var. Hibernian 0, Aberdeen 1. Saint-Mirren 0'dan United 2 şeklinde. İsveç'te dakika 64. Vasteras 2, Malmö 1. Vasteras 2, Malmö 0. Bromopoikarna 0, Göteborg 1. Polonya'da dakika 79. Korona Kielce 3-1 önde Rakow karşısında. Çek Cumhuriyeti'ne baktığımızda dakikalar 61. Aris Brno ile Slovan Liberec arasında golsüz beraberlik var. Mineta Boleslav 2, Brno 0, Pardubice 2, Bohemians 1. Norveç'te dakika 15, Kristiansund Rosenborg maçı da golsüz devam ediyor. Finlandiya'da dakika 22, VPS Kupskupio maçında gol yok ve Ukrayna Premier Lig'de dakika 89, Zorya Luhansk 0, Dinamo Kiev 2. Bakalım Sporting Gijon'un golü geldi. İspanya 2'de yeni başlayan maçta Andorra 0, Sporting Gijon 1 oldu sevgili dinleyiciler. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Ben 3-1 Trabzonspor kazanır diyor ve Uğur Beceğin'den orijinal formamı kapıyorum demiş sevgili Serdar Kantık. Ya bu maça dair bir forma hediyem yok açıkçası onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi yani Uğur Böceğin'e üyeyseniz zaten Uğur Böceğin'de birçok sürpriz hediyeler var orada. Mutlaka kazançlı çıkıyorsunuz yani benim kuponlarımı görebilirsiniz sevgili Görkem'in kuponlarını görebilirsiniz teşekkür ediyorum başka bir maçta belki o değerlendirmeyi yaparız ha dinliyordur yetkililer diyor belki de bizi dinliyorlar ve bu hediyeyi verirler demiş bilmiyorum ben ki bana söyleneni size söylerim yani eğer bana derlerse ki bir forma hediye edebilirsiniz ederiz yani çok da böyle kaçınmazlar bu durumdan da bu maçtan önce konuşmadık böyle bir şey o yüzden durum bu peki teşekkür ederim sevgili Serdar Kantağ'a da sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz 0538 052 1487 Radyospor WhatsApp hattımız bugün maçı biliyorsunuz işte Trabzonspor Galatasaray maçını Batuhan Kolak yönetecek İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yardımcılıklarını yapacak. Bir de burada var hakemi atandı bugün. İspanyol bir hakem Fernandez. Aslında çok önemli bir hakem olduğunu söylemek gerekir. Yani çok fazla Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, İspanya La Liga'da maçlar yönetmiş. Yani VAR'da maçlar yönetmiş. Çok tecrübeli bir hakemden bahsediyoruz. Bu anlamda çok değerli buluyorum bunu ben. Çünkü özellikle sezonun başından itibaren hakem hataları zaten had safhadaydı da VAR'da yapılan hatalar da çok dikkat çekici hale gelmeye başlamıştı. Çok da eleştirilmeye başlamıştı. İşte bunun üzerine bu karşılaşmaya verilen hakem, VAR hakemi bence çok değerli bir hakem. Bu anlamda tabii sonuç ne çıkar onu göreceğiz. Ya yani biz şimdi değerli bir hakem diyoruz ama hata yapmaz diye bir şey yok. Her hakem hata da yapabilir. Onu da bekleyip göreceğiz bakalım. Evet şöyle bakalım. Yeni mesajlar gelir gelmez yine onları da okumaya devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Onu da belirtelim.
Var mı yeni bir mesajımız? Yok. Tamam, o zaman yavaş yavaş biz de dönelim. Günün karşılaşmalarına bakmaya başlayalım isterseniz. O mesaj varmış peki. Merhabalar, kolay gelsin. Sizi beğenerek dinliyorum. Tır şoförüyüm. Şu an için oynanan maçlardan canlı 3 maç verebilir misiniz demiş. 3 maçlık bir kupon yani. Bursa'dan Yakup. Valla sevgili Yakup, oynanan maçlardan deyince şöyle bir bakayım. Bir kere Sarıyer Bolu maçında ilk kere bir gol bekliyorum Sarıyer'den. Onu söyleyebilirim. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üst. Dakika 25. Buradan bir gol gelmesini bekliyorum açıkçası ama onun dışında şöyle bakalım başka neler var konuşabileceğimiz. Newcastle Hulsey karşısında 2-0 yaptı skoru. Böyle biraz maç sonuna dair vereyim değil mi ben şeyleri, tahminleri daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Werder Bremen Augsburg maçında ben 2.5 gol üst bekliyorum. Ya bu maçı şu an 1-0 Augsburg önde, 2.5 gol üste gidebilir. Canlı bahsimizin birincisi bu olsun. Werder Bremen Augsburg 2.5 gol üst dedik. Bunun dışında şöyle bakıyorum. Oynanan maçlardan canlı istediğiniz için biraz böyle kolay da değil. Süper Lig'de ne var bakalım. Yani orada da çok bir şey bekleyemedim açıkçası. Tamam. Şimdi o zaman Sarıyer galibiyeti önereyim. Oran nedir bir bakalım ama. Yani oran çok düşükse eğer çok da tercih etmeye gerek yok Sarıyer galibiyetini. Maç başında düşüktü de şu anda acaba nedir ona bakmak lazım. İkinci maçımız da bu olsun. Valla üçüncüyü bulamadım şu an oynananlar arasından açıkçası. Bir taraftan da canlı yayında olduğum için çok da ayrıntılı bakamıyorum. Önder Tabanlı diyor ki şöyle bir kupon yaptım ne dersiniz demiş. Bakalım sevgili Önder ne diyeceğiz. Nottingham Forest Coventry maçında 2.5 gol üst diyor değil mi? Ha, ev sahibi 2.5 gol üst demiş, tamam. Trabzonspor Galatasaray kim gol atar? Muhammed Salah. Başakşehir Gençler Birliği ilk gol 2 yani Gençler Birliği'nden gelir demiş. Yani evet zor bir kupon olmuş bu. Oranlar da zaten hep yüksek 2'nin üzerinde. Hayırlısı olsun sizin için diyelim. Ben özellikle Nottingham Forest Coventry maçını beğendim. Onu söyleyeyim. Ama diğerleri dediğim gibi biraz böyle şansın da yanınızda olması gereken bahisler olmuş, tercihler olmuş. Onu söyleyebilirim. Evet, var mı yeni bir mesajımız? Yok. Tamam. O zaman yavaş yavaş hemen tekrar dönelim. Geçelim günün maçlarına sevgili dinleyiciler. Süper Lig'de Kocaelispor, Gaziantep, Çorum Futbol Kulübü, Alanyaspor maçlarında golsüz beraberlikler devam ediyor. Bunu da bir kez daha söyleyelim size. Şöyle benim kuponum vardı da bu ona bakmaya çalışıyorum. Sarıyer maçı acaba ilk yarı bir miydi yoksa farklı bir tercih mi yapmıştım ona bakayım. Ne diyor? Yok, burada da değil. Sanırım onu hiç değerlendirmemişim. Öyle görünüyor en azından. Evet, yani seçmiştim, maçlar arasına koymuştum ama demek ki şeye koymamışız. Kupona koymamışız. Bugün seçtiğim maçlar arasında var ama kuponda yok. Güzel, tamam. Yani şu ana kadar da zaten henüz daha gol olmadı maçta. O tarafıyla da baktığımızda iyi bir durum. Ha, olursa da bu sefer tabii keşke bu kupona bunu da koysaydık diyeceğiz tabii. Öyle de bir durum var yani. Peki ama da, yaprak kıpırdamıyor Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de. 30 dakika oldu neredeyse. 4 maçta da 0-0'lık beraberlik var. Bu tarafıyla baktığımızda da ilginç bulduğumu söylemem lazım. Yarışa ne kadar var? Arkadaşlarım yarışı da bir taraftan uyarıyorlar. Yani 1 dakika kadar bir süre var yarışın başlamasına. Tamam. Bu süreçte biz de en azından bir karşılaşma değerlendiririz, değil mi? Oynanacak maçlardan bir tane bir değerlendirme yapalım. Şöyle hemen iddia.com'da bülteni açalım. Bu arada iddia.com'da bültene baktığınızda da kral oranla rahatlıkla oynayabileceğiz karşılaşmalarda karşınıza çıkıyor. Onu da söyleyeyim. Çok net bir şekilde aradaki farkları da görebiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi 17.30'da başlayacak maçları artık geçelim. Onlar çünkü başlamak üzere. Orada bir maçım vardı zaten. Onu söyleyeyim. O da Vitesse Young PSV maçıydı. 2.5 üst bekliyordum orada. Ama artık onu geçmek lazım. 17.30
bizim için artık bir şey değil, tercih edilecek.

bir şey değil. Ama 18'den itibaren konuşmaya başlayabiliriz. Mesela Avusturya Bundesliga'da Avusturya Lustenau Altach mücadelesi var. Burayla başlayalım isterseniz. Özellikle bu iki takım arasında daha önce oynanan maçlara baktığımızda çok ciddi bir üstünlük yok iki takımında. Bunu söyleyelim. Altach bu sezon gollü maçlara imza atıyor sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta Greiser'e 2-1 mağlup olmuşlardı. Lask'a 3-0 yenilmişlerdi. Hartberg'e de 2-1 yenilmişlerdi. Kötü bir başlangıç ama dediğim gibi gollü maçlara imza attıkları bir başlangıç onlar adına. Avusturya Lustenau'ya baktığımızda orada da farklı değil durum aslında. Geçen hafta Avusturya Viyana 2-1 mağlup oldular. Öncesinde yine Tirol karşısında 4-0 mağlup olmuş. Sturm da 1-1 berabere kalmışlardı. Vallahi böyle iki takımın karşılaşması biraz da sanki gollere gebeymiş gibi de görünüyor. Ben de bu iki takımın mücadelesinde karşılıklı gol var seçeneğinin kazandırabileceğini düşünüyorum. Bunlar tabii tüm maçları değerlendiriyorum ama içlerinden seçeceğim maçlar olacak onu da söyleyeyim. İlerleyen dakikalarda eğer saat 18'de başlayacak maçları oynarsanız bu önemli bence. Bu maçı değerlendirebilirsiniz. Diyelim ve devam edelim. 18-15'te Fransa'da güzel bir karşılaşma var. Paris-Strasbourg mücadelesi sevgili dinleyiciler. Onunla devam edeceğiz şimdi. Ama bir taraftan da özellikle çok bana kalırsa günün öne çıkacak karşılaşmalarından bir tanesi daha başladı. Ado Den Haag maçı. Onu da yani zaman yetmedi. 17-30 başlangıcıydı. Orada da yine gollü bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Onu belirteyim. Paris-Strasbourg mücadelesi dedik. Fransa ile devam edeceğiz dedik. Yarış hala başlamamış. Arkadaşlarım da uyarıyorlar. Devam edebilirsin dediler. Biz de o zaman Paris-Strasbourg maçıyla devam edelim. Evet, evinde Paris'in daha favori bir takım olduğunu bir kere söyleyelim önce. Ama şöyle iki takım arasında oynanan maçlara baktım. Son karşılaşmanın 0-0'lık skorla tamamlandı ama bir önceki maçın 3-2'lik skorla tamamlandığını da hatırlatmak isterim. Paris geçen hafta Lyon'la oynadı. 0-0'lık beraberlikle sahadan ayrıldı. Marsilya'yı 3-2 mağlup etmişlerdi ve Nice'i de yine 3-0 yenmişlerdi. Bana kalırsa iyi bir sezon başlangıcı Paris adına. Strasbourg geçen hafta Monaco ile 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Ondan önce Troya'yı 6-2 mağlup etti. Yine Lens karşısında 2-1'lik galibiyet söz konusuydu. Yani son haftalara baktığımızda iki golcü takımın karşı karşıya geldiğini söylemek lazım Paris-Strasbourg mücadelesinde. Yine iki takımın da golleriyle bu karşılaşmanın tamamlanma ihtimalini de kuvvetli görüyorum açıkçası. Paris-Strasbourg maçında da her iki takım da gol atar. Yani karşılıklı gol var şeklinde tercihimi de belirtmek isterim sizlere. Orgerite-Sirius maçı var. Saatler 18.30'u gösterdiğinde başlayacak. Birazdan oraya dönüp bakarız. Yarışa çok az bir zaman kalmış. Hemen şöyle oynanan maçlara bir kez daha dönüp bakalım. Süper Lig'de golsüzlükler devam ediyor. Kocaelispor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü Alanya Spor maçlarında gol yok. TFF 1. Lig'de de Sarıyer, Boluspor, Keçiören Gücü, Sivas Spor maçlarında gol yok. İngiltere Premier Lig'de dakika 32 Brighton, Arsenal maçında Brighton 1-0 öne geçti. Newcastle United, Hull City karşısında 2-0 önde ve Everton'da Ipswich Town karşısında 1-0 önde. Bu arada bakalım kim atmış Brighton'ın golünü merak ettim. Pascal Gross atmış sevgili dinleyiciler. Devam edelim. Atletik Bilbao Deportivo Alaves maçı var. İspanya La Liga'da 18. dakika henüz gol olmadı. Serie A'da 74. dakikalar oynanıyor. Bologna 1 Torino 0, Udinese 0 Cagliari 1. Burada da skorlar böyle. Almanya'da ilk yarıların skorlarını aktarmıştım ama yinelemekte fayda var. Werder Bremen 0 Augsburg 1, Mönchengladbach 1 Mainz 2, Eintracht Frankfurt 2 Freiburg 1, Hamburg 1 Köln 0. Hollanda Eredivisie'de dakika 2 yeni başladı az önce söylemiştim. Ado Den Haag Cambuur maçı 0-0 devam ediyor. Portekiz'de iki maç başladı. Gil Vicente Maritimo ve Nacional Famalicao maçları gol yok. Belçika'dan gol haberi geldi. Leuven La Lovière karşısında 1-0 öne geçti dakika 34'te. İngiltere Championship'te yeni gol haberi var mı? Preston'dan var ama aynı maçtan. Lincoln Swansea, Burnley, Derby County, Birmingham, Middlesbrough ve Wrexham, Southampton maçlarında gol yok. Portsmouth 1, Blackburn Rovers 1, Queens Park Rangers 0, Preston 2.

0: Peki devam edelim. Sıradaki ligimiz neymiş? Evet. İspanya 2 20. dakika, Andorra 0 Sporting 2 11. İtalya Serie B'de dakikalar 74'ü gösteriyor. Palermo 1 Padova 1. Padova 1 özür dilerim. Cremonese 0 Virtus Entella 0 Carrarese 0 Benevento 1. Hollanda Eerste Divisie'de Vitesse PSV Jong PSV maçı 4. dakika gol yok. İskoçya'da 33. dakikalar oynanıyor. St. Johnstone Falkirk maçı golsüz devam ederken Hibernian 0 Aberdeen 1, Dundee 1 Motherwell 0 ve St. Mirren 0 Dundee United 2. İsveç'te dakika 80 Västerås 2 Malmö 0, Bronwy-Karna 0 Göteborg 1. Polonya'da dakika 90 Korona Kielce 3, Rakow 2. Çek Cumhuriyeti'nde dakikalar 76 Artis Brno 0, Slovan Liberec 0, Mileda Boleslav 2, Brno 0 ve Pardubice 2, Bohemians 0. Norveç'te dakika 30, Kristiansund, Rosenborg maçında gol yok. Ve Finlandiya'da dakika 37, VPS 0, Kupskupio 2. Peki, şöyle bir daha baktım. Özellikle Süper Lig'de bir değişiklik var mı diye yok. Yani golsüz devam ediyor. Bu arada Sarıyer'in golü geldi. Sarıyer Bolspor karşısında ilk yarıyı 1-0 öne geçti 38. dakika oynanırken. Buradan bir gol bekliyorum demiştim ilk yarıda hatırlarsanız. Bu da başarılı oldu. Neyse ki. Sona da yaklaşıyordu. Olmayacak mı acaba diye de düşünüyordum açıkçası. Kocaelispor, Gaziantepspor ve Çorum Futbol Kulübü Alanyaspor maçlarında ise henüz gol sesinin çıkmadığını bir kez daha belirtelim. Şimdi bir yarış arası vereceğiz. Yarıştan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Son koşu başladı. Rakiplerinin gerisinde çıkan iki safkan var. 14 numaralı Undefeatable ve 5 numaralı Astra Alumina 3'er boy kadar oyalandılar. Yarışın liderliğini 6 numaralı Bloodshot aldı. Ortadan gelen 3 numaralı Runner on River ikincilikte. 1,5 boy geride 9 numaralı Racing Phantom var içeride. 11 numaralı Plysor var. Plysor'un 1,5 boy kadar gerisinde 4 numaralı Son of Fearless. İçeride 1 numaralı Cash Out Duş Kulvarı'da da 10 numaralı My Rose Jam. 6 numaralı Bloodshot önde, 3 numaralı Runner on River ikincilikte. İçeride 11 numaralı Plysor, dışta 9 numaralı Racing Phantom, daha sonra 1 numaralı Cash Out ve 4 numaralı Son of Fearless sırasıyla Taylor virajı dönmek üzere. 6 numaralı Bloodshot düzeyde lider çıktı. 3 numaralı Runner on River ikincilikte. 3 boy geride 11 numaralı Plysor, ortadan 1 numaralı Cash Out'un, dışarıdan 9 numaralı Racing Phantom'un, daha geriden 7 numaralı Grey Sword'un atakları var. 200'e doğru fark 2 boy oldu. 6 numaralı Bloodshot yarışın lideri. 3 numaralı Runner on River'ın atakları var. 6 numaralı Bloodshot son 150 metreye de önde geliyor. 3 numaralı Runner on River tekrar gelmeye çalışıyor. Bloodshot önde. Runner on River geliyor. Bloodshot önde. Runner on River geliyor. Bloodshot kazanıyor. 3 numaralı Runner on River ikinci oldu. 7 numaralı Grey Sword üçüncü. Dördüncülük için 3 safkan. 14 numaralı Undefeatable. 5 numaralı Astral Lumine. 7 numaralı Grey Sword. Beraber geçtiler fotoyu. 6 numaralı Bloodshot Nizamettin Demir'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Süper Lig'de derbi heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, derbi coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlenmenin
6: ilk adresi Bilyoner. Umran Oto Ekspertiz. Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
4: Reklam.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan

0: Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
2: Merhaba.
1: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pası sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. Yarışın hemen ardından yeniden karşınızdayız. Süper Lig'e bir daha bakacağım şöyle hızlıca. Gol yok. Kocaelispor Gaziantep Futbol Kulübü, Çorum Futbol Kulübü Alanyaspor'un maçları 42. dakika golsüz geçildi. Sarıyer 1, Bolu Spor 0, Keçiören Gücü Sivas Spor maçında ise gol yok. Türkiye'deki maçlar bu şekilde. Biz hemen şöyle gelen mesajları yine sizlerle paylaşmaya devam edelim. Sevgili Cengiz göndermiş, diyor ki bu kupona ne dersiniz demiş. Eintracht Frankfurt Freiburg 2.5 üst, o geldi zaten, tamam. Odense Midtjylland maçında 2.5 gol üst bekliyor. Young Boys Servet mücadelesinde 9.5 korner üst. Stuttgart Borussia Dortmund mücadelesinde 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Trabzonspor Galatasaray maçında da 7.5 korner üst bekliyor. Valla bence hepsi çok güzel. Young Boys Servet 9.5 korner üst gelirse maç gelir. Şey, kupon gelir, ben öyle görüyorum. Çok güzel bir kupon olmuş. Burada belki hani yeni oynamak isteyenler varsa Young Boys Servet maçına da 1-2.5 gol üst tercih yapabilirler. Gerçi orada 2.5 gol üstün oranı neydi, ona bakmak lazım. Şurada bende olacak da açıkçası, ona bir bakayım şuradan ben. Yani eğer bu maçta da sıkıntı yaşamazsanız gayet güzel bir kupon olmuş. Ben tebrik ederim sizi. Tekrar edeyim mi? Tamam, mesaj atılmış, hemen tekrar edin diye. Odense Midtjylland 19'da başlıyor, 2.5 gol üst. Young Boys Servet saat 19'da başlıyor, 9.5 korner üst. Stuttgart Borussia Dortmund 19.30 mücadelesi, 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Trabzonspor Galatasaray korner sayısı 7.5 üst demiş dinleyicimize. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Ben çok beğendim. Dediğim gibi sadece Young Boys maçındaki kornerlere de gelmesini diliyorum. Cengiz Oruç'a da teşekkür ederiz göndermiş olduğu mesaj için. Evet sevgili dinleyiciler, bir kez daha tekrar etmekte fayda görüyorum. Biliyorsunuz programda bazen sizlerden mesajlarda alıyorum. Yani çok fazla tekrar etmemek adına sponsorumuzun ismini, ama şunu söyleyeyim. Ben programın başında, ortasında, sonunda 3 ya da 4 kez, bir de kapatırken yapıyorum değil mi? Evet, 4 kez sizlerle paylaşıyorum. Çünkü ciddi bir destek veriyor Uğur Böceği programımızın sizlere ulaşmasında. O yüzden ben de sizlerle buluşturuyorum. Kaldı ki yani ben özellikle kendim de zaten kuponlarımı Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Onlar da üyeleriyle paylaşıyorlar. O yüzden de önemsiyorum. Tekrar edeyim. Uğur Böceği iddianın 30.0.97 iddia bayi kodu. İddia.com'a üye olmak istediğinizde sizden bir bayi kodu istiyor. Yani bayini seç diyor. Orada işte 30.0.97 Uğur Böceği'ni yazarsanız sizler de kral oran farkıyla iddia.com'dan bahislerinizi yapabileceksiniz. Peki Uğur Böceği size ne avantajlar sunuyor? Onu da hemen söyleyeyim. Uğur Böceği üzerinden kuponlarınızı yapmanın avantajı şu. Sürpriz hediyeler var Uğur Böceği'nde. O sürpriz hediyelerden kazanabilirsiniz. Ayrıca ben kuponlarımı her gün, haftanın 7 günü Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Onlar da üyelerine gönderiyorlar. Cep telefonunuza ulaştırıyorlar. Yani cebinize geliyor kuponlar. Siz de oradan bakıp tercih edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz, İçinden bir maç seçebiliyorsunuz vesaire. Ama benim günlük kuponlarımı merak edenler oradan görebilirler. Yine Görkem Tezer, biliyorsunuz radyo spor programcısı, onun da kuponları aynı şekilde. Sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği'nde, bunu da bir kez daha belirteyim. Uğur Böceği'ne tüm sorularınızı sorabilirsiniz. WhatsApp numarası, WhatsApp müşteri hizmetli numarasını vereyim size. Oradan tüm merak ettiklerinizi, hem işte bu sürprizler, hem ayrıca bizim kuponlarımızla ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. 0540-300-0097 0540-300-0097 yazarsanız orada tüm sorulara cevap alacaksınız. Ben üye olmak istiyorum, kuponları istiyorum işte vesaire, sürpriz hediyeler neler, bunlarla ilgili tüm bilgileri oradan alabileceğinizi söyleyelim. Evet, dönelim mi şeye, bir de İngiltere'ye bir bakalım. İlk yarılar bitmek üzere. İngiltere'de 43. dakikalar oynanıyor. Brighton 1 Arsenal 0, Newcastle United 2 Hull City 0 ve Everton 1 Ipswich Town 0. İspanya La Liga'da 30. dakika Athletic Bilbao Alaves mücadelesi golsüz devam ediyor. İtalya Serie A'da dakikalar 85. Bologna Torino maçında 1-1'lik beraberlik varken Udinese Cagliari karşısında 1-0 mağlup durumda kendi evinde. Almanya Bundesliga'da dakikalar 57'yi göstermekte. Werder Bremen 0 Augsburg 1. Mönchengladbach 1 Mainz 2. Eintracht Frankfurt 2 Freiburg 2. Hamburg 2 Köln 0. Hollanda Eredivisie'de dakika 13. Ado Den Haag Cambuur maçında gol yok.
Portekiz'de Dakika 15, Gil Vicente 1, Maritimo 0, Nacional 0, Famalicão 2. Belçika Pro Lig'de Dakika 45, Löwen 1-0 önde Lolevia karşısında. İngiltere Championship'te dakikalar 44'ü gösteriyor. Lincoln City 1, Swansea 0, Portsmouth 1, Blackburn Rovers 1, Queens Park Rangers 0, Preston 2, Burnley 1, Derby County 0, Wrexham 1, Southampton 0, Birmingham Middlesbrough maçında ise gol yok. İspanya 2'de dakika 31, Andorra 0, Sporting Gijon 1, İtalya Serie B'de dakikalar 85 artık, Palermo 1, Padova 1, Cremonese Virtus Entella maçında gol yok, Carrerese 0, Benevento 1. Hollanda Eredivisie'de 15. dakika, Vitesse Jong PSV maçı golsüz devam etmekte. İskoçya'da dakika 45, St. Johnston 0, Falkirk 0, Hibernian 0, Aberdeen 1, Dundee FC 2, Motherwell 0 ve St. Mirren 0, Dundee United 2. İsveç'te dakika 90, Vasteras 2, Malmö 0, Provokaykarna 0, Göteborg 1. Çek Cumhuriyeti'nde dakika 86, Artis Brno 0, Sloven Liberec 0, Milede Boleslav 2, Brno 0 ve Pardubice 2, Bohemians 1. Norveç'te dakika 40, Kristiansund 1, Rosenborg 1. Finlandiya'da dakika 45, hatta ilk yarı bitti, VPS 0, Kupskupio 2 sevgili dinleyiciler. Skorlar böyle. Süper Lig'de hala gol yok. İlk yarılarda tamamlandı. Kocaelispor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü, Alanyaspor maçlarının ilk yarıları bitti. Golsüz beraberlik var. TFF 1'de de yine ilk yarılar bitti. Sarıyer 1, Bolu Spor 0, Keçiören Gücü 0, Sivas Spor 0. Bir mesajınız daha var. Ona bakalım. Kolay gelsin Vedat Bey. İki maç verebilir misin rica etsem? Ben Denizli'den Mehmet Taşçı demiş. Sevgili Mehmet, sevgiler. Tabii ki yani burada zaten değerlendiriyorum maçları da. İki özel maç mı istiyorsunuz? Yani şahsınız özel mi olsun? Öyleyse tek tek böyle kupon veremem ama birazdan dediğim gibi zaten değerlendirmeyi yapacağım. Saat 18'de başlayacak Avusturya Lustanova Altah maçı var mesela. Orada ben bir karşılıklı gol var beklediğimi söylemiştim. Yine 18.30'da oynanacak bir karşılaşma var. 18.15'te Paris Strasbourg karşılıklı gol var bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. 18.30'a da zaten birazdan geçeceğiz dediğim gibi. Henüz daha zamanımız var konuşabilmek için. Polonya'yı geçtiğimiz haftalarda sizinle konuşmuştuk hatırlarsanız. Ben Polonya'daki maçları takip etmenizi önermiştim. Gollü, keyifli maçlar oluyor. Gerçekten bu sezon Polonya tam izlenesi bir lig haline dönüşmüş. Onu söyleyeyim. Biraz böyle zaman bulabilirseniz Polonya'ya bakın. Orada da özellikle gol bahisleri de almak mümkün olacak. Mesela Katowice Krakowia Krakow maçı var. Bence güzel bir 2.5 gol üst maçı bu. Saat 18.30'da. Gerçi konuşuruz dedik ama hani ben Polonya'yı konuşmuşken bunu da paylaşayım istedim sizinle. Artık Polonya'da benim radarıma girmiş durumda oynanan futbolla. Çünkü ben gol bahisleri almayı seviyorum biliyorsunuz. Golü seviyorum. Yani üst olması tabii daha çok maçların. O da neden öyle? Yani beklemek çok hoşuma gitmiyor şeyi. İşte mesela alt alıp da oturup maçın sonuna kadar gol olmasın diye ıkınıp sıkılmaktansa bu şekilde hem gollü maçları izlemek adına çok iyi olur diye düşünüyorum hepimiz için, hem de tabii biraz daha böyle keyif veriyor gol bahisleri almak. O anlamda Polonya

ya da artık benim radarımdadır. Sizler de bir dikkat edin Polonya'ya, şöyle bir bakın lütfen. Eskiden biliyorsunuz işte bu tip ligler var. Mesela İsveç geçtiğimiz yıllarda çok gollü olurdu. Bu sene biraz aksi durum söz konusu. İyi maç seçmek lazım orada. Danimarka yine öyle. İyi maç seçmek lazım. Eskiden daha çok gollü maçlar olurdu. Bunlara da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Ne demiş dinleyicimiz? Yani sevgili Barış Dinç Aslan'a bir mesaj göndermiş sevgili Erdal, ama Barış şu anda yayında değil. Kendisi geldiğinde mutlaka okuyacaktır diye düşünüyorum. Var mı yeni bir mesajımız? Yok. Tamam. Peki hemen şöyle kaldığımız yerden devam edelim mi? Hangi maçtaydık? Örgryte Sirius İsveç'te demiştik. Buradan devam edelim. İsveç'te işte günün hani maç seçmek lazım demiştim ya. İşte seçilebilecek maçlarından birisi. Bence gollü bir karşılaşma olacaktır. Sirius zaten ligin lideri durumunda şu anda. Onu söyleyeyim. Puan durumuna baktığımızda Sirius ligde en üstte yer alıyor. Puanı 48. En yakın takipçisi Djurgården'ın 41 puanı var. Örgryte ise 15 puanla sondan ikinci. Yani onlar düşme potasındalar, onu söyleyeyim. 24 gol atıp 47 gol yemiş bir Örgryte takımı var. Diğer tarafta 50 gol atarken 27 gol yemiş de bir Sirius takımı olduğunu belirtelim. Hemen şöyle iki takım arasında oynanan son maçı Sirius'un 2-0 kazandığını da hatırlatmak isterim. Sirius son oynadığı maçta Daggerfors'u 2-0 mağlup etmişti. Öncesinde Vasteras'ı 1-0. Malmö'ye evinde 1-0 mağlup olmuşlardı evlerinde ve deplasmanda yine Mjällby'ye 4-3 mağlup olduklarını hatırlatalım. Yani aslında son bölümde zaman zaman kaybedilen puanlar var, ama buna rağmen fark hala ciddi şekilde açık, onu söyleyelim. Örgryte son hafta Malmö'ye 4-1 mağlup oldu. Hammarby ile 1-1 berabere kaldılar. Evlerinde oynadıkları maçlara baktığımda şu ana kadar gol atmadıkları maç neredeyse yok. Bir tek Djurgården maçı, ki o da 0-0 bitmiş. Ya yani ben bu maçta da yine gollü bir kapışma olur diye bekliyorum. O yüzden 2,5 gol üstüm burada kazandırabileceği düşüncesindeyim sevgili dinleyiciler. Örgryte Sirius mücadelesinde. Mesajlar var mı? Var. Bugün Başakşehir Yener Başkan Nuri Şahin'e destek oldu. Futbolcular hakkını verir demiş. Ya yani tabii bu psikolojik etkenler mutlaka olacaktır diye düşünüyorum ben. Ne diyor? Bazı yorumcular Beşiktaş'ın başına gelen İtalyano'yu ne diyor? Ama bunu ben anlayamam ki bunu sevgili Erdal. O kadar karışık yazmışsınız ki. İtalyano ya şüpheyle bakarken ben size Beşiktaş bu hoca ile hem Avrupa'da hem bizim ligde iyi bir iş çıkarır demiştim. Tamam, demiştim demek için yazmadınız herhalde. Başka bir şey vardır diye düşünüyorum. Arsenal'in rakibi de kendi gelecek şutlardan 3-4 kaleci veya defans korneri atarsa benim 9,5 korner üst gelir demiş. Sen ne dersin demiş. Ha, bir geçiş söz konusu olmuş anladığım kadarıyla. Yani evet, şu ana kadar 1-0 önde götürüyordu mücadeleyi Brighton, onu söyleyelim. Ve hali hazırda 2-0'a da getirdi ve ilk yarıda öyle bitti. Brighton 2-0 önde Arsenal karşısında. Hiç bekler miydiniz? Gerçekten beklenir şey değil. Yani ilk yarıdan 2-0. Tebrik etmek lazım. Peki Werder Bremen Augsburg ne oldu? 2-0 olmuş. Augsburg 2-0'a getirmiş skoru. Bu da güzel bir şey olmuş. Tebrik etmek lazım. Yani burada bir gol daha gelirse orada da yine bizim 2,5 gol üst bahsimiz başarılı olur diye tahmin ediyorum. Evet, bir ara vermem gerekiyor. Nefeslenelim. Döndüğümüzde yavaş yavaş artık günün maçlarını konuşmaya yine devam edeceğiz.

0: 0530-çift-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Süper Lig'de derbi heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, derbi coşkusunu zirvede yaşa.
6: Sporla
7: bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris.
8: Etiler Marmaris.
9: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
11: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
12: Aygün Özipek'le Ters Köşe.
13: Ters Köşe.
12: Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe.
13: Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
14: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
15: Evet.
14: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
15: Doğru.
12: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
13: Ters Köşe.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Bu kadar da fark yaptı. 7 numaralı Moğol ikincilikte. Moğol'un dışında 11 numaralı Sisu var. Onun dışında sahresinde 10 numaralı Brave Orphan. Yarım boy kadar geride içeride 8 numaralı Kaios ilerliyor. 2 boy kadar geride 6 numaralı Frostcat. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Janine Can. Onların hemen dışında Junior Başkan geldi. Yarım boy kadar geride 9 numaralı Dance of Wind. Dışında 3 numaralı Lord Protector. 1 boy kadar geride 1 numaralı Age of Fire. 2,5 boy geride 12 numaralı Harvey Wolfanger sırasıyla 1200 metre start yerini ilerliyor safkanlar. Yarışa liderlik yapan 4 numaralı Distance Runner şimdi ikincilikte. 2 numaralı Junior Başkan belirdi. Yarım boy kadar geride 11 numaralı Sisu içinde. 7 numaralı Moğol var. 1 boy geride 10 numaralı Brave Orphan 5.likte. Ondan yarım boy kadar geride içeride 8 numaralı Kaios. Kaios'un sahresinde 6 numaralı Frostcat. Onların yarım boy gerisinde 12 numaralı Harvey Wolfanger geldi. 1 boy geride ortada 3 numaralı Lord Protector. Yanında 9 numaralı Dance of Wind. İçeride 5 numaralı Janine Can'ın yarım boy kadar gerisinde. Dışarıda 1 numaralı Age of Fire sırasıyla safkanlar son 800 metreye girdi. Liderliğini 4 numaralı Distance Runner iterek sürdürüyordu. Bu liderliğine son verdi 10 numaralı Brave Orphan. Onun dışına dolandı 12 numaralı Harvey Wolfanger. 1,5 boy kadar geride 11 numaralı Sisu öndeki 3'ünün arkasına yattı. 2 boy geride tempo artırma çabasında 7 numaralı Moğol var. Safkanlar son düzlüğe yaklaşıyor. 10 numaralı Brave Orphan, 4 numaralı Distance Runner'ı sıkıştırdı. Dışarıdan 12 numaralı Harvey Wolfanger, ortadan 11 numaralı Sisu'nun ataklarıyla son düzlükte safkanlar 10 numaralı Brave Orphan liderliği 4 numaralı Distance Runner'dan aldı. Geriden 11 numaralı Sisu ve 12 numaralı Harvey Wolfanger'da atağa kalkıyorlar. Son 200 metreye girilirken dışarıdan 12 numaralı Harvey Wolfanger geldi. 11 numaralı Sisu'yu atlattı. Geriden 9 numaralı Dance of Wind, yeniden 7 numaralı Moğol'un da çabaları var. Müthiş bir mücadele. Dance of Wind geliyor dışarıdan. Dışarıdan gelen 9 numaralı Dance of Wind yarışı kazanıyor. 7 numaralı Moğol ikinci, 12 numaralı Harvey Wolfanger üçüncü, 11 numaralı Sisu dördüncü, 3 numaralı Lord Protector da beşinci oldu. 9 numaralı Dance of Wind Nevzat Avcı ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Programın ikinci bölümündeyiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği'nin sunduğu Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Ve artık derbinin başlamasına 2 saatten az bir zaman kaldı sevgili dinleyiciler. Trabzonspor kafilesi stada doğru hareket etti bile. 8'de başlayacak, yani 20'de başlayacak karşılaşma. Yaklaşık belki bir 40-45 dakika sonra 11'lerde belli olabilir. Program süresi içerisinde olursa hemen sizlerle paylaşacağımı belirtmek isterim. Süper Lig'de ikinci yarılar başlamadı henüz. Daha doğrusu bir maçta başlamış. Çorum Futbol Kulübü 0, Alanya Spor 0 şeklinde devam ediyor 48. dakika. Diğer maçta başladı. Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü maçında da yine 0-0'lık beraberlik olduğunu söyleyelim. TFF 1'de Sarıyer 1-0 ilk yarı önde kapatmıştı Boluspor karşısında, öyle devam ediyor. Keçiören Gücü golü buldu 48. dakika. Keçiören Gücü 1 Sivas Spor 0. Burada da bir karşılıklı gol var beklentimi olduğunu belirtmek isterim. İngiltere Premier Lig'e döndüğümüzde ikinci yarılar henüz başladı.

29. dakika Ado Den Haag Kambur mücadelesi golsüz devam ediyor. Portekiz Premier Lig'de dakikalar 33'ü gösterirken Gil Vicente Maritimo karşısında 2-0 önde. Famalicao'da Nacional deplasmanında 2-0 önde. Belçika'da ilk yarı tamamlandı. Löwen La Levia mücadelesinde Löwen 1-0 önde. İngiltere Championship'te ikinci yarılar henüz başladı. Lincoln 1, Swansea 0. Portsmouth 1, Blackburn Rovers 1. Queen's Park Rangers 0, Preston 2. Burnley 1, Derby County 0, Birmingham 0, Middlesbrough 1, Wrexham 1, Southampton 0. İspanya 2'de ilk yarı tamamlandı. Andorra 0, Sporting Gijon 1. İtalya Serie B'de artık maçların son anı. Cremonese Virtus Entella maçında gol yok. Carrerese 0, Benevento 1. Hollanda'da Eerste Divisie'de 31. dakika Vitesse PSV maçında golsüz beraberlik var. PSV, Young PSV tabii. İskoçya'da 49. dakikalar oynanıyor. St. Johnston Falkirk maçı golsüz devam ederken Hibernian 0, Aberdeen 1, Dundee FC 2, Motherwell 1 ve St. Mirren 0, Dundee United 3. Avusturya Bundesliga'da 7. dakika Avusturya Lustenau Altach maçı başladı ve golsüz beraberlik var. Norveç'te ilk yarı tamamlandı. Kristiansund 1, Rosenborg 1. Finlandiya'da dakika 48, VPS 0, Kupskupio 2 ve Ukrayna'ya bakalım son olarak. Ukrayna'da yeni başlayan maçta Dunajvice'de Bere arasında golsüz beraberlik olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Skorlara bakmaya devam edeceğiz tabii ki. Bu arada Boluspor golü buldu Sarıyer karşısında, 1-1'e getirdi skoru. Sarıyer 1, Boluspor 1 oldu 50. dakika. Keçiören gücüne Sivas karşıda 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kocaelispor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Çorum Futbol Kulübü Alanyaspor maçlarında ise golsüz beraberlikler devam ediyor. Bugün Süper Lig çok da böyle gollü başlamadı. Bakalım ne olacak ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Vedat, sence Trabzon Galatasaray maçında canlıdan sarı kart oynanır mı? Kaç tane sarı kart çıkabilir demiş. Ve Arsenal maçında ilk yarısında iki kornerin geldiğini söylüyor. Bakalım yani. Valla kart olur tabii ki ama kaç kart olur konusu biraz da aslında maçın gerilimine de bağlı. Oradaki oranlara da bir bakmak lazım ama. Yani oranlarla belki bir değerlendirme yapabilirim. Öylesi çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Sizin oynadığınız bir şey varsa eğer onun üzerine de bir değerlendirme yapabilirim tabii ki. Şöyle hemen kart bahislerine bakalım. iddia.com'dan Galatasaray'ın Trabzonspor Galatasaray maçının bu gece kart bahislerinde oran nedir? Onu şöyle bir hemen bulalım önce. Ondan sonra da oradan bir tercih yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, kart bahislerine baktığımızda korner var önce. Korner neymiş? Birinci yarı korner sayısı 2.5 üst. 3.5 üst var ilk yarıda. Toplam korner sayısı 4.5 üst var. Ondan sonra başka ne varmış? Yine evet, şu hoşuma gidiyor benim. Bakın birinci yarı korner handikap diyor ya. Yani o güzel de bir bahis. Yani burada iki takımdan birinin daha fazla korner kullanacağını düşünüyorsanız işte orada alabiliyorsunuz bu bahsi. Ya yani Trabzonspor'un daha fazla korner kullanmasını bekliyorsanız 1.49'da oran var. Güzel. Bu yeni bir bahis türü ve bence güzel de bir bahis türü, onu söyleyeyim. Evet, şimdi kartlara bakacağız dedik ama kartları ben bulamadım. Yani kornerleri buldum da kartları bulamadım. Peki yani yine dediğim gibi ya ben biraz gerilimi yüksek bir karşılaşma bekliyorum. Ama oranlara bakmadan da en az 4 kartında karşılaşmada sarı kartında çıkabileceği düşüncesindeyim. Diyelim devam edelim. Kaldığımız yere geri dönelim. En son neyi konuştuk? Biz Orgirit'e Sirius değil mi? Saat 18.30'daki mücadeleyi konuştuk. Ardından Polonya'ya gideceğiz. 18.30'da. Gerçi bununla ilgili düşüncemi söylemiştim ama biraz ayrıntılandırabiliriz. Bu sezon Polonya Ligi'nde gollü maçlar oynanıyor demiştim hatırlarsanız. Şimdi bu iki takım arasında oynanan maçlara baktım geriye dönük. Son maç 1-0 bitmiş ama öncesinde hep en az 3 gol çıkmış aralarındaki maçlarda, bunu söyleyebilirim. Katowice en son 2-1 Zagłębie Lubin'e mağlup olmuş. Piast Gliwice'ye 3-0. Yine başka şöyle bakıyorum. Yok gerçi öncesinde Górnik Zabrze'yi 3-2 mağlup etmiş. Wisła Płock 5-0 mağlup etmiş ve yine Motor Lubin'e de 1-0 mağlup olmuş. Yani aslında Polonya Ligi'nde
son haftalarda özellikle 3-0, 3-2, 2-1'lerle

geldiklerini söyleyelim. Burada da yine gollü maçlara imza atıyorlar. Hemen hatta şuradan size o bilgiyi de vereyim. Katowice 13 gol atıp 11 gol yemiş 7 maçta. Gerçekten bizim açımızdan güzel de bir şey. İstatistik onu söyleyebilirim. Hemen geçelim. Burada Krakowya Krakow'un istatistiklerine bir bakalım. Onlar neler yapmışlar. Şöyle bakıyorum. En son Wisla Plock karşısında 3-1 mağlup olmuşlar. Yine Górnik Zabrze'ye 1-0 mağlubiyet söz konusu. Deplasmanlarda genelde gol atarak mağlup olmuşlar. Onu görüyorum sadece. Radomiak Radom'a 2-1 mağlup olurken gol atmışlar. Yine işte Wisla Plock'a 3-1 mağlup olurken gol atmışlar. Deplasmanlarda gol atmayı başaran da bir takım görüyoruz. Açıkçası dediğim gibi yani ben burada gollerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Karşılıklı gollerle maçın tamamlanacağını düşünüyorum. Zaten dediğim gibi bununla ilgili bir düşüncemi öncesinde de söylemiştim. Gelelim 19'da başlayacak Odense-Midtjylland mücadelesine. Bu da yine bence günün güzel gollü maçlarından biri olacak. Bir dinleyicimiz mesaj atmıştı hatırlarsanız bununla ilgili. Bu maçı da kuponuna koyduğunu belirten. Bence çok da iyi yapmış. Midtjylland 18 puanda 8 maçta 16 gol atıp 8 gol yediler şu ana kadar. Rakibi Odense ise 8 maçta 7 gol atıp 13 gol yedi, 8 puana sahip. İki takım arasında oynanan maçlara baktım geriye dönüp. En son 4-1 kazanmış Midtjylland. Ondan önce yine bir 4-1 Midtjylland galibiyeti var. Ondan öncesinde 3-3'lük beraberlik var. Son oynadıkları 3 maç, ikisi 2026 yılı içerisinde bu arada. Onu da belirteyim. Odense'nin son oynadığı karşılaşmada Randers'ı 2-1 mağlup ettiğini, öncesinde yine Kopenhag'a 5-0 mağlup olduğunu, Lyngby ile 1-1 berabere kaldığını hatırlatalım. Özellikle iç saha maçlarına baktığımda genelde gol atan bir Odense görüyorum. Bir tek Kopenhag maçında atamadılar ama orada da yine 2,5 üstü getirdiler yedikleri 5 golle. Midtjylland en son Brøndby'yi 4-1 mağlup etti. Öncesinde yine Nordsjælland'la 2-2'lik beraberlik söz konusuydu. Aarhus'u 2-0 mağlup ettiler ve Silkeborg'la da 1-1 berabere kalmışlardı. Midtjylland'ın zaten hani iyi bir takım olduğundan hepimiz haberdarız. O konuda çok herhalde kimsenin bir şüphesi yok ama Odense'nin iç saha performansı gerçekten dikkat çekici. O yüzden de işte bu iç saha performansıyla bu maçın 2,5 gol üstte gidebileceğini düşünüyorum. Ben Odense Midtjylland mücadelesinde bir 2,5 gol üst beklentisi içerisindeyim sevgili dinleyiciler. Saat 19'da güzel maçlar var. Şimdi İsviçre'ye geçeceğim. İsviçre'de çok güzel 3 maç var. Bu arada benim kuponumda da yer alan 3 maç bunlar. Onu da söylemek isterim. Young Boys Servet, Sion Zürih ve Lausanne Grasshoppers maçları. Önce isterseniz Young Boys Servet'le başlayalım. Young Boys bu sezona çok iyi başladı. Yani geçtiğimiz sezon başlangıçlarından çok farklı olarak iyi bir başlangıç yaptı. 16 puana sahip 8 maçta. 28 gol atarken 16 gol yedi ki en golcü takım şu ana kadar ligdeki, onu söyleyelim. Diğer tarafta Servet var. Servet de 9 atıp 10 gol yedi. Attığı kadar yedi neredeyse 8 maçta. Her maçta atıp yiyen bir Servet görüyoruz. Ama bu karşılaşmada işte Young Boys'a deplasmanda gol atabilecek mi sorusunda cevabını arıyorum. Ararken de karşıma şu çıktı. Oynadıkları maçlara baktım. Son maç 1-1 bitmiş. Öncesi 4-4, 3-1, 2-1 gibi skorlar var. Yani genelde rekabetlerinde de karşılıklı goller kazandırmış sevgili dinleyiciler. Ben de burada 2,5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde bir tercih yaptım. İddia.com'da combo tercihlerinden 2,5 üst ve karşılıklı gol varı tercih edebilirsiniz. Kral oran farkıyla 2,5 üst ve karşılıklı gol varın oranı 1,53 sevgili dinleyiciler. Bunu da belirtelim. Ve geçelim diğer karşılaşmaya. Sion-Zürih mücadelesi. Burada da yine gollü bir karşılaşma beklentim var. Onu en başında daha söyleyeyim. Bugün İsviçre bence bize goller anlamında kazandıracaktır. Sion şu ana kadar 8 maçta 22 gol atıp 13 gol yedi. 18 puanı var. Rakibi Zürih 13 gol atarken 19 gol yedi. 10 puana sahip Zürih takımı da. Aralarında oynadıkları maçlar genelde gollü geçiyor. Bakın oynadıkları son 5 maç 2-1, 2-2, 2-3, 2-1, 2-1 gibi skorlarla bitmiş. Hep böyle kendi aralarındaki rekabette de karşılıklı goller var.
Şöyle Zürih'in son oynadıkları maçlara da bir bakayım dedim. Zürih Vaduz'u 2-1 mağlup etti son karşılaşmada. Grasshoppers'la 2-2 berabere kaldı. Young Boys'a 4-2 mağlup oldu evinde. Lausanne'a 3-2 deplasmanda Lausanne'ı mağlup ettiler. Evinde Basel'e 2-1 mağlup

0: mağlup oldular. Gerçekten gollü maçlara imza atan bir takım, Zürih takımı, bunu söyleyelim. Ve gelelim Sion'a. Sion en son karşılaşmada Grasshoppers'ı deplasmanda 5-2 mağlup etti. Saint-Gallen deplasmanında 3-0. Yine Thun karşısında evinde 3-2 kazandı. Basel deplasmanında 2-1 kazandı. Çok da güzel maçlar oynuyor. En son Lugano'ya 2-1 mağlup olmuşlardı. Bu da benim için net bir karşılıklı gol var ve 2,5 gol üst maçıdır. Ben Zürih'in de gol bulabileceğini düşünüyorum Sion karşısında. O yüzden bir karşılıklı gol var tercihi burada da yapılabilir diye düşünüyorum. Ve geçelim üçüncü maçımıza. Günün yine bana kalırsa gollü maçlarından bir tanesi daha bu olacaktır. Luzern şu ana kadar 12 atıp 17 yedi. Grasshoppers 12 atıp 19 yedi. 8 maçta. Üst üste sıralanıyorlar. 8 ve 9. sıradalar bu iki takım. Aralarında oynadıkları maçlara baktığımda yine gollü maçlar dikkat çekiyor. 2-1, 4-3, 6-0, 3-2, 3-1 gibi skorlarla aralarındaki maçlarda tamamlanmış. Gerçekten bol gol atılıyor diyelim. Luzern en son Basel'e 4-2 mağlup oldu. Young Boys'la 3-3 berabere kaldı. Vaduz'u 2-1 mağlup etti. Servet'le 1-1 berabere kaldı. Böyle gidiyor, atıp yiyen bir takım görünümünde sevgili dinleyiciler. Luzern ve Grasshoppers'a bakalım. Grasshoppers son maçta Sion'a 5-2 mağlup olmuştu. Thun'u 1-0 mağlup ettiler. 2-2 Zürih'le berabere kaldılar. Saint-Gallen'i yine 2-0 mağlup ettiler. Vaduz'u 5-2 Vaduz'a mağlup olurken 2 gol buldular. Yani atan yiyen bir takım bu pozisyonda yine bir Grasshoppers'ta seyrediyoruz zaten, izliyoruz. Burada da yine ben 2,5 üst ve karşılıklı gol var bahsinin kazandıracağını düşünüyorum. Yine iddia.com'dan combo bölümüne girip oradan 2,5 üst ve karşılıklı gol varı tercih ettiğinizde 1,42'lik bir oran karşınıza çıkacak ki bu da bence yeterli bir oran. Hatta ben İsviçre'de şöyle bir üçlüyü sizlere öneriyorum sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakalım. Yani Young Boys Servet 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Sion Zürih karşılıklı gol var. Luzern Grasshoppers 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Hatta bu üçlünün yanına, yani ben iki tane de böyle ayrı kupon yapmak isterim. İkili bir kupon yapmak isterim daha doğrusu. Çok güvendiğim iki maç. Birisi Odense Midtjylland mücadelesi. Burada ben 2,5 üst bekliyorum. Ve Luzern Grasshoppers maçında da 2,5 üst ve karşılıklı gol var bekliyorum. Bu ikiliyi de tercih edebilirsiniz. Güzel de bir ikili oldu bence. Tekrar edelim. Odense Midtjylland 2,5 gol üst, Luzern Grasshoppers karşılıklı gol var ve 2,5 gol üst şeklinde tercih edilebilir. 19'da İsviçre maçları da böyle. Kısa bir reklam aram var. Hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
4: Radyo Spor.
5: Süper Lig'de derbi heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, derbi coşkusunu zirvede yaşa. Sporla
6: bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Reklam.
7: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Yeniden karşınızdayım. Ben Vedat Parlak, Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği'nin sunduğu Uğurlu Saatler programındasınız sevgili dinleyiciler. Uğur Böceği iddia.com'un resmi bayisi. 30 çift 097 bayi kodu. iddia.com'a üye olurken size bir bayi soruyor. Hangi bayiyi seçeceğinizi soruyor. İşte oraya 30 çift 0 97 yazdım.

da Uğur Böceği üzerinden iddia.com üyeliğinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Uğur Böceği'nin size avantajları, sürprizleri var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Sürpriz hediyeleri var. Dilerseniz eğer Uğur Böceği üzerinden üyelik yaparsanız. Ayrıca benim kuponlarım haftanın 7 günü boyunca Uğur Böceği'nde onlarla paylaşıyorum. Uğur Böceği de üyeleriyle paylaşıyor. Yani sizlere ulaştırıyor bu kuponları. Dilerseniz benim kuponlarımı, Görkem Tezer'in kuponlarını yine Radyo Spor Programcısı görmek için de buraya üyelik yapabileceğinizi belirteyim. Son olarak da sorularınız varsa bu konulara ilişkin Uğur Böceği'ne yazabilirsiniz. WhatsApp müşteri hizmetleri numarasını veriyorum. 0540 300 çift 097. 0540 300 çift 097. İyi yayınlar Vedat Bey demiş sevgili Delfin Yunustane, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size de iyi bir gün dilerim. Ondan sonra bir başka yine mesaj bir başka dinleyicimizden Hasan Bey'in, Hasan Koyuncu. İyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Hasan Bey'e de. Sevgili Erdal Çorlu'dan bir mesaj daha göndermiş galiba. Görmeye çalışıyorum. Bizim ligde canlı da açılıyor. Ben sana bundan dolayı sarı kart canlıdan sordum demiş. Yani işte fikrimi söyledim zaten. Yani 4 sarı kart olabilir diye düşünüyorum ama yine de oranlara bakarak karar vermek lazım. Bazen oran risk dengesini yakalayamayabiliyoruz. O yüzden oran risk dengesini de iyi ayarlamak lazım. Bazen yani hiç değmeyecek oranlar içinde risk almamak gerekir. O açıdan söylüyorum. Evet, kaldığımız yere geri dönelim mi? Neredeydik en son? 19 maçlarını konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 19 maçlarını konuşmuştuk. Şimdi yavaş yavaş diğer maçlara doğru gidelim. 19'da başka maçımız var mı? Norveç'te Molde Aalesunds varmış. Oraya bir bakalım o zaman. Tamam. Yani bu sezonun başlangıcı itibariyle Molde iyi bir başlangıç yapmış ama sonrasında çok da götürememişti onu. Bodø/Glimt ve Viking zirvede yalnızlar diyebiliriz. 50 puanda Bodø, 47 puanda ise Viking. Molde 36 puanla, Tromsø 35 puanla böyle takip ediyorlar. Aalesunds ise düşme potasında ve 18 puanı var. 31 gol atarken 45 gol yediler. 43 atarken 30 gol yedi Molde. Burada en dikkat çekici olan şu. Yani ligin şu anda sondan ikincisi olan bir takımın tam 31 gol atmış olması. Aalesunds'un ilginç olan tarafı bu sevgili dinleyiciler. Ve maçları da hep böyle gollü geçiyor. İki takım arasındaki maçlar zaten 2-2 ve 4-1 gibi son iki maç gollü geçmiş. Molde son haftalarda istim üstünde gidiyor. Önce tabii Hamkam'a 5-1 mağlup ettiler. Ondan önce Kafum'u 2-0 mağlup ettiler. Valerenga'yı 4-3, Tromsø'yu 3-2. Gerçekten son maçlarda bol gollü maçlara imza atan bir Molde'den bahsedebiliriz. Aalesunds farklı mı? Değil. Onlar da 4-3 en son kupada kazandılar. Öncesinde Kafum'a 2-1 mağlup oldular. Start'ı 2-0 mağlup ettiler. Viking'e 2-1 mağlup oldular. Valerenga ile 5-5'lik bir maç oynadılar. 5-5 bitti. Gerçekten onlar da gollü maçlara imza atıyorlar. Ben bu karşılaşmada da farklı bir durum oluşmayacağını düşünüyorum. Yani bence burada da yine 2,5 üst ve karşılıklı gol var kazandırır diye düşünüyorum. Yine combo bahislerden iddia.com'dan seçiminizi 2,5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde yapabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Böylelikle şöyle bir baktım, hatta 2 maçı 3 maça da çıkarabiliriz. Odense Midtjylland 2,5 üst. Luzern Grasshoppers 2,5 üst ve karşılıklı gol var. Molde Aalesunds 2,5 üst ve karşılıklı gol var. 3 maçlık güzel de bir kupon oldu bence. Bu değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Sizler de eğer değerlendirmek isterseniz gerçekten güzel bir kupon oldu bence. Şimdi diğer taraftan tabii gecenin diğer maçlarına da bakacağım. Mesajlarınızı bekliyorum. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Bayim Uğur Böceği oldu doğru mu demiş dinleyicimiz. Bakalım şöyle. Evet doğru. Doğru. Evet doğru. Sevgili Erdal, teşekkür ediyoruz. Sevgili Erdal, kuponlarımızı her gün görebileceksiniz. Size arkadaşlarımız ulaştıracaklar, Uğur Böceği'nde çalışan arkadaşlar. Oradan benim yaptığım kuponlar, sevgili Görkem Tezer'in yaptığı kuponlar, yine Hakan Toprak, fenomen isimlerin size kuponlarını ulaştıracaklar. Bunu belirtmek isterim. Hatta eğer bu üyeliği gerçekleştirdiyseniz 0540
300-0097'ye bir mesaj atın ve bana kuponları ulaştırın deyin. Hemen şu andan itibaren size kuponları ulaştırmaya başlayacaklardır. Tekrar edeyim mi? 0540-300-0097. Buraya yazmanız yeterli. Ben üye oldum ve kuponları istiyorum şeklinde söylemeniz yeterli olacaktır. Yazmanız daha doğrusu yeterli olacaktır. Peki, canlı yayın kuponumuz ortaya çıktı bu arada. Hemen tekrar edeyim mi canlı yayın kuponunu? 3 maçlık bir canlı yayın kuponu yaptık birlikte. Ben tabii bu sırada daha yayın sırasında sizlere hem önerilerimi yaptım hem de bunu paylaşmış oldum. Şuradan da hatta bakayım. Tamam şimdi oldu. Şöyle bir güncelleme yaparsak oranı da paylaşacağım sizlerle. 2.67 oranı var sevgili dinleyiciler. 2.67 oranı var bu kuponun. Şöyle kuponum, hemen onu da aktarayım. Odense Mitchinant maçı 19'da başlayacak. 2.5 gol üst dedim. Luzern Grasshoppers maçı yine 19'da başlayacak. Burada da 2.5 üst ve karşılıklı gol var bekliyorum. Molde Alesunds maçı, bu da 19'da başlayacak. 2.5 üst ve karşılıklı gol var bekliyorum. 3 maçlık bir kupon. 2.67 oranı var. Bence güzel oldu. Yani benim içime sindi açıkçası bu kupon. Sizler de değerlendirebilirsiniz dilerseniz. Hemen şöyle bir dilerseniz bunu bir taraftan da tabii şeyde paylaşıyorum işte Uğur Böceği'nde. Şu anda yayında zaten duydunuz bu kuponu, aslında oynamak isteyen oynayabilir ama onun dışında dileyenler yine Uğur Böceği'nde de paylaşım dışında da oynayabilirler, gidip oradan bakabilirler daha doğrusu kuponlara. Onu da belirtmiş olayım sizlere. Şöyle bir son maçımızı da yine paylaşmış olalım. Son kuponumuzu da paylaşmış olalım. Zaten şu anda eğer Uğur Böceği'nde iseniz bu paylaşımı görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir gelen mesajlara tekrar bakacağım ama önce oynanan maçlara dönüp bakalım. Skorlar ne oldu? Onları bir paylaşalım. Kocaeli Spor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 1-0 öne geçti. Çorum Futbol Kulübü Alanya Spor maçında da Alanya Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Dakikalar 72 maçta da. TFF 1. Lig'de Sarıyer 1, Bolu Spor 1, 70. dakika. Keçiören Gücü 1, Sivas Spor 0, 71. dakika oynanıyor sevgili dinleyiciler. Şimdi diğer maçlara da bakalım. Özellikle İngiltere'de sürprizler devam ediyor. Brighton 3-0 yaptı Arsenal karşısında. Böylelikle artık herhalde bu sezonki en büyük sürprizlerden biri olarak dikkat çekecektir bu karşılaşma. Arsenal bu kadar gol yemesi, diyoruz ya hep, yani Arsenal yemeyerek aslında bu noktalara geliyor. Ama ben Arsenal'den bir gol bekliyorum orada. Yani karşılıklı gol var, beklentim var. Çünkü bakalım gelecek mi? Newcastle United Hull City karşısında 2-0 önde. Burada da Hull'den bir gol bekliyorum. Ya da Newcastle'dan, yani orada da 2.5 üst bekliyorum. Everton 1-0 önde Ipswich Town karşısında. Athletic Bilbao Alaves maçı 56. dakika 0-0 devam ediyor. Fransa Lig 1'de 12. dakika Paris Strasbourg maçı golsüz devam ediyor. Avusturya Bundesliga'da dakika 90. Mönchengladbach 3, Mainz 4. Ne güzel maç değil mi? Gollü maç. Mönchengladbach'ta kan kaybı devam ediyor. Hollanda Eredivisie'de ilk yarı tamamlandı. Ado Den Haag 0, Cambuur 1. Portekiz'de ilk yarılar bitti. Gil Vicente 1, Maritimo 0, Nacional 0, Famalicão 3. Belçika'da 68. dakika Leuven 1-0 önde Laulavia karşısında. İngiltere Championship'teyiz sevgili dinleyiciler. Dakikalar 71'i gösteriyor. Lincoln City 1, Swansea 2. Portsmouth 1, Blackburn Rovers 2. Queen's Park Rangers 1, Preston 2. Birmingham 2, Middlesbrough 1. Wrexham 1, Southampton 1. Burnley 1, Derby County 0. Championship'te de bütün maçlar KG var olmuş. 4 tanesi 2.5 üst ve KG var olmuş. Gerçekten iyi. İspanya 2'de 58. dakika Andorra 1, Sporting Gijon 1. İtalya Serie B'de 10. dakika Sampdoria 0, Catanzaro 0. Hollanda Reste Divizide ilk yarı tamamlandı. Vitesse 1, Young PSV 1. İskoçya'da dakika 72, St. Johnston 0, Falkirk 1, Hibernian 1, Aberdeen 1, Dundee FC 2, Motherwell 1, St. Mirren 0, Dundee United 3. Avusturya Bundesliga'da 29. dakika, Avusturya Lustenau 0, Altah 0, Norveç'te dakika 64, Kristiansund 1, Rosenborg 2, Finlandiya'da dakika 71, VPS 0, Kupskupio 2, Ukrayna'da 25. dakika, Duraivitsi 0, Bere
1 şeklinde devam ediyor maçlar.

0: Şöyle bakalım değişen bir durum var mı? Sivasspor'un golü geldi. Keçiören Gücü Sivasspor 1-1 oldu. Hull City golü attı. Newcastle Hull City 2-1 oldu. Şimdi Arsenal'den bir gol gelirse kuponumuz başarılı olacak. Onu bekliyoruz. Hadi Arsenal diyelim. Bir gol de olsa atacaktır herhalde. Yani bu Arsenal bugün 3-0'a da herhalde bırakmayacaktır diye düşünüyorum. Var mı yeni bir mesajımız? Varmış. Yarışa da biraz zamanımız var bakalım. Vedat Bey, iyi yayınlar, bol şanslar. Galatasaraylı olsam da sizi Sayın Barış Ertül'le yaptığınız sabah programlarından beri dinliyorum. Yani sessiz dinleyici Turgay. Öğretmen olduğum için lütfen soyadımı söylemeyin demiş. Selamlar, saygılar, sevgiler demiş. Teşekkür ederim sevgili Turgay. Soyadınız yazıyormuş gerçekten. İyi ki uyarmışsınız bu arada. Teşekkür ederim sevgili Turgay'a da. Çok eski demek ki. Yani Barış abiyle yayın yaptığımız yıllar bizim herhalde 2012, 2013, 2014 o aralar olsa gerek değil mi? Ben öyle hatırlıyorum. Bugün Arsenal'e ne oldu? 3-0 yenik demiş Erdal Çorlu'dan. Aynı soruyu ben de soruyorum sevgili Erdal. Bugün Arsenal'e ne oldu? Gerçekten bir gol en azından atmasını bekliyoruz Arsenal'in. O bir golle bizim de kuponumuz başarılı olacak. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. Ama biraz işte bu işler böyledir. Şans da gerekiyor sevgili dinleyiciler. Yani mutlaka biz analizler yapıyoruz. O analizler sonucunda da bir soru çıkıyor ortaya ve bir tercih yapıyoruz. Ama biraz da şans yanınızda olacak o gün. Neler oluyor neler. Çünkü şimdi bu maçta bakın Arsenal golü atamadı şu ana kadar. 3-0 devam ediyor. Ama Arsenal'in bugünkü karşılaşmada şu ana kadar kaleye de çok net gidemediğini söyleyelim. Yani Brighton çok iyi durdurdu Arsenal'i. 4 şutları var, sadece bir isabet var şu ana kadar Arsenal'de. Çok iyi kapanıyor Brighton. Arsenal'de açmakta çok zorlanıyor şu anda. Yani bir yaklaşık 11 kişilik bir sete karşı hücum etmeye çalışıyor Arsenal yine. Şu anda da top ayaklarında ve özellikle alanı daraltıp çok da iyi kapatan bir Brighton olduğunu söyleyelim. En azından bir gole izin versinler değil mi? Şimdi arkaya atıldı bir top, tehlike olabilir. Bir vuruş savunma son anda, yani o kadar çok bekledi ki Arsenal'li oyuncu. Aslında şu an tam gol anıydı. Yani çok da rahat topu önüne almıştı. Çok bekledi vuruşu yapmak için, ayak koydu savunma. Eğer ayak koymasına izin vermeden erken vursa çok net bir gol olabilirdi. Peki bakalım, ama gelecek gibi görünüyor Arsenal'in golü. Bekleyip görelim bakalım. Evet, yarışın başlamasına az bir zaman var. Abi iyi yayınlar. İlk yarı 1-2, ikinci yarı 2-3 Galatasaray alır maçı. İlk gol Leao demiş. Sevgili dinleyicimize teşekkür ederiz. Sevgili Eyüp göndermiş. Peki bakalım. Gerçekleşecek mi sizin tahmininiz, onu da bekleyip göreceğiz bu akşam. Evet, ne düşünüyorsunuz? Az kaldı artık. 1,5 saatten az kaldı. Trabzonspor Galatasaray mücadelesinde sizin tahmininiz nedir? Ben bahis açısından tahmininizi soruyorum. Bu gece bu maça ne oynayacaksınız? Bu arada ben de program biter bitmez hemen yapacağım kuponumu. Hatta birden fazla kupon yapacağım bu maça dair. Ve göndereceğim Uğur Böceği'ne, belirtmek isterim. Uğur Böceği'ne siz de üye olursanız bu kuponları görme şansınız var. Uğur Böceği'nin WhatsApp müşteri hizmetleri numarası 0543 300 0097 dedik. Yarışa gidiyoruz, ardından devam edeceğiz.
1: ...30-0-97... Uğur Böceği iddianın sunduğu uğurlu saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi Bitali sunar.
3: Şimdi 4 numaralı Hırçın Dadaş, 2 boy geride iç kulvara yakın 5 numaralı Koçinoğlu, yarım boy gerisinde 11 numaralı Yiğit Nur, dışında 10 numaralı Mrs. Malibu, 2,5 boy geride 1 numaralı Azraktay, 3 boy geride 7 numaralı Macera Perest, 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Çılgın Dağ, 4 boy geride 3 numaralı Gozeyoğlu sırasıyla safkanlar bu şekilde 1000 metre start yerinden çıkmak üzere. 4 numaralı Hırçın Dadaş tempoyu artırdı. Yarış liderliğini aldı. İkinciliğe şimdi 11 numaralı Yiğit Nur sarkmıştı. Onların dışından da 10 numaralı Mrs. Malibu dıştan dolanıp öne gelme çabasında. 1,5 boy gerilerinde 5 numaralı Koçinoğlu dördüncülükte. Ondan 1,5 boy geride 6 numaralı Kral Çınar. Yarım boy gerisinde 1 numaralı Azrakta. 2 boy geride 8 numaralı Efsanevi Tay. 4 boy geride 7 numaralı Macera Perest. Yanında 2 numaralı Çılgın Dağ. 3 boy geride 3 numaralı Gozeyoğlu sırasıyla son 600 metreye girilirken 11 numaralı Yiğit Nur tempoyu artırdı. Bu kez liderliği Yiğit Nur aldı. İkinciliğe 5 numaralı Koçinoğlu girdi. Rakibini kaçırmadan düzlük başında atağa kalktı. 11 numaralı Yiğit Nur düzlüğe lider çıktı. 5 numaralı Koçinoğlu son 400 metreye girdikten sonra

0: Sonra sıklaşan ataklarıyla girip 11 numaralı Yiğit Nur'u yakaladı. Ortadan gelen 5 numaralı Koçinoğlu liderliği aldı. 11 numaralı Yiğit Nur da hemen yanında ona yapıştı. İki safkan gerideki grubun önünde. Birincilik mücadelesinde 5 numaralı Koçinoğlu Asfalt'ta lider içeriden. 11 numaralı Yiğit Nur tekrar rakibinin yanına gelmeye çalışıyor. Koçinoğlu yarım boy farkla önde. Yiğit Nur'un ataklarına rağmen şimdi sıyrıldı. 5 numaralı Koçinoğlu Muhammed Mir Bilgin'le kazandı. 11 numaralı Yiğit Nur ikinci, 2 numaralı Çılgın Dağ üçüncü, 7 numaralı Macera Perest koşudan dördüncü olarak ayrılırken 3 numaralı Gozeoğlu da yarışı beşinci bitirdi. 5 numaralı Koçinoğlu kazandı İzmir'de yapılan dördüncü koşuyu.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım.net, Sigortam.net. Radyo Spor.
3: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. 18.37 artık son bölüme de yaklaştık. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği sponsorluğunda hazırlanıyor programımız. Bir kez daha belirtelim ve hemen şöyle mesajlarınıza bakarak başlayalım. Selam, iyi yayınlar. Bursa'dan Turgut. Vedat abi, seni ve Radyo Spor'u dinlemek çok keyifli. Sevgiler, saygılar demiş. Trabzonspor Galatasaray maç sonu 0 beraberlik demiş. Çok teşekkürler sevgili Turgut'a. Ne demiş dinleyicimiz? Vedat, Arsenal maçında bana bir korner gerekiyor demiş Erdal Çoğlu'dan. O geldi bile, şu anda görüyorum. Brighton bir korner kullanıyor. Tebrik ederim sizi. İyi yayınlar, Trabzonspor'un şansının daha yüksek olduğunu düşünüyorum diyor sevgili Mehmet Kayseri'den. Evinde oynayacak Trabzonspor, onu oynamak lazım demiş. Peki, iyi akşamlar Vedat Bey. Geçen hafta 45 şut atılan maçtan sadece bir gol çıktı. İsterseniz tersini oynarsınız diye gülümseyerek göndermiş. Young Boys Servet KG var. Luzern Grasshoppers 0.5 alt, Sion Zürih 2.5 üst demiş. Sevgili Altan'a teşekkür ederim ama ben özellikle Luzern Grasshoppers maçında da üst bekliyorum. Teşekkür ederim ama düşünceniz için. İyi yayınlar Vedat abi, ben Eskişehir'den Burak. Trabzonspor 2 Galatasaray 3 biter. Ahmet Spor Beşiktaş maçı ile ilgili görüşlerinizi bekliyorum demiş. Olur yani, ben Fenerbahçe'yi de Ahmet Beşiktaş maçında değerlendirebilirsem, son bölümde zaman kalırsa değerlendiririm tabii. Ama önce birçok maç var daha geceden konuşabileceğimiz. Onları bir konuşalım isterim. Ne dersiniz? En son çünkü 19 maçlarını konuşmuş, bir kupon yapmış, orada bırakmıştık. Şimdi devam edeceğiz. 19 sonrasında saat 20'de başlayacak maçlar mı var? 19.30 var mı başka? Mesela bak, Roma Inter var. Şimdi bu Roma Inter maçı güzel bir maç. Ama özellikle Gasperini'nin Roma'sı acaba Inter maçını nasıl oynar? Olması gereken aslında gollü bir maç. Ya yani beklentim gollü bir maç olması yönünde ilk başlangıçta, ama bu Gasperini bazen çok başka bir oyun oynatabiliyor. Özellikle iyi kapanan bir takım olduğunu, bir hoca olduğunu söylemek lazım. Öyle mi olur? Yine de ama ben karşılıklı gol var şeklinde bir tercihle bugünü bu Roma Inter maçı ile ilgili düşüncemi paylaşacağım sizle. Belçika'da Pro Lig'de 19-15'te Charleroi Circle Brugge maçı var. Burada da ev sahibinin kazanmasını bekliyorum. Tercihimi ondan yana yapacağım. Charleroi Circle Brugge'ü yener diye düşünüyorum. Bu senenin sürpriz flash takımlarından birisi bence Charleroi. Şu ana kadar ligde 4. sıradalar, 15 puana sahipler. 12 gol atıp 5 gol yediler 6 maçta. Zaten Gent 19 puanda, yani hemen ardından takip ediyorlar, öyle söyleyelim. Aralarındaki maçlar aslında gollü geçiyor. Son maçı 4-3 Circle Brugge kazanmıştı. Öncesinde Charleroi 3-2 kazanmıştı. Ama dediğim gibi bu maç biraz daha sanki bu sezon özellikle ben Charleroi'dan yana duracağım. Ev sahibi kazanır diyorum. Maç sonucu 1. Bunu söyledikten sonra şöyle 19.30'a bakalım. Nottingham Forest County mücadelesi var. İşte bana kalırsa bugünün güzel maçlarından birisi. Ya burada şöyle bir tercihim var benim açıkçası. Yani ev sahibinin kazanmasını, net bir galibiyet almasını bekliyorum. Ya Coventry belki geçtiğimiz sezon Lampard'la lider geldiler ama buraya çok iyi tutunamadılar gibi gözüküyor. O yüzden ben sanki burada Nottingham Forest'ın net bir galibiyeti beklenir diyorum. Maç sonucu 1 buraya yakışır. Celta Vigo Santander maçında bir karşılıklı gol var beklentisi içerisindeyim çünkü özellikle Celta Vigo çok kötü bir sezon başlangıcı yaptı. Bunun için bu maçta en azından bir reaksiyon gösterebilirler diye düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var. Burada bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Günün bence yine güvenilir maçlarından biri Stuttgart Borussia Dortmund maçı. Burada da beklentim benim karşılıklı gol var ve 2.5 üstten yana olacak. Yine komboyu tercih edebilirsiniz. iddia.com'da komboya girdiğinizde bakalım oran neymiş. Kral oran farkıyla 1.39. Gayet güzel bence, yani tercih edilebilir. Ben her iki takımın da golleriyle maçın 2.5 gol üstte gitmesini bekliyorum burada sevgili dinleyiciler. Evet, 19.45'te Sparta Rotterdam Heerenveen mücadelesi var. Bu da yine bence günün golli geçmeye aday maçlarından bir tanesi. Aralarında oynadıkları maçlara baktım. 2-1, 3-1, 3-0 gibi hep 2.5 gol üstte giden maçlar oynanmış sevgili dinleyiciler. Bugün oran açısından belki 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihinin daha sağlıklı olabileceğini düşünüyorum ben. Yine kombodan gidip 2.5 üst ve karşılıklı gol varı 1.45 oranıyla, kral oran farkıyla seçebileceğinizi de bir kez daha belirtelim. Evet, ne oldu şimdi? Başka ne yapmışız? Şu oynanamayacakları çıkarırsak iki maçımız var. Sparta Rotterdam Heerenveen 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Stuttgart Borussia Dortmund 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde iki maçımız çıktı bile. Valla bu tercih edilir biliyor musunuz? Bence güzel. Gayet güzel hem de. Yani bu iki maçı da hemen şöyle bir kenara yazalım. Eğer tercih ederseniz bunları da, bence günün güzel bir ikilisi de bu olur. Bir üçlü verdik maç programda, bir de ikili. Güzel maçlar çıkardık ama bence. Ve gelelim saat 20'ye. 20'de Başakşehir Gençlerbirliği Trabzonspor Galatasaray maçları var. Başakşehir'de tabii Nuri Şahin'e destek mesajları geldi başkandan. Ve o mesajların ardından bir reaksiyon gelebilir takımdan da diye düşünüyorum ben. Başakşehir'in evinde kazanma ihtimalini daha önde görüyorum. Bunu söyleyeyim. Trabzonspor Galatasaray maçına geçelim. Oradan daha çok konuşmak isterim çünkü. Burada özel bahisler var sevgili dinleyiciler. Özel bahislere bir gidelim bir kere. Ya tek tek söylüyorum, siz de bakın lütfen. Top direkten döner. Birinci bahsim bu. Yani bu karşılaşmada ben top direkten döner diye düşünüyorum. 2.25'lik bir oranı olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında şöyle bir bakalım. Herhangi bir takım geriden gelip kazanır gol dakikaları. Evet, gelelim gol dakikalarına. İlk 25 dakikada gol olur 1.90 oran. İlk 30 dakikada gol olur 1.68 oran veriyor. Yani bu ilk 30 denenebilir bence. 1.68 size yeterli gelirse. Ama biraz risk almak isterseniz ilk 25'te gelecek bir gol de alınabilir 1.90'lık orandan. Tercih edebilirsiniz. Bunu da bir kenara yine yazalım. Kombo bahisleri var, karşılaşma kombo bahisleri özelde. Ona da bakalım. Şimdi şöyle. Maçta 4 gol artı 2 korner olur. 3 gol artı 2 korner olur. Trabzonspor 2 gol 6 korner. Galatasaray 2 gol 6 korner var. Mesela bakın bunlar çok güzel. Trabzonspor 2 gol 6 korner 8.78 orana sahip maç sonucunda. Galatasaray 2 gol 6 korner 6.93 orana sahip. Bunlar tercih edilebilir açıkçası. Güzel bahisler. Peki. Takım bahislerine bakalım hemen. Sonra da oyuncu bahislerine geçeceğim zaten. Şimdi takım bahislerine baktığımızda Trabzonspor'un atacağı 13 şuta 1.41 oran var. 15 şuta 1.80. Galatasaray'ın atacağı 13 şuta 1.44. 15 şuta 1.92 oran var. Şimdi Trabzonspor'un 13 şutu 1.41'den gayet güzel bence. Bir kere bunu alalım. Bunu da hemen not edelim. Yanına bir maç koymamız lazım ama bunun. Bu dursun bir kenarda. Bunun yanına bir maç koyacağız. Neydi biraz önce ne konuştum ben en son? Ama onu aldık değil mi? Sparta Rotterdam'dan başka bir yer aldık. Peki sonrasına bakarız.

dursun bir kenarda dediğim gibi. Onu not edeceğiz. Ondan sonra ne dedik? Oyuncu bahisleri. Oyuncuya gittiğimiz zaman da gol atar bahislerine bakmak için şöyle bir 5-10 dakika daha bekleyelim mi? Çünkü 11'ler belli olsun. Ondan sonra burada oyuncu bahisleri alalım. Bir kere Onaço oynuyor mu oynamıyor onu hala bilmiyorum ben mesela. Göreceğiz, bekleyeceğiz. Tamam, biraz daha bekleyelim bunun için. Oyuncu bahislerinde Onaço oynuyorsa Onaço golü alınabilir. Salah golü alınabilir. Galatasaray tarafında Leao'nun golü alınabilir. Barış Alper'in golü alınabilir. Böyle bir tercih yapılabilir. Peki devam edelim. Ne demiştik en son? Ha evet, Trabzonspor Galatasaray maçında Trabzonspor'un 13 şutuna 1.41 oranı beğenmiştik. Yanına bir maç arıyoruz şimdi burada. O maça da şöyle bir bakalım. Nereden bakalım? Hatta şuradan bakalım. Yani o maça şuradan bakmak daha mantıklı gibi geldi bana. Hemen şöyle söyleyeceğim şimdi. Ha evet. Gece maçlarından evet, kalmış mı? Evet. Nottingham Forest Country dedik. Onu geçelim, onu da geçelim. Sparta Rotterdam'ı da zaten gördük. Peki başka ne vardı? Bugün benim çıkardığım maçlar vardı da onlara bakıyorum şimdi. Ha, Dinamo Dresden Hertha Berlin var mesela. 1.37'lik oranla. Ama oran düşük kalır burada. Bakalım başka ne var? Lyon Rennes 1.45'ten tercih edilebilir. Tercih edelim mi Lyon Rennes'i? Yani burada Ren biraz beni şüpheye düşürüyor ama Anderlecht Zultavaregen maçı var bir de. Ben yine de Lyon Ren'i tercih edeceğim. Tamam, peki. Şimdi şunları bir kaldıralım. Evet. Dinamo Dresden burada Trabzonspor ne oldu? Niye gitti bir anda? Oynanamaz hale döndü o bahis. Anlayamadım. Şimdi bakarız. Tamam. Şöyle bakalım. Heh, burada. Lyon Ren. O karşılaşmayı da hemen şöyle 2.5 üst olarak yazabilirsek sanıyorum tam da istediğimiz gibi bir ikili de oluşturmuş oluruz. Lyon Ren mücadelesi hemen, evet, yo gelmedi, niye? Bir daha bakalım. Ha, canlı olanlara girmişiz. iddia.com'da canlı değil de oynanacak maçları seçiyorum. Ve karşıma da Lyon Ren maçı çıkıyor. 2.5 gol üstün oranı 1.43. Böylelikle iki maçın oranı da 2'nin üzerine çıktı. Bunu da yine hemen şöyle kaydediyorum. Bu da tamam. Güzel. Yani bu geceye dair çok güzel 3 kupon da çıkarmış olduk birlikte, değil mi? Onları da şimdi bakacağız. Valla kadrolara bakınca Galatasaray Liverpool deplasmanına gidiyor gibi hissettim demiş. 11'ler belli oldu mu? Bir daha bakalım. Ben mi göremedim acaba? Yok yani 11'ler belli olmadı. Trabzon şehirdeki olumsuz kafayı dağıtmak ve milli araya moralli girmek için çok farklı bir mücadele koyacaktır ortaya. Hoca için de keza böyle, dolayısıyla Trabzonspor net kazanır demiş. Sevgili dinleyicimiz kim demiş bakalım bunu? Sertan. Sevgili Sertan'a teşekkür ederim. Yok, henüz daha 11'ler belli olmadı gerçekten de. Bakacağız. Evet, hala Arsenal'in golü gelmedi gerçekten. Bugünün sürprizi Arsenal oldu, onu söyleyeyim. Hemen şöyle bir daha bakalım. Alanyaspor 2-1 yaptı. Çorum Futbol Kulübü 1, Alanyaspor 2, Kocaelispor 2, Gaziantepspor 0. Üst üste goller geldi. Sarıyer Bolu maçı 1-1. Keçiören Gücü Sivas maçı 1-1, dakika 90. İngiltere Premier Lig'de yine 90. dakikalar oynanıyor. Brighton 3, Arsenal 0. Newcastle 2, Hull City 1, Everton 1, Ipswich Town 0. Yani şuradan Arsenal bir gol atamadı. Bir köşe vuruşu. Köşe vuruşları genelde Arsenal için penaltı gibi olur ya. Hadi bakalım, yok. Bu sene o da yok. Yani köşe vuruşundan attıkları gollerle geçen sezon şampiyon oldular neredeyse. Son dakikada bir köşe vuruşu kazandı Arsenal. Onu da atamadı. Ama taca dönüştü. Bakalım uzun bir taçla mı gelir o şey orta gibi. Yok, de gelmedi. Paslaşarak kullandılar. Şimdi bir orta gelir mi diye baktım. Köşe vuruşu mu, out mu? Köşe vuruşu. Hadi bir korner daha. Yo, out dedi hakem. Out mu dedi, korner mi? Onu anlamaya çalışıyorum hala. Korner, peki. Köşe vuruşunu şimdi yine kullanıyor Arsenal. Bir son dakika golü gelirse kuponumuz da başarılı olacak. Aktarayım size de.

0: Şimdi maçın hakemi henüz kullanmayın dedi, bekletiyor. Ceza sahası içerisinde yaşanan oradaki ikili mücadelelere odaklanmış durumda hakem çünkü. Uyarılar da geliyor beraberinde. Hakem izni verince, evet şimdi izin verdi, kullanabilirsiniz dedi. Arsenal kullanıyor şimdi. Köşe vuruşunu içeriye doğru bir orta, bir kafa, karambol vuruş gelir mi gelmedi. Oradan çıkardı Brighton'lı oyuncular. O karambol değer. Arsenal'li oyuncular vursa golü atacaklar ama izin vermediler. Şimdi yeniden Arsenal atak geliştiriyor. Geriye doğru bir pas. Orta gelir mi? Gelmedi. Yine geriye çıkardılar. Yani şimdi orta geldi ama biraz geç kalınmış bir orta gibi. Bir vuruş gelmedi. Bir daha vuruş denedi. Brighton savunması uzaklaştırdı ve artık maçın da sonuna geldik gerçekten. Yani bu kadar Arsenal'den kötü bir maç sonu beklenici miydi? Gerçekten beklenmezdi ama. Ama Brighton da müthiş bir savunma yaptı bugün. Yani gerçekten çok iyi bir savunma yaptılar. Tebrik etmek lazım. Şu ana kadarki mücadeleleri hala da devam ediyorlar bu arada. 3-0 öndeler. Son saniye devam ediyorlar. Kocaelispor 2-0 kazandı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Bu bilgiyi de paylaşayım sizinle. Çorum Futbol Kulübü 1, Alanyaspor 2. Oradaki maç henüz bitmedi daha. Bekliyoruz oradan da maçın tamamlandığına dair bilgiyi. 11'lere bakıyorum. Henüz daha belli değil 11'lerde. Trabzonspor Galatasaray derbisinin 11'leri henüz belli değil. Olur olmaz zaten sizinle paylaşacağımızı da belirtmek isterim. Ben birazdan tabii karşınızdan ayrılacağım. Sevgili Caner Aydaş gelecek ve o gecenin geri kalan kısmında saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacak ve tabii Trabzonspor Galatasaray derbisine dair tüm gelişmeleri de Caner'in programında görebileceksiniz. Maç önü bağlantıları, maç sonu bağlantıları hepsi Caner'in programında olacak. Bunu da belirtmek isterim. Sevgili dinleyiciler, böylelikle tamamladık günü. Hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada Brighton Arsenal maçında gelmedi o beklediğimiz Arsenal golü. Artık maçı da hakem havada bitirir diye düşünüyorum. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Umarım bu gece keyifli, güzel bir futbol oynanır Trabzon'da. Kazanan kim olur onu bilemiyorum ama dediğim gibi keyifli, güzel bir futbol olmasını diliyorum. Hepimizin böyle gollerin olduğu, bol golün olduğu bir maçı izlemesini diliyorum. Ben Vedat Parlak. Salı günü tekrar karşınızda olacağım. Salı akşamı 20.30'da. Görüşünceye dek mutlu akşamlar, hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Süper Lig'de derbi heyecanı Bilyoner'de yaşanıyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlıyor. Sen de hemen Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, derbi coşkusunu zirvede yaşa.
2: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner. Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Süper Lig'de geride kalan haftaya dair tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Engin Görüş.
9: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
8: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
9: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor, bu başkan hoca istemiyor.
8: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Yasal bayisi bir tane sunar.
1: Onun yanına 5 numaralı İlda Sultan geldi. Onların dışına da 10 numaralı Işıklarlım çıktı. 2,5 boy gerilerinde 3 numaralı Zorlu Hayat içeride 1 numaralı Rosican. Yarım boy geride dışarıda 7 numaralı Adlı Yaşasın. Onların hemen yanında 8 numaralı Ayağına en dışta 6 numaralı Ulu Cihan. 1 boy geride içeride 9 numaralı Biba Hanım sırasıyla son 600 metreye girilmek üzere. 4 numaralı Güzel Zehra'nın liderliği sürüyor. İkincilikte 10 numaralı Işıklarlım tempoyu artırdı ve düzlüğe çıkılmadan 10 numaralı Işıklarlım liderliği el koydu. 4 numaralı Güzel Zehra önünde yarım boy farklı önde son 400 metreye girildi pistin ortasında. 10 numaralı Işıklarlım yarışın lideri farkı da 2,5-3 boya kadar çıkardı. Geriden 2 numaralı Zafer Yıldız'ın yanından 1 numaralı Rosican'ın atakları var. Son 200 metreye yaklaşılırken 6-7 boy oldu fark 10 numaralı Işıklarlım yarışın lideri. Diğer safkanlardan Ulu Cihan ve Zafer Yıldız öne gelmeye çalışıyorlar. Son 100 metreye girilirken fark 7-8 boy kadar. 10 numaralı Işıklarlım bugün önde gitti. Değişik bir taktik ve koşuydu 10 numaralı Işıklarlım kazanıyor. 6 numaralı Ulu Cihan ikinci, 1 numaralı Rosican üçüncü, 2 numaralı Zafer Yıldız'ı dördüncü, 9 numaralı Biba Hanım da koşulan 5. olarak ayrıldı. 10 numaralı Işıklarlım Ali Mehdi Altın'la kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydar. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Tabii bugün derbi var. Daha doğrusu büyük bir mücadele var. Derbi dediğimiz zaman kızıyorsunuz. O yüzden büyük bir mücadele var. Trabzonspor Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20'de başlayacak bu mücadele. Kadrolar belli oldu sevgili dinleyiciler. Hemen sizlere bir aktarayım. Trabzonspor'un kalesinde Onana var. Mustafa Eskerlaç, Fabinho, Franculino, Franco Dino, Melih Kabasakal, Muçi, Nivu, Pina, Sala, Savic ve Saviolo 11 ile mücadele edecek. Galatasaray'ın kalesinde Uğurcan Çakır var, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakçı, Gabriel Sara, Deniz Gül, Jakobs, Leo önemli onun oynaması, Şalai, Sanchez, Sane ve Torreira ilk 11 ile oynayacak Galatasaray. Gerçekten iki takım da ideale yakın 11'leriyle çıkmış. Tabi Osimhen ve Galatasaray'da Osimhen yok biliyorsunuz. Önemli eksiklik. Diğer tarafta en azından 11 özelinde diyelim. Onaçu yok Trabzonspor. Onaçu belki sonrasında oyuna dahil olabilir. Trabzonspor yeni teknik direktörüyle bakalım bu mücadelede nasıl bir sonuç alacak. Galatasaray kazanıp liderliğini devam ettirebilecek mi bu mücadeleyi? Sizler için konuşuyor olacağız. İlerleyen dakikalarda biraz daha belki derinlemesine bu mücadeleyi konuşuyor olacağız. Hem form durumlarını hem puan durumlarını nasıl bir maç bizi bekliyor. Bunların üzerine yine sohbetlerimizi yaparız. Bugün Süper Lig'de tabii maçlar vardı sevgili dinleyiciler. Diğer maçlar da vardı. Önemli maçlar vardı. Çorum Futbol Kulübü geçen hafta biliyorsunuz Samsunspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etmişti. Bugün kendi sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Burada Alanyaspor'u da tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi gidiyorlar, az atıyorlar, öz atıyorlar ve şu anda da 10

Gaziantep Futbol Kulübü karşısında ve onlar da puandı 12'ye çıkardı. Selçuk Hoca eski takımı Gaziantep Futbol Kulübü karşısında kazanmayı başardı ve ligde Beşiktaş'la beraber Kocaelispor Beşiktaş'ın bir maçı eksik 12 puana ulaştı ve 4 galibiyet 2 mağlubiyetle beraber, yani bir ortası yok, ya kazanıyor ya kaybediyor Kocaelispor. Onlar da bence bu kadroya rağmen, hani transfer edilen şu andaki eldeki mevcut kadroya rağmen, yani orta sahada işte bir yaratıcı oyuncu yok diyoruz. Geçen hafta Galatasaray maçında da bunu gördük. Oyunu yönlendirecek bir oyuncu eksikliği yaşıyor Kocaelispor. Yine bunu da sizlere aktarmıştık ama yine de kazanmak önemli. Kendi sahasında kazanmaya devam ediyor Kocaelispor ve 12 puana da ulaşmış oldu. Onları da tebrik etmek lazım. Gaziantep Futbol Kulübü de ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. 2-2-2, yani 2 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle ligde şu anda maç fazlasıyla, birçok takım daha henüz maçını oynamadı, 8 puanda 8. sırada. Onlar da aslında hani 6 hafta itibariyle fena bir puan toplamadılar. Geçen hafta onlar da Fenerbahçe karşısında yenilmemişlerdi, biliyorsunuz. Puan almayı başarmışlardı. Bu da önemli bir değerliydi Gaziantep Futbol Kulübü için. Diyelim ve hani diğer liglere de bir bakalım sevgili dinleyiciler. Bugün biliyorsunuz Almanya'da özellikle gündüz kuşağında çok gollü maçlar vardı, keyifli maçlar vardı. Onlara da bir bakalım. Belki sonuçlarını bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Biz de hatta ilk yarı var oynadık, ilk yarı üst oynadık. Bazıları geldi, bazıları gelmedi. Güzel gelenler de vardı, gelmeyenler de vardı. Yani sıkıntılı maçlar da vardı. Maç sonunda tabii ilk yarı gol olmayan maçta bir bakıyorsunuz, ya da bir gol olan maçta ikinci yarıda 4 gol 5 gol olmuş, böyle garip bir durum vardı. Ama yine de tabii güzeldi, genel anlamda güzeldi. Eminim birçok kişi kazanmıştır, öyle tahmin ediyorum. Özellikle Werder Bremen maçı çok kritikti. Neden? Çünkü ilk yarı 1-0 Augsburg'un üstünlüğüyle sona erdi. Ben ilk yarı o maça bir bakayım istedim, bir izleyeyim istedim. İlk yarı sonunda hani Werder Bremen'in tek kale oynadığı bir mücadele ama kazanan Augsburg olmuştu. Maç sonunda Werder Bremen'in 3-2 galibiyeti vardı. 2'den 1 oldu bu mücadele sevgili dinleyiciler. Yine Mönchengladbach kendi sahasında Mainz karşısında tutunamadı ve 4 gol yedi. 3-4, yani 4-3 kendi sahasında kaybetti Mönchengladbach. Bu da çok keyifli bir mücadeleydi. Freiburg mücadelesinde Frankfurt 2 kez öne geçti. Aslında burada Freiburg tarafından okumak lazım. İnanılmaz derecede şut attıkları, net fırsatlar kaçırdıkları bir mücadele sonunda 2-2 beraberliğe razı olmak durumunda kaldı Frankfurt ve 2-2'lik bir beraberlik beraberlik vardı. Maç sonunda iki takım da birer puana razı olmak durumunda kaldı. Hamburg'da yine önemli bir galibiyet aldı. Köln karşısında kazanmayı başardı. 19.30'da da Stuttgart Borussia Dortmund mücadelesi var. Bu da çok keyifli bir maç olacaktır, öyle tahmin ediyorum. İngiltere'ye bir bakalım. Orada yine ilginç bir skor vardı. Neden ilginç? Bugün yani ilginç olan şuydu. Tottenham yenildi. Bu ilginç değil, beklenen bir şeydi. Aston Villa karşısında 3-0 kaybetti. 3-2 kaybetti. Tottenham kendi sahasında ve kötü gidişatını devam etti. Diğer mücadele, bir Fenerbahçe ne demiş? Değil ama oğlum seviyor demiş. İyi yayınlar diyorum Caner Bey demiş. Sevgili Altan Bey, peki sevgilerimizi iletelim. Ha evet, hangi maçtasınız? Yurt dışına yazmış dinleyicimiz, bir maçtan görüntü göndermiş. Yani Fenerbahçe değil ama yine de gidiyoruz, maçını izliyoruz demiş oğluyla beraber. Oğluna da buradan sevgilerimizi iletelim. Gözlerinden öpüyorum. Çok da tatlı bir yavrucak. Bugün İngiltere'de yani ilginç olan şuydu. Lider Arsenal Brighton karşısında deplasmanda dağıldı. Hatta birkaç sezondur çok hatırlamıyorum. Bilmiyorum, hatırlayan varsa da hani ben hatırlamıyorum. 3-3 farkla yenildiği bir mücadele. Çok hatırlamayız Arsenal'i. 3-0 Brighton karşısında mağlup oldu Arsenal. Ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Brighton'da iç sahada büyük takımlara yarattığı kabusu bir kez daha yarattı, ya da ortaya koydu. Ve Arsenal karşısında 3-0'lık bir galibiyet aldı. Newcastle United ligin yine namağlup takımlarından Hull City karşısında 2-1 kazanmayı başardı ve onlara da
ilk mağlubiyetini yaşattı. Newcastle United, Everton, İsviçre

0: Trabzon'u 1-0 mağlup etti. Günün son mücadelesi, bugüne dair son mücadele İngiltere'de. Nottingham Forest Coventry mücadelesi saat 19.30'da başlayacak. Burada da bir ev sahibi galibiyeti bekliyorum sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir İspanya'ya bakalım. Osasuna Vallecano maçı 1-1 sona erdi. Bilbao Deportivo Alaves mücadelesi 0-0 sona erdi. 19.30'da Celta Vigo Santander mücadelesi var ve Sevilla Barcelona mücadelesi de saat 22'de başlayacak. Özellikle Sevilla Barcelona mücadelesini takip etmekte fayda var. Biliyorsunuz Sevilla hafta Barcelona hafta içinde gol olup yağmıştı. Santander karşısında 7-2 kazanmıştı. Hani bir 7-8 tane de atabilirlerdi. Öyle bir mücadeleydi. Takip etmiştim. Yamal'ın gol kaçırma rekoru kırdı. Hatta belki hani gol krallığını böyle büyük ölçüde belki garantileyeceği bir mücadeleydi. Yani en az 4-5 gol atabilirdi öyle bir maçta ama Rafinha hat-trick yapmıştı o mücadelede. Bugün de Sevilla deplasmanında bakalım neler yapacak Barcelona milli araya gitmeden önce o maçı da yine takip ederiz. Evet, hemen şöyle bir büyük bir mücadele Trabzonspor Galatasaray mücadelesi, orada bir iddia tahminlerimize de bir bakalım neler var, neler önerebiliriz sizlere. Bazı bahislerin açılmasını bekliyorduk. Hemen şöyle bir Barcelona maçına da bakacağım birazdan. Yani Barcelona maçını artık açmazlar abi özel bahis. Yani Rafinha hat-trick diyorsun, adam yapıyor. Yamal 2 şut atar, 17 şut atıyor. Haliyle bir süre açmayabilirler yani. Bu Santander maçından sonra artık biraz zor gibi gözüküyor. Ama bakarız abi şimdi. Ya da İdarisk Merkezi'ne hemen bir alo deriz. Hemen arada. Senin için açtırırız yani Vedat abi, lütfen yani. Bir dakika bir bakalım. Hala ben göremedim bu arada. Evet, hala göremiyorum. Doğru söylüyorsun. Bir bakmakta fayda var abi. Yani ben de göremiyorum şu anda. Özel bahisler ya da geçici olarak belki kısıtlanmış olabilir. Öyle mi? Peki. Belki ilerleyen dakikalarda derbiden sonra açarlar. Ne bileyim, umutla bak yaklaşıyorum. İlerleyen haftalarda. Evet, İtalya'da Tedesco'nun ayrılık sonrasında Bologna ilk puanını aldı Torino karşısında. Bir birlik beraberlik vardı. Udinese Cagliari karşısında 1-0 kaybetti ve Roma'da 12. dakikası oynanan mücadelede Inter karşısında 1-0 önde diyelim. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
5: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
1: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. Mesajlarınızı 0538-052-1487'den gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Saygı çerçevesine gelen tüm mesajları okuyacağım. Trabzonspor Galatasaray mücadelesi sizce kaç kaç biter? Skor tahmininde bulunmak isteyen dinleyicilerimiz de lütfen tahminlerini yazsınlar. Onları da okuyacağım. 0538-052-1487 diyelim. Trabzonspor Galatasaray mücadelesi sizce kaç kaç biter? Hadi biraz eğlenelim diyelim. Derbiye

kadar. İyi yayınlar. Şu an sizi dinleyemiyorum ama iddiada güzel bir bahis gördüm. Paylaşmak istedim. Galatasaray 1 gol ve 5 korner 2.61 demiş sevgili Özcan Bey. Olabilir. Güzel bir bahismiş. Teşekkür ederiz paylaşımınız için sevgili Özcan Bey. Merhabalar Caner Bey. İyi yayınlar. Bugün tahminlerinizi alabilir miyim? Sizin tahminlerinize çok güveniyorum. Teşekkürler. Valla 19 kuşağına yaptığım güzel tahminler. Şu anda 4 maç biliyorsunuz bir iddia.com'dan oynuyorum ben. Tahminlerimi orada bir bayi üzerinden oynuyorum. Instagram'dan Caner Aydaş olarak takip ederseniz oradan görebilirsiniz. 4 maç önerdim. İlk yarı 1.5 gol üstü. Biri 2-0 gelmiş. Diğeri diğer 3 maç 1-0. Henüz 14. 16. dakikalar oynanıyor. Yani 3 maçta 1 gole kalmışız. Oynanacak maçlarla ilgili de birazdan tahminlerimi yine paylaşırım sizlerle. Tabii ki memnuniyetle, çok teşekkürler. Ama hani kuponlarımı oradan görebilirsiniz hafta içi, hafta sonu. İyi yayınlar Caner kardeşim demiş. Kocaeli Gaziantep 1 ve 1.5 gol üstü. Everton İsviç 1, Newcastle Hull City maç sonu 0. Nottingham Forest Coventry mücadelesine maç sonu 1. Trabzonspor Galatasaray maç sonu 1 ve 4.5 gol altı. Başakşehir Gençler Birliği handikaplı 1 demiş. Böyle bir tahmini var dinleyicimizin. Ama tabii Everton maçı gitti Tekin Bey, değil mi? Hani öyle bir durum var. Sıfır bitmedi. İyi yayınlar Caner Bey. Beşiktaş maçı yarın size. Sizce rotasyon olur mu? Kadroda araya giriyor. Ya da tam hava yakalamışken devam mı edilecek? İyi yayınlar demiş. Seviliyorsunuz. Çok teşekkürler. Yani ben bir rotasyon beklemiyorum sevgili Onur Bey. Neden beklemiyorum? Çünkü zaten milli takım arasına girecek. Hani olursa da böyle kendini çok yorgun hisseden oyuncuları dinlendirebilir. Ama olabildiğince az kadroyla çıkacağını düşünüyorum ben siyah beyazların. Yani özellikle orta saha kurgusunda Orkun sağlıklıysa Orkun, işte Olaytan hala kendini iyi hissediyorsa, yani son mücadelede tükenmediyse burada oynayacaktır. Salih aynı şekilde. Savunmada olabilir. Yani Agbadu yerine belki Calo ile başlıyor olabilir. İşte solda Guattara yerinde Rıdvan eğer sağlıklıysa olabilir. Maç kadrosuna bakmadım ama hani gittiyse eğer solda diyorum Rıdvan olabilir. Sağda hani Taylan'a görev verir mi bilmiyorum. Hani bence eğer yapabiliyorsa, eğer sağlıklıysa az kadroyla çıkması lazım. Çünkü milli takıma ne kadar puan toplayarak girerse Beşiktaş o kadar avantajlı olur milli takım arasına. Şunun için söylüyorum. Ligde tabii daha çok uzun maç var ama sert bir deplasman, zor bir deplasman. Ahmet formda geliyor buraya. Şu ana kadar iyi puan topladılar. Tabii ki burada kaybetmek istemeyeceklerdir. Beşiktaş'ın alacağı bir galibiyet, özellikle Marsilya galibiyetinden sonra Beşiktaş'ı daha çok havaya sokacaktır. Daha özgüvenli, ki hatırlayın Orkun Marsilya maçından sonra Mixon'da açıklamaları vardı yayıncı kuruluşa, hatırlarsanız. Şöyle söyledi, 4-1'in moral, motivasyonu ve özgüveniyle Ahmet karşısına çıkacağız. Yani bu önemli bir cümleydi bence. Hani biz bu tarz maçları kazanırız ya da işte biz kazanabiliriz, biz büyük takımız, şampiyonluğa oynuyoruz motivasyonuyla ya da işte böyle bir mücadeleden, zorluk derecesi yüksek bir mücadeleden galibiyetle çıkıp oraya gidiyoruz ve özgüvenle gidiyoruz dedi. Önemli tabii ki, yani bu kazanıp da devam ederse bence önemli ve değerli. Bugün derbi var. Bu derbinin sonucuna göre Beşiktaş o mücadeleye çıkacak. Bu bence büyük bir avantaj. Galatasaray kaybederse liderlik şansı var. Beraberlikte bile Beşiktaş'ın kazanması durumunda yine beraber liderlik şansı var. Tabii ki bu önemli. Yani o yüzden hani Beşiktaş'ın deplasmanda zor olsa da kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum siyah beyazlı takımın az kadrosuyla eğer maça çıkarsa. Trabzonspor 2 Galatasaray 0 demiş dinleyicimiz. Mustafa Bey ne demiş? Trabzonspor 3-2 kazanır Galatasaray karşısında demiş sevgili Mustafa Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Bence Trabzonspor Galatasaray mücadelesi 2-2 bitecek. Yarınki Amatspor Beşiktaş maçında 3-2 Beşiktaş kazanacak diyorum. İstanbul'dan Sezer Bey yazmış. Peki, sevgiler sevgili Sezer Bey. Teşekkür ederim yorumlarınız için. Evet, bu arada Trabzonspor Galatasaray mücadelesi sizce kaç kaç biter?
tahminlerinizi yazabilirsiniz.

edersiniz diyelim. Dinleyicimiz Onur Bey, yorumlarınız için teşekkürler. Ne demek, ben teşekkür ederim. Selamlar Caner. Gönlümden Trabzonspor 5-1 geçiyor ama geçiyor. Alper yarın var mı? İyi yayınlar demiş. Evet, Alper yarın gelecek. Alper bugün maçta. Trabzon'da dermişim. Yok yok. Bugün evde. Ama yarın burada olacak. Uzun uzun konuşuruz. Sevgili Ahmet Bey yazmış. Kanada'dan, buradan yurt dışından bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selam ve sevgilerimizi iletelim. Ahmet Bey'in izninde sağ olsun. O da fırsat buldukça bizim yayınlarımızı, özellikle benim yayınlarımı dinliyor ve mesajlarını yolluyor. Sevgili Caner, kolay gelsin diyorum. Bu hafta için bize gel gel yapmış mı iddia diyor. Salan 3 ve 4 isabetine orta karar oynadım. Aydın Aygün abi. Yani şöyle, tabii Trabzonspor hani gol ayağı Muhammed Salah gibi gözüküyor. Muçi çok deniyor. Bu maçta nasıl dener? Şimdi burada Aydın abi, hani şöyle bir durum var. Teknik direktörün, yani Thomas Reis'in saha içinde Muçi'den ya da Salah'tan istediği, beklediği şeyler ne? Mesela Salah kaleyi gördüğü zaman şut atan bir oyuncu. Ama oralara kadar hani kanatta mı oynayacak, içeri mi girmesini isteyecek, 10 numara gibi oynamasını mı isteyecek, hani markajdan bir şekilde kaçmak için neler yapacak, bunları görmemiz gerekiyor. Ama tabii ki Trabzonspor adına en önemli oyuncu şut ortalaması 3, onu söyleyeyim. Bu önemli. Yani ortalama 3 şut maç başına şu ana kadar atan bir oyuncu. 4 maç sonundaki 4 gol, 1 asisti var. Şut pası 3.8. Rakip ceza sahasında topla buluşmada 6.2. Yani neredeyse 6 kez topla buluşuyor ve bunun hani fırsat buldukça da tabii ki üçünü şut atıyor ya da dışarıdan atıyor, fark etmez, ama şu ana kadar attığı şut ortalaması 3. Bu arada bu isabetli olarak algılanmasın. Şut ortalaması 3. Yani maç başına 5 mücadele sonunda 15 şuta tekabül ediyor Muhammed Salah. Tabii normal şartlarda daha fazla beklersiniz Muhammed Salah'ın, ama özellikle Trabzonspor'un son birkaç maçtır oynadığı oyunu da gördüğümüz zaman, çok ileride top tutamaması, takım boyunun çok uzun olması, biraz böyle çalkantılı bir dönemden geçmesi Muhammed Salah'ı da çizgiye hapsetti. Çok rakip ceza sahasına yaklaşamadı ya da yaklaştığı durumlarda da çok iyi önlemler alındı ki Galatasaray'da bugün Muhammed Salah mutlaka İkili, üçlü sıkıştıracaktır. Yani onun en güçlü özelliği olan sol ayağına bir şekilde şut attırmamaya çalışacaktır. Orayı kapatmaya çalışacaklardır. Sağ ayağına yönlendirmeye çalışacaklardır ki onun yeteneklerini ya da yapabildiklerini kısıtlamaya çalışacaktır. Biraz riskli olmuş sevgili Aydın abi, ama tabii ki denemekte fayda var. İddia biraz böyle bir şey çünkü. Caner selam demiş. Trabzonspor maçı gollü beraberlik, Beşiktaş maçı 4-5 gol olur demiş bir dinleyicimiz. Evet, iki maçta da gollü beraberlik. O zaman skor tahmini alalım. Hani 2-2 mi olur, 1-1 mi olur, ne olur? Hiçbir şey bilmiyorum ama yazın. Caner kardeşim, Radyo Spor'u 7-24 dinliyorum fakat senden başkasına mesaj ya da kupon atmıyorum. Ağzına yüreğine sağlık, seviyorum seni kardeşim demiş. Trabzonspor 2 Galatasaray 0 demiş. Çok teşekkürler Tekin abi. Sevgiler, saygılar abi. Çok teşekkürler. Buradaki tabii ki her yayıncı değerli. Yani bunu söyleyeyim. Herkesin kendine göre tabii ki futbolu, sporu yorumlama biçimi farklı. Ben de dilim döndüğü kadar sizlere en doğru yorumları yapmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Nezaketiniz ve güzel mesajınız için. Evet, birazdan yarış arasına gireceğiz ama girmeden şöyle bir TFF 1'e de bakalım. Sarıyer bugün Bolu Spor'u 2-1 mağlup etti. Bolu Spor'da herhalde tarihinin en kötü başlangıcını yaptı sevgili dinleyiciler. 8 mücadele sonunda 7 mağlubiyet, 1 beraberlik. Hani daha kötüsü var mı bilmiyorum. TFF 1'de işte hani böyle özel durum olmayan şeyler hariç, nedir o takımlar, işte bazen biliyorsunuz transfer yapamıyorlar, alt yapı takımlarıyla oynuyorlar. Geçen sene gördük Hatayspor'u, Adana Demirspor'u, Yeni Malatyaspor'u, bu tarz takımları dışarıda bırakarak söylüyorum. Hani böyle bir başlangıç herhalde yok gibi. Üst üste

6 mağlubiyet sonrasında bir beraberlik Pendik Spor'la ve bugün de Sarıyer'e yine yenildiler. Yani ne diyeyim, çok bir şey diyemiyorum. Sene başında yanlış hatırlamıyorsam Amerikalı bir teknik direktörle anlaşmışlardı. Hani şimdi diyeceğim ki çok mu aradılar, o da başka bir konu ama şu ana kadar sportif açıdan sınıfta kaldılar ya da çok başarılı olamadı. Dün tabii maçlar, dün de maçlar vardı. Bugün bir diğer mücadelede Keçiören Gücü Sivasspor maçında da birbirlik beraberlik vardı. Orada da büyük bir rekabet var alt ligde. Kayserispor 7 maç sonunda 16 puanda. Bursaspor yine 7 maç sonunda 16 puanda. Iğdır Futbol Kulübü 8 maçta 16 puanda. Batman Petrol çok iyi geldi. 7 maç sonunda 16 puanda. Yine Sarıyer bugün kazandı. Onlar da 14 puana yükseldi. Keçiören Gücü gollü maçlar oynuyor. Onlar da 13 puanda. Yani orada da alt ligde de büyük bir rekabet var. Benim favorim Bursaspor ve Kayserispor, söylemiştim. Bu ikisinin çıkması benim için sürpriz olmayacaktır. Hani memleketim diye söylemiyorum ama Iğdır'ın da iyi bir kadrosu var. Keçiören Gücü'nü yine, Sarıyer'i, bu takımları zorlayacak 3-4 Batman'ı yine bu takımlardan bazıları olarak görüyorum. Diyorum Mardin Spor, bilmiyorum çıkabilir mi yukarılara, daha fazla zorlayabilir mi bilmiyorum ama onlar da aslında hedefleri büyük. Alt ligdeyken birçok maçını takip etmiştim. Geçen hafta ilk mağlubiyetlerini aldılar. Iğdır Futbol Kulübü'ne karşı deplasmanda 1-0 yenildiler. Oraya kadar mağlubiyetleri yoktu. Bakalım bundan sonra bir toparlanma sürecine girebilecek mi Mardin Spor? Orayı da dikkatle takip ediyoruz. Dediğim gibi bugünün tabii en büyük sürprizi Arsenal'di. Deplasmanda Brighton'a 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Büyük bir sıkıntıydı. Evet, birazdan mücadele başlayacak. Yine yayını yeni açan dinleyicilerimiz için Trabzonspor'un kadrosunu tekrar bir sayalım. Galatasaray'ın da aynı şekilde. Trabzonspor'un kalesinde Onana var. Nivo, Savic, Pina, Mustafa, Melih ve Fabinho hemen önlerinde oynuyor. Salah, Muçi, Saviolo öndeki üçlü ve en önde de Cu ile mücadele edecek Onana yedekler, Onana diyorum. Onana şu yedekler arasında bugün Trabzonspor'da, Galatasaray'da kalede Uğurcan var. Abdülkerim, Sanchez, Şalai ve Jakobs savunma dörtlüsü. Sara ve Torreira hemen önlerinde mücadele edecek. Sané sağ önünde, Yunus merkezde, Leo sol önde ve en önde de Deniz oynuyor sevgili dinleyiciler. Evet, Barış Alper, Yılmaz yedekler arasında. Okan Hoca bugün böyle bir tercihte bulunmuş. Bakalım, 4-2-3-1 oynuyor iki takım da Trabzonspor'da. Ben dün şöyle bir yorumda bulunmuştum. Doğru yanlış tabii ki beni bağlar ama orta sahayı kim daha güçlü kılarsa, yani Muçi, Melih ve Fabinho üçlüsü, Yunus, Sara ve Torreira üçlüsüne üstünlük sağlarsa Trabzonspor galibiyete ya da maçta kontrolü ele alabilir. Yunus, Sara, Torreira, Melih, Fabinho ve Muçi üçlüsüne göre yine üstünlüğü ele alırsa oyunu biraz daha böyle hem dinlendirerek hem de kontrolü ele alarak o takımı oynatırsa bu üçlü, o zaman Galatasaray buradan galibiyet alıp çıkabilir. Yani biraz orta sahalar bugün sonucu belirleyecek gibi gözüküyor. Oradaki performanslar bence bu büyük mücadelenin sonucunu tayin edecektir. Merhaba Caner Bey, Trabzonspor 1 Galatasaray 2 diyorum diyor dinleyicimiz. Peki, Galatasaray'ın deplasmanda galip geleceğini söylüyor dinleyicimizin mesajı ya da tahmini bu yönde. İlk 11'leri sizlere aktardım. Kim demiş? Ahmet Bey. Peki, Ahmet Bey için de kadroyu tekrar saydık. Değerli abim, güzel yayınlar yapıyorsun. Başarılarının devamını dilerim demiş. Sevgili Serdar Bey, çok teşekkürler. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Dilimizin döndüğü kadar, öyle diyelim. Dilimizin döndüğü kadar iyi bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Evet, birazdan başlayacak iki takımıza da tabii başarılar diliyoruz. Bu arada saat 20'de sadece bu maç yok. Başakşehir Gençlerbirliği mücadelesi de var. Burada da tabii Başakşehir, bakalım kötü gidişata dur diyebilecek mi? Onlar da biliyorsunuz geçen hafta Ahmet Spor Kulübü karşısında 5-0'lık
Tarihi bir mağlubiyet aldılar. Çok

ağır bir muhalefetti. Buradan çıkmaya çalışıyorlar. Bakalım çıkabilecekler mi? Ben de merakla bekliyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Göksel Bey, yani Başakşehir takımının, kulübünün başkanı, hani uzun yıllar çalışacağız dedi Nur Hoca'yla. Yani bir destek, arkasındayız, yanındayız mesajı verdi. Bu önemliydi tabii. Böyle bakmak lazım. Bakalım Başakşehirli oyuncular bunun üstesinden gelebilecek mi? Yani böyle bir destek verilmişken bunu biraz daha ileri taşıyabilecekler mi? Hakikaten ben de merakla bekliyorum. İyi bir kadrosu var çünkü Başakşehir'in Gençler Birliği tabii ki sevdiğim, çok başarılı olmasını istediğim bir kulüp ama çok erken tüketmeye başladılar. Fenerbahçe ve Göztepe karşısında aldıkları o galibiyetlerin bence avantajını çok erken tüketmeye başladılar. Diğer maçlarda puan alamayaraktan, yenilerekten biraz daha belki kontrollü olmalarında fayda var diye düşünüyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Bence maçtan sonra en çok hakemleri konuşacağız demiş sevgili Lucifer. O da böyle bir mesaj yollamış. Kolay gelsin, iyi yayınlar sevgili Hakan Bey. Ben Galatasaray Trabzonspor maçının alt biteceğini düşünüyorum. Ve çok gollü, hani olmayacağını düşünüyorum demiş sevgili Hakan. Kim kazanır bilemem ama kazanan en fazla 0-1 gol aralığında kazanır demiş. Sevgili Hakan Bey'e göre maç 0-1 gol aralığında biter. Çok gol olmaz diyor. Valla bilmiyorum ya. Bence de sanki böyle gollü bir maç olacak. İki takımın da skora katkıda bulunduğu. Hani kazananı tabii ki tahmin etmek çok zor. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.

0: Maç merkezi devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: O geride altın numaralı final shot sırasıyla son 600 metreye doğru ilerliyor Taylar. 4 numaralı Anka Erçelik yarışın lideri. Farkı yarım boya kadar çıkardı. İkincilikte 5 numaralı Dark Glory ve 2 numaralı Dönen Devran birliktelerdi. 2 numaralı Dönen Devran ikincilikte. 1,5 boya kadar geride 7 numaralı Golden City yanında 8 numaralı Last Brave dışında. 5 numaralı Dark Glory sırasıyla safkanlar son düzlükte. Son düzlükte de 4 numaralı Anka Erçelik lider. 2 numaralı Dönen Devran başından itibaren takipte. 2 boy geride 8 numaralı Last Brave dışarıda 3 numaralı Emperor sırasıyla son 300 metreye girdi 4 numaralı. Anka Erçelik önde orta kulvardan 2 numaralı. Dönen Devran geldi. Rakibiyle Anka Erçelik dolan arayı azaltmayı başardı. Son 100 metreye yaklaşıldı. Anka Erçelik rakibine teslim olmadı. Dönen Devran geliyor. Anka Erçelik'in önüne geçen 2 numaralı. Dönen Devran farkı bir boya kadar çıkarıyor ve 2 numaralı Dönen Devran kazanıyor yarışı. 4 numaralı Anka Erçelik ilk koşudan ikinci olarak ayrıldı. 7 numaralı Golden City üçüncü olurken 3 numaralı Emperor ve 5 numaralı Dark Glory'de dördüncülük için fotoğrafı beraber geçtiler. 2 numaralı Dönen Devran Mehmet Kaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
0: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
3: Radyo Spor. Reklam.
0: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor. Reklam.
0: Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi bendeniz Caner Aydar. Saatler 24'e kadar Radyo Spor frekanslarındayım. Mücadeleye, Trabzonspor Galatasaray mücadelesine az bir süre kaldı. Yaklaşık bir 25 dakika var. Evet, maçın hakemi Batuhan Kolak sevgili dinleyiciler. İlk kez derbi yönetecek kariyerinde, yanlış hatırlamıyorsam. Maçın VAR hakemi de İspanyol Guillermo Fernandez olacak. O da daha önce de yine hani

gördüğümüz hakemlerden birisi, iyi bir VAR hakemi olduğu söyleniyor. Umarım onun da futbol şansı yanında olur. Hakem Batuhan Kolak için de aynı şeyi söylüyorum. Futbol şansı yanında olur. Çünkü önemli bir mücadele. Ligin tabii ki kaderini belirlemeyecektir. Bu maçta lig tayin olmayacaktır ama yine de tabii ki önemli bir mücadele. Trabzonspor kazanırsa toparlanabilir. Bundan sonraki haftalarda teknik direktörüyle beraber, yeni teknik direktörüyle beraber bir ivme yakalayabilir, bir hava yakalayabilir ve ne diyelim ona? Yani önümüzdeki günlere, haftalara daha umutla bakabilir. Galatasaray kazanırsa milli takım arasına girmeden bence önemli bir deplasmandan galibiyet almış olur. Büyük bir mücadele kazanmış olur. Trabzon deplasmanı her zaman çok zordur. Sonuçta şampiyon bir takımdan bahsediyoruz. Yani böyleyken Galatasaray da bu maçı kaybetmemek için uğraşacaktır. Trabzonspor kazanmak için uğraşacaktır. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Hakem için de hani dediğim gibi hakemlik şansı yanında olsun. Bu arada beni şu anda kaç kişi dinliyor? Bir merhaba desin ya da selam desin, ne bir şey desin, çünkü bir şey isteyeceğim sizden. Dinleyenler için söylüyorum. Bir merhaba deyin, diyebilenler en azından merhaba desin. Özel bir ricam var sizlerden diyelim. Hemen siz bunu yazarken ben de olur 10, 20, 30, 40, yani şu anda aktif daha fazla tabii dinliyor ama mesaj yazabilenler bir merhaba desin. En azından bir kısmından bir mesaj alayım. Bir şey rica edeceğim. İsviçre'de şu anda totem yapıyorum. Büyük bir totem yapıyorum ve evet, totemim de tuttu. Sion Zürih maçı 1-1'e geldi. Sion 10 kişiydi. Bakmıyordum maça. Maçı bir taraftan takip ediyordum. Bir taraftan ekranı kapattım. Şöyle ki İsviçre Ligi'ndeki bütün maçların 3.5 gol üstünü ve 2 kere 1.5 gol üstü olacağını düşündüm. Maç önünde paylaştım. Oynadığım iddia bayinde. Siz merhaba deyin, ondan sonra söyleyeceğim. Yaklaşık 6'ya yakın bir oran. Tabii Sion 10 kişi kalınca bir anda umutlarım suya düştü. Yani olmayacak dedim. Yine mi beni buldu vesaire. Dün mü, devasa gün mü, bir şey olmuştu. Sanırım şeydi işte. Perşembe günü. Değil mi? Evet, Perşembe günüydü. Mesela şöyle bir şey önermiştim. Beşiktaş Marsilya maçı için Olaytan 2 asist yapar 20 oran. Celtic mücadelesinde Celtic bir 10 numara için 2 asist yapar 30 oran. Yine hangi mücadeleydi? Crystal Palace mücadelesinde Palace'lı bir oyuncu 2 asist yapar 30 oran. İki tane, yani önerdiğim iki oyuncu bir asiste kaldı. Bir tanesi sakatlanmış çıkmış falan, böyle garip şeyler oldu. Hani yine mi beni buldu bu aksaklık dedim. Ama Sion hakem sağ olsun penaltı çaldı. Bir şey isteyeceğim sizden, hepinizden beni dinleyen. Bu saatte ben varım diye dinleyen dinleyicilerimizden bir şey isteyeceğim. Bu arada Young Boys da golü buldu ve 2-1'e getirdiği mücadeleyi. Şimdi sıra Odense ve Grasshoppers'ta. Onlar da birer gol bulursa ne olacak? Büyük bir şey olacak, hemen söyleyeyim. Ama bulursa, bakın, SSA2 kullandım. Bir dakika söyleyeceğim. 86 oranlı bir kuponum gelmiş olacak. Eyvah eyvah. Olur mu? Hayat bu, belli olmaz. Her şey olabilir bu hayatta. Evet, yani dakikalar 38. Odense Midtjylland karşısında 1-1 yapar. Üzerine Luzern 2-0'dı zaten maçın başında. Onlar da hemen Grasshoppers'tan hazır. Maç 2-0 iken biraz da Rolanti biraz böyle rahat bıraksalar, iki maçta da birer gol gelse 88 oranlı bir kupon muazzam olur. Şimdi selam yazan herkese öncelikle çok teşekkür ederim. Çok mesaj gelmiş. Neredeyse 60-70 mesaj gelmiş. Caner Aydaş Instagram adresim. Lütfen girip takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Daha sonra ilerleyen günlerde YouTube yayınlarını bu sene çok daha fazla yapacağım. Özellikle gece saatlerinde duyurularım olacak. Orada sürprizlerim olacak. Kendi YouTube kanalımda yine Caner Aydaş olarak takip edebilirsiniz. Ama bir süredir
Yayın yapmıyorum ama yakın bir zamanda tekrar yayınlarıma başlıyorum orada. Öncelikle Instagram'ı bir takip edin, sizden ricam. Bütün duyurularımı orada yapacağım. Ve kıymetli bir arkadaşımla beraber haftanın 3-4 günü belki bütün kulüplerimizi konuşabiliriz. Belki sadece Beşiktaş'ı konuşabiliriz. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı bilmiyorum ama 3 büyük özelinde de olabilir. Yayınımız olacak ama oradan birçok duyurumuz olacak. Birçok sürprizimiz var çünkü sizlere, bizi takip eden dostlara diyelim. Instagram'dan takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Caner Aydaş Mavi Tikli veya Caydas 1978. İddia oynayanlar için de söylüyorum. Nereden oynadığımı merak edenler, şu anda burada söyleyemiyorum tabii ki. Nihayetinde reklam olmasın, daha önce sponsorumdu, ama bilmeyenler için de söylüyorum. Bugün paylaşacağım orada nerede oynadığımı, ya da daha önceki postlarımdan görebilirsiniz hangi bayide oynadığımı. Mesaj yazar, çok mesaj geliyor, abi nerede oynuyorsun iddia kuponlarını. Bana mı yazmış dinleyicimiz? Herhalde bana yazmamış. Mustafa Bey bir şey demiş ama herhalde şeyle alakalı değil. Ne konuşuyorduk böyle? Ha, evet evet aynen. Bendeniz dediğim için öyle bir açıklama yapmış. İddia tahminimi merak eden dinleyicilerimiz için özellikle bunu bir söylemek istedim. Evet, kim yazmış? Burak Bey merhaba demiş. Çok teşekkürler. Tekirdağ'dan merhaba yazanlar var. İyi akşamlar. Yolda dönüyorum. Aman iyi yolculuklar. Çok fazla trafik var. Bazen sıkıntı da yaşıyoruz. Serdar Bolu'ya çok teşekkürler. İzmir'den yazıyordunuz değil mi Serdar Bey? Umarım şehrinizi doğru tahmin ettim. Sevgili Atilla abi yazmış. Atilla Uzun, ona da selamlar ve sevgiler. Yine sevgili Fatih Özüpek'e selamlar, sevgiler. Kim var? Ömer Bey yine aynı şekilde. Ömer Macit, ona da selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Yine başka bir dinleyicim ama ismini vermediği için söyleyemiyorum. Ona da teşekkürler. Kayseri'den her şeye rağmen nikli dinleyicimize sevgiler. Niye her şeye rağmen ya? Merhaba, iyi yayınlar demiş sevgili Turgay Bey'e de çok teşekkürler. Merhabalar Bursa'dan Kader Bey, sevgili abim nasılsın demiş, çok teşekkürler. Aydın abiye sevgilerimizi iletelim. Fatih Varol Fatih Bey demiş ki Trabzonspor 3 Galatasaray 1, 3-1 olur mu ya? Trabzonspor bu kadar gol atabilir mi? Bu arada maç birazdan başlayacak, skor tahminlerinizi yine yazabilirsiniz. Önder Bey Ankara'da yazmış. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara'mıza selamlar, sevgiler. Soner Bey her şeye rağmen devam ediyor abi demiş. Evet sevgili Soner'e sevgiler. Evet Serdar Bey İzmir'den yazıyorum demiş. Unutmamışım Serdar Bey. Daha önce de birkaç kez görmüştüm, öyle hatırlıyorum mesajınızı. Mesaj geçmişiniz yok ama öyle hatırlıyorum çünkü... o zaman da hani bir konu üzerine konuşurken güzel bir mesajınızı hatırlıyorum. Evet, birazdan maç başlayacak. Bu arada sürpriz bir skor vereyim size. Nedir o? Roma Inter karşısında 2-0 önde. Roma dolu dizgin, bakalım yoluna devam edebilecek mi? Roma eğer bugün kazanırsa puanını 15'e çıkaracak ve en yakın rakibi Inter'in önünde 5 maç sonunda. Puanı farkını 3'e çıkarmış olacak. Tabi Como oynamadı henüz, Lazio oynamadı, Milan oynamadı ama Milan'ın 8 puanı var, çok da önemli değil. Yani Milan önemli ama puanı çok önemli değil. Roma'yı yakalayamayacak. Como ve Lazio yenerse 13 puana çıkmış olacak. Yani Inter ve 3. sıradaki Cagliari'yi geçmiş olacak. Bu anlamda bir yorum yaptım. Yoksa Milan severler şimdi kızmasınlar bana, demesinler Milan'ı bu kadar sıradan göstermeyelim. Hayır, asla öyle bir şey yok. Sadece şu andaki puan durumu itibariyle Roma'nın çok aşağısında kalıyor. Çok böyle kayda alacak bir yerde değil yani, çok ana tabloya girmiyorlar. Sevgili Ali Cemal'in dediği gibi, ana tabloda değilseniz o zaman çok konuşulmaya değer, yani konuşulmaya değer görülmemeniz lazım. Bu da bu arada doğru değil. Bazen çünkü ana tabloya giremeyebilirsiniz. Bazı yıllar o yüzden de hani bu takımlarımızın kitlesi var, sevenleri var, çok uğraşmayalım diyelim.
Selamlar Leo ve Sanedem. Birisi gol atar oynadım. Atamazlarsa

Zaten gelmesinler, balık mevsimi, denize açılsınlar demiş. Sevgili Ali Cemal böyle bir yorum yapmış. YouTube yayını için çok sevindim demiş sevgili Ahmet Bey'e. Çok teşekkürler. Evet, yakın bir zamanda yapacağız. Muhtemelen bütün takımlarımızı konuşacağız diyelim. Trabzonspor Sané'nin kanadından Galatasaray'ı yoracak demiş. Tabii Sané'nin kanadı Trabzonspor'un Salah'ın oynadığı kanat. Öyle bakmak lazım. Haliyle bilmiyorum. Tabii burada özellikle bek stoper arasında kim daha fazla doğru koşular yaparlarsa, oradaki özellikle Trabzonspor'da da problem var. Bence Galatasaray'da da problem var. Hani bugün işte teknik direktörlerin biraz satır aralarını okuma biçimi bence maçın gidişatını değiştirecektir. Tabii ki Galatasaray'ın yıllara dayanan bir kadrosu var. Hani bir oyun alışkanlığı var. Her ne kadar zaman zaman bunu eleştiren Galatasaraylı dostlarımız ya da meslektaşlarımız olsa da yine de Galatasaray'ın uzun yıllara dayanan bir önemli bir kadrosu var. Ben bunu da değerli buluyorum. Tabii ki bu kadroda bir şekilde bu maçta önemli olacaktır. Öyle düşünüyorum. Şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani Trabzonspor'a şu andaki duruma göre avantajı var. Neden? Çünkü Trabzonspor'un hocası yeni. Nasıl bir sistemle oynatmak istiyor? Daha önce Samsunspor'da oynattığı oyunu mu oynatacak ya da benzer bir oyun mu oynatacak? Bunları tabii ki öngörmek çok zor. Haliyle birazcık zaman gerekiyor Trabzonspor'a. Bence hani bu zamanda tabii Trabzonspor'un kazanarak, puan alarak devam etmesi Trabzonspor'un geleceği açısından önemli olacaktır. Maç berabere bitecek, haftayı Beşiktaş lider kapatır demiş. Sanırım Beşiktaşlısınız sevgili Ömer Bey, öyle tahmin ediyorum. Yani zor bir mücadele, Beşiktaş'ın kazanıp dönmesi gerekiyor. Bugün ilginç bir yorum denk geldi. Hani böyle bir konuşurlarken birileri denk geldi bana da. Şöyle bir yorum vardı. Hani eğer Ahmet Spor Kulübü kendi oyununu oynamaya kalkarsa Beşiktaş'a karşı Beşiktaş farklı bir galibiyet alıp dönebilir. Yok, bekleyelim, hani savunma yapalım derlerse o zaman maç dengeli gidebilir. Hani bazen özellikle Beşiktaş'ın da son mücadeledeki şeyini gördünüz zaten. Hani bazen çok iyi geçişler de yapabiliyor siyah beyaz takım. Ama ben zor mücadele olarak görüyorum. Yani burada Beşiktaş rahat kazanır gelir. Demek çok doğru, kendi açımdan çok doğru bulmuyorum. Ama tabii ki favori, öyle bakmak lazım. Evet, Ömer Bey hayır, Fenerbahçeliyim demiş. Valla şu andaki görüntü, hani bu maçın tabii sonucunu bilemiyorum. Hani bu maçın sonucuna göre Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de daha fazla motive olacaktır. Trabzonspor kazanırsa belki motivasyon çarpı 1,5 olacaktır. Hani Galatasaray'ın puan kaybıyla beraber zirveye biraz daha yaklaşmak istekleri onları biraz daha motive edecektir. Zaten Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka çaresi yok. Hani en azından Beşiktaş deplasmanda bir beraberlik de alsa çok dünyanın sorunu değil. Zor bir mücadeleden çıkmış, zor bir deplasmana gidiyor. Formda bir takıma karşı, ama Fenerbahçe'nin hani bırakın kazanmayı, hani belki de farklı kazanmaya ihtiyacı var. Tekrar camianın kenetlenmesi için diyorum. Demiyorum da zaten, beklenti bu yönde. Fransa'da Paris FC'nin gümbür gümbür geldiğini söyleyelim sevgili dinleyiciler. Eğer bugün de maçı böyle bitirirlerse ligde ikinci sıraya çıkmış olacak. Paris Saint Germain'den bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Paris FC, yani Junior Paris'ten bahsediyorum. Biliyorsunuz Paris Saint Germain'ler rekabet etmesi için büyük bir Paris Basket de var. Onu da biliyorsunuz zaten. Rekabet için aslında sponsorluklarla beraber bir şekilde yukarıya çıkarılan bir takım. Ve burada da geçen sene ligde kaldıktan sonra bu sene hani gümbür gümbür geliyorlar. Şu ana kadar henüz mağlubiyetleri yok. 3 galibiyet, 2 beraberlik. Bugün de Strasbourg gibi iyi bir takım karşısında 2-0 önde götürüyorlar. Henüz ligde mağlubiyetleri yok. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Bakalım, yani önümüzdeki sene Avrupa'ya katılmaları, Şampiyonlar Ligi'ne özellikle katılmaları onlar için inanılmaz bir başarı olur. Büyük bir hikaye olur. Bekleyip göreceğiz. Almanya'da hani bugünün son mücadelesi Stuttgart Borussia Dortmund mücadelesi başladı. Orada da
0-0'lık beraberlik var. Biliyorsunuz Almanya'da da Bayern Münih

0: liderliği yükseldi ama Dortmund eğer bugün kazanırsa Dortmund liderliğini devam ettirecek. Puanı 12'ye çıkartıp puan farkıyla liderliğini devam ettirecek diyelim. Galatasaray'ın kadrosunda sadece 2 yeni oyuncu var. Trabzonspor'un 7-8 farklı oyuncusu var. Yeni gelmiş bir hoca var. Normal şartlarda Galatasaray'ın kazanması gerekiyor. Tabii Trabzonspor evinde avantajı ve derbi olması sonucu kestirmek zor ama Galatasaray 2-3 gol bulur diye düşünüyorum demiş sevgili Ali. Abi sana mesaj atıyorum diye başkasına mesaj atmışım, eyvah eyvah. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi yani. Bu bayağı iyi olmuş ama söyleyebilirsiniz ya, böyle böyle Radyo Spor'da programcı var, ona mesaj gönderiyordum, yanlışlıkla size gönderdim. Hatta inanmıyorsanız bakın Radyo Spor uygulamasını indirin, bakın orada şu anda yayında. Öyle özür dileyebilirsiniz yani, kusura bakmayın, aslında geçerli bir mazeretim var diyebilirsiniz, affeder eminim. Her kimse anlayışla karşılar, karşılanmasa da yapacak bir şey yok artık. Mesaj gitti. Hollanda'da 7. dakika büyük bir takım biliyorsunuz, Sparta Rotterdam. Herim'in mücadelesi 0-0 devam ediyor. O da onlar da bakalım şampiyon olabilecekler mi, hep beraber bekleyeceğiz. Şimdi biz birazdan kısa bir araya gideceğiz sevgili dinleyiciler. Ve saat başında derbinin artık heyecanıyla sizleri baş başa bırakacağız.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
2: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
1: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
2: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
3: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
1: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
2: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

Artık çıkmıyorum İstiklal'e. Sabah Fatma Hanım uyandırıyor. Helva, ekmek, çay. Bana onlar bakıyor. Odanın hali perişan, ben perişan. Kimse yok işime karışan. Ara sıra balkona çıkıyorum. Fesleğenler kuruduğunda ocaktır. Ben baharı bekliyorum. Ne olduğunu bilmediğim bir umudum var hala. Gözüm şişelere takılıyor. Becerebilseydim ne âlâ. Bugünlerde böyleyim ben. Yaz denen şiirdeyim. Bir köşede gülüşüm var. Sırtımda kanlı bıçağın. Hiçbir zaman duymayacağın, duysan da anlamayacağın bir çığlıkta sana birikiyor.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
2: Merhaba.
1: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Start verildi ve günün 7. koşusu başlıyor.

0: Başladı. Rakiplerinden 6-7 boy sonra yarışa başlayabildi. 5 numarada Halida, yine 3 numarada Demir Nal'da 1,5 boy kadar gecikti çıkışta. 12 numarada Potro ve 10 numarada Cihan Şah'ı öne doğru geldiler. Liderlik 10 numarada Cihan Şah'ın da, yarım boy gerisinde 12 numarada Potro ikincilikte. 1,5 boy kadar geriden 3. yarıştan 4 numarada Demir Nal geldi. 3 numarada Demir Nal, bariyer dibinde 9 numarada Bereket geldi. Onların yarım boy kadar gerisinde 1 numarada Ersel Efe. 1,5 boy geride 4 numarada Karanimo. Yarım boy geride 2 numaralı Kuruçay. Onun hemen dışında 8 numarada Yol Gezer. 1,5 boy geride 6 numaralı Kıvırcık Mehmet. 1 boy kadar geride 5 numarada Halida. Ortada 11 numarada Aybuga. Yarım boy kadar gerisinde 7 numarada Benekli sırasıyla 1400 metre start yerinden çıkıldı. 2 boy farklı 10 numaralı Cihan Şah'ı koşu lideri. 3 numarada Demir Nal ikincilikte. 1,5 boy kadar geride 12 numaralı Potro üçüncülükte. 2 boy kadar geride 9 numarada Bereket geldi. Yarım boy gerisinde 1 numaralı Ersel Efe. 1,5 boy geride 5 numarada Halida. Daha sonra orta kulvarda 8 numaralı Yol Gezer. Yarım boy geride içeride 4 numarada Karanimo. Musafka'nın 1 boy gerisine 11 numaralı Aybuga geldi. 2 boy geride 2 numaralı Kuruçay. Yarım boy gerisine 6 numaralı Kıvırcık Mehmet. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Benekli sırasıyla 1000 metre start yerinden çıkıldı. 10 numaralı Cihan Şah'ı liderliğini son 800 metreye taşımak üzere. 3 numarada Demir Nal'ın takibi var. 1,5 boy kadar geride. İçeride 12 numarada Potro. Hemen yanında 1 numaralı Ersel Efe. Onların dışında 5 numarada Halida. 1,5 boy geride 8 numarada Yol Gezer. Yanında 11 numaralı Aybuga. İçeride 9 numarada Bereket geldi. Yanında 6 numaralı Kıvırcık Mehmet. Dışında 2 numarada Kuruçay. Onların 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda ilerliyor. 4 numarada Karanimo. 2 boy geride 7 numarada Benekli sırasıyla safkanlar son 600 metreye girdi. 10 numaralı Cihan Şah liderliğini sürdürüyor. 3 numaralı Demir Nal takibini devam ettiriyor. 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Ersel Efe sırasıyla safkanlar son düzlüğe çıktı. Son düzlüğe 10 numaralı Cihan Şah lider çıkmıştı. Hemen dışından yüklenen 3 numaralı Demir Nal 400'den sonra liderliğe el koydu. Ve koşudaki liderliği 3 numaralı Demir Nal aldı. Farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. 10 numaralı Cihan Şah ikincilikte. Geriden 1 numaralı Ersel Efe'nin, 4 numaralı Karanimo'nun çabaları var. Ancak son 200 metrede 3 numaralı Demir Nal önde girdi. Fark 2,5 boy kadar. 10 numaralı Cihan Şah'ın, 4 numaralı Karanimo'nun atakları var ama 3 numaralı Demir Nal liderliğini sürdürüyor. Farkı da koruyor. 4 numaralı Karanimo sonlarda geliyor ama 3 numaralı Demir Nal kazanıyor. 4 numaralı Karanimo ikinci, 10 numaralı Cihan Şah üçüncü, 11 numaralı Aybuga dördüncü, 6 numaralı Kıvırcık Mehmet de yarışı 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Demir Nal Yiğitcan Gökçe ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyorum sevgili dinleyiciler. Trabzonspor golle başladı. Dakikalar 3'ü gösterirken Galatasaray Trabzonspor ceza sahasının korner çizgisine yakın bir noktadan taç atışı kullandı. Savunma oyuncuları öndeydi. Sonrasında kafalardan seken top Galatasaraylı oyuncu tekrar rakip ceza sahasına doldurmaya çalıştı. Uzun bir pas ve Muhammed Salah kendi yarı sahasından aldı. Topu Galatasaray ceza sahasına kadar sürdü ve Uğurcan'ın solundan topu ağlara gönderdi. Trabzonspor 1 Galatasaray 0 dakikalar 4'ü gösterirken. Evet, mücadele golle başladı. Bakalım devamı gelecek mi iki takım adına da? Çok şu ana kadar tempolu bir mücadele izliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve Trabzonspor bence kendisi için avantaj sağlayacak. Skoru da aldığı an itibariyle ama bakalım nasıl bu skoru tutmaya mı çalışacak yoksa artırmaya mı çalışacak? Bu arada Trabzonspor savunmasından büyük bir hata. Şimdi Galatasaray etkili gelebilir sağ tarafa. Deniz'e bir pas. Deniz ceza sahasına girdi. Ortada 3 oyuncu var. Deniz boştaki arkadaşını görmek istedi. Onana çok etkili geldi Galatasaray ama Deniz'e o destek bir türlü gelmedi arkadaşlarından. Bu arada Başakşehir Gençler Birliği maçını da takip ediyorum. Orada da Başakşehir'in büyük bir şu ana kadar oyunda üstünlüğü var ama gol yok. 0-0'lık beraberlik var. Dakikalar 6'yı gösteriyor. Biraz erken başladı orada mücadele. Trabzon'a tekrar dönelim. Galatasaray rakip yarı sahada 1-0'lık skor.

Ju ceza sahasına girecek şimdi. Sablı yolu olmadı. Ju'ya aktaramadı. Düzeltiyorum. Sol taraftan Saviolo geldi. Ju ortada bomboştu ama ona pas atmak yerine çalım atmayı tercih etti ve topu da kaptırdı. Yani tek oynasa Trabzonspor Ju'yla ikinci gol fırsatı yakalayabilirdi sevgili dinleyiciler. Ama çalım atıp sonrasında pas vermeyi tercih etmek istedi ki onda da Galatasaray savunması araya girdi. Dakikalar 6'yı gösteriyor ve mücadelede Trabzonspor 1, Galatasaray 0. Galatasaray şimdi yine atak yönü sol taraftan gelmeye çalışıyor ama pas arası yaptı Ju. Bakalım şimdi sağ taraftan kendisi çıkabilir mi? Jakobs araya girdi ve topu da uzaklaştırdı. Hemen İstanbul'a bir dönelim. Başakşehir etkili geliyor. Bir vuruş ve top ağlarda. Başakşehir'in golü dakikalar 9'u gösterirken Başakşehir, Oğuz sen de yanlış görmüyorsam 1-0 öne geçti. Zaten çok üstün başlamışlardı oyunda. Çok ciddi bir üstünlükleri vardı ve 1-0 öne geçti. Gençler Birliği savunmasında yine büyük bir hata vardı ama o hatayı da iyi değerlendirdi. Sol taraftan ceza sahasına bir orta ve sağ taraftan gelen oyuncu net bir vuruşta topu ağlara gönderdi. Başakşehir, söylemiştim, iyi başlar, başlayacaktır. İhtiyacı var Nuri Hoca'ya, özellikle Göksel Bey'in desteği önemli ve değerli demiştim. Bu da sağ içine mutlaka yansıyacaktır, yansımalıdır. Nitekim şu ana kadar da bunu gördük. Evet, Galatasaray önünde baskı yapmaya çalışıyor. Trabzonspor onan ayrı sakin sakin çıkmaya çalışıyor. Onan aya kadar baskı yapmaya çalışıyor Galatasaray. Bazen başarılı oluyor, bazen olamıyor. Şu ana kadar bunlara çok izin vermedim. Evet, bu arada şimdi Muhammed Salah da gelmeye çalışıyor. Sağ tarafta bir boşluk var. Muhammed Salah oyunu bayağı bir dinlendirdi. Top tabi sürdüğü için önemli. Şimdi bu arada Muhammed Salah ceza sahasına bir vuruş, dışarıda inanılmaz bir gol kaçırdı Muhammed Salah. Çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleci Uğurcan izledi ama top süzüle süzüle kalenin yanından avuta gitti sevgili dinleyiciler. Çok önemli bir pozisyon. Muhammed Salah ceza sahasına girdi. İki oyuncudan sıyrıldı. Sağ ayağıyla sadece dokundu topa. Uğurcan izledi ama top kale direğini yaladı ve dışarı gitti. Trabzonspor için ikinci gol fırsatıydı. Özellikle ikinci bölgede Galatasaray henüz orta sahada o üstünlüğü ele alabilmiş değil. Trabzonspor özellikle Galatasaray'ın Onana'ya da baskısıyla beraber bir anda 3 oyuncuyla baskı yapıyorlar. Sayısal olarak hücuma daha fazla oyuncu gönderebiliyor. Ama tabii bunu sürekli nasıl yapacaklar onu bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Bu arada şimdi gelmeye çalışıyor köşe vuruşu. Galatasaray köşe vuruşu kazandı dakikalar 9'u gösterirken sevgili dinleyiciler. Şimdi atak yönüne göre sol taraftan köşe vuruşu kullanacak sarı kırmızılı takım. Şu ana kadar hemen istatistikleri de size aktaracağım. 10 dakika geride kaldıktan sonra Galatasaray'ın henüz şutu yok. Trabzonspor'un da 2 şutu var. Biri kaleyi buldu, gol oldu. Diğeri olmadı. Bu arada Onana çıktı ve Kamle de kontrol etmeyi başardı. Evet. Ne olmuş? Hayır, out dedi. Batuhan Hoca pozisyonda topun dışarıdan geldiğini söyledi. Evet, yani Galatasaray köşe vuruşunu doğru kullanamadı. Sol ayaklı bir oyuncu kullandığı için topla dışarıdan içeriye doğru falso aldı. Evet, ilk 10 dakika itibariyle sevgili dinleyiciler Trabzonspor %56 topa sahip oldu. 55'e düştü hatta. 0.72 gol beklentisi. 2 şutu var. Birisi isabetli, büyük şans yakaladığını söylemiştik. Bir büyük şansları var. Bu arada şimdi etkili gelmeye çalışıyor Trabzonspor. Muçi'nin pasında Ju'ya gelmeden önce son anda Abdülkerim. İkinci gole izin vermedi Abdülkerim. Yine önemli bir tehlikeydi. Ju hareketlenmişti. Saviolo attı. Düzeltiyorum, Muçi değil ama son anda Abdülkerim yatarak Ju'nun gitmesine, daha doğrusu topu almasına izin vermedi ki alsaydı kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalacaktı pozisyonda.

Evet, dakikalar 11'i gösteriyor. Az önce neyden bahsetmiştik? Bu arada yine savunmanın arkasına atılan bir top kaleciye Uğurcan. Trabzonspor 2 şut attı, 1 isabet etti. 2 büyük şansı var. Korneri henüz yok. Pas isabeti %83. Direkt hücumlar yapmaya çalışıyor Trabzonspor şu dakikaya kadar. İsabetli şut gol beklentisi 0.72, yine zaten 1 isabetli şutları vardı. Ceza sahasında 2 şut attılar, ikisini de ceza sahasından attılar. Büyük şansların 2 olduğunu söylemiştim. Bir kez de ofsaytta. Ofsaytta kaldı Trabzonsporlu oyuncular. Şimdi Galatasaray'ın bir hata var. Sonrasında diğer istatistikleri yine aktarıyor olacağım. Bu arada Leo'dan kötü bir pas Sané'ye. Uzun pas %44, 9'da 4 Trabzonspor adına. 3. bölgede pas 6'da 3, %50 isabetle yine Trabzonspor adına. Asist beklentisi de 0.06 olarak gözüküyor. Galatasaray ilk 10 dakika, hatta 12 dakika itibariyle henüz isabetli, daha doğrusu şutu yok. %47 topa sahip olarak oynadı. %45'te 47 oldu. Şutu yok, isabetli şutu yok. Tabi haliyle gol beklentisi de yok. 0 yani. Bir köşe vuruşu var an itibariyle. Başka da hani çok istatistiği yok. Rakip ceza sahasında 5 kez topla buluştu ama burada da yüzünü kaleye dönemedi sarı kırmızılı oyuncular. Şu ana kadar 74 pas denemesi yaptılar. Özür diliyorum, düzeltiyorum. 59 pas denemesi yaptılar. Bunun 44'ü başarılı derken, şimdi Leo sağ taraftan, sol taraftan gelmeye çalışıyor karşısında. Trabzonsporlu oyuncu, iki oyuncu geldi. Pina vardı. Pina'dan sıyrılıp sonrasında Merih gelince Sara'ya bıraktı. Sara'nın şutu da taca gitti. Aslında Leo burada iyi gelmişti ama sonrasında biraz hızı düşünce pozisyonda kayboldu. Evet, 48 pası var. Galatasaray'ın %76 pas isabetiyle oynuyor. Uzun pası 12'de 4, %33. 3. bölgede pasta %36, 14'te 5 gibi gözüküyor. Trabzonspor 2. 3. bölgeyi, özellikle kendi 1. bölgesi ve ortalarının 2. bölgenin başlangıcını iyi kontrol etmeye çalışıyor. Bordo mavili takım asist beklentisi de 0.04 olarak şu ana kadar gözüken durum, tablo bu. Evet, şimdi Salah'la yine gelmeye çalışıyor Trabzonspor ama Galatasaray savunması bu kez çok dikkatli ve Galatasaray şimdi sağ taraftan Leroy Sané ile gelmeye çalışıyor. Leroy Sané pas şut imkanı bulamadı. Leo ile paslaştı. Sonra Leo'nun verkaç çabası da çok yeterli olmadı sevgili dinleyiciler. Sané'den alamadığı pası ve şimdi serbest vuruş kullanacak Trabzonspor, Muhammed Salah'a yapılan bir faul var. Yani şu andaki görüntü, bu arada Galatasaray'ın ilk şutu da geldi az önce. O da başarılı olmadı. İsabetsiz bir şuttu. Engellenen bir şuttu yani. Değil mi? Evet. Doğru. Evet, bir sakatlık var. Sağlık ekibi oyuna dahil oldu. Şu ana kadar hakemlik bir şey olmadı. Onu söyleyeyim. Çok Batuhan Hoca'yı zorlayacak bir şey göremedim. Bu arada Muhammed Salah pozisyonda da tabii Mustafa Eskiyerlaç asist yapan oyuncu. Kendi ceza sahasının önünden, hani Galatasaraylı oyuncuların, tekrar yanlış görmediysem, savunmanın göbeğinden bir pas atıldı. Tekrar rakip ceza sahasına doldurulmak istenen top kısa düştü ve Mustafa Eskiyerlaç kendi ceza sahasının önünden asist yaptı Muhammed Salah'a. Öyle söyleyeyim. Yani golün belki %99'u Muhammed Salah'a yazılır. Çünkü 60-70 metre topu sürdü. Sonrasında golü attı ama işte o pası da o kadar hızlı düşünüp atmak da önemli diye düşünüyorum. Mustafa'yı da tebrik etmek lazım. Böyle bir pas, bir biliyorsunuz milli takım havuzunda olan bir oyuncu, o da zaman zaman çağrılıyor. Çok forma şansı bulamasa da alternatif olarak çağrılıyor. En azından biz öyle değerlendiriyoruz. Dakikalar 16'yı gösteriyor. Bu büyük mücadelede 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Köşe vuruşu çıkmadı çok. Galatasaray çizgide sürekli içeri girmeye çalışıyor. Leo ve Sané ile beraber. Şimdi bir pas bu arada. Evet. Onana ceza sahasının önünde.

0: Gerçekten muazzam bir müdahale. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Sané topu boş kaleye gönderebilirdi eğer. Onana ceza sahasının önünde topa yatıp topu kontrol etmese Sané topu alıp boş kaleye ağlara gönderecekti ama inanılmaz kritik bir müdahale Onana'dan ceza sahasının dışına kadar çıkıp pozisyonu uzaklaştırmayı başardı. Galatasaray'ın baskısı var. Daha doğrusu daha etkili oynuyor sevgili dinleyiciler. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim. Birazdan buradayız yine.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Trendyol Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Dev maçın nabzı Nesine'de atıyor. Saat 20'de başlayacak mücadeleye sen de Nesine'de dakika dakika canlı oyna. Nefes kesecek mücadelenin atmosferini başka bir seviyede yaşa. Nesine, Trendyol Süper Lig resmi sponsoru.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi bendeniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Bu arada Galatasaray etkili geliyor şimdi. Sane şut dışarıda. Sane çok etkili geldi. İki rakibinden sıyrıldı. Sol tarafta Leo bomboştu ama kendisi vurmayı tercih etti aslında. Leo'ya aldı at diyebilirdi. Gerçekten boştu Leo. Bir baktı, ben atacak diye düşündüm ama kendisi vurmayı tercih etti. Kaleyi bulamadı bu pozisyonda. Sane dediğim gibi önemli bir pozisyondu. Galatasaray'ın yakaladığı herhalde en net pozisyondu. Dakikalar 20'yi gösteriyor Trabzon'da. Trabzonspor'un Muhammed Salah'ın 3. dakikada attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İstanbul'da Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede de Başakşehir 1-0 önde Gençlerbirliği karşısında ama İrfan Can'ın inanılmaz kurtarışları var. Yani bu maçın 1-0 olması şu ana kadar sadece mucize diyebiliriz. Çünkü öyle pozisyonlar kaçırdı, daha doğrusu kurtardı. İrfan Can önemli pozisyonlar kurtardı. Trabzonspor'da bence aksayan yerlerden bir tanesi bana sorarsanız Saviolo sürekli çalımlarla gitmeye çalışıyor ve her defasında da kaptırdıktan sonra özellikle Trabzonspor kontratak yiyor. Bence ikinci yarı buraya bir çözüm bulacaktır. Yunus yerde kaldı.

0: Baya bir acı içinde, bir bakalım neler olacak. İnşallah önemli bir sakatlığı yoktur. Sağlık ekibi oyuna dahil oldu. Savic'in müdahalesi sonrasında sevgili dinleyiciler, Yunus Akgün milli futbolcumuz, Galatasaray için de önemli, milli takım için de önemli. Yerde kaldı dediğim gibi, umarım ciddi bir sakatlığı yoktur. Evet, özellikle sağ ayağına bir darbe almış. Tam destek ayağına yani. Sonra da yerde kalmış. Kalktı Yunus. Daha doğrusu kalkmadı. Kenarda tedavisi devam ediyor. Ama hani yürüyerek oraya çıktı. Onu söyleyelim. Umarım ciddi bir şey yoktur. Geçmiş olsun dileyelim. Birazdan. Bu arada Galatasaray'da şu ana kadar Deniz Gül'ü beğendim. Sırtı dönük top alıp sonrasında da sağ solu bir şekilde, yani sağdaki ve soldaki işte yakındaki arkadaşlarını oyuna dahil etmeye çalışıyor Deniz Gül. Ama Galatasaray ileride çoğalamıyor. Yani Sané, Yunus Akgün, Barış ve Leo dörtlüsü çok işlevsel değil şu ana kadar. Onu söyleyeyim. Umarım bu maç yeni hocasıyla patlama maçı olur. Trabzonspor ve şampiyonluk mücadelesini asla bırakmazlar. Trabzonspor lige çok renk katıyor demiş sevgili Mustafa Bey. İyi akşamlar. Rize'den Zeki ben. Yahu nereden buldunuz bu şarkıyı demiş. Hey gidi günler, hey nerelere gittik be demiş. Çok teşekkürler. Hiyerarşi budur. Aksini iddia eden ligi izlemiyordur diyor bir dinleyicimiz. Fatih Bey ne demiş? Fenerbahçe iyiyse şampiyon Fenerbahçe'dir. Galatasaray Fenerbahçe iyi değilse sahne Galatasaray'ındır. Galatasaray da formda değilse Beşiktaş bayrağı çeker. Ama üçü birden formsuzsa fırtına Karadeniz'den kopar ve Trabzonspor şampiyon olur. Türk futbolunun özeti tam da budur demiş. Sevgili Fatih Özpek, peki teşekkürler yorumlar için. Cesur Bey'in bir mesajı var. Hakem hata yapar diye bahis açılır mı demiş. Olmaz herhalde. Evet, Galatasaray'ın ön bölgedeki o baskısını, 6-7 oyuncuyla o baskısını Trabzonspor bol bol pas yaparak kırmaya çalışıyor. Bir yerde hata yaparlarsa büyük bir sıkıntı olacak. Öyle gözüküyor. Az önce de onlara yakındı, yani o hataya yakın bir durum vardı ama Galatasaray kapamadı. Şimdi ama kaptılar ve sağ taraftan etkili gelmeye çalışıyor Yunus Akgün. Evet, o pası veremedi diyelim. Etkili bir ataktı aslında. Selam dostum, ben Nihat. Çetin bu sezon en büyük şampiyonluk adayı Beşiktaş'tır. Sonra da Trabzonspor gelir. Fenerbahçe yine krizlerle boğuşuyor demiş. Ligi dördüncü bitirir gibi geliyor bana. İyi yayınlar derim demiş. Sevgili Nihat Bey'e de selamlar, sevgiler İzmir'e. Kadim dostum sevgili Nihat Bey'e. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum tabii ki, yani şampiyonluk için konuşmak, şampiyonluk yarışında daha çok yol var. Kimler neler yapacak, ne zaman yapacak, devre arası transferleri önemli, sakatlıklar önemli, işte zaman zaman konuşuyoruz ligde kazandığınız seriler önemli, hani kazanma alışkanlığı olması önemli, Avrupa mücadelesi vermeniz önemli. Hatta sadece önemli değil, önemli değerli. Çünkü Avrupa'dan sonra maçlar yapıyorsunuz. Fiziksel yorgunluklar had safhaya çıkıyor. Buraları iyi yöneten takım tabii ki takımlar ya da şampiyonluk yarışına ortak olacaktır. Yani bunu şimdiden öngörmek zor. Ama hani şu ana kadar ligde en heyecan verici futbolu kim oynuyor diye sorarsanız bence Beşiktaş. Bunu izleyen herkes söylüyor. Bu arada Muhammed Salah, bir bakalım. Evet, tam da söylüyorum. Kaç metre koşmuş? Ben uzağa 60-70 dedim. 70, 85 metre koşmuş. 85 metre Galatasaraylı oyuncular yetişemedi Muhammed Salah'a. Ve hani 85 metre Muhammed Salah'ın hani o işte topu alıp gitmesi de ayrı bir savunma zafiyeti bence. Yerleşim zafiyeti. Okan Hoca da bunu mutlaka konuşacaktır. Galatasaray'da zaman zaman bunu görüyoruz. Savunma zafiyeti yaşıyor. Bazı takımlara karşı hani o yerleşimde özellikle hücum ederken dediğim gibi zaman zaman sıkıntılar yaşıyor sarı kırmızı takım. Evet, Young Boys Servet maçı 2-2 oldu. Maçı da bir taraftan takip ediyoruz. Şu Odense Midtjylland maçında gol attıramadık ya. Gerçekten ilginç. Sion Zürich maçı 1-1 devam ediyor. Luzern Grasshoppers maçı da yine 3-0 Luzern'in üstünlüğüyle devam ediyor diyelim. Tekrar Süper Lig'e dönelim. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray Trabzonspor 1 Galatasaray 0 skoru devam ediyor. Trabzonspor tabii şöyle yani şu aşamada şöyle bir eleştirdi bulunabiliriz. Gol haricinde herhangi hani bir net pozisyonları var. Muhammed Salah'ın kaçırdı. Onun haricinde çok fazla gelemedi mesela. Bu da önemli. Bu arada Muhammed Salah faul bekledi ama alamadı fauli. Sonrasında Sara değil mi? Evet, Sara ile bir mücadelesi vardı ve Sara'nın pozisyonundayken faul çaldı. O da biraz itiraz etti. Hani önce bana yapıldı faul dedi ama Batuhan Hoca'nın kararı bu yöndeydi. Dakikalar 27 sevgili dinleyiciler. Trabzon'da 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor'un Saray'da gitmeye çalıştı. Hayır, Deniz'le gitmeye çalıştı Galatasaray ama başarılı olamadı Deniz Gül bu pozisyonda. Nibu'ya faul yaptı ve serbest vuruş kullanacak şimdi Trabzonspor. Hemen şöyle bir istatistiklere bakalım. Trabzonspor'un 2 şutu var. 10. dakikada hatırlarsanız 2 şutu var demiştim. Hala 2 şutu var. Gol beklentisi 0.72 demiştim. Hala 0.72. Bu aslında büyük bir tehlike. Bunu ben şimdiden söyleyeyim. Sonra ben söylemiştim. Olmasın. Ama söylüyorum. Şimdi söylüyorum farkındaysanız. Trabzonspor hani maçı İkinci golü mutlaka aramalı. Nasıl arayacak kısmını bilmiyorum tabii ki organizasyonu. Takım yapacak ama bir şekilde hani bu maç böyle bitmez. Bu kadar savunma yaparaktan ya da kendi sahanda bol bol pas yaparaktan bir yerde hata yapılacaktır. Yapabilirler. O yüzden ikinci golü bir şekilde atmaya da çalışmak lazım. Ki onlardan birisi mesela Muhammed Salah ısrarla dönmedi. Sonra başka bir arkadaşını kaçırdı ama şimdi Muçi ile gelmeye çalışıyor Trabzonspor. Onlardan birisi tehlikeli içeriye bir pas ama en kötü noktaya pas Muçi'den. Çünkü 4 Trabzonsporlu oyuncu vardı ama dediğim gibi en kötü noktaya hiç kimsenin olmadığı bölgeye attı ve pozisyondan sonuç alamadı. Pina mıydı acaba pas atan ya? Pinaymış. Gerçekten kötü bir pastı bu arada. Daha iyisini yapabilirmiş. 4 Trabzonsporlu oyuncu vardı ceza sahası ve çevresinde ama atamadılar. Şimdi de kaptırdılar. Trabzonsporlu oyuncular. Şimdi 10 anaya kadar dönecekler. Evet, tam da beklediğim şekilde. Rakip ceza sahasının önünde bir türlü yerleşemedi Trabzonspor. Ve sonrasında da kendi kalecisine kadar dönmek zorunda kaldı. İyi bir pozisyonda aslında. Kaçan oyuncular da vardı ama yapamadılar. Evet, şimdi Muçi ile gelmeye çalışıyor. Trabzonspor Galatasaray şu sıralar biraz topun peşinde koşup evet Sabyolo gidemedi. Hakemden faul bekledi pozisyonda. Hakemin kararı devam ve top da Onana'ya kadar geldi. Yani Trabzonspor ikinci golü mutlaka aramalı. Bunu nasıl yapar bilmiyorum. Şimdi bu arada yine Trabzonspor etkili gelebilir. Yine kötü bir pas Muçi'den. Cu rakip daha doğrusu savunmanın arasına müthiş bir koşu yaptı ama o boşluğu bulup da doğru pası atamadı Muçi. Bu arada Jakobsen çıkmış. Burada bir taç kararı vardı. Trabzonsporlu oyuncular kendilerinde olması gerektiğini düşündü topun ama hakemin kararı hayır, tam tersiydi. Hemen şöyle bir Başakşehir'e bakalım. Bakmadan bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Alacak iki boy kadar gerilinde 4 numaralı Perfect White 1.5 boy geride 11 numaralı White Starlight onun 1.5 boy gerisinde 8 numaralı Şeker Kız 1.5 boy geride 10 numaralı Tebligat yanında 3 numaralı Fireblade sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. 2 numaralı Sabalenka'nın liderliği 800 geçilirken de sürüyor. Yine 12.likte takip ediyordu 12 numaralı Datça Rüzgar, hemen dışında 13 numaralı Sağlıcak geldi. 1.5 boy kadar geride 6 numaralı Dragon of Song, hemen dışında 9 numaralı Mystic Strike 1 boy geride içeride. 7 numaralı 5.18 yarım boy gerisinde 1 numaralı Simirna Power sırasıyla

0: Safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 2 numaralı Sabalenka tempoyu artırdı. 3 boy farklı düzlüğe lider geldi. 9 numaralı Mystic Strike ikincilikte. Son 400 metreye geliniyor. 2 numaralı Sabalenka son 400 metrede lider geldi. Fark 2,5-3 boy kadar. İkincilikte orta kulvarda 9 numaralı Mystic Strike var. Safkanlar son 200 metreye yaklaşırken 2 numaralı Sabalenka liderliğini sürdürüyor. Fark 3 boy kadar gerilerden Mystic Strike'ın 3 numaralı Fireblade'in, Smyrna Power'ın çabaları var ama son 100 metreye de 5-6 boy farklı lider girmeyi başardı. 2 numaralı Sabalenka Onur Atmaca ile birinciliğe doğru koşuyor ve koşuyu da Sabalenka kazanıyor. 7 numaralı 5-18 ve 8 numaralı Şeker Kız ikincilik için potuyu birlikte geçti. 9 numaralı Mystic Strike 4. 3 numaralı Fireblade de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Sabalenka Onur Atmaca ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam.
3: Maç merkezi devam ediyor.
7: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, bu arada maç 1-0. Ne verdi hoca karar? Deniz Nivo'yu itti diyor. Yani faul yaptı. Değil mi, öyle anladım. Az önce bu arada çizgiden çıkan top Galatasaray çok etkili geldi. Ceza sahasına ters bir vuruş. Top kaleye doğru yöneldi ama Nivo çizgiden çıkardı ve Galatasaray'ın beraberlik golünü bulmasına izin vermedi sevgili dinleyiciler. Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Galatasaray'ın oyun kurma çabaları da yine devam ediyor. Az önce bahsettiğim gibi Trabzonspor'un ikinci golü bir şekilde bulması gerekiyor. Bu arada Pina'dan kötü bir pas. Sonrasında Mustafa kaptırdı. Şimdi Galatasaray Yunus'la etkili çıkabilir. Ama Yunus da o kadar kötü bir pas attı ki, yani daha nasıl kötü pas atabilirsin? Herhalde böyle olabilir. Hani bir anda atağa çıkarken kaptırdı Yunus'un verdiği pas ve gol de yiyebilirdi ama sonrasında Trabzonspor kaptırdı ve şimdi Galatasaray etkili geliyor. Ceza sahasına bir vuruş. Onana adam müthiş bir kurtarış. Onana müthiş bir kurtarışa imza attı. Burada Jacobs aslında boşta arkadaşı vardı ama kaleye vurmayı tercih etti. İlginç şekilde çok net bir pozisyondu. Ceza sahasına girdi. Deniz boştaydı ama kendisi vurmayı tercih etti. Onana da müthiş.

bir refleks. Evet, Galatasaray gelmeye çalışıyor. Deniz'in vuruşu top dışarı gitti ve havut atışı kullanacak. Şimdi dakikalar 36'yı gösteriyor. Sizle birlikte olmadığımız dakikalarda Başakşehir ikinci golü buldu sevgili dinleyiciler. Dakikalar 33'ü gösterirken Şomradov gol atan oyuncuydu. Bu arada ilk golü doğru, hani oyuncu numarasına bakmadım ama Skov Olsen gol attı demiştim. Andres Skov Olsen doğruymuş. 9. dakika. İkinci golü de Şomradov attı ve 2-0 önde Başakşehir Gençler Birliği karşısında. Tekrar Trabzon'a dönelim. Dediğim gibi gol haricinde de birazcık bir şeyler üretmeli Trabzonspor. Yani sadece savunma yaparak oyunu, evet şimdi mesela onlardan birisi büyük bir pas hatası ama Fabinho araya girdi ki girmese mücadele başka bir noktaya gelebilirdi. Çünkü bomboş kalmıştı Galatasaraylı oyuncular ama Fabinho mutlak bir gol pozisyonuna izin vermedi. Çok net bir pozisyon olabilirdi. Çok eksik yakalanmıştı. Sabiola bir gün orta yapacak mı acaba Trabzonspor'da, çok merak ediyorum. Yani çok güzel koşular yapıyor. Top kendisine geliyor. İşte oyunu kontrol ediyor. İçeri bakıyor ama hiç orta yaptığını görmedim Sabiola'nın. En azından bu maç üzerinde mesela az önce çok iyi bir pozisyondu. Ama orta yapmak yerine geriye dönmeyi tercih etti ve haliyle güzel bir hata, kendi takım adına heba etti diyelim. TFF 1'de Fatih Karagümrük Esenler Erokspor deplasmanında 1-0 önde. Bu arada Trabzonspor şimdi etkili gelebilir. Savyolo ve top ağlarda 2 oldu sevgili dinleyiciler. Savyolo, Muhammed Salah sağ taraftan takımı sağ tarafa çekti. Yani Galatasaray savunmasını kendi atak yönüne göre sağ tarafa çekti. Sonrasında sol taraftan Savyolo çok boştu ki unuttular. Orada tabi burada Şalay özellikle bunu söyleyeyim. Çok boş bıraktı ama Savyolo çok düzgün bir plase. Uğurcan bu pozisyonda hiçbir şey yapamadı diyelim. Uçtu ama çok da başarılı olamadı ve Trabzonspor 2-0 öne geçti. Dev mücadelede sevgili dinleyiciler. Trabzonspor 2, Galatasaray 0 oldu. Dakikalar 39'u gösterirken 40. dakikanın hemen başında az önce Savyolo'yu birazcık hani hiç orta yapmıyor dedim. Ama burada çok iyi bir gol vuruşu yaptı. Özellikle ayağını çok iyi kapattığını söyleyelim. Uğurcan'ın çok yapacak bir şey yoktu ama burada tabii büyük bir savunma hatası var. Yani Şalay'ın bu kadar sağ tarafa doğru kayması bir anda sol tarafta çok boş bıraktı Savyolo'yu. Ve Savyolo da zaten hani daha önce de görmüştük, bazı maçlarda denemişti bu tarz ayak içi vuruşları. Kaleyi tutturdu, tutturamadı ayrı konu ama bu kez uzak köşeye ve net bir gol vuruşu yaptı diyelim. Dakikalar 40 ve 2-0'lık Trabzonspor üstünlüğü. Tabii ikinci yarıda hani maçın ilk yarısı böyle biterse ciddi oyuncu değişikliklerine ihtiyaç var Galatasaray'da. Artık Barış mı girer, başka birisi mi girer, nasıl olur bilemiyorum ama ilk yarıda bazı şeyler çok da istediği şekilde yapamadı Galatasaray. Özellikle şimdi size de aktaracağım bu bilgileri. 7 şutu var Galatasaray'ın, sarı kırmızılı takımın. İkisi isabetli, gol beklentisi 0.57. Büyük şans bir kez yakaladılar. 3 köşe vuruşu var. %49 topa sahip olarak oynadılar. Dediğim gibi yani çok da başarılı olamadılar. Yani Galatasaray üretkenliğine sahip bir takımdan var. Bu arada Batuhan Hoca devam ettirdi. Leo yerde kaldı ama Batuhan Hoca eğer faul verseydi tehlikeli pozisyondu, devam ettirdi. Ama Trabzonspor çok hızlı çıkamadı pozisyonda diyelim. Dakikalar 41'i gösteriyor. Trabzonspor 2, Galatasaray 0 ve Başakşehir 2, Gençler Birliği 0. Orada da dakikalar 43'ü gösteriyor. Kendim için şansız bir mücadele var. Sion Zürih maçına 3.5 gol üstü olur dedim. İlk yarı 1-1 bitti.
Sion 10 kişi ikinci yarıda yaklaşık 40 dakika geride kaldı ve henüz gol yok. Yani olacak iş değil. Bu kadar mı şanssızlık olur diyeceğim ama bu kadar olur herhalde. Evet, bakalım. Dakika kaçta 1-1 olmuş? 38'de 1-1 olmuş ve mücadele hala 1-1. Evet, bu arada Trabzonspor etkili geliyor. Şimdi ceza sahasına bir orta. İnanılmaz bir pozisyon kaçırdı Cu. İnanılmaz bir pozisyon sevgili dinleyiciler. Sol taraftan gelişen atak. Yanlış görmediysem bu arada Saviolo'dan müthiş bir pas. Muçi al da at dedi Cu'ya ama hani kaçırmanın bu kadar. Bu arada yine Cu ceza sahasına bir vuruş toparlardı ama offside. Offside bayrağı kalktı. Az önce çok daha kolay bir pozisyonu ağlara gönderememişti. Trabzonspor'da Cu bu arada offside yok diyor ama benim de gördüğüm kadarıyla hani varsa da böyle milimetrik bir offside ya da belki biraz daha önde olabilir ama çok önden gösterdi. Şimdi bir göstersin. Evet, pozisyon offside. Hatta ben önden gördüğüm için ben de yanılmışım. Yaklaşık bir yarım metre neredeyse net bir offside'miş. Trabzonspor az önceki pozisyon çok daha netti. Bu pozisyon zordu. Burada topu ağlara gönderdi ama çok daha zor bir pozisyondu. Şimdi bakalım Galatasaray 2-0'lık skora reaksiyon gösterebilecek mi? İkinci yarı ya da ilk yarının sonu itibariyle çok büyük tehlike yaratamadı Trabzonspor kalesinde Galatasaray. Trabzonspor az geldi, öz geldi ama her geldiğinde de hani bir şekilde tehlike yaratmayı başardı. Daha fazla büyük şansı var Galatasaray'a göre. Daha fazla gol beklentisi var. 1.16. Galatasaray'ın bu arada çok büyük bir hata. Şimdi Trabzonspor 3. gol için gidiyor. Muhammed Salah ve top ağlarda. Trabzonspor 3, Galatasaray 0. Dakikalar 43'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. Çok büyük bir hata Davinson Sanchez'den. Sonrasında Cu aldı topu, kendisi de vurabilirdi, kaleci de karşı karşıya kalabilirdi ama inanılmaz bir hata. Davinson Sanchez çalım atmaya kalktı ki son adamdı. Burada bir faul var mı? Gördüğüm kadarıyla yok. Ama gerçekten çok büyük bir hata Davinson Sanchez'den. Cu topu sürdü, kendisi vurabilirdi ama daha boştaki Muhammed Salah'a bıraktı ve Muhammed Salah Trabzonspor'u Trabzon'da Galatasaray karşısında 3-0 öne geçirdi. Dakikalar 44'ü gösterirken gerçekten ilginç bir mücadele izliyoruz. Az önce de anlatmaya çalışıyordum. Galatasaray üretemiyor. Trabzonspor az geliyor ama öz geliyor. Picasso demiş ki İlkay Bey, zorla Trabzonspor'a gol attırdın demiş. Ben attırmadım, yani benim öyle bir şeyim olamaz tabii ama yani Galatasaraylı oyuncular zorla golü yedi, öyle diyelim. Çünkü Cu hani neredeyse hani 10 kez böyle bir pozisyon yakalasa 9'unu %99 gol atabileceği bir pozisyonu az önce kaçırdı. Peşine offside nedeniyle gol iptal oldu. Bunların hepsi bu arada 1,5 dakika içinde oluyor. Peşine de Davinson Sanchez son adamken çalım atmaya kalktı. Yani burada benim değil, Galatasaray savunmasının ya da takım savunmasının ya da orta saha oyuncularının katkısı çok daha yüksek diyebiliriz. Yani ben ne yapabilirim burada? Sevgili Picasso. Gerçekten bunların hepsi bu arada 2-3 dakika içinde oldu. Yani 41 ile 44 arasında Trabzonspor bir gol attı, iki gol attı, biri sayılmadı. Cuyla %99'luk bir gol pozisyonu kaçırdı. Daha ne diyeyim yani? Abi radyo dinleyemiyorum ama ama 3 TS dediğimde Trabzon 3 gol atamaz demiştin demiş dinleyicimiz. Dedim değil mi öyle bir şey? Tabi olabilir ama yani büyük maçlarda şimdi bunu öngörmek çok zor. Ben gollü maç beklediğimi söylemiştim ama az önce dinleyicimiz demiş ya, golsüz bir maç bekliyorum, 1-0 bekliyorum. Ben gollü bir maç bekliyorum. Şöyle mesela, şöyle 2-2, 2-1, 3-2 falan birisi kazanabilirdi
düşünüyordum ama hani burada tabii kim 2 atar kimi 3 atar bilmiyorum. Sadece gollü bir maç beklediğimi söylemiştim. Evet Okan Hoca, şimdi

ekibine ya da işte antrenörüne bir şeyler anlatıyor kenarda. İkinci yarıda muhtemelen ciddi bir reaksiyon olacaktır. Artı 4 oynanacak sevgili dinleyiciler. İlk yarının sonuna 4 dakikalık bir uzatma eklendi. Bakalım bu artı 4'te iki takımdan birisi gol bulabilecek mi ya da maçta nasıl aksiyonlar olacak? Ya Galatasaray'da şey yok yani, böyle bir enerji düşüklüğü var yani. Çok fazla enerji düşüklüğü var. Bilemiyorum tabii devamında nasıl olacak, hep beraber göreceğiz. Yani Yunus aşırı etkisiz. Oyuna küsüyor gördüğüm kadarıyla, hani tırnak içinde söylüyorum. Çok etkisiz. Sané yani tartışılabilir performansı. Leo hani varlığı yokluğu çok belli değil. Deniz bir şeyler yapmaya çalıştı ama onun da çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Orta saha Sara ve Torreira bence belki de şu ana kadarki en kötü maçlarını oynuyorlar. Hal böyleyken de tabii ki hani skorun böyle olması çok da anormal değil. Burada hani Trabzonspor az önce bahsettiğim gibi yani daha fazla da gol bulabilirdi. Özellikle John'un kaçırdığı çok net bir pozisyondu. Bu arada yine Trabzonspor Galatasaray çıkarken kaptırdı ve Muhammed Salah da gelmeye çalışıyor. Muhammed Salah şimdi ceza sahasında bir pozisyon daha ama vuramadı. Trabzonsporlu oyuncu vuramadı ama atak devam ediyor. Şimdi sol tarafta bomboş. Dördüncü gol fırsatı içeriye bir orta. Voleye hazırlanmıştı ama değerlendiremedi. Bu arada solda hala çok büyük bir boşluk var ama Muhammed Salah o pası bir türlü aktaramadı. Trabzonsporlu oyuncular ve şimdi kontratak. Evet, son anda 3'e 1 geldi Galatasaray ama ben de acaba burada ne yapabilirler diye şöyle bir baktım. Ama bu arada müthiş bir mücadele diyeceğim ama Matuan Hoca burada faul olduğunu işaret etti. Trabzonspor yedek kulübesi çıldırdı. Evet, az önce Trabzonspor için dördüncü gol fırsatıydı. Gerçekten çok net bir fırsattı ama sağ taraftaki bu boşluğu göremediler. Ve şimdi Galatasaray sol taraftan gelmeye çalışıyor. Ceza sahasında bir orta. Yunus Akgün tabii orada olduğu için haliyle oradaki savunma oyuncusu da bir çevre kontrolü yaptı. Yunus'un olduğunu görünce de rahatlıkla kafayla topu uzaklaştırmayı başardı. Ve mücadelenin ilk yarısı da Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi sevgili dinleyiciler. Evet, az önce Sabioğlu nasıl faul yaptı gerçekten anlayamadım. Hani bence bir faul varsa o faulü de Şalay yapmış. Ama burada Batuhan Hoca, hani bu minor bir hata tabii ya, önemli değil ama şöyle önemli olabilirdi. Trabzonspor eksik yakalamıştı Galatasaray'a. Çünkü bir anda bütün yedek kulübesi fırladı öne doğru. Tekrarını görünce de aslında Şalay Sabioğlu formasından çekmiş gözüküyor. Ya da o açıya göre öyle gözüküyor. Diyelim evet, ilk yarıda etkili bir Trabzonspor vardı. Dediğim gibi az geldiler. Sadece 5 şut attılar. Ve bu 5 şutta 1.55 gol beklentisi oluşturdular. 3'ü isabetliydi. 4 büyük şansı var Trabzonspor'un ilk yarıda. Yani skoru daha yukarı çıkarabilirdi bordo mavili takım diyelim. Galatasaray'ın 0.63 gol beklentisi var. 151 topa sahip oldu sarı kırmızı takım. 9 şutu var. İkisi isabetli. Bir büyük şansı var. 3 köşe vuruşu var mücadelede. Onların hepsini de Galatasaray kullandı. Yani kornerler konusunda Galatasaray daha etkiliydi. Onu söyleyelim. İsabetsiz şut 4, engellenen şut 3 Galatasaray tarafından söylüyorum. Ceza sahası dışından 4 denemesi var. Direkten dönen bir topu var. Az önce Jakobs'la 10'a 10 dedim ama direkten döndü o pozisyon. Büyük şansı yine 1-3 köşe vuruşu var. Rakip ceza sahasında 15 kez topla buluştu Galatasaray. Offside henüz düşmedi. %79 pas isabetiyle oynadı. 202 denemede 160 isabeti var. Uzun pas %47, 30'da 14. Üçüncü bölgede Trabzonspor'un birinci bölgesinde de %69 pas isabetiyle oynadılar. 61 denemeye karşı sadece 42 isabetli pasları var. Bu arada ilk goldeki pas da gerçekten derslik bir pas. Yani kendi ceza sahasından

0: Ondan o anda o pası atabilmek, o şekilde düşünmek, yani gelişi güzel vururlar genelde bizim oyuncular ama Mustafa eski yerler gerçekten müthiş bir pas atmış. Davinson Sanchez de bu pas atan oyuncuya dönüp diyor ki neden öne doğru vurmadın? Yani şiddetli bir şekilde havaya kaldırmadı. Niye yerden attın diyor. Ama tabii bunu derken de golü yemişti Galatasaray. Sonrasında Galatasaray'ın maça ortak olma çabaları vardı. Onları söyleyelim. Evet, az önce Jakobsen vuruşu direkten dönmüş. Az önce dediğim, yani maç 1-0 iken sevgili dinleyiciler. Ama burada Deniz'e atsaydı goldü zaten. Yani dokunsa goldü. Çünkü Onana'yı geçmişti pozisyon. Sonrasında ikinci ve üçüncü golü yedi Galatasaray. İzlediğim en kötü Galatasaray performanslarından biriydi, onu söyleyeyim. Yani Trabzonspor böyle gümbür gümbür atak oynuyor demiyorum, diyemiyorum. Böyle bir oyun yok çünkü. Ama boşlukları iyi kapatıyor, alanları iyi kapatıyor ve iyi duruyor Galatasaraylı oyuncuların karşısında. Çok fazla faul yapmamaya çalışıyorlar. Sonrasında da hızlı hücumlarla özellikle ikinci bölgede etkili olmaya çalışıyorlar. Ben maç önünde şöyle bir şey söylemiştim sizlere, hatırlarsanız. Orta sahada kolay kolay hani rakibine üstünlük sağlayan takım maçı kazanabilir, üstünlüğü ele alabilir. İlk yarıda Trabzonspor'un net bir üstünlüğü var, onu söyleyelim. Çanakkale'den sevgili Bora Bey yazmış. Bora Bey'e de selamlar, sevgiler. Roma Inter daha heyecanlı demiş. 2-2 son dakikalar. Çanakkale'den selamlar. Peki. Demiş ki sevgili Ahmet Bey Kanada'dan, benim skor tahminim için Galatasaray bir gol atar mı? Bu arada 5-1 yazmıştı maç önünde sevgili Ahmet Bey. Hani ben de aslında biraz şaka yaptığını düşünmüştüm ama öyle bir şey yazmıştı. Bilemiyorum tabii ki, yani ilk kere itibariyle atabilir gibi gözüküyor. İyi oynadığını düşünüyorum. Trabzonspor'un, yani iyi oynadı derken az önce bahsettiğim gibi oynaması gerektiği kadar oynadı. Evet, ilk kere itibariyle sevgili dinleyiciler Trabzonspor'un 3-0'lık bir üstünlüğü var. Şimdi Trabzonspor kötü oynadı demeyeyim, yani bu olmaz tabii ki. Muhammed Salah 2 golle maçın yıldızlarından birisi, 9 rating aldı. Fabinho 7.2 ratingde, yine önemli. Joe'nun 7.2 rating aldığını söyleyelim. İleriyi çok karıştırdı, yani Abdülkerim ve Davinson Sanchez'i çok koşturdu. Sabioğlu yine ne kadar hani gol attı, aslında daha da atabileceği paslar falan vardı. 7.1 ratingte. O da Trabzonspor adına ilk yarıda ön plana çıkan oyunculardan birisi. Muçi her ne kadar gözükmese de yine bence oralarda. Melih ilk yarı kötü. Melih Kabasakal. Milli takıma da seçildi biliyorsunuz. Çok az toplu oynadı. Daha fazla oynamasını beklerdim bence. Yani düşünün, şöyle söyleyeyim. Melih Kabasakal orta sahada %51'e 49 oynanan, yani topun eşit dağıtıldığı, oynandığı bir mücadelede şu ilk yarıda sadece 19 kez topla buluşmuş. Trabzonspor merkez orta sahasından bahsediyorum. Burada mesela Fabinho'ya bakalım kaç kez buluşmuş. 34 kez çarpı 2. Ki hani arada neredeyse 8-10 yaş fark olan bir oyuncu. Yani burada Melih biraz daha iyi olsa, yani biraz daha etkili olsa, daha fazla topla oynasa bence daha direkt hücumlar yapabilir Trabzon. Daha fazlasını yapabilir. Pasla çıkmaya çalışıyor bazı durumlarda. Tatil ne demiş? Tatil havasına girmiş Galatasaray oyuncuları demiş sevgili Bora Bey. Bu arada izleyenler yazsın, ilk yarıda nasıl buldunuz mücadeleyi? Galatasaray bir geri dönüşe imza atabilir mi? Trabzonspor farkı daha da artırabilir mi? Sizler neler düşünüyorsunuz? Yazın 0538 052 1487 ilk yarıda. Herhalde hiçbir Trabzonspor taraftarının çok öngöremediği bir skor ya da Galatasaray taraftarının öngöremediği bir skor ortaya çıktı. Tabii ikinci yarıda eğer Galatasaray, ki risk de alacaktır, Trabzonspor yine ilk yarıda olduğu gibi iyi savunup gol yemediği her an avantajlı olacaktır tabii ki. İyi hücumlar gerçekleştirirse daha da farklı bir mücadele ortaya çıkabilir. Bu da hani hem Galatasaray için Hem de Okan Hoca için hani ne kadar iyi olur kısmını bilmiyorum. Oldukça tartışılır diye düşünüyorum. Sevgili Zahit Aydaş familyasının kıymetli bir ferdi, ona da selamlar sevgiler diyelim. Bu maçta daha çok gol olur demiş. Peki, ona da selamlarımı sevgilerimi ileteyim. Evet, bu arada benim kıymetlim kızımın bugün doğum günü, onu da nice yıllar temenni ediyorum. Melisa'mın doğum günü bugün, 4 yaşına girdi. Yarın da beni ziyaret etmek istiyor, buraya gelecek. Yayına gelirken abartmadan söylüyorum, kızı olanlar beni anlayacaktır. Yaklaşık yarım saat kapının önünde, hani kızım ben çıkmalıyım ve bunu anlatmak için uğraştım. Yarım saat. Yani hayır gitmeyeceksin. İşte ayağımı tutuyor, elimi tutuyor, geliyor, sürekli öpmek istiyor. Zor koşullarda geldim yayına. Bugün de doğum günü ve 4 yaşına girdi. Onu da çok sevdiğimi buradan tekrar söyleyeyim, iyi ki hayatımızda. Helal olsun Trabzon'a demiş. Helal olsun Thomas hocamıza demiş. Hocaya demiş. Demek ki Fatih Hoca bu işi bilmiyor sevgili Önder Bey. Yani çok da böyle demiyorum sevgili Önder Bey. Bazen bazı maçlarda bazı şeyleri anları daha iyi oynatır teknik direktörler. Ama Trabzonspor'un kötü bir kadrosu yok. Zaten kimse böyle bir iddiada bulunmadı. Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var. Yani bunu şimdi dediğim gibi olmayan bir teknik direktörü eleştirmeyelim. Geçen sene de Fatih Hoca ile üçüncü bitirdi Trabzonspor. Hatta daha da belki düşük bir kadroyla, daha düşük seviye bir kadroyla kupayı kazandı. Yani hal böyleyken şimdi Fatih Hoca da çok başarısız. Bazı hocalarla bazı oyuncuların enerjisi tutmayabilir. Bunu görüyoruz yani. Uzağa gitmenize gerek yok yani, dünyanın birçok yerinde var. Şimdi Guardiola başarısız bir hoca mı? İşte bakın son 2-3 sezon City'de çok başarısız. Ya yani çok başarısız derken, bu arada yani İngiltere'de 2 kupa alıyor ama şampiyonluk haricinde işte FA Cup'la Lig Kupası'nı kazanıyor ama başarısız diyoruz. Niye? Çünkü adama alıştık, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final, finaller, işte ligde şampiyonluk, ne bileyim. Yani 4-5 kupa kazanmaya ya da 3-4 kupa kazanmaya bir anda işte, orada da bir memnuniyetsizlik oldu. Ya bunun bir sonu yok çünkü. Şimdi mesela Beşiktaş taraftarı İtalyano diyor, İnanılmaz başarılı. İddia ediyorum, hani Beşiktaş 4 maç üst üste kaybetsin, tartışılacak. Bunu söyleyen yorumcular da olacaktır. Ya ben demiştim bakın, bu hocadan olmaz diyenler olacaktır. Endişelerim vardı diyenler olacak. Belki ben de dedim, diyeceğim belki, bilmiyorum. Çok teşekkürler sevgili Bora Bey. Sevgiler. Ne demiş? Kuzuyu benim için de öp sevgili Aydın abi. Çok teşekkürler. Çok sağ ol abi. Evet, bakalım nasıl bir ikinci yarı olacak sevgili dinleyiciler. Trabzonspor 3, Galatasaray 0 ve Başakşehir 2, Gençlerbirliği 0. İkinci yarılarda ben yine goller bekliyorum bu arada. Trabzonspor Galatasaray mücadelesinde ikinci yarıda en az 2 gol bekliyorum. Yani Galatasaray mı atar, Trabzonspor farkı artırır mı bilmiyorum ama bir yerde şeyler kopabilir. Özellikle ikinci ve üçüncü gol çok üst üste geldi, onu söyleyelim. Ve hani Galatasaraylı oyuncular büyük bir şok yaşa. Tabii şöyle bakmak lazım. Hani uzun yıllardır ligde, işte 4 yıldır şampiyon oluyor. Kazanma alışkanlığı olan bir takım, büyük takımların böyle farklı şekilde geriye düşmesi demoralize eder o anda içeride olan oyuncuları. Niye? Çünkü hani böyle bir mağlubiyetiniz, özellikle lig özelinde söylüyorum, çok fazla olmuyor. Ligde herkesi hani 4 büyük takım hariç zaten yüzde geri kalanların %99'unu yeniyorsunuz ya da %90'ını yeniyorsunuz, içeride dışarıda fark etmiyor. Farklı galibiyetler alıyorsunuz, oyun olarak bu kadar kendinizi zorlamıyorsunuz. O yüzden hani ikinci yarıda da eğer Trabzonspor erken dakikalarda şöyle 55-60'a kadar bir gol daha bulursa, hani sonrasını düşünemiyorum. Çok farklı bir şeylere gidebilir mücadele Galatasaray üzerinde ise ve dağılabilir yani Galatasaray. Kartlar falan olabilir. İkinci yarıda da hani bir de bir durum var, onu söylemeye çalıştım. Galatasaray çok fazla reaksiyon gösteremedi. Yarışa gidelim, kısa bir aramız var, sonra birlikteyiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: aslında 2 bu kadar geride. 1 numaralı Dream Chaser 1 bu kadar geride, geç çıkan dışta 7 numaralı Talebe, hemen içinde 13 numaralı Eternal Storm grubun sonunda kaldığı 3 numaralı Dobra Kız. Bu şekilde safkanlar 1200 metre direğini geçip 1000'e doğru gidiyor. 11 numaralı Rakın Tizvey liderliğini koruyor. 2 bu kadar geride. Dışta 8 numaralı Voice of Reason hemen içinde. 4 numaralı öne gelen Zayedno. Zayedno'dan 1,5 bu kadar geride. 2 numaralı Golden Soul. Daha sonra 2 bu kadar geride. Dışta 9 numaralı Sakamoto içinde. 12 numaralı Torun'un devrim. 2,5 bu kadar geride. Gerisinde ortada 6 numaralı Promise Me The Light değerli yarı severler. Bu şekilde safkanlar son 600 metreye doğru gidiyor. 2 numaralı Golden Soul şimdi liderliği aldı içeriden. 11 numaralı Rakın Tizvey bir kez daha tazeledi. Bu ikiliden 2 boy kadar geride dıştan. Değerli yarı severler, Luxury var içinden Talebe, onun da içine 9 numaralı Sakamoto'yu görüyorum. Bu şekilde safkanlar Diyarbakır'da ilk koşuda virajı dönmek üzere. 11 numaralı Rakın Tizvey virajı önde dönen isim oldu, dışına sokuldu. 2 numaralı Golden Soul şimdi onu yakaladı. Rakın Tizvey ikincilikte kaldı. Gerilerden Sakamoto, içinden 10 numaralı Blue Comet'ın atakları var. 2 numaralı Golden Soul liderliğini koruyor içeriden. 10 numaralı Blue Comet geliyor. İçeriden Blue Comet yüklen Golden Soul'u son yüzde yakaladı. Bu iki safkan birincilik mücadelesinde, dışarıdan da Sakamoto geliyor içeriden. 10 numaralı Blue Comet öne çıktı ve Diyarbakır'daki ilk koşuyu kazanan isim oldu. 2 numaralı Golden Soul ikinci. 9 numaralı Sakamoto üçüncü oldu. 1 numaralı Dream Chaser dördüncü olurken 5 numaralı Luxury de koşuyu 5. olarak tamamlıyor. Diyarbakır'daki ilk koşuyu 10 numaralı Blue Comet İsa Katar'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: görüş.
1: İkinci bölge, üçüncü bölgeye taşımak. Bağlantı oyunu yapmak. Değil mi? Nasıl taşırsın? Ya pasla yaparsın, örgüyle yaparsın ya da topu driplingle hattı kırarsın.
2: Radyo Spor'un tecrübeli yorumcularından Engin Çetin farklı bakış açısıyla Süper Lig'i değerlendirirken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor. Zaman zaman şeytanın avukatlığını yapıyor.
1: Hep böyle bir camia için o başkan onu, o başkan istemiyor. Bu başkan hocayı istemiyor.
2: Kerim Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı Engin Çetin'le Engin Görüş her salı 13-14 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başakşehir Serken'in penaltı golüyle durumu 3-0'a getirdi. İkinci yarının hemen başı ve 3-0 oldu mücadele. Trabzon'da ikinci yarı başladı. 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğü devam ediyor. Az önce de Savic, yanlış görmediysem, sarı kart gördü. Galatasaray'da Deniz Gül oyundan alındı. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Muçi sarı kart gördü. Ve Deniz Gül'ün yerine Barış Alper Yılmaz oyuna dahil edildi. Santrafor olarak bundan sonra Galatasaray'ın gol umudu olarak Barış Alper'i göreceğiz diyelim. Evet, çok mesaj gelmiş. Okuyacağız herhalde ama nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. Mücadeleye de bir taraftan bakacağız. Ne zaman yeni hoca gelse takım reaksiyon veriyor. Gaziantep'te önceki hafta Orhan Hoca Orhan Ak gelmişti. Göztepe'yi deplasmanda devirmişti. Galatasaray tatile erken çıkmış. Anlaşılan oyuncuların kafası farklı yerlerde demiş sevgili Ali. 16 oyuncusu milli takıma gidecek. Bu tarz aralar sıkıntılı olabiliyor diye bir yorumu var. Güzel kızımız Melisa'nın doğum gününü kutlarım demiş. Çok teşekkürler sevgili Ahmet Bey'e, Kanada'ya. Selamlar sevgiler. Evet, hemen mücadeleye bakıyorum. Pozisyonlar olursa sizlere aktaracağım. Bu arada Savioğlu çalımlarla gitti. Yerde kaldı, hakemin kararı devam. Yalnız Barış bu kadar gerilere gelip top kaparsa gol pozisyonuna kim girecek Galatasaray'da? Bu arada Sané de gelmeye çalışıyor. Sané çalımlarla gitti. Ceza sahasının önünde Barış da o verkaçı yapamadı. Galatasaray baskı kurmaya çalışıyor ikinci yarının başında. İnşallah 5. yaş gününü Kanada'da kutlarız inşallah sevgili Ahmet Bey. Çok teşekkürler. Beşiktaş'tayım ama sala atınca bize gelse bu kadar sevinirdim demiş. İyi akşamlar Murat Bey yazmış. Peki bu arada Galatasaray şimdi Barış'ta gelmeye çalışıyor. Barış ceza sahasına girdi. Pina pas arası yaptı ama tekrar Barış kaptı ve şimdi Galatasaray gol için yükleniyor. Sané sağ tarafa bıraktı.

0: Bir şut Onana ve korner sevgili dinleyiciler. Evet, mücadelede dördüncü köşe vuruşu oldu. Dördünde Galatasaray üçünü kullandı, birisini de kullanacak. Şalay vurdu ama Onana güçlükle topu kornere gönderdi. Galatasaray ikinci yarının hemen başında gol atıp reaksiyon göstermek istiyor. Bakalım Trabzonspor kalabilecek mi, güçlük alabilecek mi bu kısımlarda? Şimdi saniye ceza sahasına bir orta, bir kafa gelir mi gelmedi köşe vuruşu. Bir köşe vuruşu daha, bu kez de Savic topu kornere gönderdi. Üst üste köşe vuruşları Galatasaray'dan. Ters bir kafa vuruşu. Düzeltiyorum. Köşe vuruşunu Sara kullandı az önce. Bu kez de diğer kanattan yine Sara kullanacak. Leo'ya içeri git dedi ama evet, o da şimdi içeri gitti. Gabriel Sara içeriye baktı. Falsolu bir orta. Kafalardan seken top Fabinho uzaklaştırdı. Ama top hala tehlike bölgesinde. Şalay'ı Trabzonspor savunması uzaklaştıramadı. Şimdi Saviolo, evet, faul yapıldığına karar verdi. Daha doğrusu düdüğü bu yönde hakemin. İlginç bir şekilde Batuhan Hoca, yani bana ilginçken, Trabzonspor savunması hemen kullanmak istedi. Sonrasında Batuhan Hoca yerinden kullanılsın dedi. Evet. Yani burada aslında topun önündeki oyuncuya reaksiyon gösteren, önünde kullanılmasına izin vermeyen oyuncunun kart görmesi gerektiğini söylüyor Savic, ama Batuhan Hoca devam ettirdi. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Maç merkezi devam ediyor.
2: Reklam.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz. Maç merkezine Galatasaray tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak sevgili dinleyiciler. İkinci yarıya iyi başladı sarı kırmızı takım. Sane yerde kaldı ve şimdi serbest vuruşu kullanacak. Kaleye uzak bir nokta ama Şalay vuracak, öyle tahmin ediyorum. Ya da Gabriel Sara orta yapacak, ikisinden birisi öyle gözüküyor. Bilemiyorum nasıl bir organizasyon yapacak Galatasaray. Şu anda bakıyorum, ceza sahasına 6 oyuncu gönderdi. 2 oyuncu topun başında, Yunus da hemen arkalarında bekliyor. Gabriel Sara şimdi içeriye bakıyor. Şalay ortayı yaptı, içeriye bir orta. Sonrasında evet, faul verdi. Burada aslında köşe vuruşu kullanmasına izin verseydi Leo çok daha tehlikeli bir pozisyon olabilirdi Galatasaray üzerinde, ama Leo topun kornere çıkmasını engelledi. Tekrar tehlike yaratmak istedi ama Abdülkerim'in faulü var Cuya. Bakıyorum şöyle, Caner Bey, bence maç 3-3 biter. Sizce ne olur? İzmir'den Özhan Bey. Yani Galatasaray bir gol bulursa biraz daha ümitlenir. Biraz daha baskı kurabilir. Bu arada Başakşehir 4. gole yaklaştı, atamadılar. Evet. Trabzonspor ikinci yarıda hani var mı yok mu çok net değil. İkinci yarıda çok etkisiz Trabzonspor. Bu arada Mustafa ve Sane arasında bir mücadelede bence sarı kart, topsuz bir bölgede

Mustafa İskerlaç Sané'nin o koşusunu görüp onu bir şekilde düşürüyor. Abdülkerim de diyor ki hocam gidiyor oyuncu. Bir sarı kart gerekmez mi diyor. Batuhan Hoca hayır gerekmez dedi. Galatasaray'da Leo etkisiz. Pina çok fazla özellikle ikinci yarıda çok fazla şans tanımadı. Çok yakın oynuyor Leo'ya. O da çok etkili olamadı ikinci yarı. Dakikalar 55'i gösteriyor. Trabzonspor 3 Galatasaray 0. Bakalım Galatasaray kendisi için avantajlı skora bir şekilde ulaşabilecek mi? Bu arada şimdi yine sağ taraftan Galatasaray gelmeye çalışıyor. Trabzonspor'un belki orta sahaya bir oyuncu almasında fayda olabilir. Biraz daha orta sahayı tutmaları onlar için dediğim gibi daha iyi olabilir. Aksi halde golü yiyebilirler. Öyle gözüküyor. Evet, Sabioğlu atıp gitmeye çalıştı. Yunus su çalımlamaya çalıştı. Başarılı olamadı. Galatasaray tekrar gelmeye çalışıyor. Atak devamlı Galatasaray'ın istediği bir şey. Bunu da şu ana kadar ikinci yarıda özellikle yaptılar diyelim. Jakobs yerde kaldı. Hakemin kararı kalk. Ve şimdi Abdülkerim'le tekrar Galatasaray atak geliştirmeye çalışıyor. İçeriye bir orta Barış'tan önce bir müdahale atak devam edecek şimdi Yunus'ta. Evet, ikinci yarıda Galatasaray'ın net bir oyunda üstünlüğü var. Zaten söylemiştim. Bunu ilk yarı sonunda demiştim. Hani böyle böyle bir şey olabilir. Yaşayabiliriz bunu. Galatasaray biraz da oyunda üstünlüğü ele alabilir. Trabzonspor. Ya ben daha fazla derinde savunuyum diyebilir ki öyle gözüküyor. Örneğin bu pozisyonlardan birisi şimdi Yunus Akgün arapasını atamadı. Atsaydı %100 gol pozisyonu olacak. %99'luk gol pozisyonu olacaktı. Ama atamadı burada. Devamında evet. Yani biraz oyunu tutmaya çalışıyor Trabzonspor. İkinci yarı itibariyle şu ana kadar başka hiçbir şey yapamadı ya da yapmadı diyelim. Böyle bir görüntü var. Caner kardeşim prensesin doğum günü kutlu olsun demiş. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Nice mutlu yıllar diliyoruz. Çok teşekkürler. Sevgili Dursun Bey'e de sevgilerimi ileteyim. Yine benim de bir kızım var anlıyorum demiş. Sevgili dinleyicimiz. Güzel günlerini göstersin. Çok teşekkürler. Yani iki kızım var özür diliyorum. Sizi çok iyi anlıyorum. Okan Hoca'ya da helal olsun. Valla Atilla Şalay'dan sağ bek Yunus'tan 10 numara ısrarına devam diyor. Yani Okan Hoca biraz yokluktan oynatıyor. Başka çaresi yok. Mecbur çözüm bulmaya çalışıyor. Ne yapsın? Allah sizin de bu arada kızlarınızı bağışlasın. Öncelikle Fenerbahçe altyapısında 1 numara olarak oynuyorum. O bilgimiyle konuşuyorum demiş. Sence Fenerbahçe Rashford'u almalı mı? Bence Fenerbahçe Rashford'u almalıydı diyor. Hadi bakalım. Olmadı ama yapacak bir şey yok. Alsaydı iyi olurdu yani. Ama olmadı. Dinleyicimizin ismini bilmiyorum. Ama başarılar diliyorum. Madem Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte altyapıda da oynuyorsanız inşallah çok güzel şeyler başarırsınız. Biz de başarılarınıza yıllar içinde burada şahitlik ederiz. Gurur da duyarız sizinle. Beşiktaş hakkında olumsuz yorum yapmazsanız hatırım kalırdı. İtalyan hoca sizin beklediğiniz gibi kötü duruma düşmeyecek. Hasip Sile. Hasip Bey'e de sevgilerimi ileteyim. Beşiktaş hakkında kötü yorum yapmadım. Sadece şeyi söyledim. Yani yarın öbür gün bir şeyler kötü giderse hani Türkiye'deki futbol iklimini söyledim. Yoksa yani şimdi İtalyano'ya başarısız demek çarpılırız yani. Yapmayalım şimdi. Bu arada İstanbul'da Başakşehir Şomuradov'la 4. golü bulduğu sevgili dinleyiciler. Başakşehir 4 Gençlerbirliği 0. Gerçekten iyi oynadılar. Şu ana kadar Şomuradov'da maçtaki ikinci golünü attı. Çok önemli bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Daha önce de zaten söylemiştim. Hem merkezde de oynayabiliyor. Ki onlardan birisi. Çok geride topu alıyor. Sonrasında içeriye kaleciye bakıyor. Ve uzak köşeye net bir ayak içi vuruşta. Durumu da 4-0'a getiriyor. Yani sevgili Asip Bey. Yoksa hani Beşiktaş iyi futbol oynuyor. Ve özellikle söyledim yani şu anda en heyecan verici.

futbolu ligde Beşiktaş oynuyor, şu ana kadar oynadığı bütün maçlar hani 1-0'da bitse fark etmez. 90 dakika atak yapmaya çalışıyor, önde kalmaya çalışıyor. Bunlar değerli ligimiz özelinde. Bu uzun vadede Beşiktaş'a çok şey katacaktır, göreceksiniz. Taraflı tarafsız herkes Beşiktaş'ın maçlarını izlemeye çalışacaktır. Evet, bu arada Trabzonspor köşe vuruşu kazandı. Trabzonspor'da oyuncu değişiklikleri oldu. Önde top tutamamaya başlayınca, ki az önce de söylemiştim, Trabzonspor teknik direktörün bir şeyler yapması gerekiyor. Mutlaka oyuncu değişiklikleri oldu sevgili dinleyiciler. Trabzonspor'da biraz daha önde topu tutarlarsa, hani skoru artırmaktan ziyade en kötü bu kadar kendi kalelerine yakın bir Galatasaray izlemeyiz diye düşünüyorum. Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak, dakikalar 60'ı gösteriyor. Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Ceza sahasında birazcık kargaşa vardı. Batuhan Hoca hemen müdahale etti ve kavgayı demeyeyim ama tartışmayı ayırdı. Şimdi bu arada evet, az önce ilk yarıda Galatasaray'ın, daha doğrusu Trabzonspor'un bulduğu pozisyona benzer bir pozisyonu şimdi Galatasaray buldu. Ceza sahasına Leo girdi ama sağ tarafta Sané vardı bomboş durumda. Sané'ye pas vermek yerine kendisi kaleye vurdu. Ama Trabzonspor savunması bu pozisyonda başarılı ve gole izin vermedi. Şimdi Trabzonspor çıkabilir. Ama Muhammed Salah oyunu dinlendirdi. Çok da acele etmeyelim dedi. Ve onlar şu Trabzonspor'da oyuna dahil oldu sevgili dinleyiciler. Ve Cu oyundan alındı ve Ozan Tufan Muçi ile değişti. Biraz daha merkezi öndeki bir oyuncu alıp merkeze bir oyuncu attı. Yani orta sahayı üçledi. Akıllıca bir hamle en kötü. Yani orada bir sertlik, bir mücadele Muçi'ye göre. Hani Ozan biraz daha belki orta sahada karşılarken en azından daha etkili olabilir Muçi çünkü. Top sizdeyken çok çok değerli bir oyuncu. Top sizde değilken defoları, zafiyetleri var. Dakikalar 61'i gösteriyor. Mücadelede 3-0 üstünlüğü devam ediyor Trabzonspor. Galatasaraylı oyuncular faul bekledi. Hakemin kararı devam. Bu arada az önce 2-1 yakaladı Galatasaray ama Leo pas verseydi çok önemli bir pozisyon olacakken pas vermedi ve golü kaçırdı. Şimdi Trabzonspor bir kontratağa çıkabilir. Muhammed Salah bakalım neler yapacak. Muhammed Salah'tan orta Onaçu'ya gelmedi. Evet, Muhammed Salah Onaçu'nun kaçtığını gördü. Sonrasında Onaçu'yu kaçırmak istedi ki Onaçu'ya gelseydi dördüncü gol fırsatı olabilirdi. Çünkü bomboştu Onaçu. Ama kısa kaldı pas ve şimdi tekrar Galatasaray gelmeye çalışıyor. Sane açısını düzeltti. Sert bir vuruş. O da farklı şekilde avuta gitti. Dakikalar 62'yi gösteriyor. Trabzonspor 3, Galatasaray 0. Sizler de mesajlarınızı yazabilirsiniz. 0-538-052-1487. Sevgili Asip Bey kızmış bana, neden Beşiktaş'ı eleştirdin diye. Eleştirmedim ya Beşiktaş'ı. Beşiktaş'la alakalı bir eleştirdi bulunmadım. Eleştirmem gerekirse eleştiririm ama hani Marsilya'yı 4-1 yenmişsin. Bir 4 tane en az kaçırmışsın. Nasıl bir eleştirdi bulunayım bilemedim. İkinci yarı Trabzonspor aynı tempoyla devam edemez yani, bir tempo zaten söylemiştik pek olmaz gibi. Osimhen olmadan demiş sevgili Bora Bey, Osimhen olmadan gömleksiz ceket giymiş gibi Galatasaray demiş. Kravat var, ceket var fakat gömlek yok demiş, sırıtıyor. Yarın da Ahmet 3 Beşiktaş 0 olmasın. Sevgili Bora Bey böyle bir yorumda bulunmuş, bilemiyorum. Sonuçta oynanacak mücadele, ben Beşiktaş'ın kazanmasını bekliyorum. Yani kazanıp dönmesini bekliyorum. İdeal kadroyla yine bu tempolu bir oyunda kazanmasını bekliyorum. Sevgili Mustafa Bey demiş ki getirin yayına Melisa'yı yiyelim biraz. Evet, 4 yaşına girdi ya. Gerçekten zaman çok çabuk geçiyor. İstanbul'a bakalım. Başakşehir'in 4-0'lık üstünlüğü var Gençler Birliği karşısında sevgili dinleyiciler. Galatasaray zaten uzun zamandır çok iyi bir takım.
D2 demiş. Bu arada Onaçu 4. gole gidiyor. Şimdi ceza sahasına girdi. Onaçu'nun vuruşu kaleci Uğurca. Ama offside var. Onaçu ne kadar ağır kaldı yalnız pozisyonda. Yani offside olmasa yani şu pozisyonda neredeyse 3-5 metre öndeyken Abdülkerim geldi yakaladı ki Abdülkerim hızlı bir oyuncu değil yani. İyi takım değil diyor. Sadece iyi bir ekiple denk gelip oynamadığı için defalarca defoları ortaya çıkmamıştı. Nispeten Sporting Lisbon bunu gösterdi ama demiş dinleyicimiz, bugün Trabzonspor bunu tamamen tetikledi. Galatasaray'da ciddi bir düşüşün başlangıcı olacaktır. Sevgili Sertan yazmış. Yani sonuçta şöyle bakmak lazım sevgili Sertan. Bu arada Trabzonspor oyuncular hani gerçekten hücum etmiyor neredeyse, öyle söyleyeyim ben size. Yani sürekli geriye düşünüyorlar. Birazcık aslında hücum etseler Galatasaray'a hani 4. gol atabilirler. Ya çünkü ön bölgede 6-7 bazen 8 oyuncuyla baskı yapıyor Galatasaray ki oraları pasta iyi çıkıyorlar ama yani çok fazla hücumu düşünmüyor Trabzonspor. Hemen bir şekilde geriye doğru bakıyor o andaki top ayağında olan oyuncu. Az önce öyle bir pozisyondu mesela. Hani hatta o geriye dönmenin bedenini şöyle ödeyebilirlerdi. Sıkıntı şöyle olabilirdi. Bir anda Galatasaray çok etkili gelebilirdi. Yani şöyle bir durum var. Bu sene Galatasaray'da bence mental bir yorgunluk var. Bunu görebiliyoruz. Kadroya eklemeler yaptılar ama ne kadar bu eklemeler faydalı olacak bunu göreceğiz. Kim ne fayda sağlayacak, katkı sağlayacak bunu dediğim gibi hep beraber göreceğiz. Ama bazı bölgelerdeki alternatifsizlik, yani alternatif yok. Torreira'nın bir alternatifi yok mesela. İşte Batragov aldı hoca, 10 numara olarak oynatmıyor örnek veriyorum. Hala Yunus izliyoruz mesela orada. Niye o zaman aldınız 20 milyon euro verip? Değil mi yani, sorarlar diye düşünüyorum yani insana. Hücumcu bir oyuncu. Yani Yunus o özellikleri, 10 numara özelliklerini taşımıyor. Ya da Gabriel Sarı orada değerlendirmeye çalışıyor. Şimdi Galatasaray gelmeye çalışıyor içeriye. Bir orta Trabzonspor savunması uzaklaştırdı. Eğer Trabzonspor etkili çıkabilirse gol fırsatı olabilir. Çünkü çok oyuncu kaldı Galatasaray'da ama o pas gelmedi. Tam da beklediğim şekilde. O kadar oyalandı ki Trabzonsporlu oyuncu. Soldaki oyuncu kim? Saviolo. Çok oyalandı yani. Bir anda 3'e 2 pozisyon atak yapamadı. Evet, Galatasaray'da oyuncu değişikleri var. Eren oyunda, yanlış görmediysem. Değil mi? Evet, doğru. Eren oyuna dahil oldu. Jakobs oyundan alınıyor. Sara oyundan alınacak Galatasaray'da. Batragov oyuna dahil olacak ve Ogochukwu oyuna dahil olacak. Torreira oyundan alınan bir diğer oyuncu orta sahayı yeniledi hoca. Ama Yunus oyunda, onu söyleyeyim. Yani Yunus'a hiç dokunmuyor hoca. Çok ilginç. Yani maçın iyi de oynasa, kötü de oynasa Yunus Akgün sürekli her maçta 90 dakika oyunda. Mesela bunu çok anlayabilmiş değilim. Bu maç üzerinde de sadece söylemiyorum. Genelde böyle. Yani buradaki değerlendirmeyi dinleyicilerimize bırakıyorum sadece. Hoca hiçbir şekilde vazgeçmiyor Yunus Akgün'den. Hani bazen acaba dinlendirmek lazım mı Yunus Akgün'ü? Çok emin değilim. Ben bu maç üzerinde çok mu beğendim? Yani maçın kötülerinden değil. En kötülerinden birisi değil. Bunu söyleyeyim. Hani bazen de düşünmek lazım. Belki o oyuncuda da mental bir yorgunluk olabilir. Galatasaray atakları devam ediyor. Sarı kırmızı takım farkı indirmeye çalışıyor. Dediğim gibi şu ana kadar çok da başarılı olamadılar. Ama denemeye de devam ediyorlar. Saviolo yerde kaldı. Acaba orada hoca oraya da dokunur mu? Trabzonspor hocası. Çünkü ikili mücadelelerde zaman zaman yerde kalıyor. Tabii hani hakem de faul vermeyince bu defa Galatasaray ataklarında sayısal olarak orada bir eksiklik oluyor. Evet, şimdi Galatasaray atağında yine etkili olamadı. Eren'in ortası savunmadan döndü. Sonrasında Galatasaray, evet, Savic diyor ki biz bir kere faul yaptık, sarı kart gördük. Öyle anlıyorum yani Batuhan hocaya. Ama
Şimdi faul var ve sarı kart vermiyorsunuz. Bu arada pozisyon sarı.

0: kart. Yani o Savic bu konuda haklı. Neden? Çünkü arkadan net bir şekilde faul yapıyor Eren. Hani sarı kart görmek için o faul yapıyor, onu söyleyeyim. Özellikle. Evet, şimdi Trabzonspor serbest vuruş kullanacak. Onana geldi. Biraz da ağırdan alıyor Trabzonspor. Haklı olarak da tabii, buna bir şey söylemiyorum. Yani bu kadar çalkantılı bir dönemde Galatasaray gibi bir takım karşısında, yani lider Galatasaray karşısında 3-0 öndesin, değil mi? Haklı olarak hocan yeni gelmiş. Hani herkes ne olacak acaba? Bu arada onun da sözleri tabii önemliydi yani. Hani imza töreninde özellikle Trabzonspor'un büyüklüğünden, buradaki baskıdan bahsetti. Bunlar değerliydi. Burada başarılı olmanın ne kadar önemli olduğunu söyledi. Evet, Trabzonspor yani rakip ceza sahasının önünden kendi sahasına kadar pas yaparak geldi. Az önce onu söylüyordum. Yani ilginç olan bu. Aslında biraz daha hücumu düşünseler, ki onlardan birisinde topu kaptırdılar ve sonrasında bir sarı kart Savic. Tam da bunu söylüyorum. Yani Trabzonspor ilk yarıda olduğu gibi kaleye gitmeyi düşünse belki çok daha farklı bir sonuç alabilir ya da gol bulabilir, yiyebilir de ayrı konu. Ama rakip ceza sahasının önüne kadar gelmişken sadece hani bir şekilde oyunu soğutmak için kendi kalecine kadar paslaşarak döndüğün zaman işte böyle bir sarı kart görürsün. Hani bu kaçınılmaz oluyor zaten. Neredeyse 15 dakikadır zaten söylüyorum bunu. Hani bu kadar soğutmaya gerek yok. Sonuçta futbol bu. Okan Hoca burada kırmızı kart mı bekledi? Bilemedim. İtiraz ediyor çünkü. Ya da sarı kart mı gör diyeceğim. Bekleyin diyor. Bir var uyarısı olacak. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Golden Cougar ikincilikte kaldı. İki boy kadar geride dışta. Dört numaralı Aziz Geç Kelhat var üçüncülükte. Daha sonra üç numaralı Slow Show. Bir boy kadar geriden dışta bir numaralı Sanof Ozan'ı görüyorum. Üç dört boy kadar geride 14 numaralı Sunfire. Bu şekilde Taylar viraja doğru gidiyor. En dıştan tempolu gelen bir numaralı Sanof Ozan. Öndeki safkanları yakalamak üzere. Sanof Ozan şimdi öne çıktı gibi. Altı numaralı Golden Cougar ikincilikte, daha sonra Aziz Geç Kelat ve içeriden de 12 numaralı Slice of Life'ın ataklarıyla Taylar virajı döndü. Son 300'e giriyoruz en dıştan. Bir numaralı Sanof Ozan önde. Fark 1,5 boy kadar. Bariyer dibinden 3 numaralı Super Show'un, ortadan 6 numaralı Golden Cougar'ın atakları var, ancak bir numaralı Sanof Ozan farkı son yüzde 4-5 boya kadar çıkardı. Bir numaralı Sanof Ozan Ferit yardımcıyla Diyarbakır'daki ikinci koşuyu kazanıyor. 6 numaralı Golden Cougar ikinci. 4 numaralı Aziz Geç Kelat üçüncü, 7 numaralı Piton Kız dördüncü olurken 14 numaralı Sunfire'da koşuyu 5. olarak tamamladı. Diyarbakır'daki ikinci koşuyu 1 numaralı Sanof Ozan Ferit yardımcıyla kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde

0: tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
1: Cezada indirim olur mu acaba ya?
0: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Reklam. Maç merkezi devam ediyor.
3: Devam ediyoruz 75. dakika. Bu arada Trabzonspor Onaço ile kaçırdı. İyi bir fırsattı ama Onaço ki en etkili aslında hani vuruşları, kafa vuruşları biliyorsunuz. Muhammed Salah aldı at dedi ama yani iyi bir pas geldi ama pozisyonda Onaço kafayı vuramadı. İyi bir kafa vuruşu gelmedi ve top da avuta gitti ki ikinci yarıda Trabzonspor'un herhalde tek tehlikeli pozisyonuydu. Neredeyse sıfır pozisyon ikinci yarı. Bunu Galatasaray mı böyle istedi, Trabzonspor mu? İkinci yarıda hani Galatasaray önde oynamak istediği için oradaki etkisinden dolayı böyle bir şey oldu. Bunu anlamak tabi zor. Ama dediğim gibi ikinci yarı inanılmaz etkisiz bir Trabzonspor izliyoruz. Dakikalarda 75'i gösteriyor sevgili dinleyiciler ve Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Galatasaray'ın da ön bölgedeki atakları, daha doğrusu atak isteği devam ediyor. İkinci yarıda oldukça yavaşlattı Trabzonspor. Skorun da avantajıyla oyunu biraz yavaşlattı diyelim. Az önce Savic Sané'ye çok sert girdi. Hani burada bir kırmızı kart kontrolü olur mu vesaire derken, sonrasında Okan Hoca kırmızı kart gördü. Batuhan Hoca konuşuyorsun dedi, sonra eliyle işaret etti ama Okan Buruk maçın herhalde şu ana kadar ki Galatasaray adına en önemli reaksiyonunu gösterdi ve kırmızı kart gördü. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü maçın başından itibaren Galatasaraylı oyuncuların reaksiyonunu çok gördüğümüzü söyleyemem. Gerçekten maçın başından itibaren Trabzonspor daha sert oynuyor, daha tempolu oynamaya çalışıyor, temaslı oynamaya çalışıyor. Galatasaraylı oyuncularda bunu göremedik. Sevgili Erkan Bey demiş ki Erkan Gökçe Ankara, Osimhen golcü bir oyuncu. Eğer Osimhen olsaydı Galatasaray 3 gol yemeyecek miydi? Osimhen defansta golü mü önleyecekti demiş. Böyle bir yorumda bulunmuş. Ya burada şey, tabii şöyle bir şey var. Hani Osimhen olduğu zaman bir şekilde öndeki o pres gücü, öndeki o baskı rakip takımların da kolay, daha doğrusu çok böyle elini kolunu sallayarak gerememesine neden oluyor. Oradaki baskı rakiplere hataya sürüklüyor, hata yaptırıyor. Diyelim tabii ki her zaman böyle olduğunu söyleyemem ama şey, hani oradaki pres gücü önemli tabii ki Osimhen'in. Yani şu ana kadar bunu gördük zaten, yaşayarak gördük. Yoksa tabii yani Osimhen bir savunma oyuncusu değil. Yani duran toplardan da gol atmadı Trabzonspor. Ama takım savunmasına da çok önemli katkıları oluyor. Osimhen'in, Vitor Osimhen'in Galatasaray takımı için önemli, değerli diyelim. Biz sadece Galatasaray için değil aslında. Yani Osimhen'in buralarda Osimhen gibi oyuncuları, Lehovic gibi oyuncuları, işte Greenwood gibi, Trossard gibi, Salah gibi oyuncuları buralarda izlemek gerçekten, yani bu ligde izlemek gerçekten büyük keyif. Biraz da keyfini çıkarmak lazım. Tabii saha içinde yaptıkları özel şeyler oluyor. Evet, mücadelede Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Dediğim gibi ikinci yarıda çok oyun anlamında Galatasaray'ın net bir üstünlüğü var. Aslında pozisyonlara da girdiler ama tabii hani böyle çok fazla pozisyonu giremedi Trabzonspor. İkinci bölgeyi iyi kapatıyor. Ve sonrasında da Galatasaray'a o boşlukları vermemeye çalışıyor. Şimdi bu arada ceza sahasında bir orta olana çok rahat. En büyük hata şu bence, yani ben sezon başında söyledim bazı Galatasaraylı dostlar, hazırlık maçlarında özellikle, yani Okan Hoca'nın çok formda olmadığını, çok gergin olduğunu özellikle söyledim kendi adıma. Bakın her maç neredeyse sarı kart görüyor. Bir ikinci yarıda gol lazım size. Maçın en etkisiz oyuncusu Deniz Gül değildi ama oyundan çıktı. Yani gol lazımsa size, 3-0 geridesiniz, santrafor özelliği olan

Nereye koşu yapması gerektiğini bilen bir oyuncu oyundan çıkarıyorsunuz ve yerine bir kanat oyuncusunu santrafor olarak alıyorsunuz. Ben artık dediğim gibi anlatmaktan artık yoruldum. Yani Barış Alper'den santrafor yaratma çabası gerçekten ilginç. Bu arada Trabzonspor 4. gole gidiyor şimdi. Muhammed Salah ve top ağlarda. Muhammed Salah formasını çıkardı ve hat-trick yaptı sevgili dinleyiciler. Trabzonspor 4, Galatasaray 0. Gerçekten ilginç bir gol. Yine Galatasaray atak yaptı. Trabzonspor ceza sahasına kadar gelen top. Bir anda Trabzonsporlu oyuncular pasta çıktı. Yine o presi pasta kırdılar. Muhammed Salah bu defa da en az 70 metre, 65-70 metre koştu. Topla beraber Abdülkerim yetişemedi ve topu ilk golün copy-paste'i bir gol. Bu kez de yine kendi kanadından gitti ve tam tehlike bölgesinin penaltı noktasına yaklaşırken Uğurcan'a bakıp Uğurcan'ın solundan topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor yıldızı, dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın hat-trick yaptığı mücadelede skoru 4-0'a getirdi sevgili dinleyiciler. Burada tabi az önce anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani ikinci yarı Trabzonspor çok fazla gitmedi. Gidemedi mi gitmedi mi bilmiyorum ama sanırım soyunma odasında şu konuşuldu. Ya biz kendi bölgemizi kapatalım. Takım savunmasını ilk yarıda, çünkü ben memnun olduğunu düşünmüyorum hocanın. Yani 3-0'a rağmen takım savunmasından memnun olduğunu düşünmüyorum Thomas Reis'in. Neden? Şunun için söylüyorum. Özellikle Leo ve Jakobs'un kanadından pozisyonlar verdi ilk yarıda. Trabzonspor ikinci yarıda mesela çok fazla olmadı. Bu arada Cabral'ı da oyuna aldı. Yani orayı iyice sağlamlaştırdı. Sané zaten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gördüğüm kadarıyla başka da kimse bir şey yapamıyor. Leo çok etkisiz. Okan Hoca'nın hamleleri bilmiyorum ne kadar doğru yanlış kısmını dinleyicilerimize bırakıyorum ama ben hiç beğenmedim. İkinci yarıdaki oyuna müdahaleleri yani ilginç. Mesela bu İlkay ne kadar kötü ki? Ne kadar kötü olabilir ki? Veste'yi Ugo Chukwu'dan onu oyuna alıp İlkay'ı oyuna almamak mesela ne kadar kötü olabilir? Hani Manchester City kaptanlığı yapan bir oyuncu ki Trabzonspor'un tamamen kendi yarı sahasında beklediği, hatta birinci bölgesinde beklediği bir mücadelede, topun sizde olduğu bir mücadelede, hani ara pasıdır, asisttir vesaire, hani bir şeyleri farklı yapabilir anlamında söylüyorum. Az önce bahsettiğim gibi yani Ugo Chukwu'dan neyi eksik yapmış yapabilir? Temasta olmayan bir oyundan bahsediyoruz. Trabzonspor'un derinde savunduğu bir mücadeleden bahsediyoruz. Hani kenarda atabilirse mesela Renato Naga, Torreira ve değil mi Sarı'nın oyundan çıktığı bir oyunda Yunus ve Batragov'un oyunda olduğu değil mi, hani bir şeydi. Şimdi bakıyorum. En kötü İlkay girebilirdi. Yani neyi değiştirirdi? Bir şey değiştiremeyebilirdi. Ama yani atabilirsiniz oyuna. Atabilirdi yani. Yani dediğim gibi yani ben bu sene Galatasaray'daki en büyük tehlikelerden, sıkıntılardan birisinin Okan Hoca'nın aşırı agresif olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum tabii ki sebebini, yani yönetime belki. Bu arada Galatasaray şimdi etkili gidiyor. Ceza sahasına bir orta, Ozan bu kez de pas arası yaptı ve pozisyonu da uzaklaştırmayı başardı. Merkezde büyük bir boşluk var. Şimdi orayı gördüler ama işte Mustafa faul almaya gidiyor. Yani burada topa dokunsa bir anda Galatasaray 5 oyuncu bomboş. Daha doğrusu Trabzonspor 5 oyuncu bomboş kalıyor. Az önce Salah'ın attığı gole benzer bir pozisyon daha bulabilirdi mesela. İyi yayınlar Caner Bey, Antalya'dan Hakan ben. Barcelona maçından sonra Okan Hoca'nın Galatasaray'da teknik direktörlük kariyeri bence bitebilir diyor. Bu arada Trabzonspor gelmeye çalışıyor. Mustafa eğer topla vedalaşsaydı bence Trabzonspor net bir pozisyon bulacaktı bana sorarsanız. Evet, Ugo Chukwu sarı kart gördü Mustafa'ya. Mustafa eski yarışında en önemli sıkıntılarından birisi bu. Bence yani bir şekilde o ne zaman topla vedalaşması gerektiğini bilmiyor. Ya da bilmiyor demeyeyim de.
Oo, bu

arada bu pozisyon sarı kart biraz hafif mi kalmış acaba? Pozisyon kırmızı olmalı ya. Yani Ogochukwu bu pozisyonda kırmızı görmeli bence. Bir VAR müdahalesi olacaktır. Bu pozisyon sarı kart olamaz yani, mümkün değil. Yani Batuhan Hoca nasıl bunu göremedi, çok anlamadım yani. Mümkün değil ya, bu pozisyon sarı kart olamaz ya. Ozan da diyor zaten kırmızı kart. Net bir kırmızı kart. Yani bunun tartışılacak bir tarafı yok. Birazdan muhtemelen VAR çağıracaktır, İspanyol VAR hakemi. Tabii tabii, mümkün değil yani. Çağırıyor zaten, evet. Şimdi çağırıyor. Mümkün değil yani. Bu arada hocanın gözünün önündeydi. Burada nasıl sarı kart verdi? Gerçekten ilginç. Direkt kırmızıyı verebilir. Çünkü çok gözünün önünde, dizine net bir basma var. Yani dizi havada. Tabii tabii yani, bu ayağı, dizi falan kırılabilirdi yani. Çok talihsiz bir pozisyon olmuş. Ogochukwu tam diz bölgesine tabanla basmış. Çok ilginç. Hani şurada futbol oynayan birileri olarak söylüyorum. Yani en kötü ayağını çekersin ama çok dik basmış böyle. Talihsiz pozisyon. Ozan topu çekince, evet, İspanyol hakem çağırdı. Hatta dizin de biraz üstüne. Hani diz de karışık. Evet, sarı kartı iptal edip kırmızı kart verecek Ogochukwu'ya. Çok büyük bir ihtimalle. Dediğim gibi hani burada sarıda kalması imkansız. Ha, VAR çağırmasa da kırmızı kart, ama hani VAR çağırınca bu da tescillendi. Şimdi oyuncuya da anlatıyor. Sarı kart iptal diyor ve kırmızı kart. Galatasaray 10 kişi kaldı sevgili dinleyiciler. Dakikalar 86'yı gösterirken gördünüz mü demiş. Nedir? Neyi gördüm? Bir yazarsanız sevinirim sevgili Bora. Ben neyi görmeliyim? Lütfen yazarsanız çok mutlu olurum. Ben sessiz izliyorum yani. O yüzden neyi görmem gerektiğini bilmiyorum ama hani önemli bir şeyse yazın lütfen. Evet, Galatasaray 10 kişi kaldı sevgili dinleyiciler. Ogochukwu Ozan'a yaptığı hareketten dolayı ikinci sarı kart diyeyim. VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü. Bu arada Batuhan Hoca'nın da hani derbi yöneten bir hakemin de buralarda görmesi gerekiyor. Tam önündeydi pozisyon. Yani abartmadan söylüyorum, herhalde bir metre falan vardı önünde. Tam da böyle görüş açısında olan pozisyona. Çünkü sarı kartı direkt verdi. Yani direkt kırmızıya çıkarın ya. Yani bu cesareti gösterin. VAR'a bırakmanıza gerek yok. Bazen kendiniz verebilirsiniz ki Merkez Hakem Komitesi size güvenmiş ve ilk kez bir derbi vermiş. Genç bir hakemsiniz. Gösterin o cesareti yani. Bunda bir şey yok ki yani. Yaptıysa bunda bir karşılığı var. Kırmızı kartsa kırmızı kart, sarı kartsa sarı kart. Siz düşünmeyin yani. Siz gördüğünüzü çalın. Bitti gitti. Ya da gördüğünüzü verin. Şimdi belki de iyi yönettiğiniz bir mücadelede şimdi hakem hocaları dönüp diyecek ki işte burada VAR'ın müdahalesini beklemese, direkt verse daha iyi olacaktı belki. Sizi eleştirecekler. Örneğin. Bence iyi yönettiği bir mücadeleydi çünkü. Evet, Trabzonspor 4 Galatasaray 0, dakikalar 86'yı gösteriyor. 87'yi gösteriyor sevgili dinleyiciler. Trabzonspor'da oyuncu değişiklikleri var. Muhammed Salah oyundan alınıyor. Bugün maçın yıldızıydı. Trabzonspor'un galibiyetinin en önemli parçasıydı ve 3 gol 1 asist de oynadı sevgili dinleyiciler. Yani 4 gole de doğrudan katkıda bulundu Muhammed Salah. Savic ve Muhammed Salah oyundan alındı. Savic'in sarı kartı vardı. Cenk Özkaçar oyuna dahil oldu. Ve diğer oyuncu değişikliğinde görseydim iyi olacaktı ama yayıncı kuruluş çıkan Savic'i gösteriyor. Evet, Cenk'i gördüm ama dediğim gibi Muhammed Salah'ın yerine kim girdi orayı göremedik. Aral olması gerekiyor. Hani kendimce öyle bir şeyde yaklaşımda bulunuyorum. Evet, Aral oyuna dahil olmuş. Aral Şimşir oyunda Trabzonspor'da mücadelede 4-0'lık üstünlüğü devam ediyor Trabzonspor'un. Şimdi şunu söyleyeceğim. İlk yarı 3-0 önde, geride kapatıyorsunuz. Bu benim fikrimdir tabii. Birazdan konuşacağız zaten ama gol lazım size. Elinizde Osimhen yok. Başka bir santraforunuz da yok. Sırf Barış'ı oyuna atmak için atmayın. Yani denize çıkarıp Barış'ı atmayın yani. İkisini birlikte tutun. Madem Barış'ı alacaksınız mesela, bence ilk yarıda da gördük Yunus Akgün çok etkili değildi. Ya da Saran.

0: Neyse artık kimi alacaksınız. Hani ama hani bakıyorum Barış Santrafor bölgesinde çıkıyor sürekli merkeze ya da kanata. Galatasaray'ın Santrafor bölgesi yani gol atacak bölgesinde oyuncusu yok. İkinci yarının tamamında neredeyse. Ya bunu 100 defa söyledik ama bir daha söyleyeyim. Ya Barış Santrafor değil artık birilerinin bunu kabul etmesi lazım yani. Ya sürekli söylüyoruz ama böyle şey gibi dejavu gibi oluyor. Ya hocam yapmayın yani işte. O Deniz'i at sen oyuna. Barış'ı da yine al oyuna. Ama Deniz'e bir devam et yani. Deniz ilk yarının en kötüsü değil yani. İki tane ileride ilk yarıda zaten çoğalamadınız. Çoğalamadınız bir durumda. Deniz değil Osimhen olsun. Ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Neyse. Birazdan konuşuruz zaten. Evet artı 5 oynanacak mücadelenin sonuna 5 dakikalık bir uzatma ekleyen. Tabi burada Trabzonspor'un şimdi maçın başından itibaren iyi savunma yaptığını, takım savunmasını iyi yaptığını bir kere söylemek lazım. Hakkını verelim. İyi motive olmuşlar. Çok muhtemelen bir idman yaptılar Thomas Hoca'yla. Ve o idman sonunda Hoca Galatasaray'ı izledi ve hani buraya hücum edersek böyle olur. Şuraya hücum edersek böyle olur. Burada pas yaparsak şu olur. Galatasaray'ın öndeki o baskısını Onana'yla bertaraf edin dedi. Muhtemelen. Onana top Onana'ya geldiği zaman kenarlara açılın. Merkezde de en az 1-2 kişi olsun dedi. Ki bunu yaptılar. Özellikle dikkatle izliyorum. Onana o baskının olmasına izin veriyor ısrarla. Neredeyse yanına kadar iki oyuncuyu koşturuyor. Bu da ne demektir? Sizin önünüzde Onana'nın önünde artı iki oyuncuyla kalmanız demek. Fabinho gibi bir oyuncu var. Hani istediğiniz kadar baskı yapın. Onana'nın o riskli paslarında anında istasyon oluyor. Yani orada çok serin, soğukkanlı kaldılar. Şimdi örneğin dakika 90 artı 2 Galatasaray önde 5 oyuncuyla baskı yapıyor. Onana, Nivu'ya, Nivu'dan işte merkezdeki oyuncuya, merkezdeki oyuncudan tekrar Onana'ya, sonra sola. Hani o 5 oyuncunun yaptığı baskı bir anda hiçbir sonuç vermiyor. Bunu fazlasıyla yaptılar ve yaptıklarında da sonuç aldılar. Diyelim evet, ofsayt var. Ulaç ofsaytta kaldı. Yani Okan Hoca geçen sene de derbilerde çok parlak bir sezon geçirmedi. Bu sezonda ilk derbisinde hüsranla ayrılıyor. Herhalde Galatasaray'ın başındayken de değil mi? Hani yanlış hatırlamıyorsam lütfen söyleyin bana, yazın bana. Galatasaray'ın başında da hani böyle büyük maçlarda aldığı en farklı mağlubiyet lig maçlarından bahsediyorum. Yoksa ligde de kupada da Beşiktaş karşısında 5-0'lık bir mağlubiyet var. Örneğin sadece fikrimi söylüyorum. Yani İlkay az önce bahsettim ki üzerine Ugo Çukwu kırmızı kart gördü 2 dakika sonra. İlkay ne kadar kötü olabilir ki bu Ugo Çukwu'dan daha fazla top alışveriş yapamaz. Yani top neredeyse 26-27 metrede oynanıyor. Trabzonspor'un birinci bölgesinde. Bütün ikinci yarı böyle. Ayağı bu kadar temiz. Evet bu arada bir kart daha çıkabilir. Çıktı. Sarı kart çıktı. Yani evet. Başka bir renk olmaz. Sané sarı kart gördü ama hani burada kırmızı olmaz. Çünkü çok ağır bir karar olur. Ama sarı kart doğru hoca bunu önündeydi zaten anında verdi. Evet, Trabzon'da Meksika dalgası Trabzonspor taraftarı tabii mutlu böyle bir süreçte dediğim gibi Galatasaray'a karşı da belki de uzun yıllar sonra aldıkları en net galibiyet olmuş olacak. Bu arada çok büyük bir hata Trabzonspor savunmasında. Yunus Akgün yine o doğru pası atamadı ve şimdi Uğurcan evet orta sahaya kadar çıktı. Önce Mustafa'dan sonra da Onuaçu'dan sıyrılıp pasını vermeyi başardı ve 5. gole izin vermedi. Yani Okan Hoca'nın da bu Galatasaray serüveninde aldığı en farklı lig mağlubiyeti olabilir. Bilmiyorum çok hatırlamıyorum ya yani 4-0'lık bir mağlubiyet. Ben en azından hatırlamıyorum. 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyet var ama o Süper Kupa mücadelesiydi. Var mı 4-0'lık bir mağlubiyet? 4 farklı yenildiği bir mağlubiyet var mı Galatasaray'ın Okan Hoca döneminde ligde? Hatırlayan yazsın. Ben hatırlamıyorum. Dakikalar 90 artı 5'i gösteriyor artık. Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Başakşehir'de Başakşehir 4-0 mücadeleyi kazandı. Mücadele bitti ve biz Trabzon'da da bu dev mücadelenin bitmesini bekliyoruz. Özellikle ikinci yarıda Trabzonspor hücum bölgesinde, hücum anlamında çok etkili olamadı. Daha çok topu Galatasaray'a bıraktı ve savunmaya çalıştı. İlk yarıda 46-54 olan istatistik, ikinci yarıda 57'ye 43. Ama bu arada bu, evet, Trabzon'da mücadele sona erdi ve Thomas Reis de Trabzonspor ilk maçında 4-0'lık net bir galibiyet, farklı bir galibiyet aldı. Lider Galatasaray karşısında gerçekten büyük bir coşku var Trabzonspor'da. Bence hak ettikleri bir galibiyet bana sorarsanız. Maçın başından sonuna kadar, bu arada 90 dakika boyunca bu büyük mücadelede Trabzonspor sadece 7 şut attı. İlk yarıda artı 3, ikinci yarıda artı 5. Yani bu durumda 98 dakika oynanan mücadelede sadece 7 şut attı. Bu 7 şutun 4'ü isabetliydi ve buradan da 4 gol bulmayı başardı. Ayrıca kaçırdı. 5 de net fırsat var Trabzonspor'un, yani daha farklı bir galibiyeti alabilirdi ama ikinci yarı gerçekten çok etkisizdi Trabzonspor. Etkisizdi derken yani savundu sadece, onu söyleyeyim. Yoksa hani Trabzonspor'un bugünkü galibiyetine gölge düşürmeyelim, bu görkemli galibiyetine gölge düşürmeyelim. Gerçekten ikinci yarıda da savundular ki 47'ye 43'e 57 olmasının sebeplerinden birisi aslında son Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra Trabzonspor'un çok fazla pas yapması, neredeyse 10 dakika topun sürekli Trabzonspor'da olması aslında buradaki istatistiği artırdı. Çünkü 40'ın altındaydım. Evet, Salah'la İlkay konuşuyor. Hatta bayağı sohbet ettiler. Bayağı sarıldılar birbirine. O da muhtemelen neden oynamıyorsun diye sormuştur herhalde. Buradaki durumundan bahsetmiştir. Bilmiyorum ama yani neredeyse 2 dakika sohbet ettiler. Trabzonspor bence hak ettiği bir galibiyet aldı. İstatistik anlamında da söylüyorum. Daha fazla gol atabileceği bir mücadeleydi. Daha farklı kazanabileceği bir mücadeleydi. Yeni teknik direktörüyle beraber Muhammed Salah'ın ön plana çıktığı, Muhammed Salah ekseninde net pozisyonlar yakaladığı, oyunu yönlendirdiği bir mücadelede dediğim gibi farklı bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Tabii Galatasaray'ı da birazdan konuşacağız, mutlaka eleştireceğiz. Galatasaray ya da iyi yönlerini, kötü yönlerini söyleyeceğiz. Bugün çok iyi yönü yoktu sarı kırmızı takım. Bu arada bu sezonda oynadığı, yanlışım yok herhalde, öyle tahmin ediyorum, en düşük gol beklentisi olan mücadele 0.86. Bu da ayrı bir konu tabii ki. 90 dakikada 0.86 gol beklentisi üretti sarı kırmızı takım. Bu anlamda da çok etkili değildi. Leo 90 dakika oyunda kaldı. Ben şaşırdım mesela. Yani olabilir. Yani Leo formsuz olabilir. Bu maçta iyi başlamamış olabilir. Çıkarabilirsiniz ama Okan Hoca onu da çıkarmadı. Diyelim kendisi de kırmızı kart gördü. Onu da söyleyelim. Kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefonu attığında. Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
0: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
1: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan, nasılsınız?
2: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
0: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
4: Reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç Merkezi bendeniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Dev mücadelede Trabzonspor 4-0 galip gelerek hem rahat bir nefes aldı hem de gerçekten muhteşem taraftar topluluğu vardı. Hocayla beraber büyük bir reaksiyon göstermişlerdi. Thomas Reis Hoca da geldi biliyorsunuz. O da iddialı açıklamalarda bulundu. Baskıyı biliyorum, yaşadım, daha fazlasını da yaşamaya hazırım gibi açıklamalarda bulundu. Ve yani buraları iyi tanırım, iyi bilirim dedi. Futbolu iyi bilen bir coğrafya ve ben de hazırım dedi. Hani sadece herhalde bir idman yaparaktan ancak bu kadar bir takım reaksiyon gösterebilir. Trabzonspor attığı kadar da kaçırdı ve 4-0'lık net bir galibiyet aldı. Lider Galatasaray karşısında son 4 yılın şampiyonuna karşı ne olursa olsun önemli bir galibiyet aldı. Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi'nden kıymetli abimiz, üstadımız sevgili Nihat Erence var. Nihat abi merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Çok keyiflisindir diye tahmin ediyorum.
2: Şöyle aslında Vedat'ın çok süper esprisiyle bugün hani ararken de şöyle dedi, Muzaffer Bey'le mi görüşüyoruz? Çok güzeldi, esprisi de çok güzeldi, çok keyifliydi. Ya tabii ki senin soracağın çok şey var da
1: evet.
2: Ben sadece hani maç itibariyle şunu söyleyeyim. Dündü Osman Tamburacı bizim mesleğin büyüklerinden bir tanesidir. İyi Galatasaraylıdır bilirsin.
1: Evet.
2: Onu yayına almıştım da orada şöyle dedim.

0: tabii ki doğal olarak o Galatasaray Liseli çok takıma çok güveniyordu. Ama dedim ki Galatasaray özellikle ben son dönemlerde seyrettim. Abi dedim yarın şöyle bir skora hazır ol. 3 ya da 4-0 olur. Dedi. Mümkün değil dedi. Trabzon'a gelir sana dedi kıymalı peynirli ısmarlarım dedi.
1: Eyvah eyvah.
0: Yani şimdi öyle de bir alacağımız var Osman abimizden.
1: Evet.
0: Tabii ki bunlar işin latifesi ama çok keyifli. Gerçekten her şeyiyle hani Salah bugüne kadar oynadığı 5 maçta da hep vardı. Mağlup olunan maçlarda da vardı ama Caner. Ama bugün bambaşka bir Salah vardı. Yani tam takımın lideri, takımın en önemli ismi. Bir de oradaki takım olgusunu da iyi oluşturmuşlar. Yani orada onu görebildik. Mesela önemli isimler kulübedeydi. Mesela son dönemin en iyi ismi Aral yedek kaldı bugün. Hatta onu açıyor. Ben oynatılır dedim. Hani belki evet son maçlarda kötüydü, şey değildi ama hoca yani hatta yayın öncesi de şöyle dedi. Belki dedi oyunculardan bazıları bana kızacaklar ama dedi böyle bir karar aldım dedi. Doğru karar almış. Tabii skor da böyle farklı olunca yani her halükarda hoca adına iyi oldu. Trabzonspor adına çok iyi oldu. Muhammed Salah adına zaten hani böyle şeyler yapsın diye getirilmişti hakikaten. Böyle şeyleri yapabileceğini gösterdi ki sanıyorum o attığı goldeki o 85 metre ya öyle yani 40 50
1: tabii,
0: 60
1: tabii.
0: Sevgili Caner yani 85 metre ve 85 metre top sürebilen götüren hani bazen denir ya Türkiye'ye gelen işte özellikle yıldız oyuncular artık miadı dolmuş artık son emeklilik dönemlerini burada geçiriyor diye ama ben şunu gördüm Muhammed Salah oynarken keyif alıyor.
1: Evet.
0: Zaten büyük futbolcuların da en önemli özelliği odur. İşte niye Ronaldo çok büyük, niye Messi çok büyük, niye Muhammed Salah bu kadar büyük? İşte bundan dolayı oynarken keyif alıyorlar. Oynarken etrafına da keyif aldırıyorlar. Yani aslında bugün takımda bilmiyorum herhalde keyif almadan oynayan kimse yoktu. Herkes yani verdikleri mücadelenin dışında bir de keyif alarak da oynadı. Yani en çok benim dikkatimi çeken o oldu.
1: Tabi skor da gelince hani belki oradaki o mücadele belki dediğin gibi mutluluk, keyif çok daha arttı. Çünkü skor da geldi. Yani oyunu zaten neredeyse ilk yarıda hiç vermedi Nihat abi. Trabzonspor. Bir de benim gördüğüm ki sen bunu yorumlayacaksındır. Özellikle ikinci bölgede hangi Galatasaraylı oyuncuya top gelse etrafında en kötü iki tane Trabzonsporlu oyuncu vardı. Yani hoca gerçekten orta sahada o üstünlüğü ilk yarıda Galatasaray'a hiç vermedi.
0: Şimdi orada da zaten hani hep söyleriz ya bu çok klasiktir o. Bir futbol klasiğidir. Orta sahayı alan maçı alır denir ya.
1: Evet.
0: Hakikaten öyle oldu. Yani Trabzonspor orta sahayı alır. Ama orada da bir şey daha vardı. Belki senin de mutlaka dikkatini çekmiştir. Orta sahaya özellikle uç bölgedeki oyuncular da çok yardımcı oldu. İşte mesela hani sen dedin ya bir topu aldığında Galatasaraylı oyuncu ayağını aldığında bir baktık Saviola bastı orta sahayla beraber.
1: Evet.
0: Bir baktık Salah bastı. Yani bazı pozisyonlarda Francolino, Giu'yu bile oralarda gördük. Hatta bir tane pozisyon var ki bence hani maçın kırılma iki tane kırılma noktası var. Bir kaleci Onana'nın ceza sahası dışına çıkıp bir stoper gibi topu önlemesi.
1: Sane'nin önünden değil mi?
0: Evet. Yani en değerli bence belki de maçın kırılma noktası oydu. Bir de yine Francolino Giu'nun hani bir şey savunma oyuncusu gibi kale çizgisi üzerinden top çıkarması oldu ki yani bu da işte Trabzonspor'un ne kadar bu maça hazır olduğu, ne kadar oyuncuların motive olduğu ama tabii ki şu da var. Skor geldikçe zaten kaliteli oyuncular. Yani oyuncuların kalitesine kimse bir şey demiyor. Ama o kaliteyi ortaya çıkarmak için bir enerji gerektiriyordu. Hoca şu anda ilk maç itibariyle tabii ki ilk maçlar her zaman şeydir. Teknik adamlar açısından biraz daha kolaydır. Çünkü oyuncular hem kendilerini gösterme hem bir de bugün derbi oynuyorsunuz. Yani ligin lideri son 4 yılın şampiyonuna karşı oynuyorsunuz ki orada da oyuncuların motivasyonunu, Trabzonsporlu futbolcuların motivasyonunu artıracak en önemli etkenlerden birisi

0: buydu bence. Yani hani oynadığınız rakip bu sezon evet çok eleştiriliyor. İşte Sporting'den 3-7 bazı maçlarda kötü ama kötü dediğiniz Galatasaray şu anda ligin lideriydi.
1: Hala yani, lideri bu arada.
0: Hala lideri. Evet, evet. Yarın değişme ihtimali olabilir. Tabii oralara da geldi. Ama şimdi oyunun geneline baktığı zaman aynen senin de dediğin gibi her alanda çok istekli, çok böyle iştahlı oynayan bir Trabzonspor vardı. Her alanda ama. Savunmadan daha en uç bölgeye kadar. O da zaten bir de oradan da en önemlisi skor da gelince yani işte mesela bugün biraz önce şeylere bakıyorum. Trabzonspor'un 4 isabetli şutu var. 4'ü de gol olmuş.
1: Doğru.
0: Bu da çok değerli. Çok değerli yani. Yani böyle yakaladığını atmak bence en önemli olaylardan bir tanesi bu. Bir tane orada galiba bir Franco Lunecu'nun bir kaçırdığı bir pozisyon var. Onun dışında da böyle yani hani normal oyunu tutan istediği zaman yani oynadığınız biraz önce dedim ya oynadığınız takım hani ne kadar eleştirilirse eleştirilsin ligin lideri olan Galatasaray'dı. Yani ne kadar formsuz da gelse Trabzon'a o lider olarak gelen bir takım karşısında oynuyorsunuz. Bence her şeyiyle iyi hazırlanmış. Oyuncular çok iyi motive olmuş. Tabii ki 4-0'lık skorda bilmiyorum mutlaka onunla ilgili de şimdi birazdan o araştırmayı yapacağım. Son yıllarda öyle böyle bir yani görkemli bir skor olmadı herhalde büyük maçlarda, derbi maçlarda.
1: Yani Süper Kupa'da Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı aldığı 5-0'lık galibiyet var. Onun haricinde ligde hani ben yakın bir zamanda hatırlamıyorum böyle bir Galatasaray'ın zaten mağlubiyetini hatırlamıyorum. 4-0'lık bir mağlubiyetini. O yüzden son yıllarda çok hatırlamıyorum abi böyle bir mağlubiyet.
0: Yani aynen dediğin gibi orada da işte skor da hani belki biraz daha Trabzonspor biraz daha sıksa belki 5-6 da yapabilirdi. Şimdi Galatasaray'ın artık ne kadar hani demoralize olduğunu da gördük. Yani onlar tabii kendi pencerelerinden bakacaktır, kendi hatalarına bakacaklardır, kadro kalitelerine bakacaklardır. Tabii o konu yani hani bizi çok fazla ilgilendirmez ama bizim kendi penceremizden baktığımızda hem alınan 4-0'lı galibiyet çok güzel, hem oyuncuların iştahı, oyuncuların isteği, hele ki Muhammed Salah'ın sanki hani Premier Lig'de en önemli maça çıkmış şeyiyle, hırsıyla oynaması yani o da çok değerliydi.
1: Evet.
0: Yani zaten hatırlarsın yine senden sohbet ettiğimizde senin güzel bir ifaden vardı. Yani böyle kaliteli futbolcular ligin kalitesini de artırır diye. Hakikaten yani bugün tahmin ediyorum herhalde bu milli arada bütün Avrupa'da, Afrika'da işte birçok ülkede Muhammed Salah ve Trabzonspor'un bu galibiyeti konuşulacak. Çünkü hani sıradan bir takımı almış olsa belki bu kadar çok yani gündem olmaz ama yani yendiğiniz takım son 4 yılın şampiyonu. Hiç öyle yani küçük
1: Şampiyonlar Ligi takımı yani. Yani uzak gitmene gerek yok. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımı 4-0 yeniyorsun ve hani belki bu kadar da atabilirdin aslında.
0: Aynen dediğin gibi sevgili Caner, orada hani belki bazı şeylerde biraz daha fazla abartılı olsam daha farklı olurdu ama şu da var, bu ne sağlayacak? Yani bir kere lige bir sanki ayar geldi, değil mi? Bilmiyorum.
1: Evet. Tabii doğru.
0: Evet. Yani şu anda işte mesela Trabzonspor'la Galatasaray arasında 3 puan kaldı. Şimdi Fenerbahçe kazanırsa aynı şekilde 3 puan kalacak fark. Beşiktaş kazanırsa lider olacak. Öyle bir ihtimal de var. Yani o kadar çok şeyi değiştirdi ki bu 4-0'lık galibiyet. Ve tabii ki bu
1: Trabzonspor'u da aslında tekrar potaya dahil etti.
0: Aynen doğru. Şimdi ikinci yarıdan itibaren ki Trabzonspor'un önünde işte Milli Arena'nın hemen sonrasında Samsun deplasmanı var. Hemen ondan sonra Beşiktaş maçı var. Orada da Trabzonspor'un biraz daha yukarıya, daha böyle ivme kazanmış bir şekilde o maçlara gidecek. Orada daha rahat olacak, daha komplike oynayacak. Ben tahmin ediyorum bu milli arada

0: şimdi hoca herhalde 4 gün kadar bir izin verecek oyunculara, öyle gelen haberler o yöndeydi. 4 günlük izinden sonra da milli takıma giden oyuncuların dışında mevcut eldeki kadroyla biraz kendi sistemini onlara artık enjekte edecek diyelim, öyle diyelim.
1: Evet.
0: Yani bundan sonraki süreçte artık şu var. Hem Thomas Rice için çok çok önemli. Yani Trabzonspor gibi bir marka kulüpte iyi bir başlangıç yaptı. Bundan sonrası için hani belki buradan çıkacak farklı bir skor eleştiri odağında onu yapabilecekti. Ama şu andan itibaren kazanan, hem de 4-0 kazanan bir takımın teknik direktörü. Yani burada da biraz daha onun da bence önünü bu galibiyeti açtı. Bundan sonrası için artık Trabzonspor bence aynen senin biraz önce ifade ettiğin gibi şampiyonluk zaten hani aldığı yıldızlarla, yaptığı kadroyla hedef şampiyonluktu. Şu galibiyetiyle bence şampiyonluğun içinde ben de varım diyecek kadar yani önemli bir galibiyet diyebilirim.
1: Peki Nihat abi, şimdi tabii çok yeni oldu yani, teknik direktör daha yeni geldi, iddialı açıklamalarda bulundu. Bu arada ben çok beğendim açıklamalarını. Herhalde bir idman falan yaptı. Hani bu kadar kısa sürede, ya da iki idman yapmış Vedat abi şimdi söyledi. Maçtan önce söylemişti. İki idman yaptı. Yani iki idmanda bir anda böyle sağ içinde enerji düşükte olan yardımlaşması, hani son Konya Spor maçını hatırlıyorum. Ya bugün yardımlaşma üst seviyedeydi. Bir ikincisi, neredeyse maçın her anını doğru oynamaya çalıştılar. Hani oynadılar demiyorum, çalıştılar. Hani bunu saha içinde görebiliyorsun. Hani bu kadar kısa süre içinde hoca sanki böyle büyük bir sihirbazlık örneği gösterdi. Ne diyorsun yani, gelecek açısından 2 yıllık bir sözleşme. Thomas Rice'da Trabzonspor şampiyonluk yarışında en iddialı takımlardan birisi haline gelebilir mi? Çünkü iyi bir kadrosu var.
0: Şimdi dediğin gibi hani kısa sürede hoca ne yapabilir? Bir, oyuncuların biraz daha enerjisini yukarıya çeker.
1: Evet.
0: Yani bir de zaten futbol, bizler de hani hasbel kadar bizler de biraz oynadık futbolu. Orada en önemli şey şu. Yani hocaların özellikle bu teknik adam değişikliklerinde...
1: Nihat abi, Nivu konuşuyor. İzninle bir gidelim, devam edelim.
2: Zor bir haftaydı bizim için, biliyorsunuz mağlubiyet sonrası. Bu zorlu maça bu hafta boyunca çalıştık. Yeni hocamızla beraber galip gelmeyi başardık ve taraftarımıza armağan ettiğimizi söylemek istiyorum.
3: Evet, başka soru.
4: Yeni teknik direktör Thomas Reisberg çok fazla vakit geçirme şansı bulamadılar ama ilk izlenimleri nasıl, neler konuştular bu maçta?
5: Yeah, I think every situation we find ourselves, we have to do our job. I think he's a very good coach, and he brings a lot of quality in the team, and I believe we are going to work together as a family to achieve more good things.
2: Belirttiğiniz gibi bu yaşadığımız hoca değişiklikleri futbolda var olan şeyler. Biz işimize odaklanmak durumundaydık. Bence kendisi hakkında konuşmam gerekirse hoca çok iyi bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Kendisi bize bu ailenin bir parçası olacağını düşünüyorum. Onunla beraber birçok başarılar elde edeceğimiz ve birçok maçlar kazanacağımızı temenni ediyorum.
3: Evet, başka soru? Nurgül Hanım. Son soruyu alıyoruz.
6: Tebrik ediyorum.
7: Teşekkür ederim. First of all.
6: Bugün de çok iyiydi gerçekten. Şuraya nasıl olmak istiyorum? Soyunma odası 3-0 gittiğinde soyunma odasında neler konuştular? Farklı bir skor oldu belki. Şimdi beklediğimiz skor daha. Orada neler konuştular? İkinci yarıdan bir fark daha da açabilirdi Trabzonspor.
7: Normally we're going to make a big difference for the goals. And what you want to say about this situation? What you talk about in the dressing room after 3-0?
5: Yeah, well, I think we have to keep pushing because it's a quality team. Galatasaray is not a small team. Because we need to push from the second half to the ending of the game. We need more goals, and we have to keep working as family. So I believe we work very hard for this game.
2: Belirttiğiniz gibi aslında farklı bir skorla devre arasına girdik soyunma odamıza. Konuştuğumuz şeyler içerisinde arkadaşlarımızla beraber takım hocamızın bize söylemiş oldukları şeyler, devam etmemiz gerektiği, bu şekilde skoru korumamız gerektiğini ve daha farklı skorlarla bu maçı tamamlayabileceğimizi söyledik. Çünkü karşımızda azımsanamayacak derecede büyük bir takım var çünkü. bu şekilde ciddi bir şekilde devam etmemiz gerektiğinin konuşması yapıldı. Sonrasında çıktık ve farklı bir skorla dediğiniz gibi sonuç elde ettik. Aile olarak bu şekilde sıkı çalışmaya devam ederek önümüze bakmamız gerekiyor.
3: Teşekkürler.
2: Thank you.
1: Devam ediyoruz. Evet, Nihat Erenci attığımızda sevgili Nihat abi Nivu konuşuyordu. Kısa bir seni kesmek durumunda kaldık ama Nihat abi attı mı?
0: Duyuyorum seni.
1: Bu arada Nivu da hocadan bahsetti. İyi bir teknik direktör olduğunu söyledi. Hani bizim biraz da konuştuğumuz gibi ben de az önce soruyu sormuştum sana. Hani uzun vadede hoca değerli bir hoca. Bu coğrafyayı da iyi biliyor. Orada da yarıştı aslında UEFA Konferans Ligi'ne katıldı. Samsun Spor'la iyi bir ligi, iyi bir yerde bitirdi. Hani şampiyonluk baskısında bu kadar yüksek olduğu bir camiada bu iki yıl içinde hocanın neler yapabileceğini düşünüyorsun?
0: Ya şöyle, zaten bak ipucunu şey verdi, Vivo verdi. Evet. Ne diyor? Yani hoca diyor bizimle yani çok iyi iletişime geçti diyor. Hani biraz önce senden onu konuştuk ya.
1: Evet.
0: İki idmanda ne verebilir hoca? Sadece yani en azından futbolcular çok şeydir, akıllıdır, çok zekidir. Gelen teknik adamın işte göreve başladığı zaman antrenmana çıktıklarında onun söylediklerinin birçoğu oyuncular üzerinde çok değerlidir. Şimdi mesela eğer farklı bir takım şeyler söylediyse ki şu andaki bu 4-0'lık skoru gördükten sonra Rio'nun da söylediklerinden, yani o da bize bir ipucu veriyor. Hoca orada şunu anlatmaya çalışmış. Yani çok kaliteli bir takımız, çok iyi bir takımız. Nedir burada? Ama şeyi yok, takım oyunumuz yok. Yani ne yapmamız lazım? O oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Daha iyi olabilir. Şimdi bugünkü o galibiyetin, bence Rio'nun da söylediği gibi, bugünkü galibiyetin
1: Nihat abi çok özür diliyorum. Sayın Başkan Ertuğrul Doğan konuşacak. Oraya bir gidelim.
0: Tabii ki.
8: Dediğim müddetçe her maça müdahil olabilir. Bugün de iyi anlamda maça müdahil oldu. Hepsini tek tek saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsunlar. Büyük Başkan! Evet, yeni bir hocamız var. Öncelikle Girirkenki dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum kendisine. Yani şöyle, birçok kişi bu maça gelmekten çekindi gibi yani aslında. Ama hocamız her söyleminde burada olmanın büyük bir şans olduğunu belirtti. O da çok çok teşekkür ederim kendisine. Çok güzel başlangıç yaptı. Enerjisi çok pozitif. Yani enerjisinin pozitif olması bize de yansıyor. Oyunculara da yansıyor. Bunun altını çiziyorum, sağ olsun. Çok teşekkür ederim kendisine ve ekibine. Trabzon'umuza hoş geldin diyorum tekrar hocamıza. Çünkü çok konuşma fırsatımız olmadı. Bugün bir tek görüşebildik ama dediğim gibi pozitif enerjisini bizlere yansıttı. Sağ olsun. Şimdi ben hafta arası hakemlerle alakalı bir yorum yapmıştım. Şimdi dikkatli seçmeye çalışıyorum tabii kelimelerimizi ama bir tarafında işin büyük bir fedakarlık veren Sayın Federasyon Başkanı var. Her konuda Türk futbolunun gelişimi için her şeyi yapıyor. Hafta arası bir naklen yayın ihalesi için bir toplantımız vardı. Orada da net olarak tavrını kulüplerin yanında çok açık olarak söyledi. Orada büyük bir duruş gösteriyor. Biz de genç hakemlerimize saygı duyuyoruz aslında baktığımız zaman. Ama bugün maçın kaçıncı dakikası hatırlamıyorum. 80'ler galiba olması lazım. Bir kırmızı kart pozisyonu var. Ya arkadaşım, değerli kardeşimiz, 2 metre önünde adam ayağını kırmak için vuruyor. Resmen kırmaya vuruyor. Yani niye kırmızıyı vermiyorsun? Yani ikimiz de pozisyonu, buradaki herkes de, taraftarlar da, televizyon başındaki herkes de pozisyonu çok net gördüğünü görüyor. Niye vermiyorsun? Yani niye insanların kafasında bu şüpheyi bırakıyorsunuz? Yani niye? 45 bin kişi buraya gelmiş. Güzel maç, güzel bir galibiyet. Herkes emeğini veriyor. Galatasaray futbolcular da veriyor. Ortada bir çirkeflik yok. Herkes işini yapıyor. Onlar da sağ olsunlar. Onlar da işini yapıyor. Onlar da bugün böyle bir mağlubiyet oldu ama sonuçta Galatasaray takımında oyuncuların pozisyonu, durumu belli. Tamam ama sen bunlar varken niye böyle bir pozisyonu görmezden geliyorsun? Ya görüyorsun ve vermiyorsun. O zaman bana konuşma hakkı veriyorsun. Bu arkadaşları uyarıyorum tekrar.

0: hareketlerine dikkat etmeleri lazım. Bu kafayla bir yere gidemezler. Ben onların geleceği için de konuşuyorum. Bugün bana, yarın Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Anadolu takımların hepsine. Böyle bir şey olmaz. Sahada gördüğünüzü verin arkadaşım ya. Ya öyle bir tekmeyi sen vermeyince ne oluyor? Ne oluyor ya, insanlar bir sana saygısını kaybediyorsun. Başka bir şey olmuyor. Yani ben MHK Başkanı'na sesleniyorum. Bugüne kadar kendisini defalarca istifaya davet ettik. Sayın Federasyon Başkanı durmasından yana bildiği bir şey vardır diyoruz. Öyle kapatıyorum konuyu. Lütfen hakemlerini karşısına alsın. Bu arkadaşlara gözlük mü verecek? Veya gözlerinde bir sıkıntım var, başka bir durum var bilemiyorum. Trabzonspor maçlarında bu arkadaşların gözlerine bir şey oluyor. Bir şey oluyor ya. Ya şöyle bir pozisyon var olmasa kırmızı karttı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bana da yapmasınlar, Galatasaray'a da yapmasınlar, başka takımlara da yapmasınlar. Yani bir şey söylemiyoruz biz. Kimseye böyle bir şey yapılmasın ya. Yazıktır, günahtır. Onun dışında ben burada yönetim kurulu arkadaşlarım sağ olsunlar bu dönem zarfında birçok destek oldular. Hep yanımızda oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Hocamıza teşekkürlerimizi yaptık. Taraftarımız sağ olsun. Değerli basın mensupları burada beklediniz. Sizler de sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bir soru alalım.
1: Galibiyetin ardından ligin üst sırası da tamamen yeniden şekillendi. Bu noktada bundan sonraki süreç için nasıl bir değerlendirme
0: yapacağız? Biz bu kadroyu kurarken tek düşüncemiz taraftarımızı, camiamızı nasıl daha mutlu ederiz? Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık. Eksiklerimiz var mıdır? Vardır. Değer arasında bunları tamamlarız. Benim taraftardan ricam şu, camiamdan. Bu takıma transfer dönemine kadar her türlü desteği versinler. Yeni bir hocamız var, değerli oyuncularımız var. Biz o zaman geldiği zaman gereken neyse yeniden yaparız. Hep beraber inşallah zirveye yürürüz. Bunu söylüyorum.
2: Başkanım, dünyanın dört bir tarafından başkanım, bir de Trabzon'un taraftarları sizleri yalnız bırakmadı. Tüm havalimanları, Trabzon'un, Rize ve Artvin'e var, Giresun havalimanları tek konusunda Trabzon'un taraftarıydı bulundu. Onlardan mesaj alırsınız.
0: Şimdi tabii gurbetçilerimiz her zaman sağ olsunlar. Ligin başından beri, yani sezonun açılmasından beri hem kombine hem forma. Valla canı gönülden onları kutluyorum. Gurbette oldukları zaman tabii Trabzonspor'un özlemi daha başka oluyor. Bize de her fırsatta bunu gösteriyorlar, sağ olsunlar. Biz de onlara bugün gerçekten güzel bir galibiyet hediye ettiğimizi düşünüyorum. Çok güzel oldu, camiamıza yakıştı, sağ olsunlar. Yani çok aslında onu diyecek bir şey yok. Dünya yıldızı. Dünya yıldızının dışında gerçekten karakteri yıldız. İnanılmaz bir karakteri var. Çok mütevazı bir insan. İnsanların beklediğinin aksine tek derdi şu anda şehre alışmak. Biz gidemiyoruz. Kendisi yaylalarda. Güzel yapıyor. Bu arada herkes planlı olduğunu düşünüyor. Plan bilene yok yani. Ben söyleyeyim size. Tamamıyla kendi inisiyatifi. Sağ olsun şehrin tanıtım dikkatli sağlıyor. Çok düzgün ve iyi bir insan. Yani böyle insanları biz hep söylüyorum. Biz çok genç kadromuz var arkadaşlar. Çok değerli genç arkadaşlarımız var. Bu oyuncuların gelişim açısından Muhammed Salah gibi örnekler çok önemli bir rol model. Yani Muhammed Salah'a bir transfer olarak bakmayalım. Muhammed Salah bir şehrin vizyonuna bir katkı. Değerli taraftarlarımıza bir katkı. En önemli konu benim açımdan Trabzonsporlu çocuklara mesaj. Onlar çok önemliydi. Saat da geldiği günden beri bunun karşılığını veriyor. Sağ olsun. Evet arkadaşlar.
1: Zirve dönemin ardından bir maçta ilk kez maçın sonunda stressiz, keyifli bir maç izlediniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Bugünleri de görecekmişiz demek. Hep sıkıntı olacak hali yok. Sağ olsunlar. İyi akşamlar arkadaşlar.
3: Devam ediyoruz. Sayın Ertuğrul Doğan konuştu. Trabzonspor Başkanı oldukça keyifli tabii ama hakem hakkında da söylediklerini tabii konuşmak lazım. Yani 2 metre önünde diyor. Ben de benzer bir yorumda yaptım. Yani buralara vereceksiniz, vermeniz gerekiyor. Bu arada Savic ve

0: Evet, Nihat abi, Nihat Erenci, Nihat abimizi tekrar hattını alacağız şimdi sevgili Vedat abi. Bu arada Savic ve Sané'nin pozisyonda benzer bir durumda ama orada bir şey olmadı. Evet, Nihat abi tekrar hattımızda, Nihat Erenci, sevgili Nihat abi. Başkan çok keyifliydi ama yani bu keyifli durumda bile yine hakemlerle alakalı eleştiride bulundu. Sen ne diyorsun Nihat abi?
1: Ya haksız mı diyeceğim?
0: Vallahi abi bir şey
1: Haksız mı?
0: diyemiyorum yani, ben burada
1: Ya
0: izlerken
1: haklı.
0: dedim yani 2 metre önünde yani bunu da vereceksin artık ya.
1: Ya haklı, aynen doğru söylüyor. Ya bak ne güzel, onu vermiş olsa, bak onu vermiş olsa. Hatta biraz önce sen dedin ya, Sané'nin bir pozisyonu
0: Evet.
1: var. O bile tartışılır.
0: Evet.
1: O tartışılır. Ona var eğer müdahale olsaydı, gidersin bakarsın, o ayrı. Ama bunda hiç tartışma götürmeyecek ya. Yani sen eğer bir hakem olarak, bir ki seni çok önemli bir derbi maça, çok önemli dev bir maça kurumun atamış. Demiş ki güveniyoruz sana, gel bu maçı güzel bir şekilde idare et.
0: Evet.
1: Ya bunu gör yani, gör. Ve dikkat ediyorsan oyuncular hiç zorluk çıkarmadı ona.
0: Tabii
1: Aslında
0: tabii
1: ben
0: tabii.
1: de tabii, yani düşünebiliyor musun? Bambaşka bir tablo da olabilirdi. Kavgalı, dövüşlü, gürültülü, temaslı, birbirine vuran, işte böyle bir, hiç böyle bir şey
0: Hani
1: yaşamadık.
0: çok böyle net, berrak bir mücadeleydi ya. Çok tartışma olmadı yani maçta.
1: İşte o bence en önemlisi o. Ve evet, kontrolsüz geldi, tabanı bastı. Bir de daha büyük tehlike bence, şimdi futbol oynayanlar bilir zaten. En tehlikeli, evet tamam, şeye direkt ayağın o bölgesi en tehlikeli kısım da. Ama bir dizle beraber oraya gelmesi çok büyük bir
0: Abi dize
1: tehlike.
0: geliyor ya. Dize bir yani böyle bir şeyde hani görmedim, etmedim falan deme şansı yok. Bir de o kadar yakın ki hani ben de maçı anlatırken hani baktım, hani ben şaşırdım mesela direkt sarı verdiğini. Allah Allah, nasıl ya dedim. Herhalde çekmiştir ayağını falan diye düşündüm.
1: Ya işte diyorum ya, yani artık futbol kolaylaştı sevgili Caner.
0: Evet.
1: Hakikaten çok kolaylaştı. Hakemler için de kolaylaştı, oyuncular için de kolaylaştı. Yani buradaki bir ortamda ya şunu eğer göremiyorsan, demek ki çok büyük stres içinde. Halbuki stres yapacağın bir pozisyon da yok. Bir takım 4 tane gol atmış, o yani maçı artık kazanmış şeyinde, havasında. Diğer taraf zaten şeyini, gardını düşürmüş. Yani böyle bir pozisyonda hemen direktman kırmızıyı çıkarırsın. Zaten oyuncunun böyle hani kendi suratına baktığın zaman o şeyi, vücut dili diyor, kırmızı kart diyor.
0: Ben ne
1: Şeyde
0: yaptım
1: de
0: diyor.
1: oyuncu. Değil mi? Öyle yani, o yaptığı hatanın farkındaydı. Bak biraz önce dedim.
0: Evet.
1: Sané'nin pozisyonu bile yani onda şöyle
0: Tartışılabilirdi.
1: uyarsa, tabii uyarsa orada git. Eğer ki öyle bir uyarı gelseydi vardan, git bak incele, orada birkaç kez seyret. Bizler de kaçırmış olabiliriz izlerken. Sen de kaçırmış olabilirsin. Ama bu öyle değil ya. 1,5-2 metre fazla da değil ya.
0: Evet, bu
1: Yani
0: maçtan sonra bile hani hakemin yine verdiği vermediği birkaç pozisyonu tartışıyorsak gerçekten sıkıntı var. Nihat abi sana teşekkür edeyim. Savic gelmiş, onu bir dinleyelim. Seni de çok kesiyoruz. Başka bir zaman daha geniş konuşacağız abi. Çok teşekkürler.
1: tabii ki. Tabii ki, iyi
0: Ağzına sağlık.
1: akşamlar
0: Hoşça kal
1: diliyorum.
0: abi.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ
1: Kolay
0: olasın.
1: gelsin.
0: Evet, Savic konuşuyor. Gidelim.
2: Contra sia Trabzonspor.
3: No, yo solo quiero que los árbitros sean iguales para todos los equipos y solo así esta liga puede mejorar. Nosotros solo pedimos justicia, no pedimos nada extra y espero que menos habla de los árbitros será mejor para Trabzonspor y para toda la liga.
2: Aslına baktığınızda ben hakemlerin herkese eşit bir şekilde adil davranmasını istiyorum. Bu şekilde sadece Trabzonspor'a değil, ligdeki tüm takımlara adil bir şekilde davranılması taraftarı.
4: Özet görüntüler hazır. Muhammed Salah şov.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Torreira ne demiş? 4 senedir şampiyonuz ama futbol bu. Futbolda her zaman iyi oynamak zorundasınız. Büyük bir takıma karşı oynadığımızı biliyorduk. Hatalarımızı pahalı şekilde ödedik. Kafam dik şekilde bu konuşmayı yapmak istedim. Kaybedince yüzleşmek gerekiyor. Takım olarak sorumlu kalıyoruz. Milli araya gidiyoruz. Hatalarımızı düşüneceğiz. Acı bir kayıp olsa da ilerideki maçlarda daha iyi olacağız. Milli takıma seçilmek mutluluk verici ama bu maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Eve üzgün döneceğiz. Lig daha uzun. Ben hocamı, takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu kulübün formasını giydiğim sürece gururla taşıyacağım diyor. Ayağa kalkma zamanı tekrardan. En iyi takım olarak buraya geldik ama büyük bir kayıp yaşadık. İyi maçlar çıkarıp taraftarımızı gururlandırmak gerekiyor. Taraftarımız burada bize 90 dakika destek verdi. Kafamızı kaldırıp yola devam etmeliyiz. Bu arada Torreira'yı şöyle tebrik ediyorum. Sporting Lisbon maçından sonra da yani işte Okan Hoca hakem dedi, başkaları hakem dedi, yorumcular hakem dedi. Torreira dedi ki ya biz önce saha içinde yapamadığımız şeyleri bir iyileştirelim. Yani hakeme daha bakmayalım dedi. Hakemi konuşacağımıza biraz neyi doğru yapıyoruz, neyi yanlış yapıyoruz bunu bir değerlendirip geliştirmemiz gerekiyor dedi. Yani saha içini sürekli konuşuyor Lucas Torreira. Hani beğenirsiniz beğenmezsiniz işte sağ içindeki belki çok böyle aksiyon sürekli aksiyon içinde olan bir oyuncu, tarzını tavrını beğenirsiniz, belki rakibiniz olduğu için eleştirirsiniz, ayrı konudur ama ben sağ içindeki maçlardan sonraki açıklamalarını gerçekten beğeniyorum Torreira'nın. Çünkü sürekli sağ içindeki durumu bize aktarmaya çalışıyor. Bakın az önce söylediğim Sporting Lisbon maçı. Bu arada bence de hakem çok büyük hatalar yaptı o mücadelede ama bakıyorsun saha içinde bir oyuncu hani mazeret sunabilir ama mazeretten ziyade dönüp hataları bize aktarmaya çalışıyor veya saha içinde yapılan doğruları, saha içinde yapılan yapılmayan şeyleri bize aktarmaya çalışıyor. Şimdi açıklamalar var. Bunları da oyuncuların açıklamaları var. Bunları da sizlere aktarmaya çalışacağım, okumaya çalışacağım. Sizler de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. İkinci bölümde de saat 11'den sonra da bunları uzun uzun konuşuruz. Yani sizin yorumlarınızı okurum. Abdülkerim Bardakçı ne demiş? Gerçekten bizim için bu skor utanç verici. Galatasaray camiası için taraftarımızdan, yani Galatasaray camiası için utanç verici bir skor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Biz her düştüğümüzde daha güçlü ayağa kalktık. İnşallah yine öyle olacak. Milli aradan daha güçlü döneceğiz demiş Abdülkerim Bardakçı. Sayın Doğan açıklamalarını zaten size aktardık. Thomas Reis'in açıklamaları var. Reis'in açıklamaları var. Öncelikle Salah'ın kalitesini ve neler yapabileceğini biliyoruz. Top onda olduğunda ne kadar tehlikeler yaratabileceğini biliyoruz. Ama bugün bütün takım inanılmaz mücadele etti ki sevgili Nihat abiye de onu söylemiştim. Benim de bugün gördüğüm şeylerden bir tanesi. Örneğin şu anda önümde pozisyon. Leo topla gitmek istiyor. 2 Trabzonsporlu geldi, yetmedi. 3. 4. de geldi. O topu kaptılar ve bir anda kontratağa çıktılar. Sonrasında Muhammed Salah hatırlayın sağ ayağıyla vurdu ve Uğurcan'ın bakışları arasında top direği yalayıp out'a gitmişti. Bu pozisyondan bahsediyorum. Yani takımın inanılmaz bir şeyi vardı. Takımdaşlığı vardı. Geriye dönerken çok sprintli döndüler. Çok önemliydi. Yani böyle slalom bir şekilde geriye koşmadılar. Herkes her şeyini vermeye çalıştı ki ancak böyle zaten önemli galibiyetler alabilirsiniz. Hani oradaki rakibinizden daha fazla koşup, daha fazla istemek, daha fazla belki ikili mücadelelerde üstünlük sağlamaya çalışmak, daha temaslı oynamak neyse artık yani futbol kuralları çerçevesinde ne gerekiyorsa onu yapmaya çalıştı Trabzonspor. Yaptı demiyorum, yapmaya çalıştılar. Bu önemli bir şey. Zaman zaman yaptılar ya da fazlasını yaptılar. Bakalım. Evet, devam ediyoruz. Takım demiş ki inanılmaz mücadele verdi. Ona o alanları yaratabilmek için inanılmaz mücadele ettiler. Yani hoca diyor ki Muhammed Salah'a alan yaratmaya çalıştık. Onun için inanılmaz mücadele ettiler. Bu arada dünyanın her yerinde olabilecek bir şey. Yani özel bir oyuncunuz varsa ve bu özel oyuncunuz tabela yapıyorsa ki Muhammed Salah tabelanın Messi ve Ronaldo'dan sonra karşılık bulmuş dünyadaki üçüncü şu anda izlediğimiz yüzyıldaki üçüncü net ismidir. Dördüncüsü varsa da İşte Harry Kane'dir belki, oraya yazarsınız. Ama böyle alıp 60-70 metre top sürecek, gol atacak, gol pozisyonu yaratacak oyuncu olarak

üçüncü oyuncudur. Bakın yine söylüyorum. Açınız bakınız. İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool formasıyla yaptıklarına bakabilirsiniz. Hoca diyor ki biz Muhammed Salah'a alanlar yaratmaya çalıştık. Muhtemelen takıma da bunu anlattı. Sizin ekstra eforunuz, ekstra çabanız, mücadeleniz aslında Muhammed Salah'ı da rahatlatacaktır. Ona bir konfor alanı yaratmayı düşünmüşler ve başarmışlar da, öyle gözüküyor. 3 gol bir asist olduğuna göre. Buradaki inanılmaz buradaki atmosfer inanılmazdı. Cümleyi düzelteyim. Atmosferi biliyordum. Samsunspor hocasıyken bana karşıydı. Atmosfer harika bir atmosfer vardı bugün. Umarım böyle devam edeceğiz demiş Thomas Rice. Durum aslında çok kolay değil. Milli takıma gidecek çok fazla oyuncularımız var. Süre alacaklarını da düşünüyorum. Milli arada taktiksel olarak çalışacağız, fiziksel olarak da çalışacağız. Bugün 60-70 dakika, daha doğrusu 60-70 dakikadan sonra yorgun olan oyuncularım vardı. Bunun üzerine de çalışacağız. Mutlaka buraya bir dokunacaktır. Maç önünde de söylemiştim. Çok kısa bir zamanda, zamandır takımla birlikteyim ve hazırlamak için kısa zamanım vardı. Oyuncularla konuştuk ve birlikte maç planı hazırladık. Bu da değerli bu arada. Çok tecrübeli oyuncularımız var demiştim maç öncesinde de. Orta sahada Fabinho, Salah harika performans gösterdiler ve kısa zamanda iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum diyor. Gerçekten önemli açıklamalar. Öncelikle benim için çok özel ve güzel bir hafta oldu. İki galibiyet aldığımı söyleyebilirim. Pazartesi günü eski takımımda ve bugün benim adıma özel ve güzel bir hafta oldu. Pazartesi de Ludogorets'te kazanmışlardı. Takımla gurur duyuyorum. Çok iyi performans gösterdik. Çok mutluyuz dedi Thomas Rice. Yani Samsunspor'da da biliyorsunuz önemli mücadelelerde kendisini, taktiksel anlayışını anlamaya çalışmıştık. Hem Galatasaray karşısında değil, diğer takımlara karşı da birçok zaman zorluk çıkaran bir görüntüsü vardı. Thomas Rice'ın her şeyden önemlisi mücadeleci bir takım oluyor ve bunu da saha içine oldukça etkili bir şekilde yansıtmaya çalışıyor. Onun takımları bugün de biraz böyle bir durum vardı. Tabii oyuncuların açıklamaları var. Yine devam edeceğim. Sayın Okan Buruk biliyorsunuz kırmızı kart gördü. Tabii yardımcı antrenörü Sayın İrfan Saraloğlu'nun açıklamaları var. Kırmızı kart tepkisi muhtemelen burada Sané'nin pozisyonunda Savic'in kırmızı kart görmesi gerektiğini söylemiştir. Bakacağım şimdi, okuyacağım ama önceliği bir oyunculara verelim. Birkaç dakikam var, sonra reklam arasına gideceğim. Dönüşte artık tüm açıklamaları sizlere aktarmaya çalışacağım. Sayın Doğan'ın açıklaması manidar. MHK Başkanı hakemlere gözlük dağıtsın dedi mesela. Bu da tartışılması gereken bir durum. Onu da söyleyeyim. Var açıklamalar. Abdülkerim'in açıklamalarını az önce sizlere aktarmıştım. Ama Sabioğlu'nun açıklaması. Fabinho ne demiş ki, ben maç önünde de söylemiştim. Benim için key player oyunculardan birisiydi. Kilit oyunculardan birisiydi Trabzonspor adına ve ilk yarıda bence harika oynadı. Trabzonspor üzerinde söylüyorum. İkinci yarıda da zaten Trabzonspor karşıladığı için yani herkes gücünün yettiğince o takım boyunu kısaltmaya, o kaymaları doğru yapmaya çalıştı. Fabinho da zaten lider bir oyuncu. Olması gereken tüm yerlerde olmaya çalıştı ki ilerleyen yaşına rağmen bence yanındaki oyunculara da örnek olacak bir karakter. Daha önce oynadığı takımlarda da gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. %100'ünü maçlara vermeye çalışan önemli bir karakter Trabzonspor'a da mutlaka faydalı olacaktır. Büyük maçlarda büyük oyuncu gerekir. Salah gibi dedi. Mesela ne kadar önemli bir açıklama, düşünsenize. Başlığı böyle atmış kendi adına. Her zaman önemlidir galip gelmek. Böyle bir performansla kazanabilmek çok daha özel. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettik. 4 gol attık. Gol yemedik. Çok daha fazla gol bulabilirdik aslında. Taraftarımız inanılmaz destek verdi. Onlara da güzel bir hediye verdik. Hocamız çok çalışmamız gerektiğini söyledi. Bizden yoğunluk istedi. Bu önemli bir cümle. Burayı sonra konuşacağız. Yoğunluk.

0: istedi. Bakın bu çok önemli bir şey. Çok kısa süredir hocayla beraberiz. Bazı noktalara dokunuş yaptı. İyi savunma, direkt oyun istedi. Bu da çok önemli. Önemli bir cümle. Doğrudan direkt hücum ki ben bunu maçın hemen başında söyledim. Yani Trabzonspor bugün sanki öyle bir görüntüsü var. Direkt hücumlar yapacaktır. Özellikle Santrafor'da Cu'yu görünce Salah işte sol tarafta. Hani Muçi'yi belki biraz daha bertaraf edip onun atacağı paslar ya da işte orta saha yardımıyla beraber işte artık kim atabilir bu oyuncuların önüne, Galatasaray'ı geri koşturmak isteyeceklerdir. Çünkü önde böyle oyuncuları var. Ne demiş? İyi savunma, direkt oyun istedi. Hücumda başarılı olduk. Önümüzde milli ara var. Bu arayla birlikte hocayı daha iyi tanıyacağız. Fikirlerini anlayacağız. İyi bir süreç olacak. Salah'ın böyle performanslarına alışkınım. Onunla birlikte sahada olmaya alışkınım. Bize sahada güven veriyor. Büyük maçlarda büyük oyuncular gerekiyor. Böyle oyuncuların bir şey yapmasını beklersiniz. Salah her zaman oradadır. Çok çalışkan biridir. Onunla beraber olduğunuzda daha tehlikeliyiz. Takım gücünü gösteriyor. Çok mutluyum. İlk hat-trick'i inanılmaz mutluyum. Onu tebrik ediyorum. Demiş Fabinho Trabzonspor adına. Gerçekten önemli işlere bugün imza attı. Hatta hemen sizlere de söyleyeyim. Maç sonundaki Fabinho'nun ratingini de söyleyeyim. 7.7. İlk yarıda 7.2 idi. İkinci yarıda da 7.7 ile bitirmiş. %87 pas isabeti. 47'de 41 isabetle önemli bir performans ortaya koymuş ki takımın Newell'dan sonraki en yüksek pas isabetine sahip oyunculardan birisi. Bu kadar fazla topa sahip olup toplu oynayıp Pina da hani mesela %89'da oynamış ama 19'da 17 gibi. Ama hani takımın en fazla toplu oynayan oyuncularından birisi. Bu arada takımın en yüksek toplu oynayan oyuncusu kimdir? Tahmin edin. Sanırım hiç kimse tahmin edemez herhalde bu soruyu. Bu soruyu sorayım. Bir reklam arasına gideyim sevgili dinleyiciler. Saat başına kadar bir nefeslenelim. Dönüşte diğer yine oyuncuların sözleriyle devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
2: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: uçacaktı. Anadolu kulüplerinin gündemini, transferlerini ve son dakika gelişmelerini merak ediyorsanız dinlemeniz gereken program belli. Anadolu Ateşi.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler, Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz.
0: Spor basınının yükselen isimlerinden Salim Manav, Anadolu Ateşi'nde başkan, yönetici, teknik adam ve futbolcuları Radyo Spor'a bağlayarak Anadolu futbolunun nabzını tutuyor.
1: Bu bölümde konuğumuz Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Sayın Başkan nasılsınız?
2: Teşekkürler Salim. İyiyim. İyi yayınlar.
0: Salim Manav'ın hazırlayıp sunduğu Anadolu Ateşi hafta içi her gün 12'de Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052

0: 1887 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. Maç merkezi, ben Caner Aydar. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattı, mesajlarınızı yazabilirsiniz. Kanada'dan sevgili Ahmet Bey yazmış. Allah'tan demiş, bu salağı Beşiktaş almamış. Alsaydı 10 hafta kala şampiyon olurlarmış. Böyle bir mesaj göndermiş. Size bir soru sormak istiyorum demiş İsmail Hoca. 3 kere görevden ayrıldı Fatih Hoca. Soru ne, ona bakayım. Cümlenin sonuna bakacağım. Okan Hoca 4 sezondur şampiyon olmasına rağmen her sezon demiş istenmiyor. Taraftarları tarafından istifaya davet edilmesine rağmen devam ediyor. Hiçbir şey yokmuş gibi, yani o baskıyı kaldırıyor. Size de tuhaf gelmiyor mu? Yorumunuz nedir? Bilemiyorum tabii ki. Yani sonuçta Okan Hoca'nın takdiri, tercihi, taraftarı beğenmiyor olabilir, eleştirebilir. Bunlara tabii ki bir şey diyemem. Her teknik direktör eleştirilir bazı dönemlerde. Okan Hoca da şampiyon olmasına rağmen bir grup taraftarı tarafından eleştiriliyor. Ben de görüyorum. Gazeteci tarafından eleştiriliyor. Oyunu çok, özellikle Avrupa oyunu, deplasman oyununu çok beğenmeyen Galatasaray taraftarı da var. Haklı da olabilirler. Az geçen istatistik vermiştim. 16 mücadele sonunda 2 galibiyeti var Galatasaray'ın deplasmanda. Galatasaray'ın deplasmanlarda genel olarak çok iyi oynamadığını hep söylüyoruz. Ayrıca ya da işte büyük maçlarda, ayrıca Osimhen'e dayalı bir sistem var. Hani Osimhen olmadığı zaman bir sıkıntı var, ama hani bu maçı sadece bunun üzerinden okumamak lazım. Bugün Trabzonspor daha iyi hazırlanmış, dersine iyi çalışmış. Okan Hoca'nın bazı ısrarlarını artık çok anlayamıyorum. Özellikle bu konuda eleştireceğim. Birazdan zaten konuşuruz. Kolay gelsin sevgili Caner demiş. Sevgili Yaşar abi yazmış. Çok sevinçliyim, çok mutluyum. Bir Trabzonsporlu kıymetli bir dinleyicimiz. Sevinçliyim demiş. Galatasaray'ı yenmek şampiyon olmak demektir. Ayrıca bütün Trabzonsporlu taraftarını kutluyorum. Hayırlı olsun. Herkesi tebrik ediyorum. Ayrıca abinize de selamlarım olsun. Evet, abim de çok mutludur. O da bir Trabzonspor taraftarı. Muhtemelen de şu anda beni dinliyordur. Sevgili Adil Aydaş'a da sevgilerimi iletiyorum. Eşim de orada. Eşime, çocuklarıma, anneme, herkese selamlar, sevgiler olsun. Eniştem varsa ona da selamlar olsun. Ferman, Gündoğan, Serap, Gündoğan. Onlar da zaman bizi dinliyorlar. Hatta bir önceki arada dinlediklerini söyle. Maçı benden dinlemişler, öyle diyelim. Çok teşekkürler Stuttgart'tan sevgili Yaşar abimize de sevgiler. Evet, az önce Ahmet Bey sormuştu, Alper Bey nerede? Alper Bey bugün gelmedi, maçı evinde izlemeyi tercih etti, ama yarın burada olacak sevgili Alper. Kanada'dan sevgili Ahmet Bey'e de söyleyeyim. Galatasaray ön alan, sağ olsun mesaj yollamış Alper, oyunu biraz değerlendirmiş. Galatasaray ön alan yerleşimini hemen şöyle sizler için okuyacağım. Birkaç sezondur takımın çok iyi adapte olduğu yönlendirilmiş pres kavramından çok uzaktı bu maç diyor. Maç boyu 105x68 metre sahanın tamamını 10 oyuncuyla parselleyemezsiniz. Bazı bölgelerde oyun hakkını bilinçli olarak rakibe bırakıp bıraktığınız bölgelerdeki ayağı zayıf oyuncuların zaaflarını düşünüp first touch'tan bahsediyor. Veya dar alanda oynama problemi olan oyuncular Savic, Mustafa Eskerlaç, Melih Kabasakal demiş. Teknik kapasitesi yüksek oyuncuların etrafında artı bir olup yerleştiğiniz veya hedeflediğiniz alanlarda topu alıp rakibi oynatmayıp aksiyona geçmeniz gerekir. Galatasaray bugün bunu yapamayınca Fabinho, Muçi, Salah gibi isimler bölgelerinde ciddi dominasyon kurdu. Katılıyorum az önce Alper'e, katılıyorum az önce. Ben de bunu söylemeye çalıştım. Galatasaray bence dersini iyi çalışmamış bugün. Bir B planı da olmadı. Trabzonspor'un özellikle bu oyunu karşısında ya da İlk 15-20 dakikada oynayacağı oyunu aslında gösterdi Trabzonspor. Yani bu maç boyunca ne oynayacağını bence gösterdi, ama Galatasaray'ın buna karşı bence bir antitez üretmesi gerekiyordu. Ya da eğer maç önünde bu

bunu. Ben demedim çünkü böyle bir şey. Çok önceden gelmesi gereken yenilgi Salah'la beraber geldi demiş. Hani ben böyle bir yorumda bulunmadım. Galatasaray 3-1 ya da 3 gol atar, golleri de bunlar atar gibi bir şey söylemedim. Kim söylediyse bilmiyorum. Uğurcan Çakır çok kötü bir performans sergile demiş. Galatasaray almakta çok büyük bir hata yaptı. Bu arada bugünkü gollerde bilmiyorum hani hatası var mıydı? Bunu belki kaleci antrenörleri ya da kalecilikten anlayan insanlar daha iyi yorum yapabilir. Ama gördüğüm böyle şu golde çok bariz hatası var diyebileceğim bir şey şu anda hatırlamıyorum. Sevgili Cesur Bey yazmış. Ama hani kötü kaleci olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor akıllı oynadı ve kazandı. Galatasaraylı olarak tebrik ederim. Ligi heyecan geldi. Karalar bağlayacak bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Mental yorgunluğu konusunda size katılıyorum. Galatasaray kadrosunda sadece 3 oyuncu 4 yıldır burada. Diğer oyuncular 1-2 yıllık çalıştığı iş yerinde 2-3 yılda mental yorgunluk yaşayan çoktur herhalde. Okan Hoca'nın agresif olması da normal. Kulübede oturana pasif hoca diyoruz. Sürekli sahada oyuncularla uğraşana agresif. İtalyano ne demiş? İtalyano Beşiktaş taraftarından daha hareketli Caner Bey demiş. Bilmiyorum Ali Bey ne istinaden bunu yapıyorsunuz da bu değerlendirmeyi. Ben Okan Hoca'nın kenarda hareketli olmasına rahatsız değilim. Böyle bir yorum da yapmadım ama sizin yaptığınız son cümleyi de hiç doğru bulmadım. İtalyan o hareketli olacak. Başkası da hareketli olsun. Bunda bir sıkıntı yok zaten. İstediği kadar hareketli olabilir. Bundan kimsenin de rahatsız olacağını düşünmüyorum. Okan Hoca bugün niye kırmızı kart gördü? Oralara bakmak lazım. Bunu kim yapıyorsa da bu arada şey yapmak lazım. Okan Hoca'nın da bir açıklaması var. Ben hakeme kötü bir söz söylemedim. O bilmiyorum. Belki yanlış anlaşılmıştır. Ben oyunu konuşmaya çalışıyorum. Yani sizin dediğim gibi bu son cümleniz biraz manidar olmuş. Keşke böyle bir şey yazmasaydınız. Okumadım zaten. Artı teknik direktör. Yani hareketli olabilir, olmalı da. Bunda bir sıkıntı yok. Niye olmasın ki? Yani o takımın teknik patronu. Okan Hoca sağ kenarında sürekli hareketli maçı oynuyor. Kimse buna rahatsız olmamalı. Sağ içine giriyorsa, kuralları ihlal ediyorsa hangi teknik direktör olursa olsun bunun karşılığında bir ceza varsa tabii ki olur. Yaptırım varsa uygulanmalı. Ama ben bugün şu dakikaya kadar hani bu mağlubiyetten sonra 4-0'lık mağlubiyetten sonra İtalyano Okan Hoca benzetmenizi çok doğru bulmadım. Hani Okan Hoca'ya gelince sağ kenarında hareketli diye eleştiriyorsunuz ama İtalyano'yu hiç görmüyorsunuz gibi böyle bir şeye geliyor herhalde. Yok yani o da hareketli olsun, o da İsmail Hoca da hareketli olsun, bundan ben rahatsız olmuyorum. Tabii ki işi bu, işi buysa da o heyecanı kenarda taraftarına yansıtmaya çalışıyordur. Ben buna herhangi bir şey söylemiyorum yani. Olabilir, kendi tercihleridir. Oturan teknik direktörler de var mesela. Sarri'ye baktığınız zaman kenarda çay içiyor yani. Beni ilgilendirmiyor. Kendisi bilir. Ben saha içinde neyi doğru yaptıklarını, hocaların neyi yanlış yaptıklarını bunu görüp değerlendirmeye çalışıyorum. Siz böyle bir değerlendirme yapabilirsiniz. Nadir Bey ne demiş? Kolay gelsin, iyi akşamlar. Almanlar neden başarılı? Çünkü disiplini elden bırakmıyor. Hocanın ilk işi ona çüğü yedek bırakarak haddini bil demiş. Fatih Hoca'nın, ben Fatih Hoca değilim dedi. Bu arada bunu 2 gün önce söylemiştim. Çarşamba günü hani bu teknik direktör kararı aslında Trabzonspor'da hocanın Samsunspor maçında sanırım Holse'ydi. Tatilden mi geç gelmişti? Muandil Maji miydi bilmiyorum. Geç geldikten sonra birkaç hafta oynatmamış hatırlarsanız. Hani o disiplin, buranın kontrolü bende oyuncuya bağlı bir düzenden ziyade hani benim istediğim, benim kurallarım geçerli bir mesaj vermişti hatırlarsanız. Bunu söylemiştik. Burada Onaçu tabii formsuz olabilir. Oynatmak istediği oyuna uygun, eğer Cu uygun sanki öyle gözüküyor. Onu tercih etmiş. Hani Onaçu belki bu yüzden yedek kalmamış olabilir ama şu anda çok hazır gözükmüyor Onaçu. Bir pozisyonda savunma arkası bir pas geldi. Neredeyse Abdülkerim kendisinden 3-4 metre geride olmasına rağmen topu alıp dönüp kaleye gidene kadar Abdülkerim geldi yetişti. Ki Abdülkerim hızlı bir oyuncu olmamasına rağmen hoca da bunu görmüştür, biliyordur.

Kendisine de bu konuda ekibi bilgi vermiştir. Yani bu oyun, bu maç üzerinde böyle bir karar almıştır. Ama hani Alman disiplini konusuna katılıyorum. Salah ne demiş? Berbatov'un yarı pasına geldi, parasına geldi. Adam şov yapıyor. Bizimki geri pas yapıyor. Evet, Okan Hoca istifaya davet etmiş sevgili Nadir Akkuş. Önümüzde Barcelona maçı var. Onlar da Bordo Mavi, Trabzonspor 4 attı. Barcelona herhalde 8 gol atar. Vay halimize demiş sevgili Nadir Bey. Böyle bir değerlendirmesi var. Caner abi iyi yayınlar. Trabzonspor başkanı ne anlatıyor demiş. Maç öncesi algı, maç bitti algı. Kırmızı kart verildi. Yani sana yapılan kırmızıydı. Kimse konuşmuyor. Galatasaraylılar oyunu eleştiriyor. Sen kazanmışsın maçı. Hakem nispeten iyi yönetmiş. Sırf kamuoyu arkasına almak için konuşuyor ama sevgili Selim, sen objektif bir dinleyicimizsin ki senin gibi dinleyicilerimiz çok tabii ki var. Ben söyledim zaten, Sané'nin pozisyonda var, devreye girmeliydi ama hani orada hakem uzaktı ya da en azından pozisyonun olduğu yere uzak gibi gözüküyor. Görmemiş olabilir. Hani bir VAR uyarısı olabilirdi. Çağırıp kırmızı verebilirdi. Buna bir şey demiyorum. Ama Ugo Çukwu'nun pozisyonunda gözünün önündeki bir pozisyon. Bakın, gözünün önünde. Yani neredeyse arada 1,5 metre mesafe var. Yani 1,5 metre önünüzde olan 33 yaşındaki bir kişi, bunu niye söylüyorum? Hani biz artık 50 yaşlara geldik. Artık uzay göremiyoruz. Bazen bazılarımız yakını göremiyor. Sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama hani genç bir arkadaştan, hakemden bahsediyoruz. Gözünün önündeki pozisyon. Yani benzer şey Trabzonsporlu oyuncu yapsa, onun için de söylüyorum. Çıkaracaksın hocam kırmızıyı. Yani çıkarmalısın. Bunu yayındayken de söyledim. Başkan da onu söyledi aslında. Hani bunu vermeyeceksin, neyi vereceksin diyor. Gözünün önündeki bir pozisyon. Hatta söyledi, herkese versin. Benim oyuncum yapıyorsa bana da versindi. Dedi. Seattle der ki sevgili Mehmet ne demiş? Trabzonspor Galatasaray'ı yendi diyor. Yani Galatasaray'ın yeni transferleri Barcelona'ya karşı böyle oynarlarsa çok farklı bir mağlubiyet alabilirler. Evet. Bakıyorum. Hakem çok iyiydi. Sarı verip VAR çağırması hariç. Osimhen olsaydı bu maç olsaydı bile maç Trabzonspor'un olabilirdi. Zira hani Galatasaray genel olarak kötüydü demiş. O pozisyonda Sanchez ve Abdülkerim'e ne demeli? Sürekli o pozisyonlara itiraz ettiler. Hareket yapan farkında kırmızı olduğunun demiş bir dinleyicimiz. Evet, Ugo Çukwu itiraz etmedi. Çok ilginç. Ama Davinson Sanchez itiraz etti pozisyonda. Ondan bahsediyor dinleyicimiz. Evet, başka bir dinleyicimiz de sevgili Metin Bey de saha içinde ve saha dışında hani konuşmalar ve saha içindeki hareketler biraz tutarlı olsun diyor. Böyle değiştirdim yazmanızı. Yazınızı daha doğrusu. Bu milli ara Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sevineceği, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise istemediği bir milli ara oldu. Ayrıca izlediğim Galatasaray'da mücadele yok, oyun yok, oyuncu yok, reaksiyon yok, anlayamadığımız, anlayacağınız demiş. Kral çıplak demiş sevgili Sertan. Beşiktaş yarın kazanırsa daha fazla üzüntülü olabilir. Abi iyi yayınlar, iyi akşamlar. Fenerbahçe taraftarıyım. Muhammed Salah bugün muazzam bir iş çıkardı. Büyük maçların oyuncusu olduğunu gösterdi. Zaten çok büyük bir oyuncu Muhammed Salah. Çok bir şey anlatmaya gerek yok. Çok fazla mesaj var. Okumaya çalışıyorum hepsini. Kolay gelsin. Trabzonspor bağlantısı olacak mı? Teşekkürler, yaptık bağlantıyı Efe Bey. Şimdi biraz da Cun'un açıklamalarına bakalım. Cun ne demiş? O da bugün fena değildi. Harika bir galibiyet oldu. Önümüzde bir süreç var. Tüm maçlarda böyle devam etmeliyiz. Stadyumu çok beğendim. Harika bir atmosferdi. Gerçekten çok iyiydi demiş. O da yeni transfer. Sabyolo ne demiş? Bu arada Okan Hocam bir açıklaması var. Nezih Akşener Beyinspor'a yapmış.

Benim hakeme hiçbir hakaretim yok, kaynağı da gösterelim. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi. Neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim. Asla hakaret etmedim. Kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı demiş Sayın Okan Buruk. Sabioğlu ne demiş? Noah Sabioğlu. Çok mutluyum. Çok iyi bir galibiyet oldu. Bu stadyumdaki ilk golüm. İlk goller her zaman mutluluk vericidir. Böyle devam etmeliyiz. İnanılmaz mutluyum. Taraftarlarımıza da teşekkür etmeliyim. Trabzonspor için daha fazla gol atacağımı sözünü veriyorum. Kanat oyuncuları için gayet rahat bir formasyon kurduk. Sağ içinde çok rahat hissettim kendimi demiş Noah Sabioğlu. Evet. Tabii başka açıklamalar da var. Hemen sizlere aktarıyor olacağım. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in açıklamalarını aktardım. Şimdi Galatasaray'da da biliyorsunuz yardımcı antrenör açıklamalarda bulundu. Onları da sizlere aktarayım. Okan Hoca olmadığı için Abdülkerim Bardakçı'nın yine açıklamaları vardı, aktardım. Torreira'nın açıklamaları vardı, aktardım. Dediğim gibi hemen şöyle yer kaybolmaz önümden. Sayın İrfan Saraloğlu maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Okan Hoca kırmızı kart gördüğü için. Maça çok iyi başladık diyemeyiz. Erken bir gol yedik. Ancak oyunun devamında beraberliği yakalayacak birkaç fırsatımız oldu. Maalesef değerlendiremedik. Direkten dönen şutumuz var. Bireysel hatadan ikinci golü yedik. Üçüncü golü de ilk yarıda maalesef kalemizde gördük. Devre arasında yaptığımız uyarılarla oyunu geri çevirmeyi düşündük. İstedik, çalıştık. İstediğimiz gol gelmedi. Net fırsat kaçırmasak da gol olabilecek pozisyon başlangıçlarını yakaladık. Oyuncularımıza saygı duyuyoruz. Güçlü oyun karakterleri olduğunu biliyoruz. Çeviremedik maçı demiş Sayın İrfan Saraloğlu. Tabi aslında ikinci yarının hani 65-70'e kadar Galatasaray oyunda çok ciddi bir şekilde üstündü. Neredeyse dönen bütün topları topladı ve atak devamlılığı sağladı ama bence yerleşimde büyük problem vardı. Yani Yunus orada, Saraloğlu orada, Batragov girdi bir ara. Yunus 10 numara olarak yine orada. Sané var, Leo var, Barış var. Yani Barış geriye geliyor. Alışık değildi herhalde santrofora. Görüntü o. Sadece bir kez sırtı dönük aldı. Sonrasında orada da Pina pozisyona girmesini engelledi. Leo çok etkili değil. Şalay'ı işte hani bir şekilde o şut fırsatı da vermedi Trabzonspor. Biraz sanki çok fazla hücumcu ileride de hani o dediğim gibi yer paylaşımı konusunda sanki problem oldu ikinci yarı. Bizi üzen ikinci konu hocamızın oyundan atılışı, neden atıldı anlamakta zorlanıyoruz. Ben çok yakındaydım. Gereksiz bir yere kırmızı kart verildi. Hocamızın veya Galatasaray'ın birinci hakemle ilgili sorunu olmadığı, kimsenin olmaz. Dördüncü hakemlerin neden genç, tecrübesiz seçilmesini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar, kulübelerin reaksiyonlarını absorbe edebilecek olsalar Türk futboluna katkı olmaz mı? Bizim Türk futbolu için uğraşlarımız var. Herkesin var. Trabzonspor'un galibiyetini gölgelemek istemiyorum. Hak ettiler, kazandılar demiş. Devamını okuyacağım ama mesajlar var. Bakalım. Çok iyi oynamadan kazandı Trabzon. İyi oynasalar ne olurdu? Beşiktaşlar düşünsün demiş. Sevgili Fatih. Trabzonspor her hafta Olaç yüzünden 10 kişi oynuyordu. Ne zaman onu kestik, maç kazandık. Her hafta 10 kişi oynamak olmuyor demiş sevgili Fatih Bey, bir Trabzonspor taraftarı. Caner kardeşim, Galatasaraylı taraftarlar alınmasın ama ne demiş? Uğurcan'ı beğenmiyorlar. Kaç kere şampiyon etti onları. Yani daha geçen sene geldi. O yüzden hani çok kaç kere etti diyemeyiz. Bir şampiyonluğu var Uğurcan döneminde. Avrupa'da başarılıydı. Bu akşam iyi değildi. Tamam. Verin bize gelsin. Sıkıntı yok demiş. Her zaman alırız sevgili Yaşar abi.

Trabzonspor taraftarı Uğurcan bizim evladımız demiş. Trabzon'da da geçen sene çok iyi karşılanmadı Uğurcan. Yani hiç evlat gibi karşılanmadı sevgili Yaşar abi. Şimdi siz bağrınıza basmışsınız ama öyle bir şey de olmadı yani. Biraz Uğurcan'ı üzdü Trabzonspor taraftarı, ya da Trabzonspor taraftarı üzüldüğü için bir reaksiyon gösterdi. Ama ben Uğurcan'ın bugün gollerde bir hatasının olduğunu düşünmüyorum ya. Yani takım olarak Galatasaray kötüydü. Hayır, Okan Hoca sinirli sevgili Ali. Bunu söylüyorum. Niye söylüyorum? Çünkü tercihleri, sürekli sarı kart görmesi, bu anlamda söylüyorum. Yani bu bir tesadüf mü? Hakemler mi sürekli Okan Hoca'nın üzerine oynuyor? Ya, kaçıncı sarı kart? Daha 6. haftadayız. Okan Hoca sarı kart görüyor maçlarda. Kazandığı maçlarda da sarı kart görüyor. Bunu söylüyorum. Yani niye bunu kabul etmiyorsun? Yani ben söylemiyorum. Görünüyor zaten sağ kenarında. Yani hoca agresif olsun, oyunu olsun, oyuncusuna olsun. Örneğin ısrarla bunu söylüyorum. Yani bu hafta Barış'ı kesmiş. Geçen hafta söyledim. Israrla söyledim. Demek ki oluyormuş. Hani Barış'ı sürekli oynatmanızın özel bir sebebi var mı? Yunus'u sürekli oynatmanızın özel bir sebebi var mı? Yerdi, tamam, okey, saygı duyuyoruz. Ya tamam diyelim. Ama formsuzsa oynatmayacaksınız. Burası Galatasaray. Galatasaray büyüktür herhangi bir oyuncu. Bugün Barış'ı yedek bırakmış. Demek ki oluyormuş. Yani formsuzsa Barış oynatma hocam. Doğruları yapma anlamında problem var diyorum. Yani sürekli aynı oyuncularda ısrar ediyor. İşte Leo'yu aldı. Barış da oynayacaktınız, o zaman almasaydınız Leo'yu. İlla da Barış'a yer bulmak için, ya da Yunus'u sürekli. O zaman Batragov'a niye 20 milyon euro verdiniz? Bakın Batragov direkt oynayan bir oyuncu. Hani çok topu böyle uğraştırmıyor yani. Önünde gördüğü en hızlı ve şekilde hücumu düşünüyor. Yunus daha tecrübeli olabilir. Ligi daha iyi bilebilir. Ama yedekte de bekleyebilir Yunus. Yani Batragov size gol ve asiste oyununuzu daha hızlandıracaksa, daha fazla pozisyona sokacaksa, daha etkili olacaksa, o zaman oynatın Batragov'u. Hani aldınız ya Galatasaray. Abi bakıyorsunuz Yunus 90 dakika sahada. Yani çok mu iyi bir performans burada sergiledi bilmiyorum. Ya bunları çok görmüyorum bu sene Okan Hoca'dan. Ya o sağ içinde özellikle hücum bölgesindeki bazı oyunculara karşı bir, yani bilmiyorum, yani kendi istediği doğrultuda, hep beklentiyi değil, kendi istediği doğrular çerçevesinde kararlar veriyor. Ben de bunu eleştirmeye çalışıyorum. Biraz bu konularda stres seviyesi yüksek bu sene. Bilmiyorum, belki de istediği transferler gelmedi bazı bölgelere. Yoksa Okan Hoca'nın sağ kenarında agresif olması, hani oyuna karşı, oyuncusuna karşı, tabii ki yaşasınlar. Benim çok sevdiğim hoca modelidir bu. Yani sağ kenarında oturup da çay içen bir teknik direktör şahsen görmek istemem yani. Zaten bunu normal hayatta yapıyorsunuzdur. Yani orada taraftar gelmiş, bağırıyor, çağırıyor, kendini parçalıyor. İşte pozisyonla kalkıyor, pozisyona oturuyor, rakip atak yaparken ıslık çalıyor falan, enerji sarf ediyor. Siz orada oturmuşsunuz kulübenizde, oğlum şunu da yaz, evladım bunu da yap dediğiniz anda zaten siz o maçı hani reaksiyon göstermeden, işte bir pozisyon olduğu zaman 15 dakikada bir ayağa kalkıp hakeme yok yok bu sarı kart, Jose Mourinho'nun bazı maçlarda yaptığı, hatırlayın. Ben istemem böyle bir teknik direktör. Ben başka bir şeyden bahsettim, siz konuyu başka bir noktaya getirdiniz diyelim. Yoksa yani agresiflik düzeyi biraz, dediğim gibi, yani böyle bir sezon başından beri Okan Hoca'nın yüz ifadesi geçmiş yıllar kadar beni mutlu etmedi. Sanki böyle bir sıkıntı var orada ama ne sebebini bilmiyorum. Caner Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Daha yeni geldim. Öncelikle Prenses Melisa'nın doğum gününü tebrik ediyorum. Çok teşekkürler sevgili Levent abi. Vallahi prensesim yarın buraya gelecek. Ben de heyecanlıyım, bakalım. Gündüz buraya gezmeye geliyor. İlk kez gelecek. Çok istedi. Artık en sonunda getireceğim. Maça gelince kimse hani hiç mazeret aramasın. Trabzonspor bileğin hakkıyla kazandı demiş. Açık ve net.
Levent, ya sevgili Levent abiye de sevgiler. Sevgili Alper dinliyorsa üzülmesin, bugün yarın da Beşiktaş kaybedecek demiş. Sevgili Ahmet Kanada'da, Ahmet Bey'e de selamlar, sevgiler. Olabilir tabi, oynanmamış maç, kazanılmış sayılmaz, ama Beşiktaş kazanırsa bu yazdığınızı hatırlatacağım size sevgili Ahmet Bey. Maç 4-0, son dakikalar neymiş? Hakemin göz önündeymiş. Yapma Sayın Başkan demiş. Olmaz demiş. Hani sizin yaptığınız bu açıklamalar. Evet sevgili Hakan Bey demiş. Yani maçın son dakikaları hakem görmüyor. Bu arada gerçekten gözünün önünde. Şimdi pozisyon tekrar veriyor. Hakemin açısı muazzam. Hani bu pozisyonda görüp net kırmızıyı vermesi için hani böyle istesen bu denk gelmez. O yüzden size hani Sayın Başkan'ın açıklamalarını eleştirebilirsiniz, ama sevgili Hakan Bey size katılmıyorum. Maçın son dakikası diye hani birisine kırmızı kart vermeyin ya da hakem hata yapabilir kısmında değilim. Katılmıyorum buna. 1 metre önünüzde dize gelen bir tabanı ben görmedim diyemezsiniz. Çünkü açınız o kadar muhteşem ki. Yani başka bir şey olamaz. Yani isteseniz denk gelmez. Kartınızı çıkarıp göstermeniz için. Biraz cesaret. Hakemleri cesaretli olmaya davet ediyorum diyelim. Öncelikle takımı tebrik etmek isterim. İlk yarı mükemmel oynadık. Ancak ikinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem. Hocanın bu durumu çözmesi lazım. Yenmemiz iyi, ancak önümüzde çok çok iyi bir Beşiktaş var. Kesinlikle Beşiktaş'ı yenip şampiyon olabiliriz. Şu anda Fenerbahçe'yi buraya koyamıyorum diyor sevgili Ziya Bey. Çok mesaj gelmiş. Mesajlarınızı bitireyim istiyorum. Sonra kaçacağım çünkü. Yıldızlar bu şekilde oynasın. Zayıf takımlara karşı 3 gol atıp üzerine yatmasın, aldıkları paranın hakkını versinler diyor. Umarım sezon sonuna kadar böyle devam eder demiş sevgili Erdem Civelek. 6-7 takım şampiyonluk mücadelesi versin son haftaya kadar, şansları devam etsin. Ne güzel bir hayal kuruyorsunuz. Çok güzel sevgili Erdem Bey. Umarım böyle olur. Şampiyonluk yarışı 6-7 takımımız arasında geçer ve hak eden kazanır. İyi yayınlar Caner Bey. Biz düşünmemize gerek yok. 5 atıp diğer hafta ne demiş? Neden bizi eleştiriyorsunuz? Siz bu akşam maça bakın, sevinin. Sizi seviyoruz. Geleceğiz, merak etmeyin demiş bir Beşiktaş taraftarı sevgili Serkan Bey, Antalya'dan yazıyor. Yani bugün kazanmışsınız diyor. Neden Beşiktaş'ı bugünden düşünmeye başladınız diyor. Trabzonsporlu bir iki dostumuza söylemiş. Onlar yazmıştı Beşiktaş düşünsün bundan sonrasını diye. Leo bugün maçın en kötüsüydü. Neden 90 dakika sahada durdu anlamadım. Trabzonsporlu olarak söylüyorum. İşte ben bunu soruyorum. Bunu söyleyince de sevgili Ali diyor ki neden Okan Hoca'ya taktın? Takmadım. Ben Okan Hoca'yı çok seviyorum, çok savunuyorum. Hatta savunduğum için de bazen burada çok böyle ciddi ciddi eleştiriliyorum. Yani siz Galatasaraylısınız biliyorum, ama ben sizden daha fazla savunuyorum Okan Hoca'yı. Yıllardır, hatta Türkiye'nin en başarılı hocası olduğunu gelmeden bile savunan bir insanım. Ama bu sene çok vücut dilini çok beğenmiyorum. Daha doğru bir ifadeyle söyleyeyim. Çok agresif görüyorum. Sebebini bilmiyorum. Yani oyuna agresiflik değil, başka konulardan bahsediyorum. Yani bu agresifliği ya da benim düşüncem bu. Vücut dilindeki belki beğenmediğim yüz ifadesi neyse artık, vücut dili. Sağ içindeki o performansa da yansıyor işte, onu söylemeye çalışıyorum. Bazı oyuncular sürekli oynuyor mesela. Yani soruyorum burada, hani bu kadar kötü performans olduğu zaman bazı oyuncuları dinlendirebilmeli. Sevgili Caner, bir Fenerbahçe olarak hakemler gerçekten çok yetersiz demiş. Sané'nin pozisyonu kırmızı, Salah kalitesini ortaya koydu. Üst düzey oyuncuların farkı bu, yaş fark etmiyor sevgili Kasım Bey demiş. Okan Hoca kendi bildiğini okuduğu için başarılı, dışarıdan etkilenmemiş. Hocaları da eleştiriyoruz. Adam en azından kendi doğrularıyla eleştiriliyor. Ben de olsam kimseyi dinlemem açıkçası. Dinlemeyeceksem o koltukta
Başka dinleyeceksem o koltukta başkası otursun. Peki tamam, neyse sizin fikriniz.

Trabzonspor Galatasaray'ı yener demiş dinleyicimiz. 16.50'de atmış bu mesajı. Ben yoktum orada tabii. Tebrik ediyorum. Tahmininiz için diyelim. Caner kardeşim, tabii ki Uğurcan'a haksızlık yapıldı. İstemediğim şey bunlar. Haklısın Caner kardeşim demiş. Bu güzel program için de sana çok teşekkür ederim. Yarın inşallah görüşürüz demiş. Sevgili Yaşar abiye de sevgiler. Almanya'ya selamlar, sevgiler. Çok teşekkürler abi. Umarım öyle olmuştur. Okan Hoca'nın müthiş ne demiş, şöyle bakıyorum. Bir geçmişi var sevgili Serdar Bey, böyle düzelteyim. Şöyle bir şey söyleyeyim ben. Dediğim gibi bakın, burada Okan Hoca'yı hani linçleyecek halim yok. Ben saha içindeki performansa bakarım. Artı hani ne kadar etkim olabilir. Ben sadece gördüğümü eleştiriyorum. Bu sezon sadece bu maç üzerinde değil, birçok maçta geçen hafta sordum. Bakın bu hafta Barış yedekti. Ben sorduğum için değil, gördüğümü çünkü söylüyorum. Yani Barış bu kadar kötü oynarken niye sürekli oynuyor hocam? Yani burası Galatasaray. 4 yıldır üst üste şampiyon olmuşsun. Alternatif bulmuşsun. Gidip dünyanın en önemli kanat oyuncularından birisini almışsın. Mesela şu anda sol tarafta Lea. Tam bugün kötüydü. Ama bugün zaten Galatasaray'da iyi olan kim vardı diye bakarsanız. Bakıyorum Barış her maç. Ha, Barış bu arada kötü oyuncu diye söylemiyorum. Kötü bir dönem geçiriyor. Formsuz. Bakıyorsunuz tercihleri, pas tercihleri, şut tercihleri, koşuları vesaire, bilmiyorum. Şu anda bir mental bir yorgunluk görüyorum ya da istediği seviyede değil. Yunus bazen bugün mesela çok iyi değildi. Geçen maçlarda hani çok iyi olmadığı maçlar vardı. Var hocam, elinde böyle bir kadro var senin. Ya İlkay niye oynamıyor Galatasaray'da? Neyi yetersiz yani? Torreira çok mu yeterli yani? Müthiş mi oynuyor mesela şu ana kadar ki 6 maçta? Muhteşem falan mı oynadı yani? Ama yok mesela. Torreira oynamıyor. İlkay oynamıyor. Bugünkü bu maçta Hugo Çuk oyuna dahil oldu. Maç 4-0 ya. Maç 3-0 ilk yarı. Sayın antrenör ne diyor? Diyor ki ikinci yarı oyunu almak istedik. Baskı kurmak istedik. Yaptı mı Galatasaray? Yaptı. Dönen toplarda bakıyorsun açamıyorsun. Sara ve şeyle açamadın. Nedir o? Torreira ile açamadım. Torreira zaten öyle bir oyuncu değil ama hani ara ara gol attığına bakmayın. Zaten öyle özellikleri karşılarken çok değerli bir oyuncu. Baskı halinde öndeki o preste çok değerli bir oyuncu ama hani inanılmaz asist yönü çok güçlü bir oyuncu değil. Sara öyle bir oyuncu olmadı. Dönen toplarda belki o top kayıplarını da minimize etmek için daha belki direkt pasları atabilecek bir İlkay oyunu alabilirdiniz, örnek veriyorum. Bunu söylüyorum sevgili Ali. Bakın hani onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sene başından beri söyledim. Hazırlık maçlarında bunu söyledim. Hala da aynı fikirdeyim. Hocamızın oyundan atılışının nedenini anlayamıyorum. Görmüyor musunuz? Çizgiyi geçmedim dedi. Kör müsünüz diye çeviri yapılıyor. Birisi mi kulağına üflüyor? Nereden duyuyor kör müsün lafı? Görmüyor musun dedi. Kör müsün anladı. Gereksiz bir davranış ve uyarı. Tecrübelendiği zaman bizim gibi düşünecek, ben yanlış karar verdim diyecek. Okan Hoca enerjisi yüksek bir antrenör, nasıl duracak kenarda? Bizler sakin, barışçıl, kibar duruyoruz ama hocanın oyun içinde kibar durmasını beklemeyin. 1-0 gerideyiz, oturacak mı? Gerideyiz, oturacak mı? 3-0 oluyor, 4-0 oluyor. Oyunu çevirebilecek oyun karakterine sahibiz. Bizim geri dönüşümüz olacak. Sakat oyuncularımız var, toparlanacağız. Gücümüzden bir şey kaybetmedik. Bir şeyi kaybettik. Bir maç kaybettik. Şampiyonluğun en büyük adayı ve sahibi biziz. Yine şampiyon olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Şimdiden söyleyebilirim bunu. Mesela şimdi sayın tabii ki İrfan Sararoğlu'na büyük saygımla soruyorum. Oyunla alakalı tek kelime yok. Takılmış mesela Okan Hoca niye atıldı? Ya oyun neden, Galatasaray niye bu kadar pozisyon verdi? Niye bu kadar geçiş yedi? Örneğin ilk golde taç atarken rakip ceza sahasında Muhammed Salah gibi topla beraber dribling yeteneği bu kadar yüksek bir oyuncu varken ki bir de Saviolo'yu koymuşlar. Yine hızlı ve topla beraber direkt rakip kaleye gidecek ki Cuda var. Hadi o kadar hızlı olmasa da.

0: Mesela 8-9 oyuncuyla rakip ceza sahası ve çevresinde gol ararken, dediğim gibi taç atışı bu, korner de değil. Hani rakibi daha derinde de karşılatamıyorsunuz, korner gibi çizgiye gönderemiyorsunuz. 85 metre Muhammed Salah'ın depar attığı bir topla beraber geldiği bir gol yiyorsunuz ve tek bir açıklama yok Sayın İrfan Saraloğlu'ndan. Ben bunu söylüyorum kıymetli dinleyicilerimize. Yani biraz saha içini artık duymaya ihtiyacımız var. Neler doğru? Torreira söylüyor ya. Biraz oralara bakmak lazım. Torreira neden sürekli saha içini işaret ediyor bize? Saha içinde geliştirmemiz, değiştirmemiz, daha iyi yapmamız gereken şeylere odaklanmalıyız dedi Sporting Lisbon maçından sonra. Mesela ben bunu Okan Hoca'dan, Sayın Yardımcı Antrenör'den bunu bekliyorum. Yoksa olabilir. Yani hakem yanlış atmıştır, doğru atmıştır, Okan Hoca bir şey söylemiştir, bilemeyiz onu. Sonuçta attı. Maçta o sırada sanırım 3-0'dı herhalde. Yani siz ikinci yarıda neden istediğinizi yapamadınız? Bu oyuncu değişikleriyle neye hedeflediniz? 3-0'lık bir mücadelede, ilk yarı 3-0 geriye düştüğünüz mücadelede, İkinci yarının başında Barış Alper Deniz Gül hamlesi mi maçı çevirecek hamleydi? Mesela daha fazla hamle yapamaz mıydınız Sayın Hocam? Hani buraları ben duymak istiyorum bir futbol sever olarak ve bu işi yapan bir profesyonel basın mensubu olarak. Bunu konuşmak istiyorum. Yani Okan Hoca kenarda hareketli, koşsun koşmasın benim çok problemim değil. Kendi zaten hareket alanı var. O alanda istediğini yapabilir. Yapar, yapıyordur, yapmıyordur. Bu çok da önemli bir şey değil. Maça da çok etki eden bir şey değil. Yani çok hareketli, çok böyle maçın içinde olursanız oyuncularınız da buradan keyif alır. Bunu kendilerini bir uyarı olarak görürler. Maça daha çok girerler. Bu başka bir bakış açısı. Ben oyunu değerlendirmesini istiyorum Okan Hoca'nın. Yardımcı hocanın. Değil mi? Yani buralara bakmak lazım. Merhaba, iyi yayınlar. Kime gol attıralım? Yamal'a bir gol attırır mısınız? Devamlı asist yapıyor, ona kaldık demiş. Peki Muhammed Bey, sevgiler. Ne olmuş? Ben bu arada hiç bakmadım Barcelona mücadelesine. Hemen bir bakayım, sonra da artık yayını kapatalım. Yarın sabah çünkü tekrar buralarda olacağız. 12 itibariyle tekrar yayında olacağız. Barcelona bu arada 3-1 önde. Rafinha da gol kralı oldu, çıktı başımıza. Gerçekten neler yapıyor. Bu arada Rafinha'nın önemli bir açıklaması vardı. Hansi Flick hocayla beraber kendimi daha değerli hissediyorum. Hani bana nitelik kattı, yeteneklerimle alakalı. Bana nitelik kattı dedi. Ve gole daha yakın oynuyorum dedi. Geçen maç hat-trick yaptı. Bugün de hat-trick yapmış Sevilla deplasmanında maşallah. Hani biri Rafinha'yı durdursun diyeceğim ama kim durduracak? Ona da emin değilim. 7 maç sonunda kaç gol oldu? Değil mi? Bir dakika. Kaç atmış beyefendi? 3 2 2 5, 7, 9. Evet, bugüne beraber 12. golü olacak. 7 maç sonunda maşallah 3'er 5'er atmaya devam ediyor. Sevgili Seyfullah Bey demiş ki sizin söylediklerinizi en iyi konuşan kişi Tedesco'ydu. O da şu anda yok. Valla artık yani bilinçli futbol takip edenler bunu duymak istiyor. Ya yani şöyle düşünün, bir işletmede çalışıyorsunuz, size bir proje veriliyor. Önemli bir proje ve bu projeyi sizin yönetmeniz isteniyor. 3 ay uğraşıyorsunuz ya da 1 ay ya da 5 gün uğraşıyorsunuz, rapor hazırlıyorsunuz ve gidip yöneticilerinize, daha üst yöneticilerinize sunum yapıyorsunuz. O yaptığınız sunumda bir şeyleri anlatıyor olmanız lazım, değil mi? Neden, neyi yaptığınızı, neyi yapmadığınızı, yapamadığınız şeyleri, neden yapamadığınızı, yaptığınız şeyleri nasıl yaptığınızı, süreçleri nasıl iyileştirebileceğinizi ya da nelerin bu süreçlere zarar verdiğini, performansını geriye çek, neyse artık yani bir şekilde oturup anlatırsınız bir saat. Ben bunu söylüyorum, ortada bir bir şey var. Bugün 4-0'lık Galatasaray'da hani 5 senedir ben görmedim. Kupa, Süper Kupa maçı hariç bir 5-0, 4-0'lık bir mağlubiyet, ligdeki en ağır mağlubiyetlerden biri. Saha içinde üretemeyen bir Galatasaray. Hani umut vaat edici atak diyor ya Sayın İrfan Hoca. Evet, net pozisyon ikinci yarı üretemedi. Santrafor çıkarıp kanat oyuncusunu santrafora koyuyorsunuz. Geçen güzel bir şey vardı. Hani ikame değişikler. Artık ki Okan Hoca bunu hiç yapmayan bir teknik direktör. Zaman zaman çok böyle cesur hamleleri olan, zaman zaman değil mi? Birçok zaman bir teknik direktör. O yüzden söyledim yani. Okan Hoca'nın bu seneki vücut dili beni endişelendiriyor. Sezon başında hazırlık maçlarında söylemiştim. Şu anda Eylül'ün 19'u, hala aynı fikirdeyim. Peki, ben artık kapatıyorum. Mesaj yollayan herkese çok teşekkürler. Çok fazla mesaj okudum. Sürçülisan olduysa affola. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Galatasaray'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diyorum. Keyifli bir mücadeleydi. Ellerinden geleni herkes yaptılar. Biz de dilimizin döndüğü kadar bugünkü mücadeleyi ve maç sonu açıklamaları sizlere aktarmaya çalıştık. Sevgili Vedat Parlak'a da, Vedat abiye de teşekkürler. Yarın saat 12'de tekrar Radyo Spor frekanslarında olacağım. Herkese güzel geceler, mutlu geceler temenni ediyorum. Hoşçakalın.
1: Maç merkezi sona erdi.